0: Okulda yeni misin sen? Yani bu yıl mı geldin?
1: Hayır. Birinci sınıftan beri aynı okuldayız.
0: Cidden mi?
1: Evet.
0: Hadi canım.
1: Evet, epey oldu.
0: Peki hiç ortak dersimiz var mı?
1: Evet, elbette.
0: Hangisi?
1: Tarih. Dil bilgisi, matematik, fen bilgisi.
0: Sam,
1: evet.
0: Sam değil ki ki.
1: Wiki. Evet.
0: Ya ben özür dilerim.
1: Hayır,
0: sadece
1: önemli.
0: Seni hatırlayamadım işte.
1: Şaşırmadım, merak etme. Yani Hayır. Hadi ama. Özür dilerim, daha tam olarak elden geçiremedim. Bu radyo oldukça eski. Yani sen de tahmin edersin ki. Tanrım. Bak, düşündüğün gibi değil. Bu şey radyoyu kapatamıyorum. Bak, öyle bir şey aklıma bile geldi. Romantik falan olmaya çalışmıyorum. Yani aslında buna değmeyeceğini de ima etmiyorum. Merak
0: tabii
1: etme. Bak, ben senin arkadaşınım ama normal bir arkadaş. Yani romantizm olduğunda böyle olmaz. Yani ben öyle değilim. Yani biz eğer beni bir...
0: Kaputu açar mısın?
1: Sus, salak. Kes.
0: Vay, sıkı motormuş. Çift pompalı karbüratör var. Bu gerçekten harika Sam.
1: Çift pompa mı?
0: Kısaca iki kat fazla benzin pompalıyor.
1: Hızlı gitmeyi severim.
0: Görünüşe göre distribütör kapağı da biraz gevşek.
1: Öyle mi? Ustasın galiba.
0: Babam o tam bir araba ustasıydı. Bunları ondan öğrendim. Motoru parçalar, temizler ve birleştirebilirim.
1: Ne garip. Mekanikten anlayacağını hiç ummazdım.
0: Tabii pek belli etmiyorum. Erkekler arabalardan iyi anlayan kızları sevmez. Özellikle de Trent. Nefret eder.
1: Hayır, problem yok benim için. Motorumla ilgilenebilirsin. Bu benim hoşuma bile gider.
0: Neyse, hadi çalıştır bakalım.
1: Tabii, hemen.
0: Sağ ol.
1: Ya bir şey soracağım. Madem Trent hıyarın teki, neden onunla takılıyorsun?
0: Baksana, ben biraz yürüyeceğim. Sana bol şans.
1: Peki. Sağlıklı yaşama. Hayır, lütfen. Olamaz, lütfen çalış. Git, sen bizim evlerine. Hadi çalış, lütfen. Yalvarırım, çalış, lütfen. İşte geldik.
0: Eğlenceliydi. Dinlediğin için teşekkür ederim.
1: Ne demek canım?
0: Beni basit biri sanıyorsun. Değil mi?
1: Basit mi? Hayır. Bence sen kesinlikle göründüğünden çok daha derin birisin.
0: Peki.
1: Peki.
0: Tamam, okulda görüşürüz.
1: Olur.
2: Göründüğünden çok daha derin birisi.
1: Tanrım. Arabamı çok seviyorum.
3: Pentagon, askeri komuta merkezi.
4: Çocuklar, bence diğer ekip saldırganı buldu. Galiba İran. Boş versene. Bu saldırı İranlılara bir numara büyük gelir. Değil mi? Düşünsene.
5: Senin tahminin ne? Çin mi?
6: Mümkün değil. Çinlilerin böyle silahları yok.
7: Burası Air Force One. 3-3-0.
8: Düşmanı bulacağız ve ne yapacağımıza da o zaman karar vereceğiz.

0: Buyurun Sayın Başkan.
1: Bana biraz kremalı kek getirir misin hayatım?
0: Hava kuvvetlerinde kek dağıtıyorum. Depoda olacağım.

0: duydun mu? Sesi duydun mu? Yine sisteme girmeye çalışıyorlar.
1: Yabancı sinyal.
2: Olamaz.
1: Buz adam projesi bulundu.
0: Tanrım, bu sinyal Katar'dakiyle birebir aynı. Sistem kontrolü yapıyor musun?
2: Yapmalı mıyım?
0: Evet, yapmalısın.
2: Yapıyorum.
1: Dosya aktarımı. Virüs tespit edildi.
0: Bakar mısınız? Air Force One'a sızıyorlar. Uzman bir analiz gönderin. Sanırım virüs yüklüyorlar.
3: Virüs mü?
4: Şu an yükleniyor.
0: Bunlar her kimse bir yandan virüs yüklüyorlar, diğer yandan da sisteminizdeki veriyi çalıyorlar.
3: Kırmızı alarm, güvenlik ihlali.
5: Air Force One, uçağınızdan biri askeri sisteme giriyor.
6: Kargolayın. Temiz, temiz.
0: Sunucu bağlantısını kesin.
3: Ne?
0: Ne istiyorlarsa alıyorlar.
3: Efendim, savunma ağını devre dışı bırakmanız.
7: Sunucu bağlantısını kesin.
3: Hemen sunucu bağlantısını kesin.
1: Bağlantı kesildi. Kutup kaşifleri buz adam buldu. Buz adam projesi.
6: Biri POTUS sistemini kurcalamış.
5: Alt katta ateş edildi. Tekrar ediyorum, ateş edildi. Acil inşa hazır olun.
8: Başkanı hemen buraya getireceksiniz ve o ana değin başka hiçbir işle meşgul olmayacaksınız. Önceliğimiz bu. Başka şeye kafa yormayın.
9: Başkanın uçağı indi.
10: Burası mı? İyice kontrol edin. Kargo bölümünü iyice arayın.
11: Вот. Это пока это. Не, вот это. Вот. Это пока это. Ой. Вот. Да. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин.

hayır. Olamaz. Bu benim arabam. Ah, hayır. Hayır. Olamaz. Hanım. Olamaz. Baba, polisi ara. Oğlum nereye götürüyorsun ha? Alo. 911 mi? Arabam çalındı. Hırsızın peşindeyim. Tüm ekiplere. Birliklere ihtiyacım var. Herkesi yollayın. Bırakın soru sormayı şimdi. Babam sivil savunmada zaten.

0: Adım Hüseyin Ötbeki. Beni duyan varsa arabam canlandı, tamam mı? Bunlar benim son sözlerim olabilir. Anne, baba, sizi çok seviyorum. Yatağın altında dergi bulursanız onlar benim değil, Miles sakladı. Durun, yalan söyledim. Onları Charles amcam verdi. Üzgünüm ve Mojo, seni de seviyorum oğlum.
1: Yapma cici köpek, pusu köpek yapma. Yapma Tanrım, yapma lütfen. Dur. Lütfen beni öldürme, alırım öldürme. Araba senin olsun, al, senin olsun. Lütfen beni dinleyin, iyi ki geldiniz.
2: Ellerini kaldır.
1: Hayır, ben değilim, adam içeride.
2: Kes sesini, şimdi arabaya yürü. Kafanı kaputa koy.
3: Savunmamıza girmeyi başaranlar her kimse Katar'da teşebbüs edenlerle aynı. Tabii bu sefer başardılar.
4: Ne aldılar?
3: Henüz bilmiyoruz.
4: Şu virüsten bahset.
3: Bir spider bot virüsü. Henüz bir bilgimiz yok ama sistemi bozabilir.
4: Durduramaz mıyız?
3: Antivirüs kullandığımızda adapte oluyor ve hızlanıyor. Sanki virüs değil de sistemin kendisi oluyor.
5: Belli ki bu Amerika'ya yapılan büyük bir saldırının ilk safhası. Böyle bir şeyi ancak Rusya, Kuzey Kore ve belki de Çin'in gücü yetiştirir.
6: Affedersiniz ama bu doğru değil.
5: Özür dilerim genç bayan ama tanışmıyoruz değil mi? Kimsiniz acaba?
6: Ben saldırıyı fark eden analistim.
4: Dur biraz bekle. O sen miydin? Sen mi fark ettin?
3: Ve ekibi.
6: Efendim güvenlik duvarlarınızı sadece 10 saniye içinde aşmayı başardılar. Yani bu kodların çözülmesi süper bilgisayarlarla bile en azından 20 yıl sürerdi.
5: Belki de uydularımız tarafından tespit edilen Kuzey Kore donanmasının artan aktivitelerini de açıklarsın.
6: Belki de bir önlemdir. Bizim yaptığımız şey de bu değil mi? Sinyal modeli gelişiyor ve kendi kendini geliştiriyor. Bu yüzden en son Fourier dönüşümleri ve kuantum mekaniği üzerinde dikkatle durmanız gerekiyor.
3: Dünya üzerinde bu kadar karmaşık bir şey yok.
6: Ya bir organizmaysa, bir yaşam formuysa, belki de bir çeşit DNA tabanlı bir bilgisayardır. Size saçma geldiğini biliyorum ama...
4: Bu kadarı yeterli. Dünya kadar analist bu şey üzerinde çalışıyor. Eğer delilin varsa, teorini destekliyorsa dinlerim. Böyle aklına geleni söylemeye devam edersen işten çıkarılırsın, anladın mı?
0: Bak şu an kendimi tam olarak ifade edemiyor olabilirim, farkındayım. Ama...
7: Dün mü? Vay canına, bu harika. Tamam hadi bakalım, al da doldur şunu. Etrafa damlatma. Ne kullanıyorsun? Yoksa
0: öyle mi alıyorsun? Hayır, hiçbir şey kullanmıyorum.
7: Bu ne? Cebinden çıktı. Mojo. Şimdi de buna mı dadandınız? Birazcık Mojo.
0: O benim köpeğimin apı.
8: Hani şu şivavalardan.
7: Ne dedin?
0: Ha?
7: Silahıma mı bakıyorsun delikanlı? Gözün yiyor mu? Yap bakalım. Hadi ha. Hadi yap da kafanı uçurayım senin.
0: Ne içtin sen?
9: Katar, Orta Doğu. Umarım telefon hatları çalışıyordur.
10: Dikkat edin! Hey! Uzaklaşın!
11: Nerenle yıktın onu?
9: Jose Garano. Elle greba poco mairo pocolo.
11: Dilimizi konuş. Dilimizi.

0: olsun. Ulan, durun.
1: Nedir bu be?
2: Kaçın! Burayı da burayı kaçın! Kaçın!
0: Durmayın! Devam edin!
1: Hadi! Uzaklaşın buradan!
0: Ateş açın! Acele edin! Fiksel arka yok! Arkayı kurup kıpırlayın! Benimle gel!
1: Bu tarafa!
0: Baban nerede? Baban nerede?
3: Baba!
0: Bayım!
3: O hayatımı kurtardı!
0: Bir telefon gerekiyor! Bir telefon!
4: Telefon?
0: Evet, telefon!
4: Telefon var!
1: Hep birlikte ateş!
4: Cep telefon!
0: Çok teşekkür ederim! Hemen Pentagon'la konuşmalıyım bir an önce! Anlıyor musun? Bu çok acil! Benim kredi kartım yok!
5: Beyefendi, tavırlarınızın işlemleri hızlandıracağını sanmayın. Lütfen ahizeye tane tane konuşur musunuz?
0: Çatışmanın tam ortasındayım şu! Saçma sapan konuşma!
6: Cephane!
0: Bana kredi kartı lazım! Evet, cüzdanın nerede?
1: Cebimde!
0: Hangi cebinde?
1: Arka cebimde!
0: Arkada en az 10 tane cep var!
1: Sol cebimde! Sol cebimde! Ateşe devam edin! Ateşe devam!
0: Evet, vizan var!
5: Yurt dışı aramalarımız için altın paket hizmetimiz var, ister misiniz?
0: Altın paket paket istemiyorum! Evet, Pentagon!
7: Durum bilgisi.
8: Katar'daki özel harekat timimize saldırı düzenlenmiş. Bunlar üstten sağ kurtulanlar.
9: Kurtulanlar mı?
1: Hayatımda böyle bir şey görmedim.
10: Derhal helikopter desteği istiyoruz.
8: Avcılar az sonra orada.
11: En yakın AVAX'a bağlanıyoruz.
1: Yemin ederim bilmiyorum. Şu iğrenç şeyi bir görsen.
8: Varış mesafeleri 2 dakika.

0: de ne böyle?
1: Bilmiyorum. Derhal hava desteğine ihtiyacımız var. Bilinmeyen hedefe geniş çaplı saldırı başlatın. Onay kodu Tango Whiskey. Operasyon saati 03.00.
2: Birliklerin dikkatine. Ateş hattında askerlerimiz olabilir.
3: Silah subayı Falcon Ops'tan mesaj alıyorum. Hedefin yakınında kim var?
4: Aa, onları yollayın.
3: Tamam. Onlar bir alfa hedefine. Ateş hattında kim var?
4: Aa, onları bir alfaya yönlendirin. 300 fitte yakın temas.
3: Bizimkiler hedefte.
5: 7 kişilik ekip turuncu dumanın kuzeyinde.
3: Ölüm kutusu bir alfa. Ateşe başlayın.
5: Batı yönünden saldırın. Önünüz açık.
3: Şimşek, onların durumu ne?
4: A11, kara yıldız durumu.
5: Lennox, ateş açılıyor.
6: Hedef belirleyin. Güdümlü füze yolda. Hedef belirleyin. Mora! Bizimkiler geldi.
5: Ne? Yağdırın.
3: Hedef çevresinde parazit var.

0: basalım. Aklın almıyor.
1: Ruki 3-2. 105'lik topu kullanın. Patlatın şunu.
2: E5'ten yer ekibi 105'lik kullanmanızı istiyor.

0: doktor geliyor. Dayan. Nabzı yerinde. Şuradan tutun.
1: Onları getirin. Onları hemen Amerika'ya getirin. Soracaklarım var.
2: Dünyada bu kodu çözebilecek bir tane hacker var. Rahatsız ettiğim için üzgünüm ben.
3: Maggie!
2: Yardımın gerekli.
3: Ama olmaz. Burası özel mülkü. Burası zen ve barış yuva.
4: Dinle lütfen. Kim o?
3: Kapa çeneni büyük anne! Burada ne işin var?
2: Bir saniye dinler misin?
3: Başlayacağım şimdi ama büyük anne! Kaçıncı bölüme geldin oğlum? İşte Matrix! İşte Matrix!
2: Glenn gerçekten çok gizli bir şey görmek istemez mi?
5: Başlıyoruz. Çift adım.
3: Hey, oyunu durdurdum. Bak, ara vermeliyiz. Lütfen.
2: Affedersin.
5: Oyunu kaydet.
3: Çok gizli bir şey mi?
2: Muhtemelen ömrümün sonuna kadar hapis yatıp orada çürütecek kadar gizli.
3: Evet, başlıyoruz.
6: Özel timciler Katar'a saldıran şeyin termal fotoğrafını çekmiş.
7: Bir göreyim.
6: Görüntüleyici hasar görmüş efendim.
8: Muhafızlar cihazı getiriyor. Ayrıca bir de güvenlik sorunumuz var.
9: Güvenlik kayıtlarına göre analistlerden biri sinyalin kopyasını çıkarmış efendim.
7: Sinyal Göztepe'ye vurdu. Bunu nereden aldın demiştin?
2: Ulusal askeri hava güvenlik ağını bir dakikadan az sürede kırdı.
7: İmkansız.
2: Evet.
7: Sanki sinyalin içinde bir mesaj yerleştirilmiş. Şunun icabına bakayım.
2: Buzadan projesi ne?
10: Sektör 7 nedir?
2: Kaptan Whitby'ki de kim?
4: Yine mi bilgisayarla oynuyorsun?
11: Polisler! Polisler!
12: FBI! Kımıldamayın! Kaçmasına izin vermeyin! Yakalayın onu!
11: Polisler! Polisler! Ben bir şey yapmadım! Ben sadece kuzeniyim! Sadece kuzeni var!
3: Çekilin lan büyük annemin halısından! Halısına basılmasını hiç sevmez! Özellikle polislerin basmasını!
13: Burada gerçekten inanılmaz bir hareketlilik var. Bir saat önce bu üstten 40'a aşkın C-17 havalandı. Nereye gittiklerini bilmiyoruz. Hükümet bu durum hakkında bir açıklama yapmıyor.
14: Mojo. Kes avlamayı Mojo, sus. Saat daha erken.
15: Miles benim. Arabam kendini çaldı. Anladın mı?
16: Sen neden bahsediyorsun?
15: Şeytan Camaro'mun ruhunu ele geçirdi ve benim peşimde. Dur!
17: Yo.
18: Sen?
15: Merhaba.
18: Bu gerçekten inanılmazdı.
15: Evet, ben de öyle hissediyorum.
18: İyi misin?
15: Değilim. Sadece biraz aklımı kaçırdım. Arabam beni kovalıyor. Hemen gitmem gerek.
18: Beni beklemeyin. Ben size yetişirim.

Memur bey, beni dinleyin. İyi ki buradasınız. Hayatımın en kötü gününü geçiriyorum. Annemin bisikletindeyken takip edilmeye başlandım, tamam mı? İşte bakın orada. Arabam beni takip ediyor. Ve şimdi kaçmam lazım. Dur. Lütfen. Tamam, peki. Özür dilerim.

0: Lütfen! Lütfen benden ne istiyorsun lan? Tamam. Ama tanrım hayır! Hayır! Bu da ne? Olamaz, olamaz, olamaz, olamaz! Ah tanrım hayır! Ah şansımı! Hayır, hayır! Bu bir kabus.
1: Sen kullanıcı Zampara 217 misin?
0: Ne dediğini anlamıyorum.
1: Sen kullanıcı Zampara 217 misin?
0: Evet.
1: 21.153 kodlu e-mail ürününe.
0: Bilmiyorum. Nereden biliyorsun? Geri dön! Hadi! Durma!
2: Senin derdin ne
0: bak,
2: sen?
0: Bak orada bir canavar var ve bana saldırdı. Bize geliyor. Hadi kalk. Kalk ve koş. Kaçmak zorundasın. Kaçmak zorundasın.
2: Sen bu şeyde ne?
0: Çabuk arabaya atla. Gir içi. Arabaya bin. Bana güven. Bana güven.
2: İstemiyorum sen.
0: Gir içeri. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk çabuk.

kilitlenmiş. Araba çalışmıyor. Neyse ki canavardan kurtulduk. Pekala. Gitmez ama.

0: Ya, kafan kopunca havan söndü değil mi? Hadi gel.
1: Bu da ne?
0: Bu bir robot. Ama biraz...

0: Galiba benden bir şey istiyor.
1: Ne?
0: Şey, diğer sayfamı sormuştu da.
1: Sen hayatta gördüğüm en garip çocuksun.
0: Konuşabilir misin?
2: Eksen Burcu Radyosu.
3: Evet.
2: Havanın bulutlu olacağı yönünde.
4: Hepiniz bu geceki şovumuza hoş geldiniz.
0: Radyo üzerinden mi konuşuyorsun?
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepiniz harikasınız. Sağ olun.
0: Dün akşam olanlar neydi? Söylesene.
2: Kaptan gökten atıldı ana. Kusay'ın soğuk boşluğundan.
5: Cennetten gelen ziyaretçiler. Aleluya.
1: Ne? Ziyaretçiler mi? Yani sen uzaydan mı geldin?
2: Başka soracağınız soru var mı?
0: Galiba binmemizi istiyor.
1: Nereye gideceğiz?
0: 50 yıl sonra bugünü hatırladığında arabaya binecek cesaretin olmadığını söyleyebilecek misin?

0: Araban iyi şoförmüş.
1: Evet.
2: Gördün mü yaptım? Beğendin mi? Çık dışarı. Gördün mü?
3: Orada durulur mu? Manyaka!
2: İşte bu harika. Onu kızdırmayı başardın. Bu hassas bir araba. Ona tam $4,000 bayıldık.

0: ya. Umarım bu adamın göktaşı sigortası vardır. Yoksa hapı yuttu.
1: O da ne? Ağacın arasında bir şey var. Ağacın hemen yanında bir şey var. Hey, bana bir göktaşı parçası verin.

Tatlım, orada tek başına ne yapıyorsun ha? Ulu Tanrım, havuza ne oldu böyle?

0: Sen Archibald Witwicky'nin torunu olan Samuel Witwicky misin?
1: Senin adını biliyorlar.
2: Evet.
0: Benim adım Optimus Prime. Biz Cybertron gezegeninden gelen bağımsız robot organizmalarız.
3: Ama bize kısaca Autobot diyebilirsin.
2: Autobot.
4: Ne haber ana kuzuları?
0: Bu benim üst eğmenim. Biz ona caz veririz.
4: Burası bayağı eğlenceli bir yere benziyor.
2: Peki dilimizi nasıl öğrendiniz?
0: Dünya dillerini web sayfaları aracılığıyla öğrendik. Bu da bizim silah uzmanımız Ironhide.
5: Şanslı günümde misin serseri?
0: Sakin ol Ironhide.
5: Şaka yapıyordum. Sadece silahlarımı gösterecektim.
0: Bu da tıp subayımız Ratchet.
3: Oğlanın feromen seviyesi bu dişiyle istediğini gösteriyor.
0: Koruyucun Bumblebee ile zaten tanışıyorsun.
2: Bumblebee. Öyle mi? Sen benim koruyucun musun?
3: Ses işlemcisi savaşta zarar gördü. Hala üstünde çalışıyorum.
1: Niye buradasınız?
0: Biz Allspark'ın peşindeyiz. Ve onu Megatron'dan önce bulmalıyız.
2: Mega ne?
0: Gezegenimiz bir zamanlar güçlü bir imparatorluktu. Barışçıl ve adil. Decepticonların lideri Megatron tarafından ihanete uğrayan hedef de öyle kaldı. Karşı çıkan herkesi yok ettiler. Savaş sonunda gezegeni tüketti. Ve Allspark yıldızların ardında kayboldu. Megatron onu dünyaya kadar izledi. Kaptan Witwicky onu bulmuştu.
2: Büyük baba.
0: Kaderlerimiz rastlantı sonucu kesişti.
6: Geri lan! Galiba köpek bir şey buldu.
7: Ses ne?
8: Buz kırılıyor! Koşun! Ben iyiyim çocuklar.
6: Bir bakalım mı kaptan?
0: Megatron küpü ele geçiremeden düştü ve buzun üzerine çakıldı.
8: Baylar, galiba bir keşif yaptık.
0: Kaptan yanlışlıkla onun seyir sistemini devre.

0: Küpün dünya üzerindeki koordinatları kaptanın gözlük camlarına işlendi.
1: Gözlüğü nereden öğrendin?
0: Eğer Decepticonlar Allspark'ı bulursa onun gücüyle dünyadaki makineleri değiştirip yeni bir ordu kuracaklar. Ve insan neslinin sonu gelecek. Sam Witwicky, artık dünyanın kaderi senin ellerinde.
2: Lütfen gözlüğün sende olduğunu söyle.
3: Atlantik'te bir yer.
4: Bu sanki kendini yenileyen moleküler bir zırh.
5: Sabo'nun açtığı şu deliğe bakın. Doğrudan eritmiş. Baksana, Sabo'lar 3000 derecelik magnezyum yanığı yaratabilir mi?
6: Aşağı yukarı. Tank zırhını eritebiliyor.
5: Demek bu metal kaplama ısıya duyarlı.
6: Dikkat edin! Bu şeyin öldüğünü söylemiştin dostum.
5: Bağlayın şunu! Bağlayın! Bu şey inanılmaz. Hemen Kuzey Komutanlığı'nı ara. Yüksek ısılı saboların etkili olduğunu söyle. Bütün avcı uçaklarına dağıtsınlar. Acele et.
7: İster misin? Tamam Maggie, dinle. Sana neler olacağını anlatayım. Buraya gelip iyi polis kötü polis yapacaklar. Bunu sakın yeme, tamam mı? Yeme sebebim de bu işte. Polisler bu çörekleri bizi sınamak için bıraktılar. Yemezsen suçlusun demektir. Bütün tabağı yedim. Hepsini yedim. Tamam mı? Birlikteyiz. İçeri girdiklerinde tek kelime söyleme.

0: O yaptı. Aradığınız kişi o, tamam mı? Ben evimde kuzenimle oturmuş çizgi film izliyor ve oyun oynuyordum ki bu kadın geldi ve sonra...
1: Deli mi?
0: Sen ya da başkası için hapse girmeyeceğim. Hayatım boyunca hiçbir kötülük yapmadım ben. Ya ben daha... Tamam, tek suçum internetten birkaç bin şarkı indirmiş olmak. Kim indirmiyor ya? Kim indirmiyor?
1: Yemin ediyorum ya.
0: Asıl sen kes. Konuşma benimle. Suçlularla konuşmam be.
2: Şekerim yükseldi.
1: Onun bir suçu yok.
0: Gördünüz mü? Beni bekliyorum.
1: Beni bir dinleyin. Pekala, biri askeri bilgisayar sisteminize sızıp bir dosya indirdi değil mi? Bu dosyanın içinde Bitwiki adında birinin ve Sektör 7 adındaki bir devlet birimiyle ilgili bilgiler vardı. Şimdi yanlış bir ülkeyle savaşa girmeden önce Savunma Bakanı Keller'la konuşmak zorundayım.
3: Gökten düşen bir şey her neyse tam arkamda duruyorum.
1: Ne söyledin? Ne? O da duymuş mu?
4: Evet, Jack de duymuş. Evet.
1: Peki ne düşünüyor?
4: Bana kalırsa bu askeri bir deneymiş. Ama bana sorarsan bir uçak.
1: Sema, evet. 15 dakika içinde evde olmalı.
4: 15 dakika sonra ararım.
1: 15 dakika beklersen geç kalacak ve sen de ceza vereceksin.
4: Geç kalmadan nasıl ceza vereyim?
5: Burada beklemeni istiyorum. Gözünü onlardan ayırma.
1: Peki, tamam.
5: Dikkat et, dediğimi duydun mu?
1: Evet, peki.
5: Sadece 5 dakika.
4: İyi ki yolu kullandın.
5: Evet, merhaba baba. Yol için çok üzgünüm. Aklımdan çıkmış. Hemen etrafı toplayacağım. Merak etme.
4: Bak şey ya. Arabanın yarısını ben ödedim.
5: Evet.
4: Kefaletini ödedim. Ve angaryalarını halletmeye karar verdim.
5: Angarya, anladım.
4: Evet. Hayat ne güzel değil mi?
5: Evet. Hem de öyle güzel ki aklım durur. Öyle güzel ki. Çöp tenekeleri. Pardon baba. Hemen çöpleri boşaltmam lazım. Yok.
4: Dur, üstünü başını kirletme canım.
5: Hayır. Kirletmem baba.
4: Ben dökerim senin yerine.
5: Gencin gururunu kırıyorsun.
4: Emin misin?
5: Söz veriyorum. Hayır. Hayır. Hayır. Ben dökerim. Şimdi çöpü dökeceğim. Peki. Mangalı temizleyeceğim ve... Ve sonra da evi baştan aşağı temizleyeceğim. Hem de hemen baba. Hem de hemen.
4: Hemen
5: evet.
4: Mi?
5: Evet, hemen. Seni çok seviyorum baba. Tanrı şahidimdir.
4: Ya
5: seni
4: öyle?
5: Çok ama çok seviyorum.
4: Annen sana ceza vermeni istedi. 3 dakika geç kaldı.
5: Gerçekten mi?
4: Evet.
5: Demek yine iyilik yaptın bana. Sen mükemmel bir adamsın. Mükemmel.
4: Bir iyilik daha.
5: Ve seni seviyorum. İyi uykular, yakışıklı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İçime basma. İçime basma. Dur.
6: Özür dilerim.
5: Ben sana bekle dememiş miydim? 5 dakika bekleyemedim de sana dur dedim. Dur dedim. Ne dedim ben sana? Ne dedim ben sana?
1: Tamam ama sanırım biraz aceleleri var.
5: Olamaz. Hayır. Hadi dur, yapma. Dur, yapma, robottan uzaklaş.
6: Islandım.
5: Dur, sakin ol, sakin ol. Dur, yapma. O Mojo. Mojo benim köpeğim, köpek, anladın mı? Hepsi bu. Dur, şu silahları çek lütfen, silahları çek.
6: Evini kemirgen basmış. Senin için halletmemi ister misin?
5: Hayır, dur. O bir şivava, kemirgen değil. O benim şivavam. Biz şivavaları severiz, öyle değil mi?
6: Ayaklarımı sırılsıklam yaptı ama.
5: Üzerine mi işedin? Yaramaz Mojo, kötü Mojo.
6: Kötü Mojo.
5: Üzgünüm, o sadece her bir taslıyor.
6: Ayağım paslanacak.
5: Sus ve saklan.
6: Çabuk olun. Otobotlar durum raporu.
4: Umarım iyidir. Sen şu an uzaktır. İstersen burnuna biraz buz koy ve yavaşça bir iki tokat at.
7: Beceremedim.
4: Evet.
7: Ceza da veremedin değil mi?
4: Az daha veriyordum.
5: Nerede bu? Olamaz. Hadi ama.
1: Ne? Bu da ne?
6: Çok zamanımız yok.
1: O gözlüğü gerçekten istiyorlar.
5: Ne yapıyorsun burada?
1: Yardım geldim.
5: Tamam.
6: Lütfen çabuk.
5: Tamam. Hayır, olamaz. Gitmiş.
1: Nasıl yani?
5: Gözlük çantamdaydı, sırt çantamdaydı ama şimdi çanta kayıp.
1: Ya sinirlenirlerse o zaman ne yapacaksın?
5: Yardım etsen iyi olacak. Sen odanın şu bölümünü baştan aşağı ara. Hiçbir şey atlama. Ben de bu köşeyi arayacağım. Dur. Orayı elleme. O bana özel. Özür dilerim.
1: Buraya baklama şey. Sen
5: evet,
1: söyledin.
5: Evet, biliyorum ama hazinemi kurcala demedim değil mi?
1: Biraz daha açık konuşsaydın pek bir yerde odanda sorun yaşanmazdı. Müdürün de gerildi.
5: Yine ne oluyor? Hayır. Burası sığınak değil. Anladın mı? Burası bahçe. Kamyon durağı da değil. Tanrım.
8: Evet, ben gördüm. Bir UFO'ydu. İniş yaptı ama şimdi kayıp. Motorum altında kaldı dostum. Bunu kim tasmin edecek peki?
5: Bulamıyorum. Bak, bulamıyorum. Ne? Yo olmaz annemin çiçekleri. Pekala dinle, beni dinle. Bizimkiler dışarı gelir de seni görürse kafayı yer. Annem çok sinirlidir, anladın mı?
6: Gözlüğü bulmalıyız.
5: Gözlüğü istediğinizi biliyorum. Her yeri aradım ama bulamadım. Burada değil.
6: Aramaya devam et.
5: Sadece 5 dakika sessiz olur musun? Bilemedin o, tamam mı? Lütfen yalvarıyorum. Bak, ses yapıyor ve konsantre olamıyorum. Bana ara diyorsun ama bu sesten dolayı...
6: Sakin ol evlat.
5: Tamam, duruma el koy. Bir şeyler yap.
6: Otobotlar, geri çekilin.
5: Teşekkür ederim. 5 dakikaya buluşun, tamam mı? Tamam mı? Peki.
6: Hadi, senin derdin ne? Sessiz duramıyor musun? Sessiz ol.
2: Deprem! Hadi kaçalım, çabuk kaçalım hadi. Judy! Judy, masanın altına gir hadi. Hemen masanın altına girer
7: sen
2: misin?
7: Sen ne kadar çabuk oraya gittin öyle.
6: Aa, içim zangır diyor. Sen de delirmelisin.
9: Ya çok eğlenceli.
2: Sam.
7: Sam.
4: Bu da ne şimdi?
7: Bilmiyorum.
2: Sam.
7: Çok tuhaf. Sam.
6: Işığı tut Ratchet.
9: Hadi çabuk.
5: Dinleyin, bir sorunumuz var. Bu ışık da ne? Kapayın şunu. Derdiniz ne sizin? Söndürsene
2: orada
5: şunu.
2: Orada mısın Sam? Neden kapıyı kilitledin? Kuralları bilmiyor musun? Ben evimde kilitli kapı istemiyorum.
5: Saklan hemen.
7: Hemen kapıyı açmazsan baban
2: bu
7: yine saymaya başlayacak.
2: 5,
7: aman tanrım.
2: 4. Kapıyı
7: i̇şte
2: kırmama
7: bak,
2: az kaldı.
7: Sam lütfen 3, aç şu kapıyı.
2: 2.
7: Sayıyor.
2: Geri çekil.
5: Ne oldu? O sopa niye?
2: Sen kiminle konuşuyordun?
5: Seninle.
7: Sam neden üstün başın leş gibi?
5: Ben bir çocuğum. Yani gencim.
7: Yani biz bazı sesler duyduk ve sonra da
2: neyse,
7: düşündük ki...
2: Neyse boşver tamam. O ışık da neydi?
5: Ne ışık? Ne ışık? Işık falan yok baba. Elinde 2 tane lamba var.
2: Işık.
5: Herhalde
2: kapının
5: bir yansımada
2: ne bileyim
5: ben. Bak kapıyı çalsaydınız keşke. Kapıyı çalsaydınız. Bu şekilde anlaşamayız sizinle.
2: Ne? Çaldık.
5: Ben
2: 5 dakikadır çalıyoruz.
5: Çalmadınız. Bağırıp durmayın tamam mı? Bu yaptığınız benim baskı altına almaya çalışmak. Gençliğimi mahvettiniz.
7: Bahaneler. Pes doğrusu. Nedir bu tavırlar böyle? Yoksa sen... Ne yapıyordun?
2: Jody.
5: Hayır,
2: tamam
5: hayır.
2: Bu senin
5: yapmıyorum.
2: Tartışabileceğin
7: öyle
2: bir konu
7: olsun.
2: Değil. Bu baba
5: evet,
2: olarak
5: baba
7: yani, madem bu kelime sizi rahatsız ediyor. Mesela şöyle desek nasıl olur? Sevmenin tatmin anları ha? Ya da
2: tatmin anları
7: ya da kendiyle
5: anne,
7: geçirdiği
2: yeter.
7: Özel anlar.
5: Anne,
7: Judy.
5: Anne buraya böyle gelip...
7: Özür dilerim. Garip bir gece geçirdim. Biraz da
5: hayır, hayır,
2: biz burada ışık gördük.
6: Ebeveynler.
2: Burada ışık gördüğüme eminim.
10: Yine sallanıyoruz. Deprem, kapı altına girin.
7: Tamam.
10: Artışok. Nefret ediyorum.
6: Çabuk,
10: geçene
6: saklanın,
10: kadar
6: çabuk.
7: Hey, kurtar geldi. Hadi çıkartın şuradan.
2: Şu işi ciddiye alamaz mısın?
7: Tamam. Yerler leş gibi sen.
2: Aa, olamaz. Bahçenin haline bak,
7: sanıyorsun?
2: Mahvolmuş. Ayaksı. Judy, telefon açar mısın? Transformatör patlamış. Elektrik direğinden kıvılcımlar çıkıyor. Olacak şey değil. Bahçe mahvoldu. Bitti. Gitti. Mahvoldu. Öldü.
7: Ciddi misin?
6: Ebeveynler çok sinir bozucu.
9: Aynen.
6: Onları öldürebilir miyiz? Ironhide. Biz insanlara zarar vermeyiz. Senin derdin ne?
9: Sadece sorayım dedim. Bu da bir seçenek.
7: Biriyle konuştuğunu duyduk sen.
5: Anneciğim bak bir dakika.
11: Merhaba. Ben Michaela. Ben... Sem'in bir arkadaşıyım.
7: Tanrım ne güzelsin.
2: Fazlasıyla.
7: Ne hoş değil mi?
5: Duyuyor anne.
11: Teşekkür ederim.
7: Aman tanrım küçük tartışmamıza şahit olduğun için çok özür dilerim.
2: Affedersiniz sizi rahatsız ettik.
5: Çantamı sen mi aldın anne?
2: Hadi tatlım çıkalım.

0: Annen çok tatlıymış.
1: Şimdi sen bizimkileri oyala. Ben de gidip gözlüyor onları benim. Ha, tamam mı?
2: Ronald Whitgate mi?
3: Hayır Whitwicky. Kimsiniz?
2: Devletteniz. Sektör 7.
3: Hiç duymadım.
2: Duymayacaksınız. Oğlunuz Kaptan Archibald Whitgate'nin torunu oluyor değil mi?
3: Hayır Whitwicky.
2: Acaba içeri girebilir miyim efendim?
0: Ron! Bahçede bir sürü adam var.
3: Burada neler oluyor?
2: Dün gece bir araba hırsızlığını bildirmiş. Bir ulusal güvenlik meselesine karışmış olabilir.
0: Güllerimi mahvediyorlar.
2: Evet, ulusal güvenlik.
0: Her yer adam dolu Ron. Evin etrafını takım elbiseliler sardı. Bir baksana.
3: Kimlerden çekilir misiniz?
2: Örnekleri ve izotop ölçümlerini getirir misin?
0: Çiçekleri söküyorlar. Aman tanrım. Ellerinizi hemen çiçeklerimin üstünden çekin.
2: Bırakın o sopayı. Elimde dolu bir silah taşıyorum bayan.
3: Tamam.
0: Adamlarını bahçemden hemen çıkarsan iyi olur. Yoksa kafalarını kıracağım.
2: Grip belirtileriniz var mı? Eklem ağrıları, ateş falan.
0: Hayır.
4: Ne oluyor?
2: Nasılsın evlat? Adın sen mi?
4: Evet.
2: Bizimle gelmen gerekiyor Sam.
3: Hop hop orada dur bakalım.
2: Sizi nazikçe uyarıyorum efendim. Geri çekin.
3: Oğlumu götüremeyeceksin. Ciddiyim.
2: Ne olursa döver misin?
3: Hayır hemen polisi arayacağım evet. Çünkü bana kalırsa bu işte bir bit yeniyim.
2: Hayır. Asıl sen oğlun, şu kılıksız köpeğin ve burada yürüttüğün operasyonda bir bit yeniği var.
3: Ne operasyonuymuş?
2: Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz.
5: Bence temas kurmuşlar bile.
2: Hı? Sahi mi? Evlat.
4: Evet.
2: Lütfen öne çık.
4: Bu yeterli mi?
2: On dört round. Bulduk. Delilleri toplayın.
0: Köpeğimi incitirseniz kafanızı kırarım.
2: Bir an önce şu bitkilerden de örnek alın.
3: Sakın bir şey söylemesem.
4: Tamam.
3: Avukat gelene dek ağzını açma.
2: Evet. Zamparra 217. Ki kullanıcı adın buydu değil mi?
4: Evet evet yazım hatası var ama önemsemedim.
2: Peki bu nedir?
6: Adım Sam Whitwick.
2: Bu sensin değil mi?
7: Gerçekten tam bir zampara sesi.
2: Dün gece karakoldaki polise arabanın şekil değiştirdiğini söylemiş. Açıklar mısın?
4: Aynen bunu söyledim. Evet. Çünkü arabamın çalınmış olması gerçekten büyük bir yanlış anlamaydı.
2: Öyle mi?
4: Ama sorun halloldu çünkü arabam geri döndü. Evet bana geri döndü.
7: Tabii kendi kendine dönmedi.
4: Elbette.
7: Çünkü arabaların kendi kendine gitmesi delilik olurdu.
2: Çok komikti bu. Bu arada uzaylılar hakkında ne biliyorsun?
4: Ne yani Marslılar ya da E.T. gibi mi?
7: Sadece şehir efsanesi.
4: Evet.
2: Şuna bak. Bu her istediğimi yapabileceğim anlamına geliyor.
4: Evet.
2: Sizi sonsuza kadar hapsedeceğim.
7: Bunlar yakında işsiz kalacağı için altına eden bir adamın sözleri.
2: Bana bak küçük hanım. Benimle oynama. Hele babanın şartlı tahliyesi yaklaşmışken.
4: Ne? Tahliye mi?
7: Önemli bir şey değil.
2: Araba hırsızlığı önemsiz mi?
7: Hani babamın bana tamir etmeyi öğrettiği arabalar var ya, onlar babamın değildi.
4: Yani hırsız mısın?
7: Bakıcıya verecek parası olmadığı zaman beni de yanında götürürdü.
2: Arkadaşının sabıkası olduğunu biliyor muydun? O bir suçlu. Suçlular... Baban hapishanelerde çürüyüp öteki tarafa gitse ne kötü olur değil mi? E artık konuşsanız diyorum. Dikkat edin!
4: Dev gibi, dev gibi! Göremiyorum!
8: Hayır!
2: Durun! Dikkatli olun! Hazır olun!
4: Göremiyorum! Şimdi hapı yuttunuz işte. Baylar, size bir dostumu tanıştırayım. Optimus Prime.
9: Çocukları tutuklamak çok kötü bir hareketti. Otobotlar, şunların silahlarını alın. Kıpırdama! Ver bakayım şunu!

0: Merhaba.
1: Pek korkmuşa benzemiyorsun. Bizi gördüğüne şaşırmadın mı?
0: Bak, S7'nin bazı protokolleri var. Tamam mı? Seninle konuşamayacağımı sana söylemek dışında konuşmaya yetkim yok.
1: Hemen arabadan uzaklaşın.
0: Tamam. Bana diyorsun.
1: Hemen.
0: Tamam. Bak uzaklaşıyor. Gördün mü bak?

0: Bizi öldürmeden yere indirmen gerçekten harikaydı.
1: Sakin olun.
2: Kelepçelerden evet, anlıyorsun değil mi?
0: Ne yapıyorsun sen?
3: Onları duymasan iyi olurdu.
2: Evet.
0: Bak bu gerçek. Şimdi dinle. Onunla konuşacak olursam kimseye söylemeyeceksin, tamam
3: mı? Sam, sabık alma nedenim babamı satmamış olmamdı. Peki sen şu harika yaşamında bir kez olsun fedakarlık yaptın mı?
0: Koca adamlar, koca silahlı adamlar.
2: Sektör 7 nedir? Cevap ver.
0: Burada soruları sadece ben sorarım. Sen değil genç adam.
3: Uzaylıları nereden öğrendiniz?
2: Ailem nerede şimdi?
0: Bunu konuşmaya yetkili değilim.
2: Öyle mi?
0: Hey, bana dokunmak federal bir suçtur.
2: Bununla her istediğini yapabiliyordun değil mi?
0: Tabii. Uzaylı arkadaşların yanındayken çenen düştü bak.
2: Sektör 7 nerede?
0: Görmek ister misin?
4: Bumblebee, hey! Bırak adamı yağlamayı.
0: Şuna durmasını söyler misiniz ha?
3: Pekala sert adam, soyun.
0: Ne demek soyun?
3: Elbiselerini çıkar demek.
0: Neden peki?
3: Babamı tehdit ettiğin için.
0: Küçük hanım, bu senin yaşamının sonu anlamına geliyor. Sen bir suçlusun, hı? Bunu kabullen. Bu geninde var.
3: Güzel don. Direğin yanına geçin.
5: Büyük bir suç işlediğinizi biliyorsunuz değil mi?
0: Peşinizi bırakmayacağım.
5: Tabii. Sizi bulacağız.
0: Size acımayacak.
5: Acımayacak.
0: Duydun mu? Herkese haber vermek zorundayız.
5: Zaten biliyordum. Açıktı.
4: Optimus, geliyorlar. Dönüşün.
6: Köprünün altında radyasyon belirledim. Tamam. Radyasyon seviyesi 42 ve artıyor.
4: Hadi çıkın.
6: Hadi şuna indirelim. Radyasyon seviyesi çok yüksek. İşte orada. 1 ve 2 bize katıl. Bakın işte orada. Hedef alın ve kilitlenin.
7: Yerini belirledik. Saat 11.30.
6: Evet, 12 oldu. Takip ediyorum. İzlemedeyim. Caddeden aşağı doğru iniyor. Nereye gitti bu? Kaybettim. Termal görüntü alamıyorum. Nereye gitti bu? Kaybettim. Tamam, geliyoruz.

0: Dikkatli olun.
1: Durun! Ateş edin! Yakalayın!

0: Beni gördüğüne sevindin mi? Suçlu arkadaşıyla birlikte arabaya koyun onu. Bu şeyi de dondurun ve sevkiyata hazırlayın.
1: Sen dur, ben bir göz atayım. Optimus! Burada hiçbir şey yapmadan duracak mıyız?
2: İnsanlara zarar vermeden Bumblebee'yi kurtarmamız imkansız.
1: Bunu yapamayız!
2: Bırakın gitsinler.

0: Çinliler ve Ruslar Batı Pasifik'teki operasyon bölgemizin yakınlarında. Bu iş çığırından çıkacak gibi.
1: 1-2 saat içinde herkes konumunu öğrenecek.
2: Çin kuvvetleri birliklerimize 100 deniz mili yaklaştı. Artık füze menzilimizdeler.
1: Birliklere üzerlerine ateş açılmadığı sürece saldırmamalarını
2: emredersiniz.
3: Sayın Bakan. Tom Banacek. Ben Sektör 7'nin ileri araştırma bölümündeyim.
1: Hiç duymadım. Biraz meşgulüm Tom. Görüyorsun değil mi? Durum ne? Söylesenize.
2: Aletler devre dışı kaldı efendim.
1: Farkındayım.
2: Virüs tüm cihazları durdurdu. General.
3: Ben bekliyorum.
1: Ne demek durdurdu?
2: Sistemimizi kullanarak tüm dünyaya yayılıyor. Dünya çapında bir kesinti. Ne uydu ne de karasal hatlarla iletişim sağlayabiliyoruz.
1: Yani şu telefonu kaldırıp ailemi arayamayacağım mı söylüyorsun?
3: Sayın Bakan. Ben buraya başkanın emri üzerine geldim. Çantamın içindekileri görmeniz gerekiyor. Hemen kavrayamayacağınız bazı şeyler olduğunu kabullenmelisiniz. Sektör 7 devlete ait çok gizli özel bir birimdir. 80 yıl önce Başkan Hoover tarafından kuruldu. 2 yıl önce kaybolan NASA'nın Mars keşif aracı Beagle 2'yi belki hatırlarsınız. Görevin başarısız olduğunu açıklamalarını istedik. Ama olmamıştı. Beagle 2 13 saniye iletişim kurdu. Bu kayıtlar son derece gizlidir efendim.
4: Tüm sistemler çalışıyor.
5: Tamam, hemen yakın bulacağız. Mars üzerinde keşif başlıyor. Tamam.
4: Aktarım sonuna 170 saat 48 dakika var.
3: Mars'ta sadece kayalar yoktu. Bu Mars'tan bir görüntü. Bu da özel harekat timinizin üst saldırısı ardından getirdiği görüntü. Bize göre her iki robotun da dış kaplaması aynı. Ve bunlar ne Rus ne de Kuzey Kore.
1: Demek istediğiniz istila mı?
3: Özel harekat timinizin mesajını biz de aldık. Silahlarımız onlara zarar verebiliyor ve bunu onlar da biliyor. Bu yüzden bize virüs yolladılar. Bir sonraki saldırıyı tespit edemeyelim diye. 3 kuruşluk maaşım üzerine bahse girerim ki saldıracaklar. Çok yakında.
1: Ulusal güvenlik frekansından pilot komutanlarına haber yolla. Kısa dalga olduğundan halen çalışıyor olabilir. Söyle gemileriyle ülkeye dönsünler, beklemesinler. Komutanlara bildir, olası bir saldırı bekliyoruz.
6: Nelis Hava Üssü.
7: Yüzbaşı Nelis, ekibinize ve size çok acil ihtiyacımız var. Gidelim.
8: Kız içeride.
9: Neler oluyor?
1: Benimle geliyorsun. Danışmanım olacaksın.
8: Ben de mi?
1: Bu da kim?
9: O da benim danışmanım.
1: O da geliyor.

0: işe yarasın. Çalıştır Optimus. Kod. Camlardaki kod Allspark'ın 370 kilometre uzakta olduğunu gösteriyor.
1: Decepticonların harekete geçmeye hazırlandığını hissediyorum.
2: Allspark'ın yerini onlar da biliyor.
3: Peki ya Bumblebee? Burada ölüp de insanlara deney malzemesi mi olsun yani?
0: Görevimizi tamamlamazsak boş yere ölmüş olacak. Bumblebee cesur bir asker ve o da böyle olsun isterdi.
2: İnsanlar için savaşmamızın sebebi nedir? Onlar ilkel ve vahşidir.
0: Biz çok mu farklıydık? Onlar henüz genç bir tür. Öğrenecek çok şeyleri var. Ama ben içlerindeki iyiliği gördüm. Özgürlük, duyguları olan her canlının hakkıdır. Bu savaşı sona erdirmenin tek yolu olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Küpü yok etmek zorundayız. Eğer tüm çareler tükenirse onu göğsümdeki kıvılcımla birleştireceğim.
1: Bu intihar olur. Küp saf güç demektir. İkiniz de yok olursunuz.
0: Bu dünyaya barış gelmesi için gereken bir fedakarlık. Hatalarımızın bedelini insanlara ödetemeyiz. Yanınızla hizmet etmek bir onurdu. Otobotlar, ileri! Gidiyoruz.

0: Takım dikkat! Selam, dur!
1: Rahat, yüzbaşı çavuş. Mesajı aldık, tebrikler.
2: Sağ olun efendim, ya avcı uçakları?
1: Şu anda sabot mermileri yükleniyor. Yeni bir saldırıya hazırlıklıyız. Ama gezegenin haberleşmesini sağlayamazsak durum pek iyi olmaz.
3: Merhaba çocuklar. Galiba kötü bir başlangıç yaptık, değil mi? Aç olmalısınız. Latte ister misin? Duble sütlü macchiato'ya ne dersin?
4: Arabam nerede?
5: Evlat, şimdi beni iyi dinlemeni istiyorum. Burada insanlar ölebilir. Bildiklerini öğrenmemiz gerekiyor, hem de bir an önce.
4: Pekala. Ama önce arabamı ve ailemi istiyorum. Yazsan iyi olur. Aa, bir de onun sabıkası. Hemen silinsin. Sonsuza kadar.
5: Benimle gel. Şu arabanı konuşalım.
6: Teşekkür ederim.
3: Şımarık fırsatçı velet. Şimdi durumu açıklıyorum. Hepiniz BOU'larla doğrudan temas ettiniz.
4: BOU mu?
3: Biyolojik olmayan uzaylılar. Kısaltmaları öğrenin artık. Göreceğiniz şeyler son derece gizli.
7: Şu parçayı bana getir.
8: Getiriyorum şef. Biri bana yardım etsin. Bu parça ağır, kaldıramıyorum.
1: Yüce Tanrım, bu da neyin nesi?
5: Bizce Kuzey Kutbu üzerinden geçerken yer çekimi yüzünden telemetri sistemi arızalanmış. Muzlara çakılalı muhtemelen birkaç bin yıl olmuş. Onu bu tesise 1934 yılında getirdik.
3: Ve ona BOU-1 diyoruz.
4: Efendim, ukalalık etmek gibi olmasın ama bu Megatron. Deceptikonların lideri.
5: 1935 yılından beri donmuş halde. Büyük büyük baban İnsanlık tarihinin en büyük keşiflerinden birini yaptı evlat.
3: Aslında modern çağın kaynağına bakıyorsunuz. Mikroçipleri, lazerleri, uzay uçuşlarını, arabaları ve her tür ters mühendisliği onu inceleyerek öğrendik. BOU-1. Biz ona böyle diyoruz.
1: Ve Amerikan ordusuna yer altında donmuş düşman bir robotu tuttuğunuzu söyleme ihtiyacı duymadınız.
5: Şu ana değin ulusal güvenliğe zararı olduğunu bilmiyordu.
1: İşte şimdi biliyorsun.
2: Dünyada ne arıyorlar?
4: Oz Park.
1: Oz Park mı? O da ne?
4: Şey, buraya küp biçiminde bir şey aramaya geldiler. Neyse, şu sizin BOU-1 yani Megatron. Ki ona ölümün habercisi olduğu için böyle diyorlar. Küple dünya teknolojisini değiştirip evreni kontrol etmek istiyor. Planları bu.
3: Bundan emin misin?
4: Evet. Küpün yerini biliyorsunuz değil mi?
5: Benimle gelin.
3: Ve karşınızda göz bebeğimiz.
5: Yaptığımız karbon testlerine göre küp en az 12 bin yıldır burada. Sektör 7 ajanları 1913'e kadar onu bulamadı. Onun uzaydan geldiğini biliyorlar. Çünkü üzerindeki manyetik hieroglifler BOU'dakilerle aynıydı. Başkan Hoover buraya bir baraj yapılmasını emretti. 4 futbol sahası büyüklüğünde bir beton. Yaydığı enerjiyi insanlardan ve bununla ilgilenen diğer uzaylı türlerden gizlemek için kusursuz bir yol.
9: (Gülüyor)

0: aracın küpün enerjisini gizlediğini söylediniz. Ne tür bir enerji bu?
1: Güzel soru. Lütfen içeri girin. Kapı kilitlenecek.
2: Buradan Freddy Krueger falan mı geçti?
3: Yok be oğlum. Freddy'nin 4 bıçağı var. Burada ise 3 tane iz var. Bu Wolverine. Bu Wolverine değil mi?
4: Aman ne komik. Yanında cep bilgisayarı, cep telefonu falan olan var mı?
3: Bende telefon var.
4: Oh. Cidden tehlikeli. Japonlara saygı göstermelisiniz. Onlar samurayın izinden gider.
0: Ama yapılmalı değil mi?
5: Evet ama o biraz garip bir adam, biraz garip.
4: Küpün radyasyonunu alıp kutuya aktarabiliyoruz. Garip bir şey değil mi?
0: Acayip bir şey.
4: Cehennemden gelen Energizer tavşanına benziyor ha? Kutuyu kıracak.

0: Hadi.
1: Baylar, küpü yerini öğrendiler.
2: Ben bana çek, orada neler oluyor?
3: BOU-1'in hangarında güç kesintisi.
2: Ne?
3: Ve jeneratör devre dışı.
4: Burada silah var mı?
5: Kırıcılık iptal edildi.
2: Herkesin BOU-1'in yanına gitmesini istiyorum hemen. Jeneratörleri vuruyorlar.
6: Arabama götür. Beni arabama götür. Küpeni atlayacağını o bil.
7: Arabam. Ona el koyduk.
6: Geri verin o zaman.
7: Bu şeyin yanına gelirse neler olacağını bilmiyoruz. Belki sen biliyorsun ama ben bilmiyorum.
6: Burada böyle oturup bekleyecek miyiz?
7: Adamlarımın hayatı tehlikede delikanlı.
4: Onu arabasına götürün. Silahını indir.
8: Hop.
1: Silahını indir asker. Uzaylılarla savaşacağına beni mi vuracaksın?
4: Buraya isteyerek gelmedik.
1: Sana S7 yasaları uyarınca emrediyorum.
4: S7 diye bir şey yok.
7: Doğru. Biz var olmayan insanlardan emir almayız.
1: 5'e kadar sayacağım.
4: Ben 3'e kadar.
1: Simmons?
7: Efendim?
1: Ne diyorsa yap. Bu adamları kaybetme lüksümüz yok.
7: Peki. Tamam. Hey. Dünyanın kaderini bir Camaro'ya teslim ediyoruz. Harika.
3: Elinizde kalın.
6: Dur. Bekle. Dur. Hayır.
2: Durun.
6: Bırakın onu. İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Beni gel. Küp burada ve Decepticonlar geliyor. Boş ver onları. Onlar bize. Tamam mı? Bir şey yok. Biraz geri çekin. O bizden zarar vermez. Tamam, hadi. Silahları indirin. Bir şey yapmaz. Şimdi seni Oz Park'a götüreceğim.

0: kendisinden mesaj var.
1: Peki, bir bakalım.
2: O haklı. Burada kalırsak başımız Megatron'la derde girecek. Mission şehri 35 kilometre uzakta. Küpe hemen buradan çıkarıp şehrin içinde saklamamız gerekiyor.
3: Evet, haklı.
2: Ama hava kuvvetlerinin desteği olmadan başaramayız.
3: Burada bir yerde mutlaka bir telsiz olmalı.
4: Evet.
3: Kısa dalga vericisi.
2: Evet. Bir şekilde haber yollamanız gerekiyor efendim.
4: Kıpırdayın, gidiyoruz.
5: Uzaylı arşivinde efendim.
4: Eski, çok eski bir ordu telsizi var.
3: Çalışıyor mu?
4: Her şey mümkün efendim. Şunu gördünüz.
2: Sam, şunu arabaya koy. Siz de uçakları kaldırın Sayın Bakan. Şehre vardığımızda bir telsiz bulup koordinatları yollayacağız. Haber bekleyin, tamam mı?
3: Anlaşıldı.
6: Dikkat! EOU bir korunma.

0: hizmetinizde Lord Megatron.
1: Küp nerede?
0: İnsanlar onu götürdü.
1: Yine başarısız oldunuz Starscream. Bul onları!
2: Burada efendim. Bir dakika, bir dakika. Hadi çalış Maxwell, çalış. Şunu da takalım. Çalışıyor. Hattayız.
3: Mikrofon nerede?
2: Mikrofon mu?
3: Mikrofonsuz hayır, ne yapacağız
2: hayır,
3: Simmons?
2: Hayır.
4: Hadi bulalım.
2: Şuraya otur tamam. Hadi otur. Buradaki her şeyi çalmışlar.
3: Sinyali nasıl göndereceğiz? Hava kuvvetlerini nasıl çağıracağız?
5: Glenn. Ha? Acaba bilgisayarı kullanıp telsiz kanalıyla sinyal yollamayı becerebilir misin?
3: Ama nasıl?
5: Morse alfabesi kullanarak mesaj yollayabilirsin.
3: Tamam hemen yapıyorum. Çevir şunu.
5: Tamam.
2: Pekala bir bakalım.
3: Simmons bana bir tornavida bul. Bu Optimus.

0: Bu ses de neydi? Kapıyı tutun, çabuk!
1: Bir şeyler bulun!
0: 4, 6, 3...
1: Al! Mermi doldur!
0: Kapsamlı arama...
1: Baba, başardın! Şu an yayındayız!
2: Söylediklerimi yolla!
3: Gerek seçelen, gerek seçelen!
2: Ben savunma bakanı Keller.
1: Aha!
2: Beni kuzey kurtarlığına bağlayın!
1: Bu da neydi be?
2: Acil harekat onayı. Blackbird 1195.
4: Efendim, savunma bakanından saldırı onayı geldi.

Thank you.

0: Peki, koru beni.
1: Hava kuvvetleri cevap veriyor. Evet, V-22'leri şehre yolluyorlar.
2: Raptorlar, hemen kalkın, hemen kalkın. Kara Yıldız'da Şimşek, durum raporu. Tam yeri saptamaya çalışıyorum. Ölüm kutusu anlaşıldı.
3: Hadi çabuk! Binin! Al şu kısa dalgayı.
4: Çabuk, çabuk. İyi de bununla ne yapacağız?
3: Kullanacağız. Bir tek bu var.
4: Bit pazarlarındaki döküntülere benziyor bu dostum. Bunun menzili en fazla 30-40 kilometredir. Şu anda şehir civarında hiç uçak var mı?
3: V-22 saat 12 yönünde. Pekala, hava desteği ve küpü buradan götürecek kara şahinlere ihtiyacımız var, tamam mı? Uçaklar geldi. İşaret verin.
4: Raptor, beni duyuyor musun?
5: Sizi görüyorum. Yeşil duman göreceksiniz. Oraya gelin. Hava desteği ve tahliye için kara şahin gönderdi.
6: Bu Starscream!
4: Lütfen duyuyoruz.
6: Çekilin. Siper alın. Bumblebee.
3: Hayır.
6: Çekilin.
3: Çekiliyoruz. Çekilin.
6: Geliyor.

0: Bumblebee? İyi misin? Hadi. Hadi kalk. İyi misin? Hadi kalk. Bumblebee, kalk. Ratchet! Ne yaptın sen?
1: Ne diyorsun be?
0: Ne demek ne diyorum? Ateşi bize açtılar.
1: F-22 pilotları bina seviyesinde uçmaz. O bir uzaylı, bizden değil.
0: Bir şey yok. İyisin. Hadi.
2: Kara Şahin yolda. Konumunuzu bildirin.
1: Alfa 273 derece 15 kilometre. November Victor 1.2 kilometre kuzey.

seni bırakmayacağım.

0: Megatron kaçın! Hadi çekilin!
1: Geri çekilin! Sivilleri yoldan çekin hadi! Hadi herkesi çıkarın! Hadi!
2: Hava desteği nerede kaldı?
3: Sen bana yardım et.
4: Bu Megatron.
5: Buraya gel gerizekalı.
4: Kapışmak istiyor musun? İstiyor musun?
5: Hayır. Seni ikiye ayıracağım.
1: Ne oluyor? Komutanım, tank bozuntuları dönüyor.
6: Bu şeyler bir türlü ölmüyor.
7: Olamaz, hapı yuttuk.
1: Başınası. Sam! Küp nerede?
8: Orada.
1: Tamam. Şimdi kabloyu altından geçir ve boynuna dolar. Tamam mı? Evet, kara şahinleri çağır.
7: Şu bina.
1: Tamam. Ne oldu?
7: Adamlarımı burada bırakamam. O yüzden fişeği sen alacaksın. Şurada tepesinde heykeller olan beyaz bir bina var. Çatısına çık. Fişeği ateşle. Hayır. Helikoptere işaret ver. Fişeği
1: hayır,
7: ateşle
1: yapamam.
7: Dedim. Sen artık bir askersin. Tamam mı? Anladın mı? Şu küpü al. Ve biz robotları oyalarken onu askerlere ver. Yoksa burada çok insan ölecek. Gitmelisin, gitmelisin.
3: Hayır,
7: gitmek
3: ben
7: zorundasınız. Şimdi
3: Bumble
7: git ve...
3: buradan çıkarmadan gitmiyorum, anladın mı?
9: Kara Şahin talep ediyoruz. Önemli bir yük taşıyan sivil bir çocuğun
10: acil tahliyesi gerekiyor. İşaret bir şey göreceğiniz çatıya yönelin.
5: Sen, seni koruyacağız.
1: Tamam.
7: Hep uçaklar nerede kaldı?
3: Ne olursa olsun, seninle birlikte olmaktan çok mutluyum.
5: Sam!

0: Hemen binaya git. Hadi. Decepticonlar, Peugeot.
1: Çıkar şu kamyoneti buradan.
2: Gidiyorum, gidiyorum.

0: İnsanlığı yaşamayı hak etmiyor.
1: Kendi seçimlerini yapma hakları var.
0: O zaman onlarla birlikte üretelim. Yok konuşlarını paylaş.

0: Sahaya git çabuk! Tüpü bana ver çocuk!
1: Şu salak arabama mı çarptı?

ateş et.

0: iyi atıştı.
1: Artık tankın işi bitti. Hadi devam ediyoruz.

biraz dayan Sam.

0: Oğuz Park'ı bana verirsen belki seni köpeğim yaparım.
1: Oğuz Park'ı sana asla vermeyeceğim.
0: Ah, aptalın önde gideni. Eh, tuttum evlat. Küpü sakın düşürme.

0: İğrenç. Sam. Küpü korumak için hayatını tehlikeye attın.
1: Fedakarlık yoksa zafer de yok.
0: Eğer Megatron'u yenemezsem senin küpü göğsüme koyman gerekecek. Küpü yok etmek için kendimi feda etmek zorundayım. Sen geride dur. Bu artık seninle benim aramda Megatron.
2: Hayır, senden eser kalmayacak Prime.
0: Gün sona erdiğinde birimiz ayakta kalacak, birimiz yıkılacak.
2: Hala zayıflar için savaşıyorsun. Bu yüzden kaybediyorsun.
3: Jetlerin varışını atmış zaten. Kötü adamlarla bizimkiler karışmış. Hedef belirlemeliyiz.
4: Saldırıyı başlat. Tamam. Gebertelim şu şeyleri.
3: Hadi hadi hadi.
5: Unutmayın, aşağı nişan alın. Gövde altı zayıf.
3: Hedef tamam, bekliyoruz.
6: Varış süresi 22 saniye.
3: Beklemedeyiz F-22.

seni öldüreceğim. O benim. Old Park. Sam, küpü göğsüme fırlat hemen. Sam. Hayır Sam.

0: uzak durun.
1: Bana başka seçenek bırakmadın kardeşim. Sen hayatımı kurtardın. Artık sana borçluyuz.

0: Ben onu kurtaramadık.
1: Ah, Cihaz. Büyük bir yoldaşımızı kaybettik. Ama yenilerini kazandık. Teşekkür ederim. Hepinize. Cesaretiniz bizi onurlandırdı.
2: İzninizle konuşabilir miyim efendim?
1: Evet, izin verildi eski dost.
3: Konuşabiliyorsun.
2: Ben çocukla kalmak istiyorum.
1: Eğer o da istiyorsa...

0: Baylar, başkanın emri doğrultusunda sektör 7 kapatılacak ve ölü uzaylılar yok edilecek. Gezegenimizin en derin yeri deniz altındaki 11 kilometrelik Laurentian çukuru. Bu inanılmaz derinlik, basınç ve dondurucu soğukla birleştiğinde onlar için ideal bir mezar olacak ve geriye bir şey kalmayacak.
1: Old Spark yok olduğu için artık gezegenimize yaşam götüremeyiz. Ama kader yeni fırsatlar da sunuyor. Evimiz diyebileceğimiz yeni bir dünya. Artık kendimizi gizleyerek bu insanların arasında yaşıyoruz. Ama onları sürekli izliyor, bekliyor ve koruyoruz. İçlerindeki cesarete tanık oldum. Dünyalarımız farklı olsa da onlar da tıpkı bizim gibi göründüğünden çok daha derin. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otobotlara gönderiyorum. Biz buradayız ve sizi bekliyoruz.
2: Rica etsem bize bu bölgedeki uzaylı aktivitesi hakkında bilgi verebilir misiniz?
3: Aslında bana kalırsa yani söylendiği gibi bir uzaylı istilası evet. olmuş olsaydı.
4: Hükümet bunu ilk önce size
3: evet,
4: söylerdi.
3: Onlar mutlaka bizi bilgilendirirlerdi. Evet.
4: Sonuçta burası Amerika
3: evet,
4: değil mi?
3: Burası sizin de bildiğiniz gibi özgürlükler ülkesi. Evet. Bu ülkede sır yok. Yoksa eğilin saklanın derler.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola.

0: sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.
2: Zey Stüdyo, Belmabelane Geziyoruz'u sunar.

0: Ben Mabelane Geziyoruz programı ekibi olarak bugün güzel ilimiz Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'a özgü aradığınız her şeyi bulabileceğiniz çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla devam ediyor. Efendim Kahramanmaraş söz konusu olunca tanıtacağımız çok fazla yer var, anlatacağımız çok fazla detay var. Çünkü Kahramanmaraş'la anılan birçok sembol var. Onlardan biri de biber. Evet, biber deyince aklınıza Kahramanmaraş hemen gelmiştir eminim. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda efendim Kahramanmaraş'ın merkez ilçesi 12 Şubat'tayız ve Avşar Mahallesi'ndeyiz. Üreticimiz Hacı Bey ile birlikteyiz. Efendim hava tertemiz. Her tarafta biber var. Aslında her tarafta Kahramanmaraş var. Çok önemli bir sembol. Kahramanmaraş'la anılan bibersiz Kahramanmaraş bölümü olmaz dedik ve solu biber tarlasında aldık. Hacı Bey nasılsın?
2: Çok teşekkür ediyorum. Belma Hanımcığım hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Burası çok güzel. Her şeyden önce mis gibi kokuyor ve yemyeşil bitkilerin yapraklarının arasında kırmızı kırmızı Maraş biberi inanılmaz güzel duruyor. Ürün bol mu?
2: Ürün bol. Allah'a şükürler olsun. Bu hususta çok büyük mücadele veriyoruz.
1: Evet.
2: Tüm gerekli olan bakımlarımızı yapıyoruz. Allah da veriyor. Şükürler olsun.
1: Allah vermiş. Her türlü zenginliği vermiş. Evet. Kahramanmaraş'ın biberi niye ünlü? Niye lezzetli? Havasından mı, suyundan mı, güneşinden mi, ekeninden mi?
2: Kahramanmaraş'ımız dünyada çok önemli bir su rezervine sahip bir bölge. Aynı zamanda garbisi bol olan bir memleketimiz.
1: Evet.
2: Suyu, havası, toprağı, her şeyiyle birlikte bunlar bir araya geldiğinde böyle değerli, böyle kırmızı altınları meydana getiriyor.
1: Maraş'ın kırmızı altını biber, beyaz altını dondurma.
2: Aynen öyle.
1: Her yerde kırmızı kırmızı misler gibi kokan Maraş biberi var. Bu biberden ne yapılıyor?
2: Bu biberden efendim Belma Hanımcığım pul biber yapılır, toz biber yapılır.
1: Acı mı?
2: Acıdır. Aynı zamanda da yediğin zaman tatlı yemiş gibi olursun.
1: Çok acıdır mu acıdır?
2: Ama, çok acıdır ama tatlı. Çok acıdır ama tatlı yemiş gibi olursun. Ruhunu dinlendirir, ferahlatır, güzel bir uyku çektirir.
1: Acının en tatlı hali.
2: Acının en tatlı hali.
1: Aslında Kahramanmaraş biberleridir yani. Sizin bir sözünüz var.
2: Evet.
1: Bibere dair.
2: Bibere dair bizim şöyle bir sözümüz var. Kahramanmaraş biberi acıdır, insana kadar tatlıdır.
0: Maraş biberini sevmeyen var mı?
1: Evet. Yiyebilir misin böyle?
2: Yerim.
1: Yer misin? Bir tane biberi yer
2: tabii
1: misin?
2: Tabii ki bir tane biberi yerim.
1: Yani. Acı mı ama? Çok doğru acıdır. Söyle. Şimdi ben test edemiyorum. Acıya asla tahammülüm yok. Acıyı yiyemem.
2: Bunu yeriz.
1: Efendim şimdi şov zamanı. Çok önemli bir deney yapıyoruz. Evet. Zehir gibi acı.
2: Evet.
1: Zehir gibi acı Maraş biberini üreticimiz Hacı Bey şimdi yiyecek. Hepsini yiyeceksin ama.
2: Biz tarlada dolaşırken kontrollerimizi yapacağımız sıralarda bunları alırız. Dolaşırken yeriz yani.
1: Hemen anlıyor musunuz biberin kalitesini?
2: Tabii ki de yani.
1: Görüntüsünden, aroma, tadından,
2: o aroma, aroma zaten her şeyi bir tarafa bırakıyor yani.
1: Evet şimdi biber yiyecek Hacı Bey. Bakalım evet. Gözlerinden yaşlar akacak mı?
2: Akabilir.
1: Dumanlar çıkacak mı kulaklarında?
2: Çıkabilir.
1: Şimdi şov zamanı. Efendim Kahramanmaraş'ta biber tarlasındayız. Hadi evet. Bakalım zehir gibi acı mı acı biberi yemeye başladı. Abi ben zannettim ki böyle ufak ufak ağzına atacak hepsini birden. Doğru söyle o biber acı mıydı?
2: Deneyebilirsiniz.
1: Denemem. Hayatta denemem. Acıya tahammülüm yok. Yiyemem acı.
2: Biz sabah kahvaltısında acı yemeye başlarız.
1: Evet.
2: Sabah, öğlen, akşam.

0: yatarken de bazen çerezlik bir şeyler olur. Tahrına bilmem ne vesaire. Evet. Mutlaka acı soslarımız içinde olur bu biberden.
1: Üreticilerimize hasat hayırlı olsun Allah diliyoruz. Razı olsun. Ne zaman başladı Hasan?
2: Yaklaşık 1,5 ay önce başladı. Halen devam ediyor.
1: Ne zaman biter?
2: 1,5 ay daha devam eder. Dalından kızarmasını şu şekilde kızarır. Tazecik. Ondan tazecik kızarır. Ondan sonra toplarız.
1: Değerli izleyenler bakar mısınız? Ne kadar şanslıyız. Maraş'ın evet. ünlü lezzeti dillere destan biberini böyle taze taze mis gibi kokularla dalından narin bir şekilde incitmeden kopardık. Evet ben şöyle kokusuna bakmak istiyorum. Tabii şimdi kokusundan zaten
2: keskin olur kokusu. Dikkat
1: ne
2: edin.
1: Kadar acı olduğu şimdi belli olacak. Aslında iki tane biberi yedi Hacı evet. Bey. Ben asla yemem ama kokusundan bile gözlerim yaşarabilir. Oo, zehir gibi. Zehir aynen. gibi. Allah'ın mucizesi.
2: Evet.
1: İşte Maraş'ın ünlü biberi. Afiyet olsun.

0: Değerli izleyenler, Maraş'ta biber tarlasında keyfimiz yerinde. İnanılmaz güzel görüntüler var. Hava çok sıcak ve bu sıcağın altında işçilerimiz, emekçilerimiz sabahtan akşama kadar biber topluyor. Evet, hepsinin emeğine sağlık diyoruz. Efendim, üreticilerimiz sayesinde, işçilerimiz sayesinde, emekçilerimiz sayesinde işte hepinizin o çok sevdiği Maraş biberi afiyetle sofralarınıza geliyor. Yemeklerinizin lezzetine lezzet katıyor. Şimdi efendim, çok sayıda işçimiz var, emekçimiz var ve onların başında da çavuş var. Evet. Çavuş gibi çavuş. Merhaba çavuşum.
1: Merhaba.
0: Nasılsın? Çavuşlar gülmez ama daha ciddi olur, daha sert olur.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyi vallahi, şükür çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Devam ediyoruz işimize.
0: Şimdi hepsinin başında sen varsın çavuşum.
1: Evet.
0: Görevin ne?
1: Görevim bundan arkadaş gibi çalışıyoruz.
0: Arkadaş gibi mi, sert mi?
1: Bazen sert tarafım oluyor.
0: Bazen sert yapmak lazım mı?
1: Tabii.
0: Bazen kızıyor musun bazen?
1: Kızıyorum.
0: Ne yapıyorlar?
1: Hiçbir şey demiyorlar.
0: Hayır, buradasın. Niye kızıyorsun?
1: Niye kızıyorum?
0: Ne yapıyorlar da kızıyorsun?
1: Dedim yapmazlarsa kızıyorum.
0: Ne yapmıyorlar mesela?
1: Yapıyorlar. Yapmazlarsa kızıyorum.
0: Evet. Yapmazlarsa böyle evet. Arada kızıyor. Evet. Çavuşluğunu gösteriyor.
1: Aynen.
0: Valla oradan... burada onların başında çavuş var. O kadar.
1: Evet. Oradan da şakalaşıyor sonra geri geri.
0: Tamam, zaten sohbet muhabbet olmadan, dedikodu evet. Olmadan, şarkı türkü olmadan olmaz, zaman geçmez.
1: Evet.
0: Kaç saat çalışıyorlar günde?
1: 8 saat.
0: 8 saat. Evet. Ne zaman başlıyorsunuz?
1: 4.30'da başlıyoruz.
0: Sabaha karşı.
1: Evet, sabahın.
0: Hava çünkü
1: üçte,
0: çok sıcak.
1: 3'te kalkıyor buraya, erken gelecek.
0: Bir kahvaltı yapıyor musunuz?
1: Bir kahvaltı yapıyor.
0: Nerede yapıyorsunuz kahvaltıyı?
1: Çay demliyor evet, burada.
0: Burada yapıyorsun. Tabii evet. Havanın çok ısınmaması lazım. Tamam, sabah geliyorsunuz buraya.
1: Evet, sabah 4.30
0: gibi sonra.
1: 9'a kadar çayımız hazır oluyor.
0: Keyif yapıyorsunuz.
1: Evet,
0: çayımız. Ben de çay keyfi, kahvaltı keyfi yapmadan çekime başlıyorum. Evet, İyi yapıyorsunuz. Evet. Sefanız olsun, afiyet
1: aynen,
0: olsun.
1: Aynen.
0: Sonra
1: yememiz yok, geri başlıyor işte, devam ediyor.
0: Kaça kadar?
1: Saat 1.30'da tergiyük.
0: 1.30'da bitirmek evet. Lazım çünkü evet. Hava gerçekten evet. Çok sıcak. Bu şartlarda, bu yaz evet. Sıcağında biberi toplamak kolay değil. Sen topluyor musun çavuşum?
1: Ben yazam bir şeye geldim, içlerimi kavuşturamadım, topluyorum, yardım ediyorum.
0: Ha, onun evet. Haricinde yapmıyorsun.
1: Evet, yok.
0: Yetişmeyince yardım
1: tabii,
0: ediyorsun.
1: Destek oluyorum. Kendileri bana destek oluyor.
0: Çok sert yani. Yapma işçilere. Bu kim?
2: Gelin bacım.
0: Gelin bacımı ne demek
2: evet.
0: O?
1: Amcası, amcamın hanımı.
0: Ha, gelininiz.
1: Evet, yaşlılara saygı göstermek için yani gelin bacı, işte, ne diyeceksin işte, gelin bacı diyeyim.
0: Hayır, gelin diye böyle gençlere denir, böyle yeni gelinlere falan. Siz de yaşlılara mı
2: evet.
0: Deniyor?
2: Evet, öyle derler.
0: Şekerim, hiç yaşlı değilsin, gayet gençsin. Hı. İsim ne?
2: İsim Fatıma.
0: Fatıma Hanım, nasılsın?
2: İyi, Allah'a şükür.
0: Kaç yıldır yapıyorsun bu işi?
2: Vallahi 10 yaşındayken başladım.
0: Biber toplamak zor mu?
2: Zor.
0: Nasıl topluyorsun? Şöyle bir göster. Efendim, her yerde biber var. Kırmızı kırmızı. Vallahi evet. Görüntüler şahane.
2: Benim abi. Şöyle topluyorum.
0: Evet. Ağrıyor mu belin?
2: Ağrıyor. Ağrımaz olur mu? Oturuyor şey evet. Diye topluyor böyle. Her zaman için. Ha, şöyle topluyor. Hiç koymayacak. Dalını da salmayacak.
0: Evet.
2: Yeşilini de salmayacak. Kırmızılarını alacak sadece.
0: İsim ne?
2: Eşe.
0: Eşe. Evet. Ayşe'ye Eşe mi diyorsunuz?
2: Ayşe.

Ayşe. Ayşe. Ayşe teyze. Hadi bir türkü patlat. Ne oldu? Derin bir nefes aldın. Ne oldu? Katip maldın yazıları yazarak kolun mu yoruldu düğme çizerek korkar mı oldun on deline gezerek beşi sana beşi bana sevdiğim gel kardeş yanıma otur anamı tok dura götür gel kardeş yanıma otur anamı tok dura götür

0: Kahramanmaraş çöreğini bir yiyen bir daha yiyor.
1: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Kahramanmaraş tam bir gastronomi şehri, tam bir gastronomi cenneti ve Kahramanmaraş'ın her tarafında lezzet var. Her tarafında ayrı bir detay var. İşte Kahramanmaraş'la anılan o özel lezzetlerden biri de coğrafi işaret almış, hepinizin çok sevdiği nefis mi nefis lezzeti dillere destan Kahramanmaraş çöreği. Efendim, şu anda çörek yapılan bir fırındayız. Burası çok sıcak, çok değerli ustalarımız var. Taş fırının başındayız. Kahramanmaraş çöreği yapıyoruz. Evet, yanımızda Ökkeş ustamız var. Namı diğer Kel Ökkeş. Neden Kel Ökkeş diyorlar diye sormayacağım. Sebebi belli. Ustam, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş
1: geldin. Nasılsın, iyi misin?
2: Çok şükür.
1: Ustam, bir dur, bir yavaş. Ustam, yetişemiyorum hızına. Nasılsın? Ne yapıyorsun?
2: Çok şükür. Çalışıyoruz burada Maraş'ta.
1: Evet.
2: Çörek üretiyoruz.
1: Evet efendim, taş fırına, odun ateşine sürekli çörek atıyor. Şimdi
2: sürekli.
1: Hamurlarımız hazırlanmış,
2: evet.
1: Dinlenmiş. Hamurumuzda ne var?
2: Hamurumuzda maya, tuz, çöreotu,
1: evet.
2: Ve güzel bir sevgi ustalığımızı atıyoruz.
1: Sevgini katıyorsun bol bol.
2: Evet.
1: Ustalığını, el lezzetini katıyorsun. Vallahi havasından mı suyundan mı? Burada her şey çok lezzetli ama efendim, Kahramanmaraş'a geldiğinizde alabileceğiniz birçok yöresel ürün var. Kuru dolmalık alın, işte Maraş biberi alın, salça alın, tarhana alın. Dondurma alın, ambalajında kesinlikle erimeden istediğiniz yere götürebiliyorsunuz ve Kahramanmaraş çöreği almadan da buradan ayrılmayın. Değerli izleyenler, içinde bulunduğumuz çörek fırını misler gibi kokuyor. Şimdi gelenler alıyor torba torba.
2: Evet.
1: 10 tane, 20 tane.
2: 10 kilo alan da var. Normalde daha önce bu.
1: Ciddi misin?
2: Evlerde yapılırdı.
1: Evet.
2: Üretim evlerde olurdu. Sonra bizi ustamız vardı, depremde sizler ömrünü vefat etti.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Onlarla biz aldık küre, bu şekilde devam ediyoruz.
1: Şimdi Kahramanmaraş çöreği tek çeşit mi?
2: Önceden bu şekilde tek
1: çeşitleri
2: çeşitli.
1: Çeşitleri var mı?
2: Şu anda çeşitlerimiz çoğaldı.
1: Tamam.
2: Mesela bunların üzümlüsü var, fıstıklısı var, gevreği var, cipsi var.
1: Evet.
2: Bu şekilde çoğaldık yani çeşitleri. Benim mesela diyorum, bunları dolapta muhafaza ediyoruz.
1: Tamam.
2: Öbür çöreklerimiz dışarıda altın 6 ay ömrü var.
1: Evet.
2: Yani 6 ay boyunca yiyebilirsiniz yani. Sağlık Bakanlığı'ndan da onaylı bu da.
1: Aa, bu nedir ustam? Çörek otu mu içindekiler?
2: İçerisindeki çörek otu, ölümden başka her şeye çaresi var.
1: Evet.
2: Bu çörek otunun.
1: Ölümden başka her şeye çaresi varmış,
2: evet.
1: Çörek otunun. Efendim, burada da Ahmet ustamız var. Suriyeli kendisi, 11 yaşında Kahramanmaraş'a gelmiş ve inanılmaz ustalaşmış bu işte. Hıza bakar mısınız? Özel merdane, çizgili merdane Kahramanmaraş'ın çöreğine şekil veriyor. Ve kendine az bir görüntü oluşturuyor bu çörek. Ustam, bu ne hız? Maşallah.
3: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Kaç yılını verdin?
3: 12 yılımızı verdik. Çocukluğumuzdan beri yapıyoruz, aynen.
1: Çocukluğundan beri bunu mu yapıyorsun?
3: Aynen.
1: Artık rüyanda bile bunu yapıyorsun.
3: Aynen, yapıyoruz.
1: Vallahi ellerine sağlık. Ya bu nasıl güzel olur kahvaltıda falan. Yani Kahramanmaraş bunun yanında tabi üzüm yiyor, karpuz yiyor, işte peynir, zeytin, domates, salatalık yiyor ama sade de yiyor.
2: Evet, sade de yeniyor.
1: Meyan köküyle,
2: evet.
1: Meyan kökü şerbetiyle, çayla, soğuk içecekle, sade. Yani bulunca Kahramanmaraş halkı affetmiyor. Ben de affetmedim.

0: şahane olmuş. Aferin, ellerine olsun. Sağlık. Ne aferin. Söylemek istersin ustam? Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Onlara buradan Kahramanmaraş'tan bu enfes kokular eşliğinde ne söylemek istersin?
1: Öncelikle size hoş geldiniz programın adına ve ekibinize de teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler.
1: Her zaman için güler yüzü ve sempatik olmayı tercih ederim. Evet. Ve her şeyde işimizi sevgiyle yapıyoruz.
0: Ben efendim fırınımızın sahibi Ali Bey'i, Ali ustamızı yanıma almak istiyorum. Aynı zamanda sanatçı kendisi. Depremde hayatını kaybeden rahmetli babası Yılmaz ustamız gibi. O da sanatçı. Evet Ali Bey, alalım sizi buraya. Merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Allah'tan rahmet diliyoruz, sabır
2: Allah
0: diliyoruz.
2: Allah razı olsun, sağ olun, teşekkürler.
0: Şimdi ruhu şad olsun Yılmaz ustamızı, sanatçı Yılmaz Bey'i anma adına şöyle onun çok sevdiği bir şarkı varmış.
2: Evet.
0: Onu söyleyelim mi?
2: Resimde de görüldüğü gibi altına yazıyor. Aklında fikrin hep sen varsın.
0: Evet.
2: Bu güzel bir parça. Onu severdi, onu okumak istiyorum.
0: Söyleyelim.
2: Tamam. Aklım

Sevmemek mümkün mü güzelim seni? Beni kahreden o gözlerin var. Aklımda sen, fikrimde sen. Sevgimi nasıl söylesem? Sen benim tek kutbum.

0: ne olurdu?
1: Ali Bey, ağzına yüreğine sağlık. Çok duygulandım. Eminim sen de çok duygulandın. Rahmetli ustamızın çok sevdiği şarkıyı gerçekten duygu yüklü. Çok güzel söyledin.
2: Teşekkür ederim.
1: Allah bu ülkeye bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Kahramanmaraş'ta diğer deprem bölgelerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Başka söyleyecek hiçbir şey yok değil mi? Sözün bittiği yer.
3: Hadi gelin birlikte yöresel çarşıya uzanalım. Özellikle mis gibi baharat kokusu yöresel çarşının her tarafında hissediliyor.

0: Efendim Kahramanmaraş turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Kahramanmaraş'ta şu anda Kapalı Çarşı'dayız. Efendim bakırcılık sanatı geçmişten günümüze uzanan ve artık sayıları azalsa da çok az ustamız tarafından hala yaşatılan önemli bir sanat dalı. Efendim bakırcılık deyince tabii ki Kahramanmaraş'ı konuşmak lazım. Yanımızda çok değerli bir ustamız var. Mustafa ustamızla birlikteyiz. Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'dayız. Burada çok sayıda dükkan var. Efendim bakırcılık sanatının en güzel örneklerini görebileceğiniz, satın alabileceğiniz ışıl ışıl dükkanlar gerçekten cezbediyor. Ve ustalarımızın ellerinden çıkan ürünler hayranlık uyandırıyor. Mustafa Ustam merhabalar.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin ustam?
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Siz iyisiniz inşallah.
0: Biz de iyiyiz. Dükkan çok güzel, bayıldım. Valla nereye Allah bakacağımı şaşırdım. Kaç yılını verdin mesleğe
1: ortalama
0: ustam?
1: Ortalama 50 yıldan beri evet. Bu işi yapıyorum. Yarım asıldır beri.
0: Baba mesleği mi?
1: Babam da dayısından öğrenmiş.
0: Evet, ailece bu sanatı geçmişten günümüze Kahramanmaraş'ta icra ediyorsunuz. Şimdi... Bakırcılık sanatı deyince akla işte Kahramanmaraş geliyor, Gaziantep geliyor, Erzincan geliyor, Erzurum geliyor. Kahramanmaraş'ın bakırının, bakır ustalığının, bakır işçiliğinin özelliği nedir?
1: Biz Kahramanmaraş olarak el işi yapıyoruz, el dövmesi yapıyoruz, pekmez kazanları, evde tencerelerimizi, tabaklarımızı, sülahimizi, bardağımızı, bütün mutfak eşyasını Kahramanmaraş'ta elde yapıyoruz. Hı hı. Sonradan

0: sıvamaya döndük. Şimdi sıvama ve teknik çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Ama yaptığım işte gerçekten görüyorsun mu yani? Elema göz
1: bu doğru. Nedir ustam? Şahane.
0: Bu bizim Maraş'ın pilavlı, evet, dolmalı ve içli köfteli. Aynı zamanda ızgaralı. Buraya yazmışım Mustafa Tevbaşı Kahramanmaraş diye. Hı-hı. Mustafa Tevbaşı benim efendim. Yaptığın işi ya iyi yapacaksın ya iyi yapacaksın.
1: Evet, ustam çok tetiz. Evet. Efendim, kalın, bakırcılık kaliteli sanatı konusunda yıllarını vermiş
0: Maraş'ın
1: şimdi.
0: Maraş'ın çiftlikli sahani bu. Maraş özgü. Bu Kenan'daki çiftlik Maraş'a özgü. Maraş'ın çiftlikli sahani.
1: Maraş'ın çiftlikli sahanı. Evet, efendim, Kahramanmaraş mutfağına özgü yöresel lezzetleri Maraş'ın çiftlikli sahanıyla yediğinizi, size bu şekilde sunulduğunu düşünebiliyor musunuz? Çok otantik, gerçekten çok güzel ve çok şık. Şimdi orijinal Kahramanmaraş bakırcılığı bu mudur?
0: Bunlar Kahramanmaraş. Bunların üstündeki işlemeleri ayrı ustamız yapıyor. Sıvamasını ayrı ustamız yapıyor. Çekici ayrı, kalayı, evet, ayrı. Bunların hepsi birlikte, beraberlikte, bütünde bu çıkıyor.
1: Hepsi ayrı ayrı,
0: tabii,
1: ustaların
0: tabii, ayrı,
1: ellerinden
0: ayrı
1: çıkıyor.
0: Ayrı elde çıkıyor.
1: Peki
0: hepsini
1: ustam,
0: bir usta yapmıyor yani.
1: Bakırcılık sanatıyla anılan bazı şehirlerde, özellikle Erzincan'da, Erzurum'da böyle bakırın renkli renkli işlendiğini görüyoruz.
0: Onlar,
1: o ayrı değil mi? Onun
0: o ayrı
1: tekniği,
0: bir sanat. Onlar aksesuar ağırlıklı.
1: Burada öyle bir teknik yok.
0: Hayır, bizde yok.
1: Evet, bu çok ağır ustam. Kaç kilo bu?
0: Yaklaşık 3,5 kilo falan.
1: 3,5 kilo. Vallahi ben de diyorum benim kolum niye ağrıdı?
0: Şimdi, 160 kalınlı boydu.
1: Oo, 3,5 kilo efendim, evet, soğanı elimde taşıyorum. Burada, şimdi bakın, bakın burada bir sürü soğan var. Neydi bunun adı? Çiftlikli?
0: Çiftlikli Maraş soğanı.
1: Çiftlikli Maraş soğanı. Bakın çok güzel
0: burada
1: aslında.
0: Burada Selçuklu vazoğumuz, Topkapı Sarayı'ndaki mamulün birebir aynısı. Üstünde gerçekten Selçuklu kapüstü işlemesi var efendim.
1: Çok güzel.
0: Ayaktan tepeye kadar. Burada bizim abdest zırdıklarımız var. Kırmızısı, beyazı, siyahı, otantik, küçüğü ve büyüğü. Gerçekten bu da Fatih'in tuğrası ırbığımız var.
1: Evet.
0: Maraş, biz satır diyoruz, siz baklaj diyorsunuz. Maraş satırları. Maraş pilavlıkları, dolmalık, sarmalık, içli köftelikleri. Ayranlıklarımız ve zobanın üstünde kullandığımız çaydanlık.
1: Evet.
0: Gerçek ama bu. El işi, elema, göz nuru.
1: Çok güzel, çok şık bir çaydanlık. Bayıldım.
0: Evet,
1: işçiliğe bakar mısınız? Efendim, ustalarımız bakırı ilmek ilmek işlemiş. Bakırın sanata dönüştüğü şehirdeyiz.
0: Evet.
1: Evet, gerçekten bakırdan yapılan ürünler, usta ellerden çıkan ürünler hayranlık uyandırıyor. Şu anda hangisine bakayım? Sizlere hangisini tanıtayım bilmiyorum. Özellikle şu ibrikler çok güzel. Bekir,
0: i̇şte
1: göster.
0: Selçuklu elema, göz nuru.
1: Çok güzel.
0: Bunlar Fatih'in tuğrası. Bunlar Selçuklu kapüstü işlemesi. Bu kırmızısı, bu şahmeranlı. Bunlar Selçuklusu efendim. İşte sana külliyede kullanılan zoba üstü ve zobanın kuma kömdükleri ırbık bu ırbık.
1: Evet, hepsi Selçuklu. Geleneksel eşyalar, çaydanlıklar,
0: evet,
1: sahanlar, ibrikler, bakraçlar, hepsi birbirinden güzel, hepsi çok değerli. Peki şimdi bakırı var, beyazı var, en çok talep hangisine?
0: Bunların şu anda gündemde olan iç dış kalaylısı. Bunları her şeyde kullanabilirsin.
1: Beyaz
0: bunların,
1: olanlar.
0: Tabii tenceresini, pilavlı, tabağı vesaire A'dan Z'ye. Aslında en sağlıklı, en hijyenli, mikrobu taşımayan tek ürün bu.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'da turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Burası mis gibi buram buram yöresel ürün kokuyor. Efendim, Kahramanmaraş'a özgü tüm semboller, tüm yöresel ürünler burada. İnanılmaz güzel bir yer ve Kahramanmaraş'a gelen turistler, özellikle kadınlar, buraya uğramadan, yöresel ürün satın almadan asla ayrılmıyor. Yanımızda Erkan Bey var. Efendim, çok güzel bir yöresel ürün dükkanındayız. Tabii ki Kahramanmaraş'ın olmazsa olmazı biberi burada da var ve diğer yöresel ürünler, kuru dolmalıklar zaten her yerde var. Erkan Bey, merhabalar.
1: Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Kapalı Çarşımıza, yani bizim buradaki sağ olsunlar müşteri potansiyelimiz falan sevdiği saydığı için, yani baharat kültürü olduğu için bizim burayı daha çok tercih ediyorlar.
0: Evet, içinde bulunduğumuz Kapalı Çarşı tarihi bir çarşı. Evet. Yaklaşık 500 yıllık bir çarşı.
1: Aynen. Geçmişi gerçekten uzun yıllara dayanan bir çarşı. Yani devamında Allah'ın izniyle sürmesini talep ediyoruz Allah'tan.
0: Şimdi Kahramanmaraş halkı için geçmişte çok önemliydi ama günümüzde de çok önemli.
1: Evet.
0: Ve buraya turistler mutlaka uğruyor. Her zaman kalabalık oluyor.
1: Aynen. Bizim burada çarşı biraz daha kalabalık. Evet, dediğiniz gibi hem yerli çeşit turist olsun hem yabancı.

0: Yabancı gelen turistler olsun.
1: Geliyor mu yabancı turist?
0: Yani yabancı turistler geliyor ama işte bu depremden dolayı biraz daha aksaklıklar oldu. Ama inşallah
1: ama tekrardan... Ama şu anda hareketlendi. Evet, turizm hareketlendi.
0: Evet, şu anda
1: hareketlenmiş.
0: Biraz daha turizm hareketlendi.
1: Turlar geliyor.
0: Aynen, çok şükür.
1: Evet Erkan Bey, özellikle kadınlar burayı çok seviyor.
0: Evet, doğru.
1: Kapalı çarşıya gelen, dükkanınıza gelen kadınlar daha çok ne alıyor?
0: Şimdi bizim burada ilk başta biliyorsunuz kırmızı biberimiz, vazgeçilmezimiz.
1: Evet.
0: Onun dışında bu baharat kültürü olaraktan biliyorsunuz yaygın olduğu için karabiberidir, kimyonudur vesaire. Bunların
1: her
0: çok
1: türlü baharat var.
0: Tüm çeşitleri var ama ekseri Kahramanmaraş biberini herkese tavsiye ederim efendim.
1: Şimdi orijinal, öz, hakiki, lezzetli, birinci sınıf Kahramanmaraş biberi hangisi?
0: Kahramanmaraş biberi olaraktan bunun ikisini size tavsiye ederim.
1: Tatlı mı acıma?
0: Normal acılıkta. Bunun içerisinde az bir miktar yağ var. Kokusuna bir bakabilirsiniz.
1: Mis gibi kokuyor.
0: Evet, bunun içerisinde de sadece kendi öz biberi var. Başka hiçbir şey yok.
1: Ne yağ var?
0: Onun içerisinde normal bitkisel yağ. Kesinlikle öyle vesaire. Karışık yağ falan kesinlikle
1: tamamen
0: yok.
1: Doğal.
0: O da tamamen doğal. Yani uzun ömürlü kalması için. Mesela bunu dolapta serin bir yerde muhafaza etmemiz lazımken. Ama bunu istediğimiz yerde saklayabiliriz. Ondan yana sıkıntı
1: olmaz.
0: Şimdi
1: olmaz. Bu yağlı, bu yağsız.
0: Aynen, yağsız.
1: Makbul olan hangisi?
0: Makbul olan benim... Hitabımca,
1: evinde yedin.
0: Evimde yedim. Evet, yağlı biber tercih ederim. Hem yemekte biraz daha yağını böyle avcarladığımız zaman bir şeyi çok güzel olur.
1: Lezzetli oluyor.
0: Lezzetli tabii. Hem de böyle kırmızı rengini vermesi lazım olduğu için.
1: Şimdi başka neler var? Şireler var.
0: Sizde şire ürünlerine
1: şöyle
0: alabilirim.
1: Şöyle bir gösterelim. İzleyenlerin mesela, müthiş bir zenginlik var yöresel ürünler konusunda.
0: Mesela size şöyle üzüm suyundan.
1: Çok severim.
0: Evet, şöyle takdim etmek isterim bir parça.
1: Tabii ki. Hemen bakalım
0: evet,
1: tadına.
0: Bunu da vereceğimiz zaman. Üzüm suyuyla yapılır. Hmm. Bizde genellikle öyle şekerdir, glikozdur kesinlikle
1: tamamen
0: kullanılmaz
1: doğal.
0: Tabii.
1: Erkan Bey çok güzel. Çok
0: afiyet,
1: lezzetli,
0: afiyet
1: bayıldım.
0: Afiyet olsun demen lazım.
1: Evet, başka ne var?
0: Çerezlik tarhanayı biliyorsunuz. Maraş'ın vazgeçilmezi, coğrafi işaretidir. Mesela ekşi, normal ekşilikte olaraktan iki çeşit ayrıldık bu sene.
1: Hangisi ekşi?
0: Ekşi olan onu daha çok talep görüyor bizim burada mesela dediğim gibi.
1: Kahramanmaraş halkı ekşiyi
0: mi
1: seviyor?
0: Ekşiyi seviyor.
1: Çayın yanında mutlaka oluyor.
0: Çayın yanında mutlaka olması lazım olan
1: efendim,
0: şey.
1: Efendim dikkatimi çekti zaten şimdi tarhananın çok önemli olduğunu biliyorum. Cipsin, tarhana cipsinin.
0: Evet.
1: Kahramanmaraş halkı için çok önemli olduğunu biliyorum ama inanın buraya gelenler mutlaka cips alıyorlar. Efendim burada gördüğünüz ürünler. Tarhanalar, cevizli sucuklar, işte biberler ve diğer kuru dolmalıklar bunlar tamamen ve tamamen bu özel coğrafyada Kahramanmaraş'ın güneşinde, Allah vergisi güneşinde kuruyan yöresel ürünler.
0: Aynen öyle.
1: Bu yüzden de bu kadar lezzetli değil mi
0: aynen
1: Erkan
0: öyle.
1: Bey?
0: Gerçekten
1: hani havasından, suyundan, güneşinden.
0: Gerçekten çok farklı bir il. Yani herkesi de buraya tavsiye ederim. Gelip görmesini isterim yani.
1: Evet. Şu anda Beyaz TV'ye ekranları başında herkes bizi izliyor.
0: Eyvallah.
1: Onlara Kahramanmaraş'tan, Kapalı Çarşı'dan
0: kucak kucak selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyoruz buradan tüm illerimize.
1: Şimdi diyorlar ki selamlar, saygılar gönderin ama şöyle pul biber de gönderin, cevizli sucuk da
0: başım
1: gönderin.
0: Başım üstüne istedikleri her şekilde.
1: Efendim sipariş alıyorlar.
0: Tabii Türkiye'nin 80 her vilayetine yerine. Kapısına kadar gönderirim. 81. vilayet bura olduğu için oraya da ben getirdim. Kendi
1: yurt
0: şahsım.
1: Dışına?
0: Yurt dışına tabii PTT ile anlaşmalı kargomuz var. Her türlü
1: ona kadar veriyor.
0: Sakin. Gerçekten.
1: Nereyle anlaşması var ona kadar söylüyor. Yani efendim hem yurt içine hem de yurt dışına kargoyla bu nefis yöresel ürünler ulaştırılıyor.
0: Tabii,
1: yeter
0: tabii.
1: Ki isteyin. Vallahi taptaze gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Erkan Bey çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Herkes
1: hayırlı
0: beklerim.
1: İşler diliyorum.
0: Ben de.
1: Efendim pul biberin, mis gibi salçaların, kuru dolmalıkların kokusunu içime çeke çeke, şöyle doya doya çeke çeke gezmeye devam ediyorum. Kahramanmaraş turumuz evet efendim keyifli keyifli devam ediyor. Bizimle gelmek ister misiniz? Buyurun.

0: Lezzetler bitmiyordu. Kahramanmaraş'ın nefis mi nefis coğrafi işareti, lezzeti dillere destan dondurmasının olduğu yerde şov olmaz mı? Olur. Çok değerli ustalarımız olmaz mı? Olur. Evet, buraya gelen misafirlerin en büyük keyfi zaten dondurmayı yemeden önce onları izlemek. Şahin ustamızla birlikteyiz. Yöresel kıyafet giymiş Şahin ustamızın 10 parmağında 10 marifet müthiş şovlar yapıyor. Ustam merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Maraş'ımıza. Nerelisin ustam? Maraşlısın ama siman böyle bir değişik.
1: Hiç Maraşlılara benzemiyorsun diyorlar ama Maraşlıyım.
0: Bizim Bekir gibi böyle uzak doğulardan gelmiş gibi.
1: Uzun yıllardır uzak doğuda yaşadım.
0: Öyle mi? Nerede?
1: Suyun içtiğimizden. Tayland, Hindistan, Singapur,
0: ya
1: Malezya.
0: Sima da uzak doğunun simasına ya, benzemiş.
1: Atayurtumuz.
0: Valla ben Kahramanmaraşlı demem yani. Evet efendim, şimdi bütün şovlar sizi bekliyor. Şahin ustam, kaç yılını verdin mesleğe?
1: Bu sene 24. yılım.
0: 24. Evet. yılı. Yalnız efendim inanılmaz şovlar yapıyor. Yani bir dondurma bu kadar mı şova dönüştürülebilir? Aslında Kahramanmaraş için dondurmanın sanata dönüştüğü, şova dönüştüğü, lezzete dönüştüğü şehir diyebiliriz. Evet Şahin ustam, söz sende. Buraya gelen misafirler, turistler senin şovlarını ilgiyle izliyor.
1: Evet.
0: Ne yapıyorlar görünce?
1: Görünce bir şok oluyorlar.
0: Evet.
1: Dondurmayla sanatın, lezzetle sanatın iç içe geçmiş halini deneyimliyorlar. Güzel, esprili bir de hatıra anı olarak kalıyor.
0: Aslında çağımızda efendim yemekler ve lezzetler tabii ki sunum açısından
1: evet.
0: ön plana çıkıyor. Hani mükemmel şovlarla, mükemmel sunumlarla ikram edilen lezzetler tabii daha bir cazip oluyor. Çocuklar ne yapıyor? Özellikle çocuklar bu şovları çok seviyor.
1: Kesinlikle. Ben şöyle yorumluyorum. Bizim bu sunum, servis, şaka olayımız çocukların bilinçaltına, belleğine kazınıyor.
0: Öyle mi?
1: Yani hiçbir şekilde unutmuyorlar. Hatta yaşadıkları o tecrübe, deneyim karşısında, gördükleri karşısında bizi böyle bir magic man, sihirbaz.
0: Şuma. Dondurmaya
1: evet.
0: alamıyor falan.
1: Ah, nereye gitti? Kayboldu falan. Şey zannediyorum.
0: Hadi o zaman şov başlasın. Şov başlasın. İzliyoruz Şahin ustamıza. Aman korktum. Of of of of of. Ne yapıyorsun ustam?
1: İlk önce bir kaşığı konuşturmak gerekiyor.
0: Oynayası geliyor insan.
1: Evet.
0: Of of. Bu ne?
1: Ya Allah!
0: Aman!

0: Budur. Of of of of of. Gel gel gel. Kahramanmaraş'ın dondurmasına gel. Kopmasın. Kopmasın.
1: Yiyelim dondurmayı.
0: Kopmasın. Evet.
1: Şifa versin bedene. Allah rahmet eylesin ustamın geçmişine. Sünsün sünsün kopmasın. Allah'ım kimseyi dondurmasız bırakmasın.
0: Bırakmasın. Amin. Amin. Amin. Of of of of. Ya çok fenasın. Şahin ustam çok fenasın.
1: Ah. Bak şimdi külahlar değişeceğiz.
0: Çok iyi. Çok iyi. Süpersin. Süpersin.
1: Afiyet olsun beyim. Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın yorduk.
0: Vermez.
1: Şöyle.
0: Vermez.
1: Süpersin.
0: Çok iyi. Harika. Harika. Evet Şahin ustam. Buraya gel Şahin ustam. Aman aman. Oo, mükemmelsin.
1: Hop.
0: Şahin ustam mükemmelsin. Havaya attı dondurmayı ve külahı düşürdü. Hiç böyle bir şey görmedim. Mükemmel bir ustalık. Oh süpersin. Harikasın ustam. Bir top daha geliyor. Hiç böyle bir şey görmedim. Müthiş bir ustalık. Düşmesin. Oo, Şahin ustam seni tebrik ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Yemin ediyorum korkuyorum artık. Buradan ne numara çıkacak?

0: Ya vermeyeceksin şimdi beni oyalama. Yorgunum zaten, bütün gün çekim yapmışım. Veriyorsan ver.
1: Vereceğim.
0: İnanma.
1: Siz artık adapte oldunuz sabahtan beri izleyildi.
0: Valla inanma.
1: Siz de biraz Maraş dondurmacısı oldunuz.
0: Yalan söylüyor.
1: Yok, aldı.
0: Ay valla verdi. Ay çok iyisin.
1: Rica ederim.
0: Ustam çok yoruldun. Hakkını helal et. Seni
1: helal
0: yordun.
1: Helal hoş olsun.
0: Yani şimdi bu dondurmayı dövmek kolay değil.
1: Değil.
0: Kol ister, kuvvet ister, sabır ister ve sabahtan akşama kadar böyle. Çünkü özelliği bu. Dövülmesi lazım. Evet, o zaman Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese enfes Maraş dondurması eşliğinde Kahramanmaraş'tan tatlı tatlı sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım mı?
1: Yollayalım. Şöyle, kucak dolusu sevgiler.
0: Şöyle bir el sallayalım mı? Şöyle bir dövelim mi?

0: Kahramanmaraş'ın en ünlü yemeği eli böğründe bakalım nasıl yapılıyor.
1: Efendim programımız Tarım, Hayvancılık, Kültür, Sanat, Gastronomi şehri Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla devam ediyor. Lezzet dolu devam ediyor çünkü burası gastronomi şehri, çünkü burası Kahramanmaraş, çünkü burası gastronomi cenneti. Efendim lezzetler Kahramanmaraş'ta asla ve asla bitmiyordu. Akif ustamızla birlikteyiz, ili böğründe yapıyoruz. Şimdi Kahramanmaraş'a geldiğinizde buranın en ünlü, en sevilen yemeği hangisi diye sorduğunuzda eli böğründe cevabını alırsınız. Çünkü buranın en sevilen yemeklerinden, en ünlü yemeklerinden biri. Hatta onların başında eli böğründe geliyor. Evet, Akif Usta merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Nedir bu eli böğründenin sırrı?
2: Efendim?
1: Niye bu kadar seviliyor? Kaç yıllık bir yemek?
2: Eli böğründemiz niye bu kadar çok seviliyor? Eli böğründemiz hem pratik yapılan,
1: evet,
2: hem de çok lezzetli, hem çok hızlı bir şekilde pişen bir yemeğimiz. İşte kuzu etimizle, sarımsağımızla, güzel baharatlarla, işte domates, biberle,
1: evet,
2: hem yemesi hoş, hafif, hem de lezzetli bir yemeğimiz.
1: Evet, baharatlarımız var, sarımsağımız var, domatesimiz var, ustamızın el lezzeti var, ustamızın benim, evet, sevgimiz var.
2: Evet.
1: Bu eli böğründe lezzetli olmaz mı?
2: Olur,
1: Akif Usta.
2: Çok güzel olur.
1: Hadi başlayalım.
2: Olur.
1: Kolay gelsin. Şimdi et yemeklerinde kuyruk yağı bol bol kullanılıyor.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Kuyruk yağı vazgeçilmezimiz.
1: Tamam. Güvecimiz var.
2: Evet.
1: Ustam korktum, ne yaptın öyle?
2: Bu bıçağımızı bile eledik.
1: Yalnız etimiz lokum gibi.
2: Evet, aynen.
1: Bakın bir damla yağ yok, sinir yok. Lokum gibi bir et. Vallahi mükemmel.

0: Şimdi elim önünde hem lezzetli bir yemek hem de yapılışı pratik bir yemek. Yani öyle malzemeyi karıştırmanıza falan gerek yok. Eti böyle minik minik doğradı ustam. Evet. Yani bütün malzemeler böyle yan yana koyuldu.
1: Belki de sırrı da oradadır.
0: Evet.
1: Bu kadar çok tutulmasının, bu kadar çok sevilmesinin.
0: Evet. Hemen pratik döşe at.
1: Aynen.
0: Eli böğründe bir diğer ismiyle yan yana. Hakikaten bütün malzemeler yan yana.
1: Şöyle bırakıyoruz. Karıştırmıyoruz.

0: Şimdi efendim.
1: Şöyle Maraş biberimizi attık. Tamam. Üzerine pul biber. Tuzumuzu attık.
0: Tamam.
1: İsteğe göre kekik de bırakabiliriz.
0: Evet.
1: Şöyle kekik de bırakalım birazcık.
0: Etimiz, versin. Kırmızı biberimiz, ve biraz yeşil biberimiz, sarımsağımız, domatesimiz.
1: Şöyle biraz da kuyruk bırakmak istiyorum.
0: Artık tabii son dokunuş.
1: Evet.
0: Kuyruk yağı olmadı.

0: Çok güzel, tamamen bakır. Efendim, bakırın da cennetindeyiz, ana vatanındayız. Bakırcılık sanatı, yüzlerce yıldır süre gelen bu sanat Kahramanmaraş'ta hala devam ediyor. Çok değerli ustalarımız tarafından yaşatılıyor ve sunum önemli,
1: evet,
0: değil mi usta?
1: Evet, aynen öyle.
0: Evet, Akif ustam, ellerine sağlık. O halde ne yapıyoruz? Eli böğründeyi alıyoruz, fırına geçiyoruz.
1: Evet.
0: Efendim 15 dakika eli böğründe fırında pişecek.
1: Aynen efendim.
0: Malzemelerimiz kaynaşacak, birbirine karışacak, yağları akacak, üzerinde o kuyruk yağı bir güzel eriyecek ve sonra sıcak sıcak dumanı üzerinde masamıza gelecek.
1: Servis yapılacak.
0: Akif ustamızın ellerinden tadına bakacağız.
1: O zaman ben bir fırına vereyim.
0: Hadi o zaman ustam.
1: Teşekkürler.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun.

0: Efendim Maraş'ın nefis mi nefis, lezzeti dillere destan, çok sevilen coğrafi işaretli yemeği, nefis yemeği eli böğründe artık hazır. Taş fırında, odun ateşinde 15 dakikada pişti ve şu anda tablo gibi önümüzde.
1: Evet.
0: Akif Ustam, bu nasıl bir lezzet, bu nasıl bir görüntü?
1: Bu harika bir lezzet efendim, çok da güzel bir görüntüsü var.
0: Evet, bunlar nedir?
1: Bunlar işte ayranımız.
0: Ayran, böyle mi içiliyor?
1: Evet, bakır taşla, evet, bakır taşla
0: içeriz. Tamam, ne yapıyoruz şimdi, böyle alıyoruz.
1: Aynen o şekilde.
0: Tamam, bu nedir?
1: O da acı biberimiz.
0: Maraş biberi,
1: evet.
0: Tamam.
1: Dediğimiz gibi Maraşlar acıyı sever.
0: Evet.
1: Biberi de yerler.
0: Bu nedir ustam?
1: Bu lavaşımız efendim. Bu da taş fırında çıktı.
0: Ne yapıyoruz şimdi ustam?
1: Şimdi biz bunları çatal bıçak kullanmıyoruz.
0: Elle mi yeniyor?
1: Elle yeniyor efendim.
0: Et, balık, kelle bunlar yenir elle.
1: Eli böğründe elle yenir efendim.
0: Eli böğründe bakalım.
1: Şöyle alıyoruz.
0: Nasıl yeniyor?
1: Şöyle lavaşımızı açıyoruz.
0: Yan yana. Evet.
1: Yan yana, evet efendim. Bizim burada şöyle sokum derler efendim.
0: Of,
1: bir sokum alırız şöyle.
0: Of.
1: Şu şekilde.
0: Of. Ustam sen ne yaptın?
1: Evet.
0: Bu nasıl bir yemek, bu nasıl bir lezzet?
1: Bu şekilde.
0: Bunun tadı böyle çıkar.
1: Aynen.
0: Öyle çatalla bıçakla eli böğründe mi yenirmiş?
1: Evet efendim.
0: Ben de alacağım valla. Benim de
1: buyurun,
0: canım istedi.
1: Buyurun.
0: Pidemiz çok güzel. Uf, sıcak sıcak. Efendim Maraş usulü. Şimdi benim ete düşkünlüğüm yok ama bu et yenir. Kuzu eti, lokum gibi ve bu yemek eli böğründe. Kahramanmaraş'a gelirseniz siz olun. Eli böğründe yemeden buradan asla ayrılmayın. Ne yapıyorum ustam? Şimdi şöyle mi yapıyoruz?
1: Efendim şöyle ekmeği atın.
0: Attık. Şöyle yağ,
1: alın.
0: Pideye, ekmeğe,
1: evet,
0: bir
1: bandıra
0: güzel
1: bandıra
0: geçsin.
1: Şöyle biraz elinizde de bulaşsın.
0: Bandır, bandır, bandır ustam.
1: İşte şu şekilde.
0: Elimizde yağ olacak. Evet. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Vallahi çok fenayız ustam. Şu anda herkesin canı istiyor.
1: Efendim bekleriz.
0: Tamam,
1: herkes afiyet olsun.
0: Hemen bir lokma alıyorum. Kahramanmaraş deyimiyle.
1: Evet. Aynen. Afiyet olsun.
0: Yok böyle bir lezzet. Efendim işte bu ayranın tadı böyle çıkar. Bakır tasta böyle alıyorsunuz. Eli böğründenin üzerine. Afiyetle içiyorsunuz. Başka hiçbir şeye gerek yok.
1: Evet efendim.
0: Mükemmel bir yemek. Pideniz olsun. Acı biber olsa da olur, olmasa da olur. Acıyla aram yok.
1: Evet.
0: Acı yiyemiyorum. Eli böğründe acısız ama domates, biber, sarımsak, et, kuyruk yağı kaynaşmış ve ortaya mükemmel bir eli böğründe çıkmış.
1: Aynen efendim.
0: Mükemmel bir yan yana çıkmış. Aslında bunlar yan yana pişiyor ama
1: evet,
0: yerken karışıyor bayağı.
1: Aynen.
0: Kaynaşıyor. İşte Kahramanmaraş, işte Kahramanmaraş'ın nefis mi nefis yemeği eli böğründe. Ustamızın ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun.
1: Herkesi bekliyoruz eli böğründemize, Maraş lezzetlerini tanımaya. Çıkın çıkın gelin efendim.
0: Çıkın çıkın gelin, şimdi ne zamanı? Eli böğründeye saldırma zamanı.
1: Evet, saldırma zamanı.

Değerli izleyenler, Kahramanmaraş turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim sizler için güzel ilimiz Kahramanmaraş'ı gezmeye, görmeye, keşfetmeye, gördüklerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Peki Kahramanmaraş'ta şu anda neredeyiz?

Kahramanmaraş Etnografya ve Kültür Evi'ndeyiz. Efendim sizlere burada Kahramanmaraş'ın tarihine keyifli bir yolculuk yaptıracağız. İçinde bulunduğumuz bina, Kahramanmaraş Etnografya ve Kültür Evi'ne ev sahipliği yapan bina, 1904 yılında mutasarrıf Mahmut Arifi adına yaptırılmış. Daha sonra diğer mutasarrıflar tarafından bu bina kullanılmış. Efendim bir süre valilik binası olarak hizmet vermiş ve 2012 yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülmüş ve ziyarete açılmış. Evet, Kahramanmaraş Etnografya ve Kültür Evi ziyaretçi akınına uğruyor. Efendim peki burada neler anlatılıyor? Kahramanmaraş'ın geçmiş yıllardaki sosyal yaşantısı, kültürü, geleneği Etnografya ve Kültür Evi'nde gözler önüne seriliyor. Efendim birçok bölüm oluşturulmuş Etnografya Müzesi'nde. Evet, Zahire Odası'ndayız. Efendim Kahramanmaraş'ın geleneğini yansıtan bir oda. Kahramanmaraş'ın tarhanası hepinizin bildiği gibi çok ünlüdür. İşte o nefis mi nefis, hepinizin çok sevdiği Kahramanmaraş tarhanasının kaynatıldığı, karıştırıldığı kazan. Efendim konağımız İki kattan oluşuyor. Biz şu anda giriş kattayız. Üst katı da sizler için gezmek istiyoruz. Orada da Kahramanmaraş'ın geçmişine, kültürüne, geleneklerine, sosyal yaşantısına dair çok önemli ipuçları var. Efendim bu ahşap merdivenlerle Etnografya Müzesi ve Kültür Evi'nin üst katına çıkılıyor. Ancak burada mutfak bölümü var. Orayı da es geçmeyelim. Bakalım geçmiş yıllarda Kahramanmaraş'ta mutfak kültürü nasılmış? Buyurun.

Efendim işte geleneksel bir mutfak. Geçmiş yıllarda Kahramanmaraş'ın mutfağı böyle oluyormuş. Değerli izleyenler, sini, sininin içerisinde sürahi, tas, tabaklar. Evet, geleneksel bir ailenin sofrası. Yerde keçeden bir halı var, rengarenk bir halı. İşte leğenler, siniler, orada bir ocak var.

Efendim burada bir kazan var, burada bir soba var. İşte geçmiş yıllarda büyüklerimiz bunları kullanıyordu. Bu kazanın içerisindeki su işte ısıtılıyordu, alttan yakılıyordu ve buradan sıcak su alınarak banyo yapılıyordu. Evet, şartlar bayağı zordu. Evet değerli izleyenler, Kahramanmaraş Etnografya Müzesi ve Kültür Evi'ni sizler için gezmeye devam ediyor. Şu anda üst kattayız. 120 yıllık mükemmel bir tarihi konak. Efendim ahşaptan, kerpiçten, taştan inşa edilmiş ve burada bize, üst katta bize yöresel kıyafet giymiş Kahramanmaraş kadını ve Kahramanmaraş erkeği karşılıyor. Tamamen işte buranın geçmiş yıllardaki kültürünü yansıtan kıyafetler. Özel günlerde tabii ki yine bu kıyafetler kullanılıyor. Evet bakalım burada ne varmış? Efendim yatak odası bölümü. Aman aman, böyle pirinçten bir karyola, antika eşyalar. Yorgancılık sanatı artık günümüzde çok az sayıda ustamız tarafından icra edilen bir sanat. Aslında küçüklüğümüzde hepimiz bu yorganlarda uyumuşuzdur. Evet, aslında nostaljik bir yer. Kahramanmaraş Etnografya Müzesi ve Kültür Evi. Efendim her yerde el dokuması kilimler var, antika eşyalar var. O kadar güzel ki. Evet, oturma odasındayız. Of, of, of. Burada çok güzel rengarenk sedirler var. Evet, çok başarılı. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'a gelirseniz Kahramanmaraş Etnografya Müzesi ve Kültür Evi gezi rotanızda mutlaka olsun. Kahramanmaraş'ın geçmişine, tarihine, geleneklerine, kültürüne uzanmak istiyorsanız, tanıklık etmek istiyorsanız gerçekten etnografya müzeleri son derece isabetli yerler. Ve efendim Maraş kahraman bir şehir. Tarihte büyük kahramanlık göstermiş bir şehir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1925 yılında Kahramanmaraş İstiklal Madalyası aldı. Ve efendim milli mücadele yıllarında savaşta Kahramanmaraş halkı inanılmaz bir kahramanlık gösterdi. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla,

Genciyle, çoluğuyla, çocuğuyla düşmana karşı kanının son damlasına kadar savaştı ve düşmanı püskürttü. Bu yüzden de Maraş'a 1973 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla kahramanlık unvanı verildi. Aslında bu bir ilk. Yani bütün şehre kahramanlık unvanının verilmesi gerçekten gurur verici, çok önemli ve Maraş 1973 yılından sonra, yani bu unvanı aldıktan sonra Kahraman Maraş olarak anılmaya başladı.

0: Bakalım Kahramanmaraş'ta düğünlerde geline ne takılıyor?
1: Efendim altın çok önemli bir gelenek, çok önemli bir kültür ve Kahramanmaraş'ın olmazsa olmazı. Şu anda çok güzel ışıl ışıl bir kuyumcu dükkanındayız. Yanımızda yılların ustası İsmail ustamız var ve yeğeni Buğra var. Ustam merhabalar.
2: Merhaba, buyurun, hoş geldiniz.
1: Nasılsın, iyi misin ustam?
2: Duacı, siz nasılsınız, iyisin inşallah.
1: Bizler de iyiyiz. Peki değerli izleyenler, neden buradayız? Altın üretimi konusunda Kahramanmaraş çok önemli bir merkez. Evet. İstanbul'la birlikte.
2: Evet.
1: Aynen. Öyle değil mi ustam?
2: Aynen öyle.
1: Farkı nedir İstanbul'la Kahramanmaraş'ta üretilen altının?
2: İstanbul'da 14 ve 18 ayar üretim ağırlıkta. Kahramanmaraş'ta da 21 ve 22 ayar ağırlıklı. Ama genellikle 21 ayarlar yurt dışına ihracat bazında gidiyor. 22 ayarlar da iç piyasada satılıyor.
1: Şimdi malum altın pahalı ve Kahramanmaraş'ta gelinlere bol bol altın takılıyor. Yani can dayanmaz aslında. Aynen, alabilene, aynen, takabilene. Takılıyor mu ustam?
2: Evet, bayağı takan var yani.
1: Şimdi burada takılan, geline takılan altınlar bayağı gösterişli. Yani öyle eften püften efendim gramı düşük altınlar değil. Bakar mısınız şu kemere, işte yöresel bir kemer. Düğünlerde gelinlere mutlaka takılan altınlar hangisi? Yani
2: genellikle
1: gelinlerin olmazsa olmaz takılır.
2: Genellikle bundan alınır. Bu zaten olmazsa olmaz şahmeran diye geçer normalde.
1: Evet.
2: Ortadaki Hint goldileri.
1: Kaç ayar?
2: Hepsi 22 ayardır bunların.
1: Bunların hepsi 22
2: evet.
1: ayar.
2: Evet.
1: Yanlış, şahane. Ondan şahane.
2: Sonra, yani biraz dar gelir vatandaşlar kolilerden alınan ama kemer olmazsa olmazlarından, yani bir düğün evet. varsa kesinlikle kemer olması gerekir.
1: Şimdi bu kemer yöresel bir kemer.
2: Evet, yöresel.
1: Kaç gram?
2: Ortalama olarak bu 250 gram civarında.
1: Ne kadar geliyor yani?
2: Ortalama olarak 5-600 bin civarında.
1: Takılıyor mu gelinlere?
2: Tabii takılıyor.
1: Mutlaka her geline takılıyor mu?
2: Yani ekonomisi olan herkese takılır bu.
1: Yani parası olmayan ne yapıyor?
2: Yani parası olmayan uşundara...
1: Şimdi alıyor. Hakikaten altın önemli bir gelenek
2: evet.
1: burada.
2: Yani şimdi bunun 60 gramlısı var, 80 gramlısı var, 100
1: İncesi
2: gramlısı var.
1: Var.
2: Ama normalde inceden kalına doğru gider yani normalde. Ama ikilisi var, üçlüsü var, bu mesela beşlisi ortalama olarak. Ama normalde hemen hemen herkes takar bunu.
1: Damatlar kıymetli mi Kahramanmaraş'ta?
2: Tabii öyle.
1: Ama şimdi damatların altın takması lazım bol bol.
2: Sonuçta bu bir yatırım amaçlı. Çocukların bir sermaye olur, evini alıyor, arabasını alıyor.
1: Gerçi öyle bir bakış açısı var. Efendim Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da geline bol bol altın takılıyor. Evet, ciddi bir maliyet gerektiriyor ama aslında yatırım amaçlı
2: evet,
1: yapılıyor değil mi?
2: Normalde şöyle söyleyeyim size. Düğün olduğu zaman düğüne takılan altın gelin ve damadın olur. Ya evi yoksa evini alır, arabası yoksa arabasını alır, iş yeri yoksa iş yerini bırakır yani.
1: Coğrafi işaret almış Kahramanmaraş Burmasını evet, unutmamak o. lazım.
2: Aynen,
1: değil mi usta?
2: Aynen o. Dünyada tek ve Maraş'ta üretiliyor.
1: Evet. Peki Kahramanmaraş

0: Böyle 14 ayar, 18 ayar takı yok mu?
1: Yok. Genellikle dışarıdan gelenler kullanıyor. Maraşlılar genellikle bu yörenin insanı, özellikle Akdeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesinde kolay kolay kimse 14 ayar
0: almaz. Yani Maraşlı kadınlara, Maraşlı gelinlere böyle 14 ayar, 18 ayar takı asla takılamaz. Yani, öyle değil mi?
1: Almazlar. Bir de bunlar yatırım
0: hakaret için. Hakaret ayarları.
1: Yok, yatırım için bir de ayarı düşük olarak görüyorlar, onu almıyorlar.
0: Uğur ağa, merhaba, nasılsın?
2: Merhaba, iyiyim, siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Ustalık var mı sende?
2: Ustalık yani tabii İsmail abim gibi yok ama evet. Kendime hani geliştirdim.
0: Şöyle alayım seni.
2: Evet. Yani kendimi...
0: Sen de altının içindesin
2: tabii,
0: artık.
2: Yani çocukluğumuzdan beri de bu işin içindeyiz. Usta olmasak da ustaya yakınız diyebiliriz.
0: Evet, burada beşi bir yerdeler, bileklikler aman aman aman yok yok. Valla bileklikler şu an bakar mısınız, bunlar nedir, çeyrek mi?
2: Evet, kaykay modeli diye de geçer, sıralı bilezik diye de geçer. Evet. Ortalama 21-22 çeyrekten oluşuyor. Maraş özgü çeyrekli bileklik.
0: İsmail ustam, gelinin var mı?
1: Var.
0: Taktın mı altın?
1: Tabii.
0: Ne şanslı gelin valla, kayınpeder kuyumcu.
1: Evet. Eşim bu şahmeranın aynısından taktı. Ben de bu kemerden taktım. Bu zaten kaynana ve kayınbabasının olmazsa olmazlarından.
0: Oo. Efendim, Kahramanmaraş'tan Buğra ile birlikte, İsmail ustamızla birlikte hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz ve Kahramanmaraş turumuza keyifli keyifli devam ediyoruz. Buyurun ustam, sağ ol.
1: Allah razı olsun. Tekrar bekleriz.
0: İnşallah.

0: Ve şimdi de Kahramanmaraş'a özgü nefis bir köfte yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız Gastronomi Şehri Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla devam ediyor. Lezzet dolu devam ediyor. Peki neredeyiz? Seyir terasındayız. Oldukça yüksek bir noktadayız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesisteyiz. Serap ustamızla birlikteyiz. Sömelek köftesi yapıyoruz. Evet. Buranın olmazsa olmaz yöresel lezzeti. Evet Serap'cığım, yöresel yemeklerden teyiste sen sorumlusun.
2: Evet, ben sorumluyum.
1: Aslında yıllardır yaptığın şeyler. Kesinlikle. Şu anda meslek olarak.
2: Evet, aslında Maraşlı ev hanımlar zaten evinde her şeyi bunları yapıyorlar. Biz sadece bu işin artık ustalığını yapıp işletmeye sunuyoruz.
1: Efendim şimdi hamurunu hazırlamış Serap ustamız. Zamandan kazanmak için sömelek köftemizin hamurunda ne var?
2: Bulgurumuz, köfteli getimiz, tuzumuz, biraz da yaprak biberimiz var.
1: Tamam. Bunların, biber her yerde, her şeyin içinde. Çünkü
2: kesinlikle
1: burası Maraş.
2: Yöresel, Maraş olduğu için Maraş'ın en güzel ürünü zaten yaprak biberden başlıyor.
1: Şimdi bu malzemenin bayağı bir yoğrulması lazım.
2: Evet, yumuşatılması lazım.
1: Evet.
2: Hatta hanımlarımız artık kolayından çekmeye başlıyorlar. Birkaç kere et makinesinden çekip daha kolay yumuşatıyorlar ya da ellerinde yoğuruyorlar.
1: Geleneksel yöntemle tabii hala ki elde yoğuranlar var. Şöyle bir yoğurur musun Serap'cığım?
2: Tabii ki.
1: Efendim bakın kıvamına. Sömelek
2: ele
1: köftesi.
2: Alınacak kadar şöyle yumuşak bir kıvamda hafif hafif elimizi suya batırarak yapıyoruz.
1: Evet, kıvamı budur.
2: Evet, bulgurumuzla eti yumuşattıktan sonra birkaç parçayı ayırıp.
1: Bulgurumuz yumuşamış bayağı, hamur gibi olmuş.
2: Kesinlikle, yoksa yağsız, o şekli alamaz.
1: Evet, yağsız kıymamız var. Pul biberimiz var. Yağımız
2: tuzumuz
1: mı vardı bir
2: var,
1: de?
2: Tuzumuz yağımız var, yok,
1: yağımız
2: evet.
1: Yok. Tuzumuz, pul biberimiz,
2: kesinlikle.
1: Bulgurumuz ve kıymamız var.
2: Kıymamız var.
1: Bakın minik minik önce
2: ufak
1: böyle
2: parçalara ayırıyoruz.
1: Misket gibi yapılıyor. Daha sonra bu şekli alıyor.
2: Evet.
1: Efendim daha önceden işte sömelek köftelerimiz böyle minik minik yapılmış bir tabağa.
2: Evet.
1: Böyle.
2: Şu şekilde avuç içinde.
1: Döşenmiş. Bakın.
2: Hafiften.
1: Evet şimdi minik minik.
2: Şu.
1: Böldüğü hamurlara şekil veriyor.
2: Şekil veriyoruz.
1: Serap ustamız. Bu akıllara zarar.
2: Hazırladığımız köfteleri.
1: Evet.
2: İçine bırakıyoruz.
1: Bir güzel kaynayan suya.
2: Evet.
1: Atıyoruz. Bırakıyoruz.
2: Birkaç dakika haşlanacak. Maraşlı hanımlarımız bir de bunu bol bol tencerelerde daha fazla yapıyorlar ama sunumluk hazırlıyoruz.
1: Maraş'ta kadınlarımız günlerde ne yapıyor?
2: Günlerde yöreseller baş tacımız
1: ne
2: zaten.
1: Ne yapıyorlar mesela?
2: Kısırımız en başta.
1: Olmazsa olmaz.
2: Kuru dolmamız.
1: Oo.
2: Olmazsa olmamız.
1: Oo.

0: Beklerimiz. Evet. Hanımlar döktürüyorlar
1: beş çaylarına. Fıstıklı şekerli börek.
0: O kesinlikle tamam. Zaten.
1: Ekşili kuru dolmalar. Baş yaprak tercih. Dolmaları, patlıcan.
0: Lahana
1: biber
0: dolmamız.
1: Dolması, lahana dolması onu da çok
0: sevilir. Evet. Evet.
2: Minbar hazırlanır. Yapılmıyordur günlerde olmaz.
0: Hayır,
2: minbar
0: yemek olarak ağır. Kullanıldığı için.
2: Evet. Kadınların bir gününe gitmek oluyor. Lazım. O günleri basmak lazım.
0: Evet, bekleriz.
2: Efendim çay eşliğinde en sevdiğim şey.
0: Evet.
2: Kadınların gün tabağı. Şimdi sömelek köftemizin pişmesi çok zaman almıyor. Hayır. Şimdi zaman alan hazırlama aşaması.
0: Hazırlama, yoğurma aşaması.
2: Yoğurma aşaması, sonra. Şekil verme aşaması. Efendim pişirme aşaması ve yeme aşaması kesinlikle zaman olur. Almıyor.
0: Almaz. Bu ürünü biraz soğumaya bırakıyoruz.
2: Tamam.
0: Birkaç dakika. Daha sonrasında ısıttığımız tereyağında nane ve yaprak biberle
2: evet.
0: Kavuruyoruz. Yoğurtla birlikte sunum yapıyoruz.
2: Hadi o zaman
0: hazırlayalım.
2: Yapalım. Evet.
0: Yine baharatlarımızı ilave ediyoruz. Yaprak biber ve nane özellikle.
2: Evet. Kahramanmaraş'ın pul biberi, Kahramanmaraş'ın kırmızı altını bütün yemeklerde bol bol kullanılıyor. Kahramanmaraş'ın o mis gibi kokan pul biberi, salçaları, yemek

0: Görüntüler çok güzel, şahane. Gastronomi şehrindeyiz, Kahramanmaraş'tayız. Efendim Kahramanmaraş'ta olunca görüntüler de bu kadar güzel oluyor. Yemekler bu kadar lezzetli oluyor. Evet, ülkemizde lezzetin başkentlerinden biri Kahramanmaraş. Mutfağıyla ünlü. Evet.
1: Şu şekilde.
0: Yoğurdumuz sarımsaklı mı, sarımsaksız mı?
1: O dileğe göre, biz sarımsaksız hazırladık. Dileğe göre sarımsaklı da
0: sarımsaklı yiyebilir,
1: kullanabilir.
0: Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Tam böyle benim en sevdiğim tatlardan yoğurtlu, baharatlı, tereyağlı, bulgurlu köftemiz. Sömelek köfte. Efendim işte budur. Kaşığımız var mı? Ustalarım şöyle hemen bir tadına bakalım. Sömelek köftenin sofralardan asla eksik olmuyor. Ben şöyle baharat görmeniz için sömelek köfteyi şöyle alayım. Evet, Kahramanmaraş'a özgü sömelek köftesi. Hem göze hem de damağa hitap eden mükemmel bir yöresel lezzet. Efendim Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerinin aslında şöyle bir özelliği var. Hem çok lezzetli hem de sunumları çok özel. Hem göze hem de damağa hitap eden yemekler. Bu yüzden de zaten tadından yenmiyor. Yemekler masanıza geldiğinde önce böyle bir gözünüz doyuyor, gözünüz gönlünüz şenleniyor. Ondan sonra karnınız doyuyor. Oturuyorsunuz, afiyetle yiyorsunuz. İnanın tok olsanız bile Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerini yemeden duramazsınız. Çünkü yediriyor. Mükemmel.
1: Afiyet olsun.
0: Bayılırım ben böyle köftelere. Hele böyle yoğurtlu, soslu falan olursa.
1: Doğal, çok lezzetli, çok gerçekten.
0: Beğendim. Mükemmel. Efendim tavsiye ederim. Kahramanmaraş'a gelirseniz tarhana çorbası için minbar yiyin. Fıstıklı, şekerli börek mutlaka yiyin. Sömelek köftesi yiyin. Eli böğründe yiyin. Başka mutlaka yiyin. Bunları mutlaka yiyin. Dondurma yiyin. Gerçekten şahane. İşte Kahramanmaraş. İşte Kahramanmaraş'ın sömelek köftesi. Şahane.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Sydney, Avustralya. Biosite ilaç şirketi.
1: Evet Dimitri. Her kahraman arayışı, her kahramanın ihtiyaç duyduğu şeyle başlamak zorunda.

bir düşman. Dolayısıyla kahramanımız Belefron'u bulmak için bir canavar yarattık. Chimera. Yalvarıyorum Dimitri. En kısa sürede Sydney'e gel ve Atlanta'ya giderken bana eşlik et. Nasıl yolculuk yaparsak yapalım, hedefimize tam 20 saat içinde varmak zorundayız.

0: Yüksel Tuzak'tayız. Pencereden bakarsanız Rocky Dağları'nın muhteşem manzarasını görebilirsiniz.
1: O saatte sanki hayatın ona bağlıymış gibi bakıyorsun doktor.
2: Evet. Sanırım biraz heyecanlıyım.
1: Yakında dostlarının yanında olacaksın.
2: Şimdi de bir dostumun yanındayım Dimitri.
1: Daha iyi şartlar altında görüşmediğimiz için üzgünüm.
2: Ben de üzgünüm. Sen üzgünsen ben de üzgünüm. Gratzky senin için çok iyi şeyler düşünüyordu.
1: Peki o ölmeden önce başardığınızı biliyor muydu?
2: Evet biliyordu. Sadece...
1: Kurtaracak sürede olmadı.
2: Hayır. Kaymer haberin sana bulaştıktan sonra 20 saat geçmişse onu hiçbir şey kurtaramaz. Belefron bile.
1: Onları birlikte taşıyabiliyor musun? Güvenli şekilde.
2: Evet. Ve Tanrı'ya şükür sen bizi Atlanta'da güvenli bir yere götürebilirsin.
0: Yeniden kaptanınız konuşuyor. Kabin basıncında küçük ama beklenmedik bir basınç düşüşü tespit ettik.
3: Önlem olarak oksijen maskelerini indiriyorum.
0: Lütfen bunları takın ve arkanıza yaslanın. Sakin olun. Endişe edecek bir şey yok.
4: Umarım bir şey yoktur.
2: Endişelendin mi?
1: Şimdilik hayır. Sen oksijen maskeni tak. Ben gidip bir bakayım.
2: Tamam. Tamam.
5: Neler oluyor?
4: Bilmiyorum.
5: Maskeler neden düştü?
4: Kabin basıncı düşmüş.
3: Denver merkez, burası Transpac 2207, 747 yolcu uçağı. Kabin basıncını dengelemekte zorlanıyoruz. 1600 fitte inmek için alçalmaya başladık.
6: Kaptan...

0: Sanırım bir sorun var Dimitri.
1: Bana Dimitri deyip duruyorsun. Dememeni tercih ederim.
0: Sen Dimitri değil misin?

0: gelir. Wallace, bunu dikkatli taşı. Wallace, şeyi unutma.
1: Nobelium tankını boşaltmayı unutma.
2: Hepsi tamam şef.
3: Emrimle atlamaya hazır olun. 3, 2, 1, atlayın.

0: Günaydın bayan. Göreviniz eğer kabul ederseniz kaymera adı verilen bir nesneyi yeniden ele geçirmek olacak. İstediğiniz iki ekip üyesini seçebilirsiniz. Ama üçüncü kişinin Nayah Nordhoff Hall olması zorunlu. Kendisi bir sivil ve çok başarılı profesyonel bir hırsız. Bayan Nordhoff Hall'u ikna etmek, görev bilgilerinizi almak ve benimle Sevilla'da buluşmak için 48 saatiniz var. Her zamanki gibi siz ya da grubunuzdan biri yakalanır ya da öldürülürse sekreterlik eylemlerinizle ilgili bilgisi olduğunu yalanlayacaktır. Ve Bay Hunt, bir dahaki sefere tatile çıktığınızda lütfen bize gittiğiniz yeri bildirme inceliğini gösterin.
1: Bu mesaj 5 saniye içinde kendini yok edecek.
2: Eğer nereye gittiğimi sana söylersem tatile çıkmış olmam.

Thank you.

0: Bakıyorum bulmuşsun.
1: Burada ne arıyorsun?
0: Kilitleri açabilen bir tek sen misin?
1: Ha? Sadece güzel bir yüz değilsin demek.

0: bulamayacaksın.
1: Lanet olsun. Neyi bulamayacağım?
0: Eski karısının yerden salı günü çıkarttırmaya çıkıyorum.
1: Bana nerede olduğunu söyleyecek misin?
0: Sol tarafta.
1: Bu gerçekten çok rahatsız edici.
0: Alta geçmemi sen istedin. Sadece söyleneni yapıyorum.
1: Elbette.

0: Şimdi sen kimsin ve bana maliyetin ne olacak?
1: Yerinde olsam bunu yapmam.
0: Neyi?
1: Bunu.
2: Ne? Ne oluyor?
1: Hayır.
2: Kıpırdama.
3: Olduğun yerde kal.
2: Kıpırdama.
1: Hayır. Sen kilo.
2: Olduğun yerde kal.
1: Sen kilo.
3: Bay Keyes, siz misiniz? Bu Bay Keyes. Sen güvenlik müdürü, özür dile.
1: Hayır. Özür dilemeye gerek yok. Ortağım Bayan Hall gerdanlığı çok güvenli bir yere kaldırdı ama anlaşılan o ki alarm biraz geç devreye girdi. Doğru değil mi Bayan Hall?
0: Kesinlikle.

0: Çok çok geç devreye girdi.
1: Bu şartlar altında size tavsiyem alıcıları daha hafif ağırlıklara tepki vermeye ayarlamanız olacak. 40 kiloya ne dersiniz bayan o?
0: Mükemmel.
1: Gidelim mi? Bayan Oğul. Bir şey unutmuyor musunuz?
2: Ne yapmaya çalışıyorsunuz sen yörete? Beni soymaya mı?
0: Aklımdan geçmedi diyemem. Yarım milyonluk gerdanlığımı kaybetmen dışında hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Çuvallamış bile olsam oradan gerdanlıkla çıkmayı başarabilirim.
1: En azından çıkabildin.
0: Madem çalmama izin vermeyecektin, neden sonuna kadar izledin?
1: Ne kadar iyi olduğunu görmek istedim. Birlikte çalışabileceğimizi umuyorum.
0: Kulağa hoş geliyor. Muchacho! Ciddi olalım. Bahsettiğin şey her neyse, bu başarısızlığın ardından beni istiyor olamazsın.
1: Aslında fena değildin.
0: Beni rahatlatmaya mı çalışıyorsun? Çok nazik birisin. Gracias.
1: Pek sayılmaz. Alarmı ben çalıştırdım.
3: Hey, neler oluyor? Hey, neler oluyor? Bu alarm neden çalıyor?
4: Bunlar ne?
0: Çamaşır yıkamam. Yemek yapmam. Ayrıca beni kullanmak için tuzak kuran küstah serserilere katlanamam.

0: Hola.
1: Merhaba. Biraz yavaşlayabilir misin?
0: Bu numarayı nereden buldun? Bende bile yok.
1: Hoşuna gitti mi?

0: Kenara çek ve beni dinle. Sadece dinlemeni istiyorum.
1: Neyi dinleyeceğim?
0: Yardımına ihtiyacım var. Senin de benimkine ihtiyacın olmalı.
1: Senin yardımını mı? Sen neden bahsediyorsun?
0: Scotland Yard'dan bahsediyorum. Interpol'den. Tüm polis birimlerinden. Hepsini senin için halledebilirim.
1: Ah yüce tanrım. Sen bir casusun. Eğer beni istiyorsan yakalamak zorundasın.

Affedersin. Önüne bak, önüne bak.

0: Adın ne?
1: Ethan Hunt.
0: Evet Ethan Hunt. Benimle ne hakkında konuşmak istiyorsun?
1: Düşündüğünden çok fazlasını.
0: Bu çok çabuk oldu.
1: Bir süre beklemek ister misin?
0: Beklemek kimin umurunda?

0: Casuslara karşı düşmanlığı neden?
1: Üye kabul teknikleriniz berbat.
0: Tam olarak kitaba uyduğum söylenemez.
1: Bunun için kitapları var mı?
0: Her şey için kitapları vardır.
1: Söyle, sizden çaldıkları ne?
0: Ne çaldıklarını bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyorum.
1: Benim burada ne işim var? Oysa bir tür hırsızı yakalayacak, hırsız olacağımı sanmıştım.
0: Ben de öyle. Sayılır. Tanrım, çok güzelsin.

0: Espresso, cappuccino.
1: Hayır, teşekkürler.
0: Otur, otur. Bu festival fazlasıyla garip. Azizlerini onları yakarak onurlandırıyorlar. Azizler için iyi şeyler hissetmedikleri ortada. Buraya gelirken neredeyse beni de ateşe vereceklerdi. Tatilini yarıda kestiğim için üzgünüm.
1: Yerimi bildirmediğin için özür dilerim.
0: Dileme, söylesen tatil olmazdı.
1: Tamam, eğer sen üzgünsen ben de üzgünüm.
0: Neden böyle söyledin?
1: Nasıl?
0: Sen üzgünsen ben de üzgünüm.
1: Şaka yapıyor olmalısın.
2: Evet Dimitri. Bir kez daha yardımına ihtiyacım var. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi ha? Hayatlarımızı kurtardığın zaman aslında tüm varlığımızı kurtarmıştın. Dimitri, bizim küçük bir sorunumuz var. Her kahraman arayışı, her kahramanın ihtiyaç duyduğu şeyle başlamak zorunda. Bir düşmandı. Dolayısıyla kahramanımız Belefron'u bulmak için bir canavar yarattık. Chimera. Yalvarıyorum Dimitri. En kısa sürede Sydney'e gel ve Atlanta'ya giderken bana eşlik et. Nasıl yolculuk yaparsak yapalım, hedefimize tam 20 saat içinde varmak zorundayız. Korkarım bu konuda senden başkasına güvenemeyeceğim. Dimitri, hep dediğimiz gibi sen üzgünsen ben de üzgünüm.
0: Neden bahsettiği hakkında bir fikrin var mı?
1: Bir fikir mi? Evet.
0: Ne gibi?
1: Hemen gidip almanın iyi olacağı gibi. Ve ticari bir uçakla götürmek kötü bir fikir olur. Hemen harekete geçelim. Hala Sydney'de mi?
0: Doktor Vladimir Nekorviç öldü. Meslektaşı Gratzky de öyle. Ama daha önce oldu. Nekorviç'i Sydney'den bir uçağa bindirdik ve Rocky Dağları'na çakıldı.
1: Öldü mü?
0: Beni dinliyor musun?
1: Ben olmadan bir yere gitmek istemediyse... Onu uçağa nasıl bindirdiniz?
0: Aha, sen oradaydın. Seni bulamadığımda yerine birini koymak zorunda kaldım. Sean Ambrose en iyi seçimdi. 2-3 kez senin yerine geçmiş.

0: İki kez.
1: Onun için fikrin ne?
0: Aramızda birkaç küçük hesap vardı. Sence de bunu sormak için biraz geç değil mi?
1: Hayır, pek sayılmaz. Uçak kayıtları... 2207 sefer sayılı uçağın kaptanı olarak Harold McIntosh'u gösteriyor. Medya ve diğer hükümet ajanslarını ilgilendirdiği kadarıyla Kaptan McIntosh o uçakta öldü. Ama aslında kaçırmıştı. Ne var ki sonraki uçağı yakaladı. Kargoda boyunu göz önüne alırsak oldukça küçük bir bavula sığdırılmış. Şimdi uçaktan biri operasyonu planladı ve uçağın düşmesini, kaza gibi görünmesini sağladı. Çok yetenekli biriymiş.
0: Ambrose'un buna sahip olmadığını ikimiz de biliyoruz.
1: Yani Ambrose olduğunu düşünüyorsun. Buna şaşırmadın.
0: Şu an geride pek çok ceset kalmamışsa işi tamamladığını hissedemez.
1: Evet, ama sormamız gereken neden yaptığı. Nekorovic'in taşıdığı bu kaymara denen şey nedir?
0: Bunu sadece Ambrose biliyor.
1: Bu durumda onu geri almalısın. Kaymara denen şeyi ve bize getirmelisin.
0: Bunun için onunla nasıl para kazanacağını bulmalıyız.
1: Bayan Hall burada devreye giriyor.
0: Anlayamadım.
1: Bayan Hall ve Ambrose'un bir süre çok ciddi bir ilişkileri olmuş. Kız onu bırakmış ve Ambrose onu o zamandan beri istiyor. Yerini bulmak için en kesin ve çabuk yol olacağını düşünüyor.
0: Sonra ne olacak?
1: Onunla buluşmaya başlamasını sağlayacaksın. Yeniden güvenini kazanacak ve sana bilgi verecek.

0: Onu hırsız olarak yeteneklerinden ötürü göreve alacağım izlenimini vermiştin, değil mi?
1: Seni yanlış yönlendirmişim ya da sen yanlış anlamışsın. Her iki durumda da ondan eski ilişkisine geri dönmesini istiyoruz. Daha önce yapmadığı hiçbir şey yapmayacak. Gönüllü olacağını da eklemem gerek.
0: Hayır. Bu tür bir şey için eğitimi yok.
1: Bir erkekle yatmak ve ona yalan söylemek için mi o bir kadın ihtiyacı olan tüm eğitime sahip?
0: Onu buna ikna edebileceğimi sanmam.
1: Zor mu olacak?
0: Çok.
1: Bu zor görev değil Bay Hunt. Bu imkansız bir görev. Zor sizin için çocuk oyuncağı olurdu. Önerilere açığım. Emrus'u bulmak için daha kolay bir yol bulursanız denemekte özgürsünüz. Bu arada eğer hala işi yapıp yapamayacağından şüpheniz varsa bunlara bakmanız iyi olabilir.

0: Nasıl bir insan böyle bir şey yapabilir?
1: Sean Ambrose gibi biri.
0: Doğru.
1: Aklımdan geçen bu değildi Naya.
0: Ama yapmamı istediğin şey bu. Ne? Aa, bırak vicdanın sana yol göstersin. Söyleyeceğim bu mu?
1: Bunun gibi bir şey.
0: Benim vicdanım yok. Ben lanet bir hırsızım. Beni bunu yapmaya zorlayacak mısın?
1: Sonunda hayatım o kişiye bağlı olacaksa genelde zorlama yöntemini pek seçmem.
0: Tek sebebi bu mu?
1: Daha iyi bir sebep söyler misin?
0: Ben mi? Hayır. Ama bazı şeylerin fiziksel olmak dışında kişisel hale gelebileceğini de düşünmeni isterdim.
1: Tamam. Kendini iyi hissedeceksen bunu yapmanı hiç istemedim.
0: Evet, elbette.
1: Öyleyse inan bana.

0: Biliyorsun ortaya çıkıp hey hayatım ben döndüm dersen bundan hemen şüphelenecektir.
1: Onu şüphelendirmeyecek şey ne?
0: Ona acil olarak ihtiyacımın olması. Başımın kendi başıma asla çözemeyeceğim bir derde bulaşmış olması gibi.
1: İstediğin ciddi sorun sanaya. Bunu her zaman ayarlayabilirim. Bu verici yonganın izi kesinlikle sürülemez. Yerini bir uyduya bildirir. Veri sadece bu bilgisayar tarafından okunabilir. Yerini dünya üstünde herhangi bir yerde bir metreye kadar saptayabiliriz. Tutuklandıktan sonra dünyadaki tüm kanun koruma ajanslarına haber bültenleri geçeceğiz. Şu an Ambrose'u tanırım. Ve garanti ediyorum o uçak düştükten sonra her birini izliyor olacak. Orada olduğunu bilecek. Ve seni kurtarmak için her şeyi yapacak. Naya. Naya. Seni kaybetmeyeceğim.

0: Hey Trent. Merhaba, William Braid ama Bill diyebilirsin. Yapmamı istediğin bir şey varsa söyle ve kenara çekin. Adamın benim.
1: Olamaz.
2: Çok doğru.
1: Hiç komik değil. Bu 800 dolarlık yeni almış. Üstelik beni helikoptere bu adamla bindirdin.

0: Görüntü hala gelmedi.
1: Uydu benim kadar hızlı çalışmıyor.
2: Hakkında çok şey duydum Luther. Sizinle çalışmak benim için bir onur ve zevk çocuklar.
0: Hadi bunu hızlandırmanın bir yolu yok mu?
1: Neyle? Bu işi yapabilecek tek bilgisayar bu.

0: Eğitim işte geliyor.
1: Hey. İşte nasıl hoş geldin diyeceğini bilen bir erkek. Yanlış anlama dostum. Sen de çok cana yakındın. Yani bu o mu?
0: Bu o Billy.
1: O zaman onu yakaladık.
2: Ne yakaladığımızı bilmiyoruz. Çünkü elinde ne olduğunu bilmiyoruz. Nereye sakladığını ya da Sydney'de ne yapacağını da.
3: Fazla eşyan yok.
4: Acele çıkmam gerekti. Sana fazlasıyla minnettarım şu an. Söylesene, beni nasıl buldun?
3: Seni hep nasıl bulduysam öyle Naya.
1: Büyüyle.

0: Üstünde bir şey yok. Vericiye rastlamadım. Mikrofon da yok. Temiz.
1: Tüm kadınlar gibi.
2: Senin adan mı?
3: Hı.
2: Benim odam nerede?

0: Başardı. Binaya girdi.
1: Öyle mi? Biz sadece cehenneme bir kar topu attık. Neler yapabileceğini şimdi göreceğiz.
2: Hadi dene. Hadi dedim. Bedenini doğru hatırlamış mıyım diye merak ediyorum.

0: Üstümde nasıl duracağını merak etmiyor musun?
1: Tabii ki ediyorum. Ama sonra.

0: Her kahraman arayışı, her kahramanın ihtiyaç duyduğu şeyle başlamak zorunda. Bir düşmanla. Dolayısıyla kahramanımız Bellerophon'u bulmak için bir canavar yarattık. Kaymera.
1: Ne Korviç bir moleküler biyoloji uzmanıydı. Neden durmadan Yunan söylencelerini tekrarlıyor?
2: Ne Korviç'in uzmanlık alanı DNA moleküllerini bir araya getirmekti. Ve söylencede Bellerophon eski dünyayı teröre boğan, başı aslan başı, kuyruğu yılan kuyruğu canavar, Kaymera'yı öldüren prensi. Bence Ne Korviç Kaymera adında korkunç bir virüs üretti. Ve ürettiği antivirüse Bellerophon adını verdi.
3: Bu kadar basit ha?
2: Neden olmasın?

37 milyon pound. Nekorviç'in eseri için umut verici bir teklif. Bu kadar endişeli durma Huy. Neredeyse yarısına geldik. Ve diğer yarısını almak için buna ihtiyacımız olacak.

0: Her şey değil. Gerçekten burada oluş sebebi ne?
1: Onun mu yoksa benim bakış açımdan mı?
0: Seni 6 ay önce terk ettiğinde tam olarak aşkından öldüğü söylenemezdi. Sormak istediğim güvenip güvenmediğin.
1: Zamanlamayı düşününce elbette. Uçak düştükten sonra bir hafta içinde yakalanması. Mantıklı. Dahası çok şüphe uyandırıcı. Ama emin olmak için yeterli değil.
0: Yine de düşünsen iyi olur.
1: Söylesene Huy. Nahay'ın hiçbir sözü ya da hareketi hoşuna gitmiyor değil mi? Ne kirli bir tırnağın var böyle.
0: Sean. Sean yapma. Sean lütfen.
1: Varsayalım görevimiz tehlike grubu tarafından gönderilen bir casus olsun. Neden kendimi onunla olma zevkinden mahrum edeyim? Onun benden öğrenebileceklerini benim ondan öğrenemeyeceğimi mi
0: sanıyorsun? Tamam. Tamam anladım.
1: Şimdi Huy, şunu iyi anlamalısın. Bazılarımızın alması gereken bazı zevkler var. Neden burada olduğunu bilsin ya da bilmesin, bu riske girmek istiyorum. Çünkü Huy, amaçladığım şey bu.

0: bütün atlar startla birlikte yarışa başladılar. 13 numara yarışı önde götürüyor. 13 numaranın arkasından 9 numarayla müthiş bir sprintle geliyor. 9 numara, evet 9 numara geçiyor 13 numara.
1: Ah hayatım, sen kazandın.
2: Sanırım öyle.
1: Bu atı neden seçtin? Daha önce hiç yarış kazanmamıştı.
2: Gece yarısı hırsızı.
1: Fazla söze gerek yok. Ben bir içki almaya gidiyorum. Hala belli neyi seviyorsun değil mi?
2: Hı hı.
3: Kederli yolcu.
2: Anlayamadım.
3: Kederli yolcu. Dördüncü yarışta. Merak etme, kazanacak.
2: Bunu kulağına koy.
4: Hemen yanındaymışım gibi konuşabilirsin.
2: Neredesin?
4: Pistin hemen dışında biniş bölümünde. Saat 2 yönünde.

0: Tıpkı eski günlerdeki gibi.
1: Eski günlerdeki gibi mi?
0: Yaklaşık.
1: Emrah'ın evinde kimleri gördüğünü söyle.
0: Görebildiğim kadarıyla evin her yerinde yarım düzine adam var.
2: Belki daha fazla.
0: Houston, şovun eski bir dostu.
2: Tanıyabildiğim tek kişi o. Biraz garip
0: biridir. Bildiğim bu kadar.
1: Onu tanıyoruz. Şu anda tam arkanda sana bakıyorum.
2: Emrose gazetelerdeki bazı fotoğraflara bakıyordu.
0: London Times'ta 37 milyon vardı.
2: Bunun anlamı ne?
1: Muhtemel Kaymera alıcılarından teklifler.
3: Ambrose barda biriyle konuşuyor. İri bir, kızıl saçlı. Bir şeyler konuşuyorlar.
1: Kim bu adam?
4: Kontrol ediyorum Aid. John McLeod, Biosite İlaçları Yönetim Kurulu Başkanı. 1989'da Biosite ise oyunlarıyla ele geçirmiş.
1: Necorp için patronuydu.
4: Doğru.
3: Biosite onun için araştırmacı oldu.

0: Ambrose McLaw'ya dijital fotoğraf makinesinde bir şey gösteriyor.
1: McLaw'ın baktığı şey her neyse pek hoşuna gitmedi.
0: Ambrose makinenin hafıza kartını çıkarıp bir zarfın içine koydu. Sol iç ceket cebine yerleştiriyor.
1: Sol ceket cebi olduğundan emin misin?
0: Olumlu.
1: Naya. Naya, Ambrose sana doğru geliyor. Sol ceket cebinde...
2: Bir zarf var.
1: Çok doğru.
2: Seninle nerede buluşayım?
1: Padok yakınında 12 numaralı gişede. Bunu yapmak istediğinden emin misin?
2: Üstesinden gelir. Demek geldin.
3: Hoşuna giden at var mı?
2: Evet. Kederli yolcu. Ama bahisler kapanmak üzere ve benim hiç param yok.
3: Naya.
2: Senin için sakıncası olur mu?
3: Tabii ki hayır. Ama geri ödemen gerekecek. Hem de faiziyle.
2: Bundan şüphem yok.
3: Dur biraz.

0: $1000 da benim için oyna.
1: Kazanan için mi?
0: Kime olabilir?
2: Bill'in ayağının izlenmediğinden emin ol.
3: Merak etme dostum.
2: Luther, dijital fotoğraf makinesi. Transfere hazır olun. Bahis gişesi 12.

0: Buyurun efendim.
1: Teşekkür ederim.
2: Özür dilerim. Sanırım yanlışlıkla.
3: Ne dedin?
2: Ben hayır.
3: Gelecekte ne yaparsan yap adımlarına dikkat et. Kime çarpacağını asla bilemezsin. Tuvalet nerede?
2: Bilmiyorum, orada.
3: Teşekkürler dostum.
4: Bütün yarış severlerin dikkatini, 5 dakika sonra bahisler kapanacaktır. Yarış severler, 5 dakika sonra bahisler kapanacaktır.
5: Nasıl gideceğim? Sakın arkanı dönme.
1: Başardım.
5: Arkanı döndün.
1: Ne yapacaksın? Dövecek misin?
6: Ben hazırım. Gönder eğitim.
5: Bunu alıyor musun?
7: Kaymera'nın kana bulaşma süreci.
6: Sergey Gratski, bulaştıktan 20 saat sonra.
7: ...27 saat sonra.

0: 31 saat sonra. Hücrelerin hızla yok oluşu. Gratzky 34 saat sonra öldü.
1: Aman Tanrım.
2: Stem tuvaletten çıktı.
3: Şu anda sesin olduğunuz tarafa doğru geliyor.
4: Emros'un evinden çıkmanı istiyorum.
5: Sen neden bahsediyorsun? Ne oldu? Ne gördün?
2: Tamam. Şu anda tam arkanda Ethan.
4: Sen işini yaptın. Avustralya'dan çıkmanı istiyorum.
2: 30 adım.
5: Bunu nasıl yapmamı öneriyorsun?
2: 20.
4: 19. Seni etkiledi. Onun etkisindesin. Bunu yeniden düşünmek istiyorsun.
3: 15. 14. 13. 12.
4: Oradan çıkmanı istiyorum.
5: 11.
4: Kulaklığını ver.
2: 9 Ethan.
3: 8.
4: Eğer oradan çıkmazsan seni almaya geleceğim.
3: Ethan çekil oradan.
6: Parayı yatırdınız mı efendim?
5: Az önce.
7: Gözlerinizi pistten ayırmayın. Atlar yarışa hazır. Ve start emriyle atlar yarışa başladı. Müthiş bir mücadele izliyoruz.
8: Hadi. Hadi. Hadi. Seninki dışarıdan ataya kalktı. Hadi.
7: 3 numaralı geliyor. Evet.
8: Hadi.
7: Çok
8: hadi.
7: Heyecanlı bir yarış. Gerçekten heyecanlı bir yarış. Ve 1 numara kazanıyor.
8: Bir kez daha kazananı seçtin.
6: Yemeğe gideceğini sanıyordum.
8: Huy. Nekorviç hafıza kartının icabına bak.
6: Nerede?
8: Ceketimin iç cebinde, zarfta. Sağ ceket cebimde.
9: Biz teknoloji harikası Biosite binasındakiler sağlıklı yaşamın sonsuz uyanıklık olduğunu farkındayız. İster Royal Adams Hastanesi'nde bir eğitim merkezi açarak, ister pazardan aerosol ürünlerini çekerek ya da geçen ay Bruni Adası'nda yaptığımız gibi grip salgınını bertaraf ederek olsun, Biosite'de yaptığımız her şey sizin sağlıklı yaşamanız için yapılıyor.
8: Burada bir fırsat yakaladık. Ve benim kaçırmaya niyetim yok.

0: George. George. İlaç şirketi yöneticisi ender bir grip türü yüzünden hayatını kaybetti. Bu da ne böyle? George. George, George. Ne oluyor?
1: John.

0: Evet, bu tarafta kontrol ederim.
1: Tamam, bakalım. Sen kuzey tarafına baktın mı?
0: Baktım.
2: Sol tarafı da kontrol ederim.
1: Tamam.

0: Nedir bu?
1: Eski bir arkadaşın ziyareti.
0: Sen o uçaktaydın. Sen öldün.
1: Ölüm? Kesinlikle. Ama ölüm biraz hafif kalıyor.

0: Diğer taraftan meslektaşım Gratzky'de de senin nabzın ve kan basıncın vardı. Bir günden daha az yaşadı. Sana kaymera bulaştı dostum. Bunun hiç yararı olmaz. Hastane personeli bu şeye bulaşmak istemiyor çünkü. Doktorlar da başkaları gibi ölüm fikrinden hiç hoşlanmıyor.
1: Bana nasıl bulaşmış olabilir?
0: Gratzky de ölmeden 27 saat önce tam bunu sormuştu.
1: Sende panzehir var, seni lanet olası pislik. Belerofonu çaldın hepsini.
0: Tanrım.
1: İhtiyacım tanrım. Var. Hemen ihtiyacım var senin lanet olası Rus çingenesi.
0: Peki ya Gratzky? Ona kaymera virüsünü bilerek bulaştırmamış mıydın?
1: 20 saat içinde Belerofon'da tedavi edilmesi gerektiğini nereden bilebilirdim ki?
0: Bana sorarak.
1: Hala anlamıyorsun değil mi? Hastalığın gerçek dünyada ne kadar kötü olduğunu öğrenmek zorundaydım. Laboratuvar sonuçları yeterli değildi. Grip türleri üstünde gen transferi yaparak tüm grip hastalıkları için bir tedavi bulmaya çalışıyorsunuz. Ama aynı zamanda kaymera gibi korkunç bir hastalık da yaratıyorsunuz. Tedavisi paha biçilmez olacaktı. Belerofonu satmak için kaymeraya ihtiyacım vardı. Bunu anlamak o kadar zor olmamalı, öyle değil mi? Bak, bende virüs, sende de ilaç var. İkisine de ihtiyacım var. Eskiden bir penisilin iğnesi vücuttaki tüm mikropları öldürmeye yetiyordu. Artık yetmiyor. Var olan mikroskobik şeyleri öldürerek para kazanamazdım. Para kazanabilmem için yenisini yaratmama yardım edecektiniz. Evet işte, itiraf ettim. Ben John C. McLoy. Sadece para kazanmak için çalışırım. Sadece para. Şimdi o lanet olası Ambrose'la yaptığın tüm anlaşmaları unutabilirsin. Beni tedavi et ve yeniden işimizin başına dönelim.
0: Biliyor musun? Sanırım bunun için biraz geç. Gratzky'ye benden selam söyle. Elbette görürsün. Evet. Duymam.
2: Gerektiği kadarını duydum. Ne? Ambrose'un şüphelenmesine sebep olacak bir şey yapmamamız gerek.
3: Ne? En kısa sürede çıkmam gerektiğini söylemiştim. Beni almaya geldiğini sandım. Kurtulduğumu düşünüyordum.
2: Dinle beni. Konuşacak zamanımız yok. Bu çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Unutma. Ambrose ne derse yapmak zorundasın, tamam mı? Anladın mı beni? Merak etme. Çok yakında hepsi sona erecek. Söz veriyorum. Hadi.

0: Şimdilik bildiklerimiz bunlar. Nekorviç, Atlanta'daki hastalık kontrol merkezine gitmek için yola çıktı. Yanında yarattığı Chimera adındaki virüs ve onun panzehiri Bellerophon'u taşıyordu. Emros virüse sahip değil.
1: Mikro'ya bu yüzden ihtiyacı var.
0: Yani Biosite'a gider. Chimera'yı yok edersek, Emros hastalığı olmayan bir ilaca sahip olur ve hepimiz kurtuluruz.
2: Haklı çıktın. Hunt bu gece Maklo'yu kaçırdı. Artık biliyor. Biosite'a girmeye çalışacak.
3: Güzel. Öyleyse nerede olacağını biliyoruz. Tebrik ederim Hugh. Tebrik ederim.

0: Evine geldik dostum. Ev.
1: George nerede? Her zamanki şoförüm. Nerede o?
0: Hasta olduğu için gelmedi. Grip olmuş.
2: Binanın planı hazır mı? Burası olduğunu sanmıyorum.
3: Özür dilerim ama bu bir biosite tesisi, bir depolama binası. Bir dakika için hazır olun. Evet, istersen şuna bir bak.
2: İçeriden dışarıya doğru başla.
3: Kameranın tüm üretim ve depolanması burada yapılıyor. 42. kattaki bu laboratuvarda.
4: Hunt'ın hedefi Chimera olacak. Biosite binasında 42. katta üretilip depolanıyor. Eğer Hunt'ın nasıl çalıştığına bakarsak ve ben baktım, bir çatışma yerine hep yanıltmayı tercih eder. Biosite'a asla güvenliğin güçlü olduğu giriş katından girmeyecektir.
3: Garaj girişi yok. Lobi dönüşümlü olarak 5 nöbetçi tarafından korunuyor.
2: Giriş katı kullanmayacağız. Bana çatıyı göster.
3: Çatı mı? Tek örneği bu. Yani türünün Atrium binanın merkezine kadar iniyor, 24 saat güneş ışığı depolama hücreleriyle doğal olarak ışıklandırılıyor. Virüs için mükemmel büyüme şartları. Laboratuvarın tavanını oluşturan cam bir kapakla son buluyor. Çatı kapakları güneş batımıyla birlikte kapanıyor. Ve kapaklar geceleri 40 saniyeden fazla açık kalırsa acil durum alarmları çalışmaya başlıyor. Bunları ben bile durduramam. Ethan, seni indirip kabloları geri çekmek için sadece 40 saniye süremiz var.
4: Hayır, Hunt, Biosite'a güvenliğin en az olduğu çatıdan bir yerden girmek isteyecektir. Ve güvenlik görevlisinin kılına zarar gelmemesi için bir tür akrobatik çılgınlığa kalkışacaktır.

0: Kontrol, kontrol, duyuyor musun?
1: Tüm sistemler çalışıyor.
0: Luther, durum nedir?
2: Henüz hazır değilim Ethan'ım, ben haber vereceğim.
0: Billy, biz hazır mıyız?
1: Tamam, paket 5 saniye sonra
2: iniyor. Ben hazır değilim, kapaklar hareket ediyor.
1: Acil Luther, hemen gitmek zorundayız.
2: Bekle, erişim kodunu kırıyorum.
1: Luther, zaman azalıyor. Geri sayıma başladım.
2: Lütfen bebeğim, hadi açıl. Açıl dedim.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Şimdi iniyorum.
2: Ethan bekle.

0: 25, 24, 23,
1: 22, 21, 20.
0: Ethan, kablodan
1: kurtulman için 19 saniyen var.
2: Tamam, kabloyu geri çekiyorum. Hadi! Hadi!
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...
2: Kablo kurtuldu!

0: Verici devreye girdi. Bağlantı sağlandı ve kablo kurtuldu.
1: Laboratuvara girişten ya da çatıdan mümkün olan tek zamanda girecektir. Bu da 11'i tam bir dakika geçe olacak. Hava filtrelerinin sesi Hunt'ın girişini

0: örterken nöbetçilerin görev değişimi de bizim aşağıdan girişimizi kolaylaştıracak.
1: Ethan, jeneratörler devreye girmek üzere.
2: Dosya bir uyarı. Seninle 8 dakika bağlantı kuramayacağız.

Hunt'ın herhangi bir parçasını korumaktansa Chimera'yı tamamen yok etmeyi tercih edeceğinden eminim. Bunu iki yerde yapması gerekecek. Önce virüslerin çoğaltıldığı kuluçka odasında. Ve son olarak aşılama odasında 3 enjektör tabancasındaki geriye kalan son virüsleri yok edecek. Bu silahlardaki virüsleri yok etmesine izin vermeyeceğiz.

0: Ne oldu? İlk kez zamanında gelmeye mi karar verdin?
1: Pek sayılmaz dostum.
2: John C. McLaurin.

0: Bile sanırım bir sorunumuz var.
1: Layah devreye çok erken girdi. Bine, beni duydun mu?
2: Evet, seni duydum Lothar. Peki tam olarak nerede?
0: Binanın içinde.
3: Bir daha söyle dostum.
2: Sanki binada dediğin gibi geldi.
0: Öyle dedim, binada.
2: Öyleyse...
3: Yalnız olması pek olası değil.
2: Haksız mıyım dostum?
0: Şu anda asansörde Ethan'a doğru gidiyor. Sorun kaç kişi olduktur. Ama Ethan'a ulaşamıyorum. Jeneratörler durmadan bağlantı kuramıyorum.
2: Ne zaman olacak bu?
0: Daha 5,5 dakikası var.

0: evolüsyon içindeki kaymera virüsü için sıcaklık seviyesi elverişli düzeyin üstünde. Solüsyon içindeki kaymera virüsü için sıcaklık seviyesi elverişli düzeyin üstünde. Kaymera virüs solüsyonu kritik sıcaklıkta. Alarm. Kaymera virüs örnekleri tehdit altında. Alarm. Kaymera virüsleri yok edildi.
1: Sistem alarmı. Organizma imha edildi.
2: Hadi Ethan. Hadi.

0: Örnek mikrop taşımıyor. Kirletici oranı sıfır.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi.
2: Lothar, yapabileceğimiz bir şey yok mu?
3: Ne yapabiliriz? Umarım sarı nokta kırmızıya ulaşmadan önce tüm mikropları öldürmeyi başarır.

0: Nasıl yolculuk yaparsak yapalım, varacağımız yere 20 saat içinde varmalıyız.
1: ...20 saat içinde Bellerophon'la tedavi edilmesi gerektiğini nereden bilebilirdim ki?

0: Evet, Hunt. Nasılsın?
1: Sadece griple savaşıyorum.
0: Oo. Biliyor musun, seni taklit etmenin en zor yanı her 15 dakikada bir aptal gibi gülümsemendi.
1: En zor yanının her fırsatta silahını çıkarmayı seni dizginlemek olacağını sanıyordum. O 747'yi düşürmekte o kadar acele ettin ki Kaymera'nın gerçekten ne olduğunu bile anlayamadın.
0: Ne olduğunu biliyordum.
1: Öyleyse zavallı adamın canlı virüsü kaçırmasının tek yolunun kendine enjekte etmesi ve kan dolaşımını taşıyıcı olarak kullanması olduğunu da biliyor olmalıydın. Ama uçağı düşürürken almak için geldiğin şeyi de yok etmiş oldun.
2: Durun! Size ateşi kesmenizi söyledim. O silahı vurursanız lanet olası virüs her yana yayılacak.
1: İşte orada çocuklar. Son kalan. En iyi teklif neydi?
0: Neden? Daha iyi bir teklif mi yapacaksın?
1: 37 milyondan mı? Hiç sanmam.
0: Demek biri sana bizim mektuplarımızı taşıyordu. Hadi buraya gel, yaramaz kız.
1: Sean, o buraya ait değil. Bırak gitsin.
0: Sen olmasan hiçbir zaman burada olmayacaktı Hunt. Şu andan itibaren ona olacakların sorumlusu sensin. Ve eğer onun iyiliğini düşünüyorsan, sana tavsiyem enjektörü alıp bana...

0: sana getirmesini söylemen olabilir. Seçim sana ait, Hunt.
1: Raya burada, Milada. Duydun mu?
2: Teşekkürler.

0: Aldığı anda seni vurmayacağını nereden biliyorsun?
1: Lütfen. Kimse Naya'yı yaptıklarından sorumlu tutamaz. Kadınları tanıyorsun dostum. Hepsi maymun gibidir. Yenisine tutunmadan ellerindeki dalı bırakmazlar. Al onu Naya. Ben seni korurum.

0: şey düşünmüyordum. Sadece ikimizin de zarar görmesini engellemeye çalıştım.
1: Bir de vicdanım yok diyordun.
0: Sanırım yalan söyledim.

saat 58 dakikamız var. Bu süre dolmadan Belerofon'u vücuduna enjekte etmiş olacağım.

0: Hayatın için yalvarmak ister misin? Öyle olsun. Ölmeye ne dersin? Bu şekilde beni de çok zengin edebilirsin. Birkaç saat içinde yeni bir Pandora olarak tarihe geçeceğinden emin olabilirsin. Hoşça kal.
1: Uyduya ulaşana kadar Naya'nın yerini tespit etmeme imkan yok. Ve bunu bu bilgisayarı onarana kadar yapmam imkansız. Ve bu biraz zaman alır. Ne kadar zamanı kaldı?
2: Fazla değil. Ama ne olursa olsun Naya'nın icabına bakacak.
3: Ne demek istedin?
2: Eğer Bellerophon injekte edilmezse kendini öldürecek. Bu yüzden acele etmeliyiz.

0: Ambrose ve ekibi şimdi köprünün üstünden geçti. Benaya yanlarında değil.
1: Anlaşıldı.
0: Her şey yolunda mı?
2: Burada sıkı bir güvenlik var gibi görünüyor.
0: Oradan nasıl görünüyor?
1: Riskli.

0: DNA'lar uyuyor. Kan kaymerayla dolu. Ve Bellerophon da kesinlikle ellerinde.
1: Evet, hem virüse hem de panzehirine sahipsin. Bu durumda sana 30 milyon borçlandım.
2: Tam sayılmaz. Sadece paranı istemiyoruz.
1: Ne istiyorsun peki?

0: Hisse, Bay McLoy. Daha ayrıntılı konuşmam gerekirse hisse senedi. Serbest bırak. Şehrin tam ortasında. Ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi.
1: Brayton, Ambrose'un telefon görüşmesini saptadık. Naya serbest bırakıldı.
2: Sanırım hala hayatta.
3: Nerede?
1: Sydney'de bir yerde.
3: Sydney'de bir yerde mi? Daha net konuşamaz mısın?
2: Küresel yer belirleme sistemi bilgisayarda çalışmadan yapamam.
3: Süremiz azalıyor.
0: Panzehir'i ne kadar sürede üretebilirsin?
4: Aldıktan sonra hiç zaman kaybetmeden.
0: Güzel. Biosite hisselerinin tavan yapmasına sadece birkaç hafta kaldı.
4: Sen neden bahsediyorsun?
0: Bir kaymera salgınından.
4: Nerede?
0: Sydney merkezinde. Başlangıç olarak. Siz ilacı sağlayın Bay McLoy. Biz talebi yarattık bile. Sydney'de 3 milyon ve Avustralya'da 17 milyon insan birkaç gün içinde Bellerophon'a ihtiyaç duyacak. Dünyanın kalanını saymıyorum. Şimdi, işte yapacağımız şey şu. Wallace, hisselerin değeri
5: 93.4 milyon.
0: Bu durumda Bay McLoy, 480 bin hisse satın almamız gerekecek. 30 milyonunuzu bu hisseleri almak için ödünç alacağız. Hisseleriniz hiçbir zaman 31 dolardan fazlaya satılmadı. Ama hisseler 200 doların üstüne çıktığında... Bu hisseler milyarlar değerinde olacak. Ve ben Biosite'ın %51'ine sahip olacağım Bay McLoy.
4: Bu kabul edilemez. Şirketimin kontrolünü ele geçirmene asla izin vermem.
0: Hemen otur yerine.

0: Zamanımız gittikçe azalıyor Bay McLoy. Anlaşmamızı sonuçlandırmamız gerek.
1: Evet. Parayı transfer et.
0: Takip et. Ve bana haber ver.

0: Ellerini yavaşça havaya kaldır.
1: Bunu yapmamı istediğinden emin misin?
0: Ellerini yavaşça havaya kaldır.

0: Ethan, Ethan duyuyor musun?
1: Ethan cevap ver.
2: Transfere devam et.
3: Transfer işlemde.
4: Sean, fare tünelin sonuna ulaştı.
3: Yaşıyor mu?
4: Evet. Öyle sayılır.
3: Öyleyse bana getir.
0: Şimdi.
3: Transfer tamamlandı. 30 milyon pound.
5: Sean, transfer tamamlandı.

0: İnlemeyi kes artık.
1: Korkarım, başka şansı yok. Sanırım çenesini kırdım.
0: Stamp, çok etkilendim. Bak, fazla zamanım yok Hunt. Ne söyleyeceksen şimdi söyle. Bize koca bir gülümseme vermeye ne dersin? Hayır mı?
2: Ne yapıyorsun?
0: Hemen diz çök. Yoksa ölürsün. Şimdi. Bu genellikle silahını boşaltmak olarak bilinir.

0: Benim için köprüyü temizle.
1: Hunt köprüye doğru geliyor. Saat 12 yönünden yaklaşıyor.

0: İyi Türk, bilgisayar çalışıyor. Ne ya, buldum.
1: Şehirden ayrılmış.
0: Kuzey burnuna doğru ilerliyor. Kayalıklara yaklaşıyor.
1: Ama görüntü alamıyor.
2: Anlaşıldı. Virüsün etkisini göstermesine çok az zaman kaldı. Hemen yerini belirle ve onu al. İyi nişan alamıyorum.
0: Ethan, seni korumamız mümkün olmayacak.
2: Galiba kulaklığım arızalandı. Beni uydudan takip edin. Niall'ı bana getirin.
0: Millie, hemen kuzey burnuna. Çabuk ol.

0: Hadi ateş etmeye devam et.
1: Hiçbir şey göremiyorum.
0: Yavaşla.

Hadi durma. Kullan onu Ant. Bu kötü bir ölüm olmaz. O ölümünden daha iyi olacağı kesin.

0: Hey,
1: işte orada.
2: Lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak,

0: tür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

Bir marka yaratmak yıllar sürer. Onu değersizleştirmekse sadece birkaç saniye. Reklamınız nerede yayınlanıyor? Güvenilir bir mecrada mı? Yoksa yasa dışı bahis ve kirli içeriklerin kol gezdiği, sahte tıklamalarla şişirilen denetimsiz platformlarda mı? Tüketici sadece reklamınızı görmez. Nerede yayınlandığını da görür. Reklamın yeri, markanın değeridir. Reklamınızı televizyonda

0: televizyona verin, markanızı ve itibarınızı koruyun. Çünkü güvenilir yayıncılık, güvenilir markalar yaratır.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Kel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle...

0: ile mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aga. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Terliyorsun. İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
9: Koçak'la festival şimdi

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Hey, işte orada.

0: Bayan Hol'un kanında kaymara virüsünden hiçbir iz yok. Antikorlarına bile rastlamadık.
1: Evet, bu kadarını biliyorum.
0: Ama size kaymara virüsünden canlı örnek getirmeniz konusunda kesin emir verilmişti Bay Hunt. Onu ele geçirdikten sonra yok olmasına nasıl izin verdiğinizi öğrenmek benim için çok ilginç olacak.
1: Ateşle. Aslında en iyi yöntem.
0: Ya. Evet Bay Hunt, Bayan Hol'a gelecek olursak gösterdiği çabalardan ötürü tüm suç kayıtları en yakın zamanda silinecek. Onaylayacağınıza eminim.
1: Onaylıyorum.
0: Evet. Kendisi nerede bu arada, fikriniz var mı?
1: Bilmiyorum. Hiç fikrim yok.
0: Peki planınız nedir?
1: Bilmiyorum. Belki bir tatil. Gideceğim yeri bildiririm.
0: Bunu yapmanız gerekmez. Söylerseniz bir tatil olmaz.

0: Kola'nın lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Efendim şimdi de bir Ankara klasiğini ekranlarınıza getireceğiz. Ankara'da artık her yağışın ardından aynı manzara oluşuyor. Yine sağanak yağış etkili oldu ve yine Ankara dev bir göle döndü. Tıkalı mazgallar, yetersiz altyapı. Bakın Ankaralı gün içinde neler yaşadı.
2: Yollar şelale oldu. Otomobiller sürüklendi. Ankaralılar hayatta kalma mücadelesi verdi.
3: Gidiyor motorlar gidiyor. Gitti motorlar.
4: Dükkanın içine su bastı.
5: Ankara'da metropol bir ülkenin yapılacak hizmeti bu mu? Yazık değil mi vay be? Arabam gözükmüyordu suyun içinde. Daha benim bankaya borcum var.
2: Meteoroloji uyarmıştı Ankara'yı yağmur için. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi yine kulak asmadı.
6: Evet, Ankara'da son durum. Birazdan araba gidecek.
5: Yazık günah bizlere ya. Yazık kardeşim yazık.
7: Selin vurduğu bir başka noktada Kır Konaklar mahallesinde 270. cadde sağanak yağıştan dolayı bu caddede büyük zarar gördü.
2: Başkent afete değil, Mansur Yavaş ve ekibinin yetersiz belediyeciliğine yenildi.
3: Orada mı kalmış, yola mı çıkmış acaba?
2: Ankara'da hayat felç oldu.
7: Başkent doğal afete değil, Yavaş belediyecilik anlayışına yenildi. Alt geçidi su bastı, araçlar sular altında kaldı. Belediye ekipleri bölgeye geldi gelmesine ama yaklaşık 7 saat olmasına rağmen alt geçidin içindeki su hala tahliye edilemedi.
2: İşte Yavaş belediyeciliğinin bir özeti. Cadde su altında kalınca sokağa çıkan belediye ekipleri değil vatandaş oldu. Ankaralıların rögar kapağı açma çabası kameraya yansıdı. Ve başka bir nokta.
7: Burası Ankara'nın en işlek caddelerinden biri olan İmam Halim Sultan Caddesi. Altyapı yetersizliği bu kez bu noktada patlak verdi. Sağanak yağış sonrası cadde adeta mayın tarlasına döndü.
8: 45 dakika hiç kimse gelmedi. Yazık günah bak. Bu kadar araba var. Bilmiyorsa ya bıraksın ben yapayım bu yolu. Ben yapayım nasıl yapılıyor görsün be.
2: Ankara'daki altyapı yetersizliğinin faturası vatandaşa çıktı. Yollar çöktü.
7: İşte sorumsuzluğun kitabını yazan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir eseri daha. Sağanak yağışa dayanamayan yol çöktü. Ortaya çıkan bu tablo Yavaş belediyecilik anlayışını tekrardan gözler önüne serdi.
3: Her yağmur yağdığında yol çöküyor, yapılıyor tekrar çöküyor.
9: Gelen giden yok. Burası böyle kaldı.
7: İşte bu binada oturan vatandaşlar evlerinden çıkmaya korkuyordu. Çünkü kapılarının tam da önündeki bu yolda çökme tehlikesi vardı. Ki bugünkü sağanak yağışın ardından kapılarının tam da önündeki yolda çökme meydana geldi.
9: Camimizin girişi. Giremiyoruz bak korkuyoruz yani.
2: Ve su altında kalan alt geçitler. Arabalar gömüldü.
5: Karşı tarafta köprünün ayağındaki su kanalı birden patladı. İşte kaldım suyun içinde. Arabamın içini su basmaya başladı. Hemen atladım kaçtım. Canımı kurtarmanın peşindeyim.
2: Bu binayı da su bastı.
10: Normalde yağmur rahmettir derler ama artık bizim için korkulu bir rüyaya döndü. Çünkü biz yıllardır bu problemi ABB ile çözmeye çalışıyoruz.
2: Su pencerelerden içeri sızdı.

0: arkamda gördüğünüz pencereden çok ciddi şekilde içeriye bir yağmur akışı vardı.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumsuzluğu vatandaşların hayatını da riske attı. Dairelerin içini yağmur ve lağım suyu bastı. Belediye ekipleri her zaman olduğu gibi sahaya çıkmadı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyla dolan evlerini tahliye etti.
0: Adres aldılar, biz ekipleri yönlendireceğiz dediler. Sabah 7'de oldu bu olay, buraya ekip falan gelmedi.
2: Salonlar, yatak odaları, banyolar. Her yer su içindeydi.
0: Suyun şelale gibi içeriye akmasıyla uyandık. İki tane çocuk, biri 2 yaşında, biri 1 yaşında yataklarına su dolarak uyandılar. Yani hadi boğulsalardı yatakta.
2: Yağış ve yine sınıfta kalan bir belediye. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Mansur Yavaş'a tepkiliydi. 8 yıldır görevdesiniz. Kızınızın Londra'daki lüks eviyle ilgilendiğinizin 1/1000'i kadar Ankara'nın sorunlarıyla ilgilenseydiniz, bugün bunları konuşuyor olmazdık dedi. Gökçek, yapman gereken en temel işlerden biri Ankara'daki mazgalları temiz tutmaktı. Onu bile yapamadın. İstifa et Mansur Yavaş ifadelerini kullandı. Başkent felakete sürüklenirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şehir dışındaydı. Ankaralıyı yine kaderiyle baş başa bıraktı.
3: Şimdi sevgili izleyenler, Ahbap soruşturmasında ünlü bağışçıların listesi, sahte makbuz talimatı ve eksik numara yöntemi ortaya çıktı. Haluk Levent'in asistanına son rakamı eksik yap, maksat numara verdim dediği şoförünün kimliğiyle noter işlemi yapıldığı iddia edildi. İş insanı Enver Kutlu'nun eşi ise çadır yalanıyla 5 milyon dolarımızı kaybettik derken, Levent'in 24 yıl önceki Alman vakıfları açıklaması ise yeniden gündem oldu.
4: Sahte makbuz ve eksik numara talimatı, 5 milyon dolarlık çadır iddiası ve 24 yıl önceki Alman vakıfları açıklaması. Ahbap soruşturmasında yeni dosyalar peş peşe açıldı.
5: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
4: Ahbap Derneği'ne bağış yapan ünlü isimler ve gönderdikleri tutarlar soruşturma dosyasına yansıdı. Listede sanat, spor ve sanal medya dünyasından çok sayıda tanınmış isim yer aldı.
6: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
4: Sanal medyada Jahreyn olarak tanınan Ahmet Sonuç 2 milyon. Oyuncu Can Yaman 1 milyon 550 bin lira. El Reyn adıyla tanınan sanal medya yayıncısı Tuğkan Gönültaş 1 milyon 384 bin lira bağışlamıştı. Gülşen, Ajda Pekkan, Sibel Can ve Tarkan ise Ahbap'a birer milyon lira gönderdi.
7: Hani bu bir şey mücadelesi. Hayatta herkesin bir kavramı vardır.
4: Kıvanç Tatlıtuğ 950 bin lira. Hazal Kaya ise 120 bin lira bağış yapmıştı.
8: Ahbap'a desteklerimizi bekliyoruz.
4: Ünlü bağışçıların listesi tartışılırken soruşturma dosyasından çarpıcı ses kayıtları da çıktı. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya sahte makbuz hazırlama talimatı verdiği iddia edildi.
9: Yani diyorum ki bu konuda zaten bu kadar zaman çalıştım. Aylarca bölgede çalıştım.
4: İddiaya göre yüksek tutarda bağış yapan bazı kişilerin telefon numaraları derneğin sistemine eksik kaydedildi. Böylece bağışçıların makbuzlara ulaşmasının ve kayıtları kontrol etmesini zorlaştırıldığı öne sürüldü.
10: Ben kendimi kahramanıyım. Kendimi biçmiş oldum bunun kahramanı.
4: 4 Haziran tarihli ses kaydında Levent'in telefon numarasının son rakamının eksik verilmesini istediği belirlendi.
2: Kızım ara, dövizin de telefon numarasını at. Son rakamını eksik yap. Aramazlar zaten onu. Maksat numara verdim.
4: Asistanıyla yaptığı bir başka yazışmadaysa borçlu olduğu Mehmet isimli kişiye gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı. Levent o ses kaydında ben hayatta herkese yanlış yaparım, sana yapmam diyordu. Ancak o kişinin de borcunu ödemedi. Dosyanın bir diğer dikkat çeken ifadesi Ahbap'ta şoför olarak çalışan Turan Kızılyurt'tan geldi. Kızılyurt sigortasının yapılacağını düşünerek kimlik fotoğrafını Haluk Levent'e gönderdiğini söyledi. Daha sonra Kızılyurt kendi adına noterden işlem yapıldığına yönelik gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Meğer beni de kandırmış dedi.
5: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
4: Soruşturmayla birlikte yıllar öncesine ait bir başka dosya da yeniden açıldı. İş insanı Enver Kutlu'nun eşi Şaziye Kutlu, Haluk Levent hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Çadır yalanıyla 5 milyon dolarımızı kaybettik dedi. Kutlu Levent de 1999 Gölcük depreminin ardından

0: yakından tanıştıklarını söyledi. Levent'in depremzedeler için çadır yaptırdığını ve bu nedenle borçlandığını söyleyerek yardım istediğini ileri sürdü.
1: Kaç saattir uykusuzum?
2: Kaç gündür uykusuzum?
1: Kaç gündür uykusuz?
2: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
0: Ailenin Levent'e 3 daire verdiği, karşılığında 300 konserden elde edilecek gelirlerle ödeme sözü ve çekler aldığı öne sürüldü. Kutlu çeklerden yalnızca birinin karşılıklı çıktığını söyledi.
1: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: Şaziye Kutlu borcun peşine düştüklerinde silahla tehdit edildiklerini de iddia etti. Eşine zorla borcumuz kalmadı belgesi imzalatıldığını ve basına konuşmaması için baskı yapıldığını öne sürdü. Tüm bu iddiaların ardından Haluk Levent'in 24 yıl önceki görüntüleri de yeniden gündeme geldi.
3: Alman vakıfları tarafından örgütlendiğimiz iddia ediliyor son dönemlerde. Yani alırım, parayı da alırım ama Bergama'yı savunmaya devam ederim.
0: Ahbaplar suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.
4: Efendim, Özgür Özel ve ekibi CHP'den ayrıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni parti sözleri merak ediliyordu. CHP Genel Başkanı sessizliğini bozdu. Özgür Özel'e net göndermeler yaptı. Arınma büyük ölçüde gerçekleşti dedi.
5: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
6: Hedef tahtasında Özgür Özel ve kadrosu vardı. Arınma çıkışı dikkat çekti.
5: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
6: Özgür Özel CHP'yi bölen imzayı attı. Yeni parti kuruldu.
7: Vatana, millete, partimize hepimize hayırlı olsun.
6: Özel ve kadrosunun CHP'den kopuşu sonrası Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini üye katılım töreninde bozdu.
5: Bak, hapse atıldı. Sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam. Hırsızlığı varsa durmam.
6: Ve Özgür Özel kanadı. Özel yeni parti genel başkanı sıfatıyla Anıtkabir'deydi.
8: Yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız.
6: Yeni partinin MYK kadrosu da belli oldu. Genel sekreter Yunus Emre, parti sözcüsü ise Zeynel Emre oldu. Yeni partinin kurucuları arasında adları çok sayıda şaibeye karışan isimler yer alıyor.
9: Salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız.
6: Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Aziz İhsan Aktaş davalarının merkezindeki isimler yeni partide aktif rol alacak. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabatay'sa 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü.
9: Herkes yeni partiyle ilgili tutumunu en iyi şekilde almak istiyor.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun korunaklı kasası olarak bilinen milletvekili Turan Taşkın Özer de yine yeni partide siyaset yürütecek. Adaylık karşılığı partililerden rüşvet talep etmek ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefindeki Veli Ağbaba da yeni partinin başrol isimlerinden biri olacak.
10: Yüzsüz Veli Ağbaba! Ah! Laksız Veli Ağbaba.
4: Sevgili izleyenler, Bursa'da babası tarafından kaçırılıp harabe bir evde alıkonulan Nazar, 7 yıl sonra kurtarılarak annesine teslim edilmişti. Tutuklanan babaanne hakim önüne çıktı. Tek amacının vefat eden oğlunun emanetini sahiplenmek olduğunu anlattı.
11: Sakin.
0: 7 yıllık esaret böyle son bulmuştu. Tutuklanan babaanne amacının vefat eden oğlunun emanetini sahiplenmek olduğunu söyledi.
12: Örtüşen bir tarafı yok.
0: Nazar henüz 7 yaşındayken babası onu Alman annesinden kaçırmıştı. Tam 7 yıl Bursa'daki bu harabe evde alıkonuldu.
11: Korkmayacak. Bize emanet.
0: İddiaların odağındaki babanın 2 yıl önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Babaanne ise tutuklandı.
12: Hanife Hanım suçlamaları reddetti. Diğerleri de reddettiler. Tamamen iyi niyetli olduklarını söylediler.
0: İfadesinde oğlunun emanetine sahip çıktığını söyledi.
12: Aşıları bile yapılmamış bir çocuğun sıfırdan aşıları, tedavileri düzenleniyor.
0: 6 yıla kadar yargılandığı davada Alman annenin avukatı ise aileyi tehditle suçladı.
12: Hala tehditler devam ediyor. Niyetlerini anlayamadık.
4: Efendim, İstanbul'da iki kadın saç saça baş başa kavga etti. İşte o anlar.
13: Allah, yakasını yapıştı.

0: Al saçını tuttu.
1: Saç saça kavga ettiler. Ortalık savaş alanına döndü. İki kadın tartıştı. Gerginlik tırmandı. Kavgaya dönüştü. Kadınlar saç saça kavga etti.
0: Allah, yakasına yapıştı. Allah saçını tuttu.
1: Biri diğerine tekme attı. Çevredekiler araya girdi. Taraflar ayrıldı. Ama biri eşyalarını almak için araca yöneldi. Tekrar saldırdı. Çevredekiler araya girdi. Kavga son buldu.
2: Efendim, yolun karşısına geçiyordu. Bütün trafiği durdurdu. Ağır hareket eden kertenkeleye sürücü bakın nasıl tepki gösterdi.
3: Hadi kızlar ha.
4: Ostak ostak yeri yeri.
1: Ağır hareket eden kertenkele trafiği kilitledi. Sürücü tepki gösterdi.
3: Seni bekliyorum burada. Ha hızlandı bak çaha.
1: Bir vatandaş yolun ortasında yürüyen kertenkeleyi gördü. Aracını durdurdu. Yol kenarına geçmesini bekledi.
5: Kileri bir geri gidiyor buradan kardeşim ya.
3: Oradan parası da bekleyeyim ha. Yürü ha.
1: Ama kertenkele ağır hareket ediyordu.
3: Hadi hızlan ha.
4: Ostak ostak yeri yeri.
1: Sürücü sinirlendi, tepki gösterdi.
3: Seni bekliyorum burada. Hah, ha, hızlandı bak çaha.
1: O anlar sanal medyada gündem oldu.
2: Efendim, İstanbul Kağıthane'de yaşayan 3 çocuk annesi kadın eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etti. 4 gündür kendisinden haber alınamayan kadının babası damadından şüpheleniyor.
6: Benim benim tek prensesi, tek kızı. Bahçeçeği, neredeyse çıkken kızım. Yaşadığını bileyim bana yeter.
7: Eşiyle tartışan kızı 3 çocuğunu terk edip evden kaçtı. 27 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor.
6: Görenler, duyanlar Allah rızası için bana haber versin mi?
7: Bedriye Karaçay 3 çocuğunun babasıyla kavga etti. Onları terk edip evden kaçtı.
8: Peşine koşmuş, yakalayamamış, bir taksiye bindiğini söylüyor. Sonra çelişkili haber verip göremedim diyor, anımsayamadım diyor.
7: Baba Çınar Yarar gelen telefonla şok oldu. Kızının kayıp olduğunu öğrendi.
8: Beni aradılar. Ben de kızım bende değil dedim. Hızlı bir şekilde bulunmasını istiyorum.
7: Karaçay'ın 4 gündür izine rastlanmadı.
8: Hayatından endişeliyim.
7: Yarar çelişkili ifadeler veren damadından şüpheleniyor.
8: Damadım arada sırada madde de kullanıyor ve hayatından şüpheliyim.
7: Acılı baba gözyaşları içinde yardım istiyor.
6: Kızımı bulmam lazım.
2: Sevgili izleyenler, Aksaray'da dubalara çarptıktan sonra polisin kovalamacasına yakalanan alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı. 3.27 promil alkollü olan sürücü ehliyet talebine 150 TL param var diyerek cevap verdi.
9: Efendim ama ben buraya yürüyerek geldim. Sürmedim etmedim bir şey.
10: Kim sürdü ya arabayı?
9: Ben de arabayla mı geldim?
7: Trafikte dehşet saçtı, ekiplere zor anlar yaşattı.
9: Tamam ama ben buraya yürüyerek geldim.
7: 26 yaşındaki alkollü sürücü mantar dubalara çarptı. Patlak lastikle kaçmaya başladı. Kovalamaca yaşandı. Otoparka girerek izini kaybettirmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Alkol metreye üflemeyi reddetti. Kimlik talebine ise verdiği cevap ekipleri şoke etti.
9: Kimliğim yanımda değil.
10: Ehliyet ver.
9: Ehliyetim de yanımda değil abi. Ben
10: TC'ni söyledim.
9: Ya şortmanla gelmişim buraya.
10: TC'ni var mı söyledim?
9: Benim cebimde 150 tane param var.
2: Efendim, Kemal Sunal'ın ünlü filmi Tokatçı gerçek oldu. Bir genç sevdiği kadınla evlenebilmek için önündeki tek engel olan başlık parasını biriktirmek için Şanlıurfa'dan Ankara'ya geldi. Çarpıcı gerçeği ise Bakan Göktaş ortaya çıkardı.
11: Bir kuruş bile inmem. Verin parayı alın.
12: 700, 800 bin lira bir başlık parası olamaz. Benim sevdiğim bir parayla satın alamam.
1: Sevdiği kadınla evlenmek istedi. Babası başlık parası isteyince soluğu Ankara'da aldı.
12: Ben 5 yıldır çalışıyorum inşaatlarda. Parayı zor topluyorum.
1: Kemal Sunal'ın ünlü filmi Tokatçı gerçek oldu. Mehmet Çiftçi sevdiği kadınla evlenmek istedi.
12: Ailesine gittiğim zaman da bana dediler ki başlık parası 700 bin, 800 bin. Parayı getirmezsen sana kızımız yok.
1: Başlık parasını biriktirebilmek için Ankara'ya geldi. İnşaatlarda çalışmaya başladı.
12: Gurbetçiyim. Başlık parasını toplamak için ama başlık parası çok olduğu için yetişemiyorum.
1: Ama parayı bir türlü biriktiremedi.
12: Zenginin kalbi var da fakirin kalbi

0: Yok mu abi? Ait'in kalkmasını istiyorum.
1: Çarpıcı bir gerçek de vardı. Ortada bir gelin adayı yoktu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mehmet Çiftçi'ye ulaştı. Gelin adayı olması halinde gençlik fonuna başvurabileceğini söyledi.
2: Efendim, müşteri gibi gitti, el çabukluğuyla altın kolye çaldı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
3: Müşteri gibi girdi, altın kolye çaldı. Çok geçmeden yakayı ele verdi. 31 yaşındaki Gürkan Ç. bir kuyumcuya girdi. Müşteri gibi davrandı, altın kolyelere bakmak istedi. İncelerken fırsatını buldu, altın kolyeyi işte böyle çaldı. Kolyenin değeri yaklaşık 80 bin liraydı. Ekipler hırsızın peşine düştü. Çok geçmeden yakalandı.
2: Çin'de piste inen yolcu uçağının kabin üstü bagaj bölmesinden bir anda alevler yükseldi. Bir yolcuya ait taşınabilir bataryanın alev almasıyla uçakta büyük panik yaşandı. Kabin ekibinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında kimse yaralanmadı.
1: Uçak piste indi. Yolcular tam rahat bir nefes almıştı. Kabin üstü bagaj bölmesinden bir anda alevler yükseldi. Langoyu Guyang seferini yapan China Eastern Hava Yolları'na ait yolcu uçağı indikten hemen sonra kabinde yangın çıktı. Bagaj bölmesinden yükselen alevler uçakta büyük paniğe neden oldu. Kabin görevlileri yolculara sakin olmaları çağrısında bulundu. 3 kabin görevlisi bagaj bölmesini açarak valizleri tek tek dışarı çıkardı. Alevlere hızla müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Havalimanı itfaiye ekipleri de uçağın bulunduğu alana sevk edildi.
2: Efendim, kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında ilk kez bu kadar ağır iddialar ve yeni tutuklama kararı aynı dosyada buluştu. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel tutuklandı. Dosyaya giren tanık ifadeleri ve bazı kayıtlar soruşturmanın seyrini değiştirdi.
4: Validir korktunuz, ekmeğin gider korktunuz, tehdit edildiniz korktunuz. Bu saatten sonra asıl bizden korkun.
1: Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı.
5: Siz Allah'tan korkmadınız, bir öğrenciysiz kaybettiniz. Bir de mezarı yok, bir de canlısı yok.
1: Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Andan Sonel tutuklandı. Hükümlü tanık Turan Güler ifadesinde Handan Sonel'in Gülistan Doku'nun cesedinin ortadan kaldırılması karşılığında kendisine 100 bin lira verdiğini öne sürdü. Handan Sonel ise tüm suçlamaları reddetti.
6: Ben bir nezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum. Allah için benim kızımın kemiğini bana verin.
1: Dosyadaki tek dikkat çeken ifade bu değildi. Şubat Kod adlı gizli tanıkta cesedin dönemin vali koruması Şükrü Eroğlu'yla Pertekli bir korucu tarafından gömüldüğünü iddia etti.
7: Gelin. Ben pişmanım değil. Duman gibi, Şubat gibi ne gördüyseniz anlatın.
1: Telefon sinyalleri kritikti. Daraltılmış baz raporuna göre şüpheli Fatih Özmen'in telefonu olay gecesi Koçpınar mevkisinde 7 saat 32 dakika boyunca aynı noktadan sinyal verdi. İşte o bölge soruşturma dosyasında Gülistan Doku'nun ilk gömüldüğü yer olarak değerlendirildi. Araştırmalar derinleşerek devam ediyor.
2: Sevgili izleyenler, iki köpek yalnız gezen yaban domuzuna saldırdı. O anlarda bir mahalle sakini de kayıttaydı.
8: Polisi mi çağırdı işte, ne yapacak?
1: İki köpek yaban domuzunu çevreledi, saldırmaya başladı. Domuz da çığlık atmaya başladı. İmdadına ise sesini duyan sürüsü yetişti.
8: Eyvah.
1: Sokakta yiyecek arayan yaban domuzu, biri kangal cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin çevrelediği yaban domuzunun çığlıkları çevredeki sürünün dikkatini çekti. Kısa süre sonra çok sayıda yaban domuzu olay yerine geldi.
8: Eyvah.
1: O anlarda mahalle sakini de kayıttaydı.

0: bu ne?
1: Sürünün üzerlerine yönelmesiyle köpekler geri çekilmek zorunda kaldı. Saldırıdan kurtulan yaban domuzu sürüye katılarak bölgeden uzaklaştı.
2: Efendim, Hadise konserinde sahneye davet ettiği minik hayranını kucağına aldı. Bebekle birlikte sahnede tur atan ünlü şarkıcı ailesinden adres bilgilerini istedi. Bebeğe bakın nasıl jest yaptı.
3: Eşi bir yerde yollayacağım annesi.
1: Minik hayranını sahneye davet etti. Kucağına alıp dolaştırdı. Ardından değeri 200 bin liraya aşan hediye sözüyle herkesi şaşırttı.
3: Eşi bir yerde yollayacağım annesi.
1: Ünlü şarkıcı Hadise yoğun konser takvimi kapsamında hayranlarıyla buluştu. Konserin en renkli anları ise minik bir hayranın sahneye çıkmasıyla yaşandı. Minik hayranını kucağına alan Hadise bebekle birlikte sahnede tur attı. Konserdeki cömert jest cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.
2: Şimdi sevgili izleyenler, babalarıyla motosikletle geçerken polisin operasyon tatbikatına denk geldiler. Yaşananları gerçek sanan iki küçük kız korkuyla yol kenarında ağlamaya başladı. Çocukların yardımına koşan polisler su ikram edip tatbikatı anlatarak onları teselli etti.
4: Polisleri görünce biraz korktum ama artık korkmayacağım. Çok iyi davrandılar. Bana su verdiler.
1: Polisin operasyon tatbikatını gerçek sandılar. Korkuyla yol kenarında ağlamaya başladılar. Minik kızların yardımına polis ekipleri koştu.
5: Geçti tamam mı?
1: Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mergeç yolu güzergahında senaryo gereği operasyon tatbikatı düzenledi. O sırada iki küçük kız babalarıyla motosiklette bölgeden geçiyordu.
6: Tabii ben o dalgınlıkla polis operasyonunu izlerken kızlar kenarda ağlamaya başlamışlar. Korkmuşlar tabii.
4: Çok iyi davrandılar. Bana su verdiler.
1: Tatbikatı gerçek bir operasyon sanan çocuklar büyük korku yaşadı. Yol kenarında durarak ağlamaya başladı.
5: Araçlarda su var mı ya? Çocuklar çok korkuyor.
1: Minik kızları fark eden polis ekipleri hemen yanlarına gitti. Yaşananların sadece bir eğitim çalışması olduğunu şefkatle anlattı.
6: Kızlarım oldukça şefkatli davranmışlar, sarılmışlar, onları sakinleştirmeye çalışmışlar. Polis korkulacak kişiler değil polisler. Polisler bizim en güvendiğimiz insanlar.
1: Polisler su ikram ettikleri çocukları teselli ederek korkularını giderdi. Tatbikat sırasında yaşanan o sıcak anlar kameralara yansıdı.
2: Efendim, Avrupa'da aşırı sıcakların ardından şimdi de orman yangınları kendini gösterdi. Fransa ve İspanya'da meydana gelen orman yangınlarında 100 binden fazla kişi tahliye edildi. İşte o felaket görüntüleri.
1: Avrupa önce kavruldu, şimdi de orman yangınlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Gironde ilinde orman yangınları çıktı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi başladı. Gökyüzü gri renge büründü. Dumandan göz gözü görmedi. Bölgeden 44 bin kişi tahliye edildi. 53 ev ve bir kamp alanı alevlere teslim oldu. Kullanılamaz hale geldi. Başkent Madrid ve Avila kentlerinde orman yangınları çıktı. Ekiplerin müdahalesi bir hayli zorlaştı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Gökyüzü turuncu renge büründü. Madrid tarihinin en kötü yangını olarak nitelendirildi. 25 bin kişi tahliye edildi. 30 kilometrelik alan küle döndü.
2: Şimdi sevgili izleyenler, İstanbul'la devam edelim. Çünkü kırmızı kütle etkisini gösterdi. Son 21 yılın en serin Temmuz günü yaşanırken sağanak İstanbul'u da vurdu. Zincirlikuyu ve Güngören alt geçitlerini su bastı.
7: Çalışmaya devam mı?
8: İyi, çok güzel. Sıcaklar çok bunalttı.

0: böyle daha güzel.
1: Şemsiye almayı unuttuk mu?
2: Evet, unuttum.
1: Bugün çok mu serin?
2: Evet, serin. Yani yaz gününde böyle bir hava çok şaşırtıcı bir şey yaşıyoruz.
1: İşte bakın, yağmur bulutları İstanbul'a gelmeye başladı. Havada gök gürlüyor. Sağanak yağış etkisini gittikçe artırıyor. Yani kırmızı kütle İstanbul'a geldi.
3: Böyle bir gün olmasını beklemiyordum.
4: Zincirlikuyu alt geçidini yine su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin çözüm bulamaması herkesi isyan ettirdi.
3: Yaz yağmuru aslında gelip geçen bir yağmur ama...
1: Bu biraz kalıcı mı?
3: Biraz kalıcı.
4: Güngören'deki alt geçitte de benzer manzara vardı.
1: Bakın bugün İstanbul'da 21 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. Temmuz'un en soğuk günü olarak kayda geçti. Gerçekten bu soğuk bizleri tir tir titretiyor.
2: Çok kötü bir hava var şu anda. Çok şaşırdım.
1: Koşa koşa gidiyordum.
5: Ya evet.
1: Üşüdün mü?
5: Perişan olduk.
1: Şemsiyesini almayanlar şimdiden pişman oldu.
6: Vallahi bu sene havalar çok ilginç. Yani yazı mı yaşıyoruz, kışı mı yaşıyoruz bilmiyoruz ama mevsimler de artık insanlar gibi delirdi.
4: Öyle de oldu. Amasya, Samsun, Osmaniye, Yozgat, Antalya, Çorum, Zonguldak, yurdun büyük bir bölümü sağanak yağışa teslim oldu. Osmaniye'de iş yerlerini su bastı.
7: Ortasında da böyle ilk defa oluyor yağmur yağması. Logarlar tıkanmış, her şey suyun içinde kaldı.
4: Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.
8: Efendim, şimdi de bu kadarı olmaz dedirten türden bir haberi ekranlarınıza geçireceğiz. İzmir'de bir grup kadın sokak ortasında birbirlerinin saçlarının arasından bit temizledi.
4: Yol kenarında oturdular, birbirlerinin saçından bit temizlediler. Burası Buca. Dört kadın yol kenarına oturdu, her biri yanındakinin saçıyla ilgilendi. Saçlarının arasından bit temizledi. O anlar sanal medyada paylaşıldı, tepki topladı.
8: İstanbul'da 22 yaşındaki bir aşçı çalıştığı otelin terasından düşerek hayatını kaybetti. Genç kadın yaşamına mı son verdi yoksa cinayete mi kurban gitti sorusunun yanıtı ise henüz belirsiz.
4: Hayalleri, gelecek planları yarım kaldı. 22 yaşındaki aşçı çalıştığı otelin terasından düşerek can verdi. Ama arkasında çok fazla soru işareti bıraktı.
1: 22 yaşındaki Esma Nur Polat, Beyoğlu Galata'daki bir otelde aşçı olarak çalışıyordu. Genç kızın hayalleri vardı ancak hepsi yarım kaldı.
4: 17 Temmuz'da yaşandı kahreden olay.
1: Gece saatlerinde çalıştığı otelin terasına çıktı ancak dakikalar sonra 22 yaşındaki genç aşçı metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
4: Hayatının baharında olan Esma Nur Polat hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulundu. Genç kız kendi canına mı kıydı yoksa cinayete mi kurban gitti? Savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı. Otelin terasının ruhsatsız olduğu da ortaya çıktı.
8: Adana'da bir kadın 7 yaşındaki çocuğunun yanında uyurken boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi.
9: Yeğenim yanında yatmış, kızımın yanında yatmış. Geçimsizlikli sürecinde de boşanma davası açıldı.
4: İşte o boşanma davası sonu oldu. Bekçilik yapan eşi tarafından uykusunda öldürüldü. Katliama 7 yaşındaki kızı tanık oldu.
9: Yeğenim yanında yatmış, kızımın yanında yatmış.
4: Kadın cinayetinin adresi bu kez Adana. Kocamaz çifti şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. 40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz boşanma davası açtı.
9: Kendisi bir kumarbazdı.
4: Bekçilik yapan cani adam ayrılık kararını sindiremedi. Uyuyan eşini silahla öldürdü. Tüm bu vahşet yaşanırken kızları da oradaydı. Ekipler hemen olay yerine geldi. Ama evladının yanında katledilen Hatice Mine Kocamaz için yapılacak bir şey kalmamıştı.
9: Allah rahmet eylesin kız kardeşim için. Onun da Allah belasını versin.
4: Eşini katleden cani bekçi olaydan yarım saat sonra yakalandı.
8: Şimdi efendim, Elazığ'da yaşanan bir paniği ekranlarınıza getireceğiz.

0: ağır hasarlı binanın yıkımı kontrolden çıktı.
1: Operatör ilk hamleyi yaptı, bina bir anda çöktü. Kepçe operatörü saniyeler içinde atlayıp canını kurtardı.

0: Operatör hasarlı binaya kepçeyi vurdu. İlk darbeyi alan 5 katlı bina saniyeler içinde böyle çöktü. İş makinesinden atlayan operatör canını son anda kurtardı. Korku dolu anlar kameralara da saniye saniye işte böyle yansıdı.
1: Efendim, İstanbul Sultan Gazi'de rehine krizi yaşandı. Uyuşturucuyu bırakan genç krize girdi. Ailesini bıçakla rehin aldı. Rehine krizi özel hareket polislerinin müdahalesiyle son buldu. Dehşet saçan saldırgan gözaltına alındı.
2: Ailesini bıçakla rehin aldı. Yarı çıplak bir şekilde pencereye çıkıp terör estirdi. Ekiplerin dil döktüğü saldırgan böyle gözaltına alındı.
3: Yakaladılar, şükür.
2: Sultan Gazi'de sabah saatleriydi. İddiaya göre sözde uyuşturucuyu bırakan genç krize girdi. Evin kapılarını kilitledi. Sonra ailesini bıçakla rehin aldı. Ailesine dehşeti yaşattı. Üstü çıplak bir şekilde pencereye çıkıp bağırmaya başladı. Metrelerce yükseklikten atlamaya çalıştı. Mahalleli bağırış seslerinden korktu. Ekiplere haber verdiler. İtfaiye branda serdi. Özel harekat polisi geldi. Saldırgan gence engel olmak için dil döktüler. Ekipler kapıyı kırıp aileyi kurtardı. Saldırgan genç gözaltına alındı.
1: Sevgili izleyenler, dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kazaları getiriyoruz ekranlarınıza.
4: Hızla geldi, tırla çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle refüjede çarptı. 4 kişi yaralandı. Aşırı hızlıydı. Kaza kaçınılmaz oldu. Hafriyat kamyonu önce takla attı, ardından bariyerlere daldı ve devrildi. Kazanın ardından etrafı toz bulutu kapladı. Şoför ağır yaralandı. İkisi de kontrolsüz girdi. Kaza geliyorum dedi. İki tır işte böyle çarpıştı. Çarpışan tırlardan biri yan yattı. Diğerinin dorsası devrildi. Minibüs dönüş yapacaktı. Hızla gelen motosikletli solundan geçmek istedi. İşte böyle çarptı. Motosikletli savruldu. İki kişi yaralandı.
1: Şimdi efendim, İstanbul'da bir hırsız kuyumcudaki elektrik kesintisini fırsat bildi. Kaşla göz arasında milyon liralık vurgun yaptı.
2: Kuyumcudaki elektrik kesintisini fırsat bildi. Akıl almaz bir hırsızla imza attı. Milyonluk vurgun yaptı. İstanbul Fatih'te bir kuyumcudan 300 tam altın çalındı. İşletme sahibi olan biteni anlam veremedi. Çünkü her şey normal görünüyordu. Ekiplerin çalışması sır perdesini araladı. Hırsız kuyumcu çalışanı çıktı. Krizi fırsata çevirmişti. Elektrik kesintisi yaşanırken kaşla göz arasında 300 tam altını çalmıştı. Gözaltına alındı. Üzerinden 282 tam altın ve 90 bin lira para çıktı. Borçları nedeniyle hırsızlık yaptığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından tutuklandı. Altınlar sahibine teslim edildi.
1: Efendim, Van'da kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Ama sır perdesi aralanmadı. Rojin Kabayiş'in cep telefonu Çin'de de açılmadı.
5: Blacklist dedim. Dedim bu bir cinayettir, intihar değil.
6: Üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş 2024 yılında kaybolmuş. Acı haberi gelmişti. Rojin'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Davanın en önemli delillerinden biri olan cep telefonu İspanya'ya gönderilmiş ama sonuç alınamamıştı. Telefonu bu defa da Çin'e gönderildi. Ama telefonun şifresi Çin'de de kırılamadı. Telefona müdahale edilmesi durumunda yazılımın ve tüm verilerin

0: Telefonların silinebileceği uyarısı yapıldı. Telefonun önümüzdeki günlerde bir kez daha incelenmesine yönelik çalışma yürütülmesi bekleniyor.
1: İzmir'de vicdansız bir sürücü önündeki motosikletliye kasten çarptı. O anlarda ise bakın cep telefonu kamerasına nasıl yansıdı.
2: Evet, motorcuya çarpmaya çalışıyor. Motorcuya vurdu.
3: Üstünden geçti.
0: Takip etti, çarptı ve kaçtı.
2: Evet, motorcuya çarpmaya çalışıyor. Motorcuya vurdu.
3: Üstünden geçti.
0: Görüntüler İzmir Konak'tan.
4: Reis! Usta, çektik çektik. Reis, çektik biz. Videoyu çektik.
0: Bu sürücü motosikletliyi takip etti. Arkadan bilerek çarptı ve hızla kaçtı.
2: Adam yere düştü arkadaşlar.
0: O sürücü yakalandı. 180 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine ve aracına da el konuldu.
2: Çarpmaya çalışıyor, motorcuya vurdu.
1: Efendim, Kanada'da yüzden fazla noktada orman yangını çıktı. Bir yük treni de alevlerin ortasında kaldı. Tren ateş tünelinden bakın nasıl geçti.
5: Yük treni orman yangınının arasında kaldı. Alevlerin arasında işte böyle ilerledi. Ontario eyaletinde yüzden fazla noktada orman yangını çıktı. Yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar alevlerin kontrol altına alınmasını engelliyor.
6: Holy crap.
5: Ve alevler demir yolu hattına kadar ulaştı. Bir yük treni de kaçış imkanı bulamadı. Alevlerin arasında kaldı. Gökyüzü adeta turuncu bir renge bürünmüştü. Mürettebat telsizlere sarıldı. Yardım çağrısında bulundu. Güzergah adeta ateş tünenine döndü. Tren alevlerin arasında işte böyle ilerledi. Ve tren yangın bölgesinden çıkmayı başardı.
1: Efendim, Beyaz TV ekranlarından ayrılmamanızı rica edelim. Çünkü bültenimiz hayli yoğun ama şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: Mel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Gün boyu çamaşırını koru.
6: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Her zorlukta güç.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam.com'a
1: değerinde Trinx sat. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Paska.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Efendim devam ediyoruz Beyaz Ana Haber'e. Hatay'da bir kişi hırsızlara karşı akıl almaz bir çözüm üretti. Kendisine emanet edilen arabanın parçaları çalınmasın diye bakın ne yaptı.
4: Emanet mamustur.
5: Hırsızlara karşı akıl almaz çözüm. Toros'u konteynerin üzerine çıkardı.
4: Konteynerin üzerinde Toros var.
5: Emrah Çakan'a arkadaşı 1978 model bir araba emanet etti.
4: Bu araç emekli bir şef astsubay arkadaşımın.
5: Ama arabanın parçaları sürekli çalınıyordu. Esnaf adam da ilginç bir çözüme başvurdu.
4: Biz yere koyduk, her Allah'ın günü bir şey çalındı.
5: Forklift yardımıyla aracı konteynerin üzerine çıkardı.
4: Aldık bunu, üst tarafa koyduk. Kimse erişmesin, bir şey çalmasın diye.
5: Gören dönüp bir daha bakıyor. Adres belirlemede vatandaşlara kolaylık sağlıyor.
3: Efendim İstanbul'da bir markette müşteriyle çalışan arasında karpuz fiyatı tartışması çıktı. Sokağa taşan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
5: Karpuz fiyatından tartışma çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Görüntüler bahçeli evlerden. Bir kişi markete girdi, karpuz almak istedi. Çekirdekli ve çekirdeksiz karpuzlar arasında fiyat farkı vardı. Çalışanla tartıştı. Tartışma büyüdü, sokağa taştı. Gerilim gitgide tırmandı ve tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler yardıma koştu. Meydan muharebesinde korku dolu anlar yaşandı. Kavga vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.
3: Efendim bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Ancak hep söylediğimiz gibi Beyaz TV ekranlarından ayrılmayın. Çünkü birazdan film kuşağımız sizlerle olacak. Bizler de yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde inşallah yeniden Beyaz Ana Haber diyeceğiz. Hoşçakalın.

Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, yaz demeden, kış demeden, yağmur demeden, kar demeden, gündüz demeden, gece demeden, soğuk demeden, sıcak demeden güzel yurdumuzu sizler için yıllardır adım adım gezmeye ve yollarda olmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Denizli'nin güzel mi güzel ilçesi, turizm cenneti, sakin şehir Çameli. Efendim ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Dop dolu çok renkli bir bölüm sizi bekliyor. Her zaman olduğu gibi çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz. Sakin şehir Çameli'de tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor. Değerli izleyenler, Çameli çok güzel. Çameli'de olmak çok güzel. Efendim her taraftan doğa fışkırıyor. Doğal güzellikler anlamında müthiş bir hazine, müthiş bir zenginlik var. Evet, şu anda Beyaz TV ekranları başında eminim keyifli bir hafta sonunda çayınızı, kahvenizi aldınız. Bizi izliyorsunuz, Çameli'ni izliyorsunuz ve doğaya doyuyorsunuz, lezzete doyuyorsunuz. Peki Çameli'de şu anda neredeyiz? Çameli'nin turizm anlamında en popüler, en güzel mahallelerinden biri olan Elmalı'dayız. Evet değerli izleyenler, Çameli bölümümüzde Elmalı mutlaka olmalıydı. Turizm anlamında önemli bir mahalle. Aslında bir köy, büyükşehir yasasından sonra biliyorsunuz mahalle olarak anılmaya başladı. Ve değerli izleyenler, Çameli'nin dört bir yanında olduğu gibi Elmalı Mahallesi de yemyeşil ağaçlarla, yemyeşil ormanlarla kaplı. Ve Batı Torosların eteğindeyiz. Her tarafta mükemmel manzaralar var. Peki Elmalı Mahallesi'nin özelliği nedir? Efendim burada alabalık üretim çiftlikleri var. Herkes alabalık yemeye, taze lezzetli alabalık yemeye Elmalı Mahallesi'ne geliyor. Aslında 7 mahallede alabalık çiftliği, üretim tesisleri var. Ancak Elmalı'da turizm anlamında gerçekten çok popüler bir mahalle. Bu yüzden buradayız. Sizleri de Elmalı'nın güzellikleriyle buluşturmak istedik. Efendim, ilçe merkezine mesafemiz 20 kilometre. Ve Fethiye'ye çok yakınız. Aslında Fethiye'ye çok yakın bir ilçe Çameli. Çameli merkeze 80 kilometre, buraya 60 kilometre mesafede bulunuyor Fethiye. Ve özellikle Fethiye'den gelenlerin sayısı bir hayli fazla. Burada çok sayıda alabalık üretim çiftliği var, alabalık restoranları var ve her tarafta mükemmel manzaralar var. Ve sakin şehir gerçekten.

Gerçekten burası sakin bir şehir, huzurlu bir şehir ve burada bir turistin, bir misafirin aradığı her şey var. Yemyeşil bir doğa var, mükemmel manzaralar var, tertemiz hava var, sıcacık misafirperver insanlar var ve lezzet var. Lezzet var, aradığınız her şey var ama siz olun. Çameli'ye ve Elmalı Mahallesi'ne geldiğinizde mutlaka alabalık yiyin. Alabalık aslında Çameli merkezde ve her tarafta var. Aslında tüm mahallelerde var. Ama biz bugün Elmalı'da sizlere alabalık üretim çiftliğini, mükemmel manzaraları ve alabalığın yapılışını göstermek istedik. Bu lezzetli alabalığın özelliklerini burada anlatmak istedik. Aslında efendim Çameli eşittir doğa. Gerçekten doğaya doyduk. Asırlık ağaçlar, ormanlar, batı toroslar, evet tabloyu andıran, kartpostalı andıran mükemmel görüntüler Çameli'nin her tarafında mevcut. Doğanın armağanı, doğanın gerçekten Çameli'ne armağanı ve Çameli Denizli'nin turizm vitrinini süsleyen çok önemli bir ilçe. Tüm güzelliğiyle işte Çameli, işte Elmalı.

0: Elmalı'da çok sayıda alabalık üretim çiftliği bulunuyor. Havuzlarda ne çok alabalık var.
1: Değerli izleyenler, Çameli turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim Çameli kesinlikle doğa kenti, yayla turizmi, doğa turizmi Çameli için son derece önemli. Ve Çameli'nin her tarafında eşsiz manzaralar, eşsiz güzellikler, eşsiz hazineler var. Ve Çameli söz konusu olduğunda konuşmamız gereken çok fazla başlık var. Onlardan biri de alabalık. Çameli'nin alabalığı inanılmaz lezzetli ve efendim burada ciddi bir alabalık üretimi söz konusu. Yıllık 2200 ton alabalık üretimi yapılıyor ve Türkiye'nin alabalık üretiminin %3'ünü şu anda bulunduğumuz Çameli ilçesi karşılıyor. Peki Çameli'de şu anda neredeyiz? Şu anda Elmalı mahallesindeyiz. Efendim Çameli'nin en güzel mahallelerinden birindeyiz. Çameli'nin 7 mahallesinde alabalık üretimi söz konusu. Tarımsal ürünler ve alabalık halkın önemli bir geçim kaynağı. Ve efendim Çameli genelinde 98 tane alabalık üretim çiftliği var. Onlardan 40 tanesi burada şu anda bulunduğumuz Elmalı mahallesinde. Ve efendim balık havuzlarındayız. Alabalık üretim çiftliğinde alabalıkların üretildiği, çoğaltıldığı havuzlardayız. Evet, bunlar doğal havuzlar ve bu havuzlarda, çok sayıda havuzlarda boy boy alabalık var. Ve havuzlarda bulunan su, dağlardan gelen kar sularının, yağmur sularının birikmesiyle oluşan doğal kaynak suyu. Efendim bu suda bol bol mineral var, vitamin var. Bu yüzden de alabalıklar inanılmaz lezzetli. Ve yayla içine kurulmuş bir ilçe. Batı Toroslar'ın eteğindeyiz. Ve hava o kadar temiz ki, yayla havası. Değerli izleyenler, aslında burası yayla. Evet, tamamen yayla içine kurulmuş bir ilçe. Ve hava sıcaklığı gerçekten çok yükseldi. Şimdi esiyor. Evet, güzel bir esinti var. İnanın ama burada bile sıcağı hissedebiliyoruz. Yani burası böyleyse, yayladaki bir ilçede hava sıcaklığı böyleyse, diğer tarafları düşünemiyorum. Evet efendim, alabalık havuzlarında boy boy alabalık var. İnanılmaz bir üretim var. Söylediğimiz gibi yani ciddi bir oran Türkiye'nin alabalık üretiminin %3'ünü karşılıyor. Ve hemen yanımızdaki, sol tarafımızdaki havuzda yavru alabalıklar var. Bakın, minik minik, boy boy ayrılmış ve havuzlardaki su tamamen doğal kaynak suyu. Ve Elmalı Mahallesi de alabalık üretimi konusunda son derece önemli. Efendim şu bilgiyi de vermek istiyorum. Alabalık üretim çiftliklerinin bulunduğu yerlerde mutlaka restoran var. O restoranlar özellikle yaz aylarında, turizm sezonunda hafta sonları dolup taşıyor. Ve havuzlardan taze taze tutulan alabalıklar yine taze bir şekilde, lezzetli bir şekilde pişiriliyor ve buraya gelen misafirlere, turistlere ikram ediliyor. Fethiye'ye çok yakınız. Fethiye özellikle hafta sonları, akşamları adeta buraya akıyor. Bir yerin nesi ünlüyse oraya geldiğinizde onu yemenizde fayda var. Onu mutlaka deneyimleyin. Yani zaten diğerlerini her zaman her yerde yersiniz, evet, ama eti, evet, de fena lezzetli. Ve burada da yine

0: Şenayan'ın elleriyle yaptığı öyle balığın yanında, köftenin yanında ikram edilen lezzetler var. Programımız içerisinde de bunların hepsine değindik. Hadi o zaman yapalım.
1: Yapalım. Önce biberlerimizi atalım.
0: Evet, soğanımız, domatesimiz, kırmızı biberimiz, yeşil biberimiz.

0: Evet şimdi efendim alabalıklarımız taze taze doğal kaynak suyunda yetişen alabalıklarımız bir güzel kızarıyor. Ve mükemmel görüntüler şu anda gözlerimizin önünde. Efsane kokular yayılmaya başladı. Şenay Hanım kalabalık oluyor mu burası?
1: Evet oluyor.
0: Ne zaman kalabalık oluyor?
1: Yaz döneminde, kışında, kar yağdığında da çok güzel kalabalık oluyor.
0: Oo, evet. Çünkü manzara seyrine doyulmaz. Eşsiz bir manzara var. Yani bu manzarada alabalık yemek, yemek yemek. Aslında ne yerseniz yiyin, kahvaltı yapın, peynir ekmek yiyin, yanında çay. Efsane olmalı.

0: Değerli izleyenler, Çameli Cennet. Bu yüzden de yerli ve yabancı turistler hem yaz aylarında hem de kış aylarında buraya adeta akın ediyor. Efendim biz de Çameli'nin güzelliklerini bir parça sizlere tanıtabildiysek, ekranlarınıza taşıyabildiysek ne mutlu bize. Ve gerçekten yabancı turistleri çok fazla gördük burada olduğumuz süre içerisinde. Antalya zaten çok geliyor yabancı turist ve oradan da buraya geliyorlar. Ve Elmalı'da, Elmalı mahallesi de Çameli ilçesinin en çok turist çeken noktalarından, mahallelerinden biri. Aslında her tarafı, Çameli ilçesinin her tarafı gerçekten keşfedilmeye, gezilmeye, görülmeye değer. Şenay Hanım.
1: Efendim.
0: Oldu mu alabalığımız?
1: Evet, evet. Şöyle bir nar gibi kızarmış.
0: Şahane görünüyor.
1: Bir çevirelim. Nar gibi kızarmış.
0: Of, şöyle. Of, of.
1: Elmalı mahallesine gelip de alabalık yemeden gidilmez.
0: Bu nasıl bir alabalık?
1: Evet.
0: Bu nasıl
1: lezzeti,
0: bir koku?
1: Kokusu. Yanında da köftelerimiz, of, domatesimiz, biberimiz,
0: görünüyor.
1: Soğanımız.
0: Vallahi her herkesin şey. Canı istedi.
1: Evet,
0: herkesin
1: evet,
0: canı
1: evet.
0: istedi. Fenasın. Efendim görüntü şahane. Nar gibi kızardı alabalıklarımız. Şimdi onları alacağız, servise hazırlayacağız. Şöyle afiyetle tadına bakacağız. Şenay Hanım da çok güzel
1: tabii
0: yaptı
1: ki.
0: Eminim.
1: Şöyle alalım.
0: Alalım hemen tabağımıza.
1: Tabii ki. Şöyle buyurun.
0: Evet. Efendim en doğalından, en
1: soğanımızı.
0: Lezzetlisinden. Tabii soğan olmadan olmaz. Domates de ver.
1: Evet.
0: Tamam. Kapya biberimiz, yeşil biberimiz.
1: Evet.
0: Onlar da közlendi mangalımızda.
1: Tabii ki.
0: Evet, sunum önemli bakın. Zengin bir balık tabağı. Peki bir porsiyon bu şekilde.
1: Tabii ki böyle.
0: Tek bir balık.
1: Tabii ki tek
0: tamam.
1: bir balık.
0: Doyuyor mu peki?
1: İsteyene,
0: bir tane balıkla bir kişi.
1: İsteyene bir tane daha veriyoruz yani. İsteyene çift de verebiliriz.
0: Balık bol
1: yani,
0: zaten. Alabalık üretim çiftliklerinde balık bol. Şöyle var mı bir çatalımız, bıçağımız? Ben hemen tadına bakayım. Evet, görüntü çok güzel. Daha ne olsun vallahi. Daha iyisi can sağlığı. Mezeler şahane.
1: Tabii ki balık tabağımızın yanında mezelerimizi de veriyoruz böyle. Aynen ikramımız.
0: Ve değerli izleyenler, şimdi hava tertemiz. Tabii böyle bir ortamda insanın iştahı açılıyor. Açılmaması mümkün değil. Yani karnınız toksa bile, tıka basa toksanız bile mutlaka yemek yemek istiyorsunuz. Yayla havası insanın iştahını açıyor, acıktırıyor. Hele önünüzde buraya özgü, doğal, lezzetli, şöyle yağlı, besleyici bir alabalık tabağı olduğunda dayanamıyorsunuz. Zaten kim dayanabilir ki? Gel beni ye diyor. Ben
1: afiyet.
0: De aynen onu yapacağım
1: afiyet
0: şu
1: olsun,
0: anda.
1: Tabii ki.
0: Evet, şöyle nar gibi kızarmış, bakar mısınız? Efendim doğal kaynak suyunda beslenen, büyüyen alabalıklar bu yüzden çok ünlü. Bu yüzden Çameli ile anılıyor. Bu yüzden de bu kadar lezzetli. Şenay Hanım'ın ellerine sağlık. Alabalığı üretenlerin ellerine sağlık. Bana yiyenlere afiyet olsun.
1: Afiyet olsun.
0: Yenmez
1: afiyet,
0: mi?
1: Bal şeker olsun.
0: Fena. Şahane.
1: Organik.
0: Şahane soğuk ötesi. Soğuk. Şahane olmaması mümkün değil. Vallahi çok beğendim. Budur. İşte Çameli. İşte Çameli'nin Elmalı Mahallesi'nin alabalığı.
2: Çameli'de şimdi yolumuz domates serasına düşüyor.
0: Değerli izleyenler, Çameli bölümümüz tüm

0: Hızıyla devam ediyor. Programımız içerisinde Çam Eli ile anılan tüm sembolleri, tüm unsurları elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Peki Çam Eli'de şu anda neredeyiz? Belevi Köyü'ndeyiz ve efendim çok sıcak bir seradayız. Seracılık son derece yaygın. Salatalık, biber ve özellikle domates seralarda bol bol yetişiyor ve seracılık diğer tarımsal ürünlerle birlikte halkın önemli bir geçim kaynağı. Yanımızda Gülistan var, üreticimiz. Şöyle yürüye yürüye ilerleyelim. Efendim inanılmaz güzel bir sarama, içerisi çok sıcak, evet. 45 derece civarında. Gülistan merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, çok şükür. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Şimdi yüzlerce sera var Çam Eli genelinde, evet. Ama özellikle efendim domates bol bol yetişiyor çünkü domatesi çok lezzetli.
1: Aynen, buranın domatesi çok,
0: talep
1: çok lezzetli.
0: Var. Evet, özelliği ne?
1: Rakımından kaynaklı,
0: evet.
1: Gece gündüz farkından, o soğuk sıcaklık farkından kaynaklı,
0: evet.
1: Toprağının bereketinden kaynaklı, suyundan diyelim.
0: Yayla havası,
1: yayla
0: temiz havası, temiz suyu, üretenin, evet. Üreticinin sevgisi.
1: Aynen öyle.
0: Efendim Gülistan ailesiyle birlikte yıllardır burada seracılık yapıyor,
1: evet.
0: Ve seracılık gerçekten çok önemli. Tarımsal anlamda programımız içerisinde sık sık değiniyoruz. İşte kuru fasulye, ceviz ve domates,
1: evet.
0: İnanılmaz önemli. Ve tarım halkın önemli bir geçim kaynağı.
1: Evet.
0: Şimdi ne zaman başladı hasat?
1: Hasadımız yaklaşık bir hafta önce başladı.
0: Evet.
1: Devam ediyoruz. Kasım'a kadar sürüyor.
0: Kasım'a kadar devam ediyor,
1: evet.
0: Bol bol. Ürün veriyor, domates. Şimdi seramız çok büyük. Ne kadar alan?
1: Burası 3 dönüm. 2 dönüm de bu tarafta var. Toplam 5
0: tamam.
1: dönüm.
0: Evet. Ve değerli izleyenler, burada üretilen seralarda elde edilen domatesler aslında market zincirlerine, o hepinizin çok iyi bildiği, alışveriş yaptığı market zincirlerine,
1: evet.
0: Türkiye'nin her yerine pazarlanıyor. Çünkü
1: evet.
0: lezzetli bir domates, ama şu anda efendim seramızda bulunan domatesler yeşil. Henüz kızarmamış. Yani bir 15-20 gün sonra
1: aynen
0: gelseydi
1: öyle, evet.
0: kırmızı olacaktı.
1: Evet.
0: Ama efendim tabii elimizde sera görüntüsü çok fazla. Çünkü seracılık çok yaygın. Bol bol domates yetiştiriliyor seralarda. O görüntüler de şu anda ekranlarınıza geliyor. Peki şu andaki domateslerimiz yeşil.
1: Evet.
0: Bunlarla ne yapılır? Turşu falan yapılır mı?
1: Şu an yapılabilir.
0: Evet.
1: Evet, turşularımız olabilir. Ama dediğim gibi bir 20 gün sonra lezzetli domates yemeye bekleriz sizi.
0: Ay çok lezzetli olur. 15-20 gün sonra kırmızı
1: aynen.
0: olacak. Bu domatesler bir güzel kızaracak. Al al. Ondan sonra böyle dalından koparıp yiyebileceksiniz.
1: Aynen
0: keşke
1: öyle.
0: Şu anda kızarsaydı vallahi ben bunları koparır yerdim. Burası çok sıcak. Gelince
1: evet.
0: hemen sordum. İçerisi çok sıcak. Kaç derece dedim. İşte söylediğim gibi 45 dereceymiş.
1: Aynen evet.
0: Valla nasıl duruyorsunuz burada? Saatlerce zaman geçiriyor musunuz?
1: Saatlerce. Allah bize
0: nasıl
1: kolaylık versin diyorum.
0: Dayanıyoruz.
1: Evet. Alışıyoruz. Ama dediğim gibi çok zor.
0: Evet.
1: Şu an gördüğünüz gibi terler böyle akışıyor bizde.
0: Efendim burası özel bir coğrafya. Şimdi Fethiye'ye çok yakınız biliyorsunuz. Antalya'ya çok yakınız. Antalya Türkiye'nin sebze meyve deposu. Şimdi bu coğrafya özel bir coğrafya. Özellikle tarıma, turizme son derece elverişli. Ve Çam Eli'nin de toprakları verimli.
1: Evet.
0: Her türlü sebze meyve yetişiyor ve seracılık da çok önemli. Domatesi mutlaka konuşmamız lazım.
1: Kaliteli
0: ekranlarınıza getirmemiz lazım.
1: Olur.
0: Nereden talep var? Daha çok.
1: Nereden talep
0: yani
1: var?
0: Denizli'ye mi yolluyorsunuz yoksa çevreylere, Türkiye'nin her tarafına?
1: Her yerden var.
0: Evet değerli izleyenler, Çam Eli'nin domatesi budur. Üreticilerimizin ellerine sağlık, yiyenlere
1: sağ
0: afiyet olsun.

0: mis gibi yaylı havasında Çameli'nin ünlü leğen böreğini yapıyoruz. Ayrıca ilçe merkezinde bulunan ve taştan inşa edilen evlere de bayılıyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız Denizli'nin güzel mi güzel ilçesi Sakinşehir Çameli'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Peki Çameli'de şimdi ne zamanı? Efendim şimdi yöresel yemek zamanı. Mükemmel bir ortamdayız. Gördüğünüz gibi masal gibi, rüya gibi bir yerdeyiz. Peki neredeyiz? Efendim Çameli Belediyesi'ne ait Taş

0: konaklardayız. Evet, gerçekten ortamımız inanılmaz güzel. İnsan bakmaya doyamıyor. Fatma Hanım'la birlikteyiz. Evet, şimdi Çameli'de yöresel yemek zamanı. Efendim, Çameli mutfağının, Çameli sofralarının olmazsa olmazı, Çameli halkının çok sevdiği leğen böreği yapacağız. Evet. Ben böreği çok severim. Kim yapacak? Fatma Hanım yapacak. Fatma Hanım, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyi,
0: hoş bulduk.
1: Teşekkür ederiz. Nasılsınız?
0: Valla biz de iyiyiz. Yani o kadar güzel ki, evet. o kadar güzel ki burada olup da iyi olmamak mümkün değil. Evet. Çameli çok güzel. Bir
1: çok
0: kere
1: güzel.
0: Hava tertemiz.
1: Havamız, suyumuz, insanımız da
0: İnsanı
1: temizdir.
0: Sıcak.
1: Evet. Sıcakkanlıdır.
0: Valla mis gibi yayla havası, püfür püfür esiyor efendim sıcak yaz gününde. Yani arayıp da bulamadığımız şey özellikle çekimlerde. Yayla havası burada mis gibi, o kadar iyi geliyor ki insana. Ve bakın, gerçekten cennet tablo gibi, kartpostal gibi, cennet gibi bir yer. Bizim ülkemiz kesinlikle cennet. Ve Sayın Başkanımızın da emeğine sağlık. Burası çok güzel olmuş. Taş konaklardayız, aynı zamanda konakladığımız yer. Evet, leğen böreği yapıyoruz. Ben çok severim börek. Nasıldır leğen böreği? Sever
1: leğen
0: misiniz?
1: Böreği
0: yapar mısınız?
1: Leğen böreği farklıdır bu yani.
0: Nasıl farklıdır?
1: Bu mısır, dar unundan olur biz burada.
0: Mısır unundan.
1: Yani biz darı deriz yani.
0: Ha, darı, darı unu. Tamam. Yöresel şive de.
1: Evet,
0: ne diyorsan onu de Fatma Hanım.
1: Evet.
0: Efendim, darı unuyla yapılan leğen böreği. Şimdi ateşimiz yanıyor. Allah'tan böyle yayla havası biraz esiyor da.
1: Evet.
0: Yurt genelinde havalar çok ısındı biliyorsunuz. Şimdi ateşimiz yanıyor. Ateşte mi yapacağız böreğimizi?
1: Önce içini hazırlayalım.
0: Tamam, hazırlayalım. Evet. Böreğimizin içini hazırlayalım. Efendim, burada etimiz var. Ne yaptın bunun Fatma Hanım?
1: Biraz kavurdum.
0: Kavurdun. Ama, zamandan
1: ama
0: kazanmak için.
1: Soğanı
0: tamam.
1: Kavuruyoruz.
0: Soğanımızı kavuruyoruz.
1: Ateşimizde.
0: Kavurdum. Evet efendim, Çameli'nin meşhur leğen böreği.
1: Çiçek yağı. Şimdi bunu ocağa, biraz da tereyağı.
0: Efendim, işte annelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin, büyüklerimizin yaptığı yöreselin yöreseli enfes bir börek. E tabi zaman içerisinde efendim işler daha bir kolay hale geliyor ama geleneklerin, kültürlerin unutulmadığı, hala yaşatıldığı bir yer Denizli Çameli. Ateşimiz yanıyor, odunlarımız çıtır çıtır yanıyor ve börek yapıyoruz.
1: Evet.
0: Bundan daha doğal bir ortam var mı? Yani gerçekten şanslısınız. Evet. Memleketiniz çok güzel. Hamurumuzu hazırlayalım.
1: Evet. Bu arada ben hamuru yoğuralım.
0: Tamam.
1: Sadece dar unumuz var. Birazcık da tuz.
0: Evet, çok enteresan. Dar unuyla yapılan leğen böreği. Öyle beyaz un kullanılmıyor.
1: Evet.

0: Temelimizin kuru fasulyesi ünlü.
1: Oo, cevizi, kuru fasulye olmadan
0: cevizi
1: mı?
0: Ünlü.
1: Evet.
0: Alabalığı ünlü.
1: Kesinlikle.
0: Havamız ünlü.
1: Evet, insanınız ünlü.
0: İnsanlarımız ünlü.
1: O kadar sıcak ki bakın, o kadar güler yüzlü ki. Evet değerli izleyenler, bakar mısınız Fatma Hanım'ın hızına, pratikliğine. Bir yandan hamuru yoğuruyor, bir yandan ateşin üzerindeki soğanı kavuruyor. İki tarafa da yetişiyor.
0: Evet, vallahi çok işte, kıvrandı.
1: Kadınlarımız çok hamarat gerçekten. Sevgin de eminim bol bol katıyorsun.
0: Evet, sevgimi de katıyorum. Daha lezzetli olacak. Siz de bakarsınız bir tadına.
1: Evet. Hamurumuz oldu mu? Tamam.
0: Oldu hamurumuz.
1: Şamel de tadacağım ilk defa. Tamam. Evet. Yanmasın soğanımız.
0: Soğanımız yanmasın.
1: Hemen karıştırmak istiyorum ama hemen, o kadar sıcak ki.
0: Hemen etimiz geliyor içine.
1: İnanın yaklaşamıyorum. Daha önceden kavurduğumuz etlerimiz soğanımızla buluşuyor. Evet, içimizde yavaş yavaş şekilleniyor. Burada neler var? Şimdi baharatlar var.
0: Evet.
1: Bulgur var.
0: Bulgurumuz
1: onu
0: var.
1: Onu ne yapacağız?
0: Bulgur'u ne yapacağız? Da koyacağız içine.
1: İçine.
0: Bulgurumuz, evet.
1: Aa, tamam.
0: Karabiber.
1: Ben de yardım edeyim şöyle
0: tabii
1: sana.
0: Tabii ki.
1: Evet değerli izleyenler, enteresan bir börek. Yani bildiğiniz bulgur, bütün börekleri unutun. Bir kere her şeyden önce bulgur, darı unuyla yapılıyor. Evet. Böreğimizin hamuru. Artı bulgur, içimizde et var, baharatlar var. Bakın bulgur var.
0: Bulgurumuz da
1: bunlar koyuyoruz. Da bende. Bulgurumuz var. Burası çok sıcak. Sonra. O nedir?
0: Bunu daha sonra üzerine dökeceğiz.
1: Tamam, nedir bu? Ha, üzerine
0: bu,
1: dökeceğiz.
0: Tabii bu çörek otu.
1: Tamam.
0: Susam.
1: Tamam. Alayım onu ben.
0: Şöyle bulgurumuz.
1: Evet, çok enteresan. Hamurumuz ilginç. Darı unuyla yoğurduk. Tuz ve su kullandık. İçimizde de bulgur var, et var, soğan var, yağ var. Evet. Bol bol baharat var.
0: Bu içli birazcık da.

0: Evet değerli izleyenler, bakar mısınız güğümün güzelliğine? Her şey o kadar güzel ki, o kadar doğal ki, vallahi şu anda hani masal gibi bir ortamdayız. Dekor şahane. Şimdi hamuru tamam. Açıyorum. Vallahi şipşak 5 dakikada.
1: Hemen.
0: Sadece zamandan kazanmak için Fatma Hanım etimizi bir güzel kavurmuş. Evet. Bakın sarı bir hamur. Of of of, tadından yenmez.
1: Evet.
0: Evet, tamamen geleneksel yöntemlerle yapılan bir börek.
1: Altını yağlıyoruz.
0: Tamam.
1: Zeytinyağı.
0: Burada tereyağımız var ama o da erimiş. Zeytinyağı olma yolunda ilerliyor. Hava o kadar sıcak ya. Evet. Allah'tan dediğim gibi burası yayla havası, esiyor püfür püfür. Keyfimiz yerinde. Evet. Ortam şahane. Daha ne olsun?
1: Tabii tereyağımız.
0: Tamam.
1: Bir bilmecesi vardır, bilir misiniz?
0: Bilmeyiz.
1: Helemez helemez. Ocak başına gelemez. Gelse de duramaz.
0: Hmm. Kim duramaz?
1: Kim duramaz? Tereyağı duramaz.
0: Tereyağı duramaz.
1: Hemen erir. Tamam.
0: Güzelmiş tekerleme. Bir daha söyle Fatma.
1: Helemez helemez. Ocak başına gelemez. Gelse de duramaz. Bilin bakalım bu bilmece nedir?
0: Ay sen ne tatlı konuşuyorsun.
1: Evet. Şimdi böreğimizin içi de oldu.
0: Tamam.
1: Şimdi getiriyorum.
0: İçimiz de pişti. Onu da alalım. Bakın gayet pratik. Bir o kadar lezzetli. Efendim çam eline gelmeden leğen böreğinin metini duyduk. Çok lezzetli olduğunu ve burada çok yaygın bir şekilde yapıldığını duyduk ve sizlere göstermek istedik.
1: Suyu bir tık daha çeksin. Ben bir üst katını da açayım.
0: Tamam. Of of of.
1: Tadına bakmak ister misin?
0: Tadına bakmayayım, çok sıcak. Sen bu böreği yap, ben bir güzel tadına o zaman bakayım. Can dayanmaz. Vallahi efsane bir börek geliyor. Methedildiği kadar varmış. Bakın daha pişmedi, tadına bakmadım ama ben anlarım. Ben gidişattan anlarım. Bakın bol bol içimizi kullandık.
1: Bir
0: üzerine
1: kat daha,
0: bir kat daha hamurumuzu ilave ettik. Bitti mi?
1: Şimdi deliyorum.
0: Ne yapacağız?
1: Ekeceğim. Böyle deleceğim şimdi parmağımla.
0: Güzel parmağınla deleceksin. Evet. Neden?
1: Yağını güzel eşit her tarafa alsın diye.
0: Aa.
1: Şöyle.
0: Enteresan. Yağının eşit bir şekilde hamura ulaşması için.
1: Şimdi üzerine.
0: Böyle bir güzel. Gayet biraz pratik. Bakın tamamen geleneksel yöntemlerle yapılan bir börek. Zeytinyağımız yeşil yeşil mis gibi ben doğalım diyor.
1: Şimdi
0: biraz zeytinyağı, biraz sıvı yağ anladığım kadarıyla.
1: Bu piştikten sonra da üzerine
0: tereyağını gezdireceğiz.
1: Şimdi yağsını.
0: Evet, çok değişik.
1: Şimdi üzerine de çörek otu.
0: Artık son dokunuş.
1: Evet, buradan fırına.
0: Evet, leğen böreğimiz pişmeye hazır.
1: Tamam.
0: Oo, çok güzel oldu.

0: Efendim, beklediğim an geldi. Leğen böreğimiz pişti. Fatma Hanım, ellerine emeğine evet. sağlık. Hakkını helal et. Yorduk seni.
1: Helal olsun.
0: Çok güzel görünüyor. Nar leğen, gibi kızarmış.
1: Leğen böreğimiz pişti. Üzerine tereyağı koyuyoruz şimdi.
0: Tamam.
1: Tabii birazcık tereyağımız eridi ama güneşten dolayı.
0: Evet.
1: Şöyle. İster kuşbaşılı yapabilirsiniz, evet. ister kıymayla da yapabilirsiniz.
0: Güzel olur bu, kesin güzel evet. olur. Evet, şimdi ne zamanı efendim? Evet. Tadım zamanı, şimdi artık tadım tatmayalım zamanı. Mı? Evet. Bu kadar sabrettik, bekledik.
1: Ben keti veriyorum.
0: Evet, mis gibi leğen böreği tadılmaz mı?
1: Evet.
0: Şöyle hemen.
1: Bak bakalım beğenecek misiniz?
0: Beğenmemek mümkün mü?
1: Beğendiniz mi?
0: Oo, Fatma Hanım aşırı iyi.
1: Afiyet olsun.
0: Valla eridim bittim, efsane. Şimdi sizin böyle kıpır kıpır çok güzel enerjik bir türkünüz var. Ben çok seviyorum evet. onu, aslında bütün Türkiye çok seviyor. Evet. Neydi o Fatma Hanım?
1: Cemile.
0: Hadi söyleyelim.
1: Kaydır kutsak Cemile. Nasıl edeyim ben bu işe. Nikahımızı koysun. Cemile'm gel. Unuttum, ben de unuttum heyecandan.
0: Neydi? Gaydırı kuppak Cemilem. Nasıl edeyim?

0: Ve sırada buralarda çok sevilen yoğurtlama var.
1: Evet değerli izleyenler, Çameli'de konumuz yöresel lezzetler, yöresel yemekler. Zengin bir mutfak, lezzetli bir mutfak. Çok değişik yemekler var, çok değişik tatlar var. Ama hepsi inanılmaz lezzetli. Çünkü bu yemeklerde kullanılan malzemeler tamamen doğal. Fatma Hanım'la birlikteyiz ve buranın olmazsa olmaz yöresel yemeği Meneviş yoğurtlaması yapıyoruz. Evet Fatma Hanım, nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Meneviş yoğurtlaması
2: evet.
1: Nedir?
2: Meneviş yoğurtlaması nedir? Menengiç ağacın filizleri ilk barda olur, toplarız.
1: Evet. Bu mudur?
2: Evet.
1: Meneviş.
2: Tabii şimdi...
1: Acaba ne var Meneviş'te?
2: O
1: açamadım.
2: Biraz zor açılır.
1: Açama, bu ne? Konserve mi?
2: Konserve, bıçakla.
1: Açamadım valla.
2: Fıs dedik.
1: Havasını tabii.
2: Açılır.
1: Hanımlar bilir.
2: Bunu biz ilkbaharda
1: tamam.
2: Topluyoruz. Kendimiz topladık bunu. Kendimiz bastık.
1: Tamam.
2: Tazeyken.
1: Kendini topladın
2: kendim
1: dağlardan.
2: Kendim topladım. Kendimiz topladım. Topladık yani.
1: Of, mis gibi kokuyor. Mis gibi
2: çam
1: kokuyor.
2: Çam sakızı filizleri.
1: Evet.
2: Çam ağacı.
1: Kokusu yani. Şahane. Meneviş yoğurtlaması. Şimdi evet. Yoğurtlama çok önemli.
2: Evet.
1: Çameli için son derece önemli. Her şeyin yoğurtlaması yapılıyor
2: biz
1: aslında.
2: Her şeyi yoğurtlarız.
1: Her şeyi yoğurtluyorsunuz.
2: Burada zaten bizim et kültürümüz fazla yok. Genellikle ot yeriz biz de.
1: Ot yersin. Ben de ot yerim hala.
2: Evet.
1: Ben de otçuyum.
2: Sağlık. Zaten 40'ına kadar etli, 40'ından sonra otlu yiyecekmişsin.
1: Vardır. Çok doğru. Için. Çok doğru. 40'ına kadar etli, 40'ından sonra otlu yiyeceksin.
2: Sağlıklı olmak için.
1: Ne evet. Yapıyoruz şimdi?
2: Şimdi bunu doğruyoruz.
1: Doğrayalım.
2: Ve haşlıyoruz.
1: Başka neyimiz var? Tereyağımız var.
2: Tereyağımız, soğanımız.
1: Bulgur.
2: Bulgurumuz.
1: Evet.
2: Pul biberimiz, tuzumuz, sarımsaklı yoğurdumuz.
1: Sarımsaklı
2: zamandan
1: yoğurt.
2: Kazanmak için.
1: Süzme yoğurt mu?
2: Evet, süzme yoğurt. Şimdi ben bunu doğruyorum.
1: Yani benimki de soru. Meneviş yoğurtlamasını ne zaman yaparsınız? Canımız ne zaman isterse o zaman yaparız değil mi?
2: Evet.
1: Evet, ateşimiz evet. Yanıyor.
2: Suyu
1: meneviş
2: koyalım.
1: Yoğurtlaması. Bence ben meneviş yoğurtlamasını çok seveceğim. Evet suyumuzu ilave edeceğiz. Ne yapacağız ona?
2: Şimdi bir 5 dakika haşlayalım. Bunun biraz acı suyu var. Acı
1: tamam.
2: Suyunu kaynatıp dökelim.
1: Suyu. Evli misin?
2: Evliyim.
1: Yapıyor musun eşine kuru fasulye?
2: Yapıyor.
1: Beğeniyor mu?
2: Beğeniyor. Şimdi artık beğeniyor. Artık yani.
1: Eskiden beğenmiyor muydu?
2: Eskiden beğenmiyordu.
1: Allah Allah.
2: Ama eskiden tüpten olduğu zaman, mesela tüpte yapıldığı zaman güzel olmuyor. İlk evlendiğimizde eşim diyordu bana, annemin kuru fasulye sizinle benzemiyor diyordu.
1: Ha.
2: Ben de diyorum, ocakta diyordum ben.
1: Sen ne diyordun peki? Ocakta mı diyordun?
2: Ben diyorum ocakta olduğu için daha lezzetli.
1: O zaman sen şöyle bir şey
2: şimdi
1: söyleseydin Fatmacığım.
2: Evet.
1: O zaman annen yapsın kuru fasulyeyi. Ben seni yollayayım. Sen orada afiyetle ye.
2: Ama ben gittim. Ben de köye gittim. Kuru fasulye yaptım.
1: Annesinden öğrendin onun usulü neyse.
2: Ay ben de yapıyorum zaten. Annesinden de öğrendim.
1: Ha.
2: Yaptım önüne koydum. Olmuş mu dedim ben. Olmuştu. Demek ki dedim ben ocaktan ateşte piştiği için güzel oluyor.
1: Valla kadınlarımızın yaptığı bütün yemekler
2: evet.
1: inanılmaz lezzetli. Çünkü kadın eli değiyor.
2: Evet.
1: Kadınlarımızın o sevgisi, el lezzeti o yemeklere geçiyor. Ben her zaman söylüyorum. Kadınlarımızın, annelerimizin yaptığı yemeği en lüks restoranın evet. yemeğine değişmem.
2: Değişilmez.
1: Ama benim annem kuru fasulyeyi daha güzel yapıyor. Senden daha güzel yapıyor deseydi bana eşim. Valla ben ona bir daha kuru fasulye falan yapmazdım. Kuru fasulyeyi bırak yemek yapmazdım.
2: Yok, ben elimle kendime güveniyorum yani.
1: O kadar değil beyler. Kadınlarımız buluyor, buluşturuyor, önünüze çıkarıyor akşam olunca o yemekleri. Lütfen kadınlarımızın hakkı ödenmez. Her zaman söylüyorum.
2: İşte,
1: bu nedir? Bunu soracağım, unutuyorum.
2: Bu ısıra. Başka yerde Arap saçı da derler. Şu biraz güneşte kaldığı
1: dereotu
2: için
1: gibi.
2: Kurudu. Birazcık kurudu. Şimdi
1: bayağı bunda, mayışmış güneş altında.
2: Şimdi bunu evet. bunu doğrayıp bu yemeğin içine koyacağız.
1: Onu da koyacağız. Efendim gayet sağlıklı, lezzetli, serinletici, sıcak yaz günlerinde afiyetle yiyebileceğiniz bir yemek. Oo,
2: evet.
1: Menevişlerimiz bir güzel haşlandı.
2: Evet.
1: Bayağı kabarmış.

0: Şimdi ısırayı doğruyor.
1: Tamam. Isıra. Aslında Arap saçı.
0: Başka yerde Arap saçı derler. Dereotuna evet. Benzer ama dereotu değil.
1: Isıra.
0: Evet, ısıra.
1: Dereotu görünümünde ısıra.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Şimdi soğanımız da kavruldu.
1: Tamam.

0: Şimdi bunu koyuyorum.
1: Vallahi seviyorum ben. Zeytinyağlı yemekleri, sebzeleri, ot yemeklerine. Tam benlik. Yani bu yemek de tam benlik.
0: Şimdi şunları da koyuyorum.
1: Evet, aslında her şey lezzetli. Et yemekleri lezzetli, hamur işleri lezzetli. Ve bu çamelinde biber. Yapılan her şey inanılmaz lezzetli. Çok acı yapma, ben acıyı yemem Fatma Hanım.
0: Tamam. Çok acı değil zaten biber.
1: Tamam, soğanımız yağımızla.
0: Birazcık.
1: Menevişin altında şöyle bir güzel biraz kavruluyor. Tuz. Tuzumuzu ilave ettik. Pul birazcık, biberimizi ilave ettik. Isıramız tavamıza.
0: Bulgur.
1: Bulgur. Bulgur enteresan. Yok, aslında ıspanak, semiz otuna da tabii ki pirinç ya da bulgur mutlaka ilave edilir.
0: Burada fazla pirinç evet, yenmez zaten. Bulgur. Bulgur da kendimiz
1: sevmiyor yaparız. Musunuz pirinç?
0: Severiz de bulgur daha çok sevilir. Suyunu da koyuyoruz.
1: Tamam. Düğüme bayıldım.
0: Bu bir yarım saat sonra pişer.
1: Fatma Hanım, pişti mi?
0: Pişti.
1: Bakalım mı?
0: Bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Gel bakalım. Beraber.
1: Geldim bakalım. Oo.
0: Şöyle kapağımızı vuralım.
1: Suyunu
0: şuraya
1: çekmiş.
0: Evet.
1: Mis gibi meneviş.
0: Tabağımıza koyalım.
1: Evet. Tabağımızı alalım. Şöyle en sağlıklısından, en lezzetlisinden.
0: Şöyle.
1: En sevdiğimden. Budur.
0: Evet.
1: Tam benlik. Kesinlikle evet. Benlik. Bu yemek benlik.
0: Evet. Bak ısırılarımız da görünüyor zaten evet. İçinde. Şimdi.
1: Yani bunu sen görüyorsun da benim onu görmem için böyle mikroskop falan lazım ama onun lezzeti illaki geçmiş.
0: Evet, lezzeti
1: artık
0: geçer.
1: Sunuma hazırlıyoruz.
0: Bunu
1: meneviş yoğurtlamamızı
0: gibi.
1: Şahane oldu.
0: Evet.
1: Yemekler hem göze hem de damağa hitap etmeli. Sunum önemli.
0: İsterseniz karıştırabilirsiniz. İsterseniz böyle yoğurdu az döküp
1: böyle
0: de yapabilirsiniz.
1: Böyle süsleyip püsleyip.
0: Süsleyebilirsiniz de.
1: İkram edebiliriz.
0: Üzerine.
1: Güzel oldu böyle.
0: Üzerine pul biber.
1: Acı mı?
0: Acı.
1: Çok
0: şöyle
1: mu acı?
0: Elimle koyayım bak.
1: Sever
0: acı.
1: Misiniz acıyı?
0: Ben sevmem de
1: Denizli
0: seven
1: sever
0: olabilir.
1: Mi?
0: Yaylada çok severler. Soğuk oluyor.
1: Yaylada severler.
0: Bizim burası kış olduğu için çok soğuk olduğu için acı yediğin mi ısınırsın. Şöyle birazcık da.
1: Soğuk mu oluyor kışın?
0: Kışın burada tabii kar yağıyor.
1: Genelde kar yağar kışın.
0: Evet, kar.
1: Ama burası yayla havası efendim. Şu anda da o kadar rahat yaptık ki çekimlerimize. Yayla havası, yaylaya kurulmuş bir ilçe. Dolayısıyla püfür püfür esiyor. Dışarısı kaynıyor. Hava inanılmaz sıcak. Türkiye genelinde hava gerçekten çok ısındı. Şimdi bu arada Fatma Hanımcığım, bayıldım. Sunum çok güzel. Hem göze hem damağa hitap eden, damak çatlatan bir yemek. Ot yemeği, meneviş yoğurtlaması. Evet.
0: Yiyenlere afiyet
1: bakıyorum,
0: olsun.
1: Bakıyorum. Yiyenlere tabii ki afiyet olsun. Bana da afiyet olsun. Bakalım nasıl olmuş. İlk kez tadıyorum sizin için.
0: Bir de arkasına su içerseniz ağzınız şeker gibi olur.
1: Bence suya gerek yok. Şahane. Hı. Bu yemek kesinlikle tam benlik. Bayıldım. Zaten sarımsaklı, yoğurtlu her şeye bayılırım ben.
0: Evet.
1: Böyle mantıya falan bayılırım.
0: Mantı
1: yoğurtlu kızartmalara çok yemesem de bayılırım ama efendim yoğurtlama burada önemli bir kültür. Gastronomi anlamında. Her şey yoğurtlanıyor. İşte biz de meneviş yoğurtlamasını yapmak istedik. Buraya özgü otlarla ben çok beğendim. Ekşi ekşi. Hem otun lezzeti var, hem süzme yoğurdun lezzeti var, hem sarımsağın lezzeti var. Daha ne olsun, zaten sarımsak olup da işte böyle doğal otlar olup da süzme yoğurt olup da lezzetli olmayan hiçbir yemeği ben görmedim. Bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Aşırı iyi budur. İşte Denizli çameli, işte meneviş yoğurtlaması. Yiyenlere afiyet olsun.
0: Buyurun gelin, size de yapalım gelmek isteyenlere.

0: Hadi biraz daha müzik dinleyelim.
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Denizli'nin güzel bir güzel ilçesi, sakin şehir Çameli'nde ve Çameli'ni elimizden geldiğince her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Çameli'de şimdi müzik zamanı. Çok değerli yöresel sanatçılarımız var. Bir tarafımda Hüseyin Bey, bir tarafımda Muhammed Bey. Kırık oyun havası. Masıt kırığı. Doğru mu?
2: Masıt kırığı.
1: Evet, Hüseyin.

0: Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Valla bizler deyiz. Şimdi ortamımız çok güzel. Gayet otantik. Otantik sazlarımız. Efendim buraya özgü coğrafi işaret almış kilimler. Rengarenk, organik kilimler. Yerlerde, duvarlarda, her yerde görebilirsiniz. Taş konaklardayız ve ortamımız inanılmaz güzel. Evet. Ve kırık oyun havaları. Şimdi düğünlerin, özel günlerin olmazsa olmazı böyle kıpır kıpır. Evet, öyle değil mi?
1: Tabii. Öyle.
0: Efendim

0: İsim de oradan geliyor. Ben hemen sordum. Masut ne demek dedi?
1: Önceden Masut diye bir arkadaş gelmiş, dedelerimiz yani.
0: Evet.
1: Mesut'muş ismi.
0: Masut olmuş sonra.
1: Sonra Masut olmuş.
0: Evet.
1: Masut köyü. Sonradan da Gökçeka olmuş, Hayri Devin köyü.
0: Evet. Bu nedir Hüseyin Bey?
1: Bu çöğür bağlama. Çöğür bağlama kısaltılmış şekli, büyük sazların kısaltılmış şekli bu.
0: Evet değerli izleyenler, şimdi bu tarafında Muhammed Bey var ve elinde de buraya özgü 3 telli cura. Doğru mu söyledim?
2: Doğru.
0: Evet Muhammed Bey, nasılsınız?
2: İyiyim, sizler de iyisiniz.
0: Bizler de iyiyiz. Şimdi 3 telli cura özelliği nedir? Ağacımız nedir?
2: Şimdi bunun özelliği, teknesi ardıç, kapağı kızıl ağaç.
0: Evet.
2: Tahtasının fırında pişirilmişi.
0: Evet.
2: Eşiği karamık dediğimiz çalıdan.
0: Evet.
2: Burguları pınar dediğimiz odunsu çalıdan. Şimdi bunun böyle bir şeyler oluyor. Önceleri bu perdeleri, şimdi misina. Ama önceleri mumlanmış iplikten olurdu.
0: Evet.
2: Daha özel, otantik.
0: Evet, çok güzel. Evet şimdi efendim kırık oyun havaları Hüseyin Bey'den ve Muhammed Bey'den dinleyeceğiz. Bizim işimiz yöresel efendim. Yöresel yemekler, yöresel el sanatları, yöresel sazlar, yöresel halk oyunları, türküler, onların hepsine elimizden geldiğince programımızda yer vermeye çalışıyoruz. Üç telli cura özellikle çok önemli Çameli için. O halde ne diyelim? Kırık oyun havaları diyelim.
2: Çalalım.
0: Hadi o zaman şöyle kıpır kıpır Çameli'de. Evet.

0: Ve şimdi de yemyeşil yaylada odun ateşinde kuru fasulye yapıyoruz.
1: Yanımızda Samet şefimiz var. Şefim merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın, iyi misin?
2: Çok teşekkürler, sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Evet, değerli izleyenler, çameli çok güzel. Çameli'de olmak çok güzel. Kuru fasulye yapıyoruz. Şimdi çamelde kuru fasulye zamanı. Şimdi kuru fasulyeniz coğrafi işaret aldı.
2: Aynen öyle.
1: Şimdi tarımsal anlamda gerçekten çok önemli. Burası tarım şehri. Efendim, tarımsal anlamda birçok ürün yetişiyor. Kuru fasulye, ceviz... İşte seracılıkta domates ve kesinlikle diğer tarım ürünleri son derece önemli. Ve efendim birçok tarım ürünü verimli, bereketli topraklarda yetişiyor. Hava mis gibi, tertemiz, efendim yayla havası. İnsanın burada gerçekten enerjisi artıyor. Şimdi sizin fasulyenizin bir özelliği var
2: şefim. Evet.
1: Nedir?
2: Yani çok kısa sürede pişiyor. Bir de yani gaz ve yapmıyor. Yani gazını aldığımız
1: için. Gaz
2: çok...
1: yapmıyor mu?
2: Kesinlikle.
1: Nasıl alıyorsun gazını?
2: Yani önceden ıslattığımız için,
1: evet,
2: haşladığımız için.
1: Evet.
2: Yani... Gaz yapmadığı için daha lezzetli ve daha pratik piştiği için ve hızlı pişiyor. O yüzden müthiş yani bir tadı var yani çameli kuru fasulyemizin.
1: Evet şefim.
2: Hemen yapalım.
1: Başlayalım mı?
2: Evet, hemen yapalım isterseniz.
1: Evet, ne lazım?
2: Bıçağım lazım.
1: Alalım
2: bıçağım
1: hemen.
2: Alabilir miyim?
1: Tamam.
2: Teşekkürler.
1: Al bakalım şöyle. Kavga etmeyelim.
2: Önce soğanlarımı doğramakla başlayacağım.
1: Evet, şimdi 4 tane soğanımız var, zeytinyağımız var,
2: evet,
1: salçamız var,
2: evet,
1: domates salçası, biber salçası,
2: salça, tuzumuz, sarımsağımız, pul biber, erik ekşisi ve tereyağımız var.
1: Et yok mu?
2: Et yok.
1: Evet efendim, neden et yok? Çamelinin kuru fasulyesi o kadar lezzetli ki içerisine asla ekstra bir şey katmanıza gerek yok. Yani öyle sucuktu, pastırmaydı, etti, kıymaydı, hiç gerek yok. Tek başına inanılmaz lezzetli bir kuru fasulye. Şimdi 10 dakika içerisinde pişecek. İddialı,
2: evet,
1: mısın şefim?
2: İddialıyım.
1: Hadi o zaman
2: kesinlikle
1: görelim.
2: İddialıyım. Önce

0: kalanlarımızı doğramakla başlayacağız. Önce ıslattığımız kuru fasulyelerimizi,
1: evet,
0: 10 dakika haşlayacağız.
1: Kaynayan suyumuzla.
0: Aynen.
1: Haşlayalım.
0: Kapağını kapatıp.
1: Evet, kuru fasulye sevmeyen var mı? Vallahi ben bayılırım. Sever misin şefim?
0: Çok severim.
1: Hele böyle Çameli'nin kuru fasulyesiyle yapılırsa. Evet değerli izleyenler, Çameli turizm şehri, tarım şehri ve şu anda aslında gastronomi ile turizm buluşmuş durumda. Burada çok güzel taş konaklar var Çameli Belediyesi'ne ait söylediğimiz gibi. Ve buraya gelen turistler, yerli ve yabancı turistler Çameli'nin kuru fasulyesinin tadına, kuru fasulye yemeğinin tadına bakmadan buradan asla gitmiyorlar. Ve her damak zevkine uygun lezzet var.
0: Kesinlikle.
1: İsteyene yöresel mutfak, isteyene
0: yani
1: diğer et yemekleri,
0: atalım.
1: Evet, yani alakart mutfak hepsi var, evet. Efendim her damak zevkine uygun yemek var. Şimdi fasulyemiz haşlanıyor. Ondan sonra 10 dakika içerisinde yemeğimizi yapacağız. Tamam. Bildiğiniz klasik işte
0: kuru fasulye.
1: Kuru fasulyeyi pişirme şeklinde fasulyemizi pişireceğiz. Ondan sonra tadına bakacağız. Bakalım özelliği neymiş? Eminim çok lezzetlidir. Bu yüzden zaten coğrafi işaret almış. Bakın ete mete hiçbir şeye gerek yok. Tamamen soğan, salça, baharat, sarımsağımız var. O değişik.
0: Sarımsak.
1: Sarımsak aslında her zaman koyulmaz kuru fasulyeye.
0: Yani biz burada koyuyoruz. Bir de yani damak zevkinize çok uygun geliyor. Bir de yani Türk halkı olarak damak zevkinize sarımsak çok uygun.
1: Evet değerli izleyenler, bakın bu salça inanılmaz lezzetli. Samet şefimin söylediği gibi burada seracılık son derece yaygın. Her türlü sebze yetişiyor ama özellikle domatesi çok lezzetli. Bakar mısınız, işte o seralardan toplanan lezzetli domateslerle bu salçalar yapılıyor. Tamamen Çameli'nin güneşinde doğal yöntemlerle, geleneksel yöntemlerle burada seralarda yetişen domateslerle yapılan ve yemeklerin lezzetine lezzet katan, şu anda yapacağımız kuru fasulyenin lezzetli olmasını sağlayan biber salçası, domates salçası. Vallahi her şey doğal, çok şanslısınız. Herkese nasip olmaz. Evet, ve tarımsal anlamda gerçekten kuru fasulye çok önemli. Zaten buraya geldiğinizde Çameli'nin nesi ünlü dediğinizde işte mutlaka kuru fasulye cevabını alırsınız, alabalık cevabını alırsınız.
0: Ceviz
1: tarımsal anlamda gerçekten çok önemli. O da çok lezzetli. Programımız içerisinde tabii ki Çameli ile anılan semboller bol bol var. Bunların hepsini Çameli bölümümüzde göreceksiniz. Şu anda da izliyorsunuz. Eminim evlerinizde çaylarınızı, kahvelerinizi almış keyifle. Evet. Haşlandı mı fasulyemiz?
0: Haşlanmıştır kesinlikle. Bir bakalım. Haşlanmıştır kuru fasulyemiz. Hemen
1: tamam.
0: Süzeceğiz.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz eşkerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kast.

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bu salı 1000'de ABC sık yıkananlar toz deterjan 399 lira. Bulum tuvalet kağıdı 249 lira.
2: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin.

0: o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen...

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin ne?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
8: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo jetjelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jetjeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu bir ton mu?
10: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonat.

0: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disc Milka ile aç kalbini yazar.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: kuru fasulyemizi yapmaya başlayacağız.
1: Evet, zeytinyağımız burada, her şey çok doğal, her şey çok lezzetli ve bu fasulyeye her yerden talep var. Efendim şu anda Fethiye'ye çok yakınız, Köyceğiz'e çok yakınız, Denizli merkeze mesafemiz 112 kilometre ve Antalya'dan da Çameli'nin fasulyesine inanılmaz talep var. Buraya geldiğinizde zaten kuru fasulye yiyin ama giderken de kuru fasulye almayı mutlaka unutmayın.

0: Şefim pişti mi?
1: Pişti kuru fasulyemiz.
0: Açalım mı?
1: Tabii ki de açalım.
0: Evet. Of of of. Fasulyemiz fokur fokur kaynıyor. Görüntü efsane. Ellerine sağlık. Bakın afiyet tamamen olsun. Odun ateşinde, doğal ortamda, tertemiz yağ ile havasında kuru fasulyemizi yaptık. Ve şimdi tadına bakmaz zamanı. Sevmeyen herhalde yoktur. Herhalde yoktur. Vallahi ben bayılırım. Hiçbir şeye değişmem. Şöyle kuru fasulye, pilav, turşu. Evet Samet Şef'im, şöyle senin ellerinden Çameli'nin kuru tamam. fasulye yemeğinin tadına bir bakalım. Efendim güveçte ikram ediliyor buraya gelenlere. Alakart mutfak var. Her türlü yöresel lezzet var. Ortamımız şahane. Ve kuru fasulye buranın olmazsa olmazı. Ellerine sağlık Samet Şef'im.
1: Afiyet olsun.
0: Şahane görünüyor. Vallahi başka hiçbir şeye gerek yok. Evet değerli izleyenler, kuru fasulyemizi 2 saat ıslattık. 10 dakika haşladık.
1: Aynen.
0: Sonra ne ilave ettik?
1: Şimdi öncelikle soğanımızı doğradık.
0: Tamam.
1: Yani o küçük küçük küçük içine salçamızı aktardık. Sonra kuru fasulyemizi koyduk. Onları güzelce bir kavurduktan sonra tuzumuzu, pul biberimizi ve erik ekşimizi, sarımsağımızı ekledikten sonra erik ekşimizi de ekledik.
0: Erik ekşisi evet.
1: Suyunu verdik, kapağını kapattık. 6-7 dakika sonra hazır yemeğe.
0: Efendim şipşak işte. Bu kadar çabuk pişen bir kuru fasulye herhalde görmemişsinizdir. Şimdi erkekler belki kuru fasulyenin pişme süresini o kadar iyi bilmez ama yemek yapmayı bilenler anlarlar ne demek istediğimizi, ama kadınlar şu anda eminim beyaz TV ekranları başında hayretler içerisinde izliyorlar, dinliyorlar ve şahit oluyorlar. Efendim işte bu kuru fasulye o kadar lezzetli, o kadar kaliteli ki çok kısa süre içerisinde böyle pişiyor. Yani canınız kuru fasulye istediğinde ya da böyle aniden bir misafiriniz geldi hemen işte 15-20 dakika içerisinde yapabileceğiniz, hazır, masanıza koyabileceğiniz enfes bir kuru fasulye. Ve sessiz olun, Çameli'ye gelirseniz, Çameli'ye yolunuz düşerse ki mutlaka görülmesi gereken bir ilçe, kuru fasulye yiyiniz efendim. Ben şimdi aynen onu yapacağım. Acı. Şahane.
1: Afiyet olsun.
0: Şimdi sarımsak, erik ekşisi, baharatlar ve o doğal biber salçası, domates salçası. Tabii ki ilk başta kuru fasulyenin lezzeti ve ortaya şahane bir yemek çıkmış. Ve Samet Şef'imiz de sevgisini katmış, ustalığını katmış. Tabii şimdi kuru fasulye lezzetli ama bu malzemelerin miktarını, kıvamını ayarlamak, pişme süresini ayarlamak da çok önemli. Ustalık kesinlikle istiyor. Efendim sevgi var, ustalık var, lezzet var. Çameli'nin coğrafi işareti almış kuru fasulyesi var. Daha ne olsun?
1: Afiyet olsun.
0: Şefim ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Acıdan öleceksin.
1: Az kaldı.

0: Bakın bu yüze. Bu ülkede gördüğünüz son yüz benim yüzüm olacak.
1: Sen benim yüzüme iyi bak.
0: Ne var?
1: Senin bu hayatta göreceğin son yüz benim yüzüm olacak.

0: İndir o silahı.
1: Sen namluyu doğrulttuğun adamın ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musun? Dışarı.
0: Çık şöyle.
1: Sen bu geri zekalıları özellikle mi buluyorsun? Polat Alemdar elimize düşmüş, herif kafasına sıkacak.
2: Ağam başımıza bela olmasın.
1: Ne belası? Hayatımın en büyük vurgunu ayağımıza gelmiş. Hadi al şunu da gidelim.
3: Evet. Ne var?
4: Senin bu hayatta göreceğin en son yüz benim yüzüm olacak.

0: Tamda. Uçağın bakımı var, bakım.
1: Bekle. Senin haberin var mı?
0: Yok. Uçak diyorum, uçak. He. Yaklaş bir, yaklaş. Bu uçaklar bakım istiyor. Bakım.

0: saat al.
1: Bırak ben kalkarım. Hey tamam tamam. Sakin. Sakin.

0: tamam? Kimse ateş etmeyecek. Bas bas bas bas bas gaza.
1: Her an al şunu. Kes çabuk.

0: Dayan aslanım, kurtaracağım seni koçum benim.
1: Kurtulacağız. Sakın. Sakın ölme.
2: Hakkını helal et abi.
1: Şeroz, sakın ölme.
0: Şeroz, sakın ölme.

0: Abi hemen çıkmamız lazım. Birazdan bütün CIA buraya dolar.
1: Tamam, hadi.
2: Çocuk bizim yüzümüzden öldü.
3: Hadi Kara, hadi. Hadi çıkmamız lazım. Hadi, hadi çabuk.

0: Sağ ol ama abi doktor lazım.
1: Abdüley, ara Gaye'yi gelsin. Arasana oğlum. Tavır yapacak zaman mı?

0: Alo.
1: Gaye.
0: Efendim.
1: Beykoz'a gel. Seni meydandan alacağım.
2: Aga, sana kim haber verdi?
3: Savcı hanım.
2: O nereden öğrenmiş?
1: Nereden öğrenecek abi? Belli ki İnci yenge söylemiş.
2: Ustanın kendisi yok ortada. Ama iki gölgesi bizi kurtarmaya yetti.
3: Bana müsaade. Benim cenazem var.
2: Yardım ister misin?
3: Sağ olasın. İstemezsin.

0: Anlaşıldı efendim.
1: Abi, benim bir ihtiyarlarla görüşmem lazım. Abinin durumuyla ilgili.
2: Abdüley, şimdiye kadar sizin bu yaşlıların ne hayrını gördük? Adamlar bizi götürüyordu, müdahale bile etmediler.
1: Abi, iyi ya işte. Gidip hesap sorayım.
3: Geçmiş olsun.
2: Sağ ol. Sayende geçti.
3: Erhan'ın durumu iyi mi?
0: İyi.
2: Erhan'a bir şey olmaz. Ustayla ilgili bir gelişme var mı?
3: Hala kayıp.
1: Hiçbir ipucu yok mu?
3: Dikkate değer bir şey yok. Ama olayın olduğu yerin birkaç mil açığında bir gemi batırılmış.
2: Ne olmuş gemi batmışsa?
3: Mürettebattan birinin cesedi karaya vurmuş. Adamları infaz edip gemiyi öyle batırmışlar.

0: neydi bu adamın adı?
1: Kaptan! Kaptan! Kaptan sen misin? Beni duyuyor musun?

Sizi ve bebeği kurtarmak için çok uğraştık ama başardık. Bebeğin de sizin de sağlığınız iyi gidiyor. Üçüncü seferde sizi kurtaramayabiliriz. Eşiniz sizi korumak için buraya kapattı. Bir daha böyle bir şeye kalkışmayın lütfen.

0: Nedir?
1: Durumu çok iyi, merak etme.
0: Çok şükür.
2: O zaman ben çıkıyorum.
0: Arabaya kadar geçireyim.
2: Sağ ol Mehmet.

0: Yolunuz iki oldu savcı hanım. Üçüncü de hepsini birden tahsil ederim.
1: Polat'ı bulun. Borcum neyse öderim. Bir şey öğrenirseniz bana haber verirsiniz, değil mi?
2: Tabii yenge hanım, savcı hanım.

0: Beyler, Polat Alemdar kayıp. Anlaşılan uzunca bir sürede bulunamayacak. Sizler ne yapacağınıza karar verdiniz mi?
1: Polat Alemdar'ı bulacağız. Karar verecek bir şey yok.
0: Memati, ben adamımı gömdüm geldim. Artık siz de kalbinize gömeceksiniz. Başka yapacak bir şey yok.
1: Usta sağsa ben onu bulacağım. Yok değilse gene bulacağım. Önce gömeceğim, sonra intikamını alacağım. Ama bulacağım.
0: Polat Alemdar'a devlet bir görev vermişti. Bu görev sen.

0: senden de benden de Polat Alemdar'ın kendinden de daha önemli. Çünkü devletin ve milletin bekası önemli.
1: Ne o kara? Göreve mi talipsin?
0: Senin acına saygından bu saygısızlığını hoş görüyorum. Başka zaman, başka adam olsaydı bu sözleri yedirtirdim.
2: Kesin kavgayı. Ben devlet millet anlamam kara. Umurumda da değil. Ben devleti Polat Alemdar'la tanıdım. Devlete Polat Alemdar'la inandım. Polat Alemdar yoksa benim için hiçbir şey yok.
0: Abdüley. Memati'yi bilmem ama senin ne için yetiştirildiğin belli. Polat olsa ne yapmanı isterdi düşün. Ona göre hareket et.

0: Büyük geçmiş olsun Şamir Bey dostum. Joseph'in kaybına ne kadar üzüldüysek senin kurtulmuş olmana da o kadar sevindik.
1: Dostlarımızın duaları sayesinde kurtulduk. Türkiye kimlerin eline düşmüş beyefendi? Bunu artık bir dur demeniz lazım.
0: Bak Şamir kardeşim. Geçen sene ben 70 il 350 kaza dolaşmışım. 500'e yakın konferans vermişim. 17 bin vatandaşımı kabul edip dertlerini dinledim. Bunları kendim için mi yaptım? Devletim için yaptım. Milletim için yaptım. Bölge için yaptım. Barış için yaptım. Huzur için yaptım.
1: Bir şey daha yapmanız lazım beyefendi. Devletlerimiz tekrar müttefik olacaksa Polat Alemdar'ın boşalttığı koltuğa sizinle ve bizimle çalışacak bir arkadaşın oturması lazım.
0: Sizin aklınızdaki yıpranmış bir adam Türk devletine kabul ettirmek zor.
1: Beyefendi, siz bu devletin hep en zor zamanlarında göreve geldiniz. Mete konusunu çözeceğinizi eminim.

0: kurtulmanıza çok sevindim.
1: Yenge, bu iyiliğini ölene kadar unutmayacağım.
0: Polat'tan haber var mı?
2: Henüz yok yenge.

0: Merhaba anacığım.
1: Merhaba anacığım.
2: Oğlumu buldunuz mu? Niye geldiniz o zaman? Ne işiniz var burada? Gidin oğlumu bulun.
0: Ana, bulacağız.
3: Hanım, çocuklar kendilerini zor kurtarmışlar. Bırak bir nefeslensinler.
2: Ben oğlumun nefes alıp verdiğini bilmiyorum. Nefeslerini Polat'a ararken harcasınlar.
0: Baba, bize müsaade.

0: Memati oğlum. Oğlum. Siz onun kusuruna bakmayın. Ana yüreği işte.
1: Kusur bizde baba. Nazife anada değil. Ustayı hala bulamadık.
0: Memati. Siz de benim evlatlarım sayılırsınız. Kendinize dikkat edin. Palatın acısı zaten yüreğimizi yaktı. Bir de sizin acınızı eklemeyin üstüne.
1: Baba ben bittim, tükendim. Çaresizlik beni tüketti. Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Dik dur evladım. Umutsuzluğa düşme. İnancına sarıl. Allah inananların yardımcısıdır. Abdüley oğlum. Sizi birbirinize emanet ediyorum. Aklımın bir yarısı da sizde kalmasın.
2: Tamam babacığım.

0: Ağlamayı, sızlanmayı bırak. Ne diyorsam onu yapacaksın. Bana bir evlat verene kadar. O yüzden karnındaki çocuğa iyi bak. Geçmiş olsun Polat. Bana canını borçlusun.
1: Beni bağladığına göre sana borcu tahsil etmenin bir yolunu bulmuşsun.
0: Senin hayatın ne kadar kıymetli. Söylesem sen bile şaşırırsın.
1: Bak şimdi merak ettim. Neymiş bize biçilen değer?
0: Hiç boşuna sorma. Fazlasını veremezsin.
1: Benim cömertliğimi küçümseme İzzet. Seni parayla boğarım.
0: Ben seni suda boğulmaktan kurtardım. Yakışmadı bu tarz konuşma.
1: İzzet, bari kime sattın onu söyle.
0: Daha pazarlık bitmedi. İki grup var çekişen. En çok hangisi verecek bakacağız.
1: İzzet, sana tavsiyem. Hangisi beni yaşatmayacaksa beni ona sat.

0: Sizi şerefimle temin ederim ki en kısa zamanda yakalayacağız efendim. Baş üstüne efendim. Ne var?
1: Efendim, kimliğini tespit ettik efendim. Ölen şahıs, Karakod adlı Türk Derin Devleti'nin eski tetikçilerinden birinin adamı efendim. Diğer şahsın da Kara olduğunu sanıyoruz.
0: Bıktım bu Türk Devleti'nin şımarık çocuklarından. İki operasyon yapınca

0: şey güçlerinin yeteceğini zannediyorlar. Bunlara adlerini bildirmek lazım.
1: Emredersiniz.
0: Karaya gereken dersi verelim ki herkes görsün bizim elimizden adam almak ne demek. Çık dışarı.

0: Bana bak. İki tane dalgıç bulacaksın. Aha bu batağa dalacaklar.
1: Abi savcılık oraya dalış yaptırdı. Bir şey bulamadılar.
0: Senin adamların daldı mı?
1: Yok abi.
0: Oğlum aşağı ineceksiniz. Bana bir şey bulana kadar da çıkmayacaksınız. Bir şey bulmadan çıkarsanız sizi orada boğarım. Bakma öyle tip tip. Sen de bir şey bulama, senin de kafanı sıkacağım. Hadi durma, çabuk ol, dediğimi yap. Nerede bu Abdüley?
2: Abi Gaye'yi götürdü.
0: Ben de yedim. Yaşlarla görüşecek, olayı çözecekler. O deli boş gelsin, onun da kafasını sıkacağım.
2: Abi hepimizin kafasına sıktın. Sonra tek başına ne yapacaksın?
0: Ne yapacağım? Ustayı ben de bulamazsam kendi kafama da sıkacağım. Hadi sen de bak bir şeyler bul.
3: Adamlar çuval gibi bizi götürdüler. Siz de seyrettiniz.
4: Bizim sahaya sürdüğümüz adam kurtardı sizi. Sana kalsa ortaya çıktığı gün sıkacaktın karanın kafasına. Asıl siz boş yere riske attınız kendinizi. Biz seni Polat için değil devlet için yetiştirdik. Polat, sen, ben bugün varız, yarın yokuz.
3: Polat Alemdar defterini bu kadar mı çabuk kapattınız?
4: Abdüley, sen ne zamandır duygularıyla hareket eden bir adam oldun? Adamlar Polat üzerinden bir fırtına kopardılar. Siz bununla uğraşırken bütün kurumlarımıza saldırdılar.
3: Polat Alemdar'ı bu yüzden bulmak zorundayım. Bu cesareti onun yokluğundan alıyorlar.
4: Bu devlete sizden başka hizmet eden yok mu sanıyorsunuz? Biz İsrail'le, Rusya'yla, İran'la sadece burada mı çatışıyoruz sanıyorsunuz? Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Türkistan'da binlerce arkadaşımız hizmet yapıyor. Hepsi de sizin gibi vatan evladı. Bu devlet yaşadıkça Polat Alemdar da yaşayacak, diğer bütün vatan evlatları da.
3: Eşref Bey, sadede gel. Siz benden, abiden vazgeçmemi mi istiyorsunuz?
4: Hayır, Polat Alemdar'daki belgeleri istiyoruz.
3: Belgeleri istediğinize göre abinin yerine kimi seçtiniz?
4: Henüz seçim yapılmadı ama belgelerin güvenliği hayati.
3: O zaman belgeler bende, görevi de bana verin.

0: Seni de metropol sevdası sardı. İt!
1: Başkanım, metropole cebren ve zorla getirildim.
0: Adam gibi ajanlığını itiraf et, beni yorma.
1: Başkanım, yemin ediyorum. Benim önderliğe ve örgüte sadakatimden zerre sapma yok. Zaza dayı beni zorla tuttu getirdi.
0: Nerede tuttu? O feodal eskisinin dağda ne işi var?
1: Başkanım, Cemal Başkan'la görüşmek için gelmiş. Beni görünce zorla tuttu getirdi.
2: Başkanım, konuşturmayın bu ajanı. Sıkayım kafasına gitsin. Ha.
0: Benim Miko arkadaşım bağlılığından şüphem yok.

0: O feodal görüştü mü Cemal arkadaşla?
1: Yok başkanım, görüşemedi.
0: Bundan sonra görevine Zaza denilen o feodalin yanında devam edeceksin. Onun örgütümüze dair niyetlerini, en önemlisi Cemal arkadaşa ilgisinin nedenini öğreneceksin.

0: Abi Abdullah'ı aradı. Amerikalılar bizi deşifre etmiş.
1: Geç bile kaldılar.
2: Abi yine arazi mi olacağız?
1: Siz olacaksınız. Ferman'la sen buradan dışarı burnunuzu çıkarmayacaksınız. Ömer kendi rutin vazifesine geri dönecek.
3: Artık kabul edin. Bu iş buraya kadarmış. Gelin size boğazda balık yedireyim. Hiç değilse ölmeden hayatımızda bir günümüz oldu deriz.
1: Sen ne zaman bana olan inancını yitirdin? Senin baban bunlarla yeni uğraşmaya başlamadı.
3: Her şeyin bir sonu var. Yaşlandın, kabul et.
1: Bu akılsızı gerekirse buraya mıhlayacaksın. Dışarı çıkmayacak.
2: Tamam abi.

0: Abi ne yapıyorsun sen? Burada buluşulur mu? Bütün CIA peşimizde.
1: Neredesin sen artist? Sana demedim mi yaşlı maçlı yok diye?
0: Elimiz kolumuz bağlı duracak halimiz yok.
1: Lan devleti düşündüğün kadar bizi düşündüğün yok. Gittin ne gördün yaşlılardan? Usta bulunana kadar sözümden çıkmayacaksın. Gitme diyorsam gitmeyeceksin.
0: Sen beni Erhan'la Cahit'le karıştırma. Senin için mesele bitmiş olabilir. Ama benim vazifem var.
1: Yemişim vazifeni. Senin ustayı bulmaktan başka vazifen olamaz.
0: Abi senin için kişiler önemli olabilir. Bizim herkesin üstünde tuttuğumuz değerlerimiz var.
1: Şahsiyetin yok mu oğlum senin?
0: Abi ben acı çekmiyor muyum sanıyorsun? Canı yanan bir tek sen misin sanıyorsun? Benim ümidim, cesaretim, geçmişim, geleceğim, aklım, kalbim, her şeyim Polat Alemdar. Benim içimde en az seninki kadar yanıyor. Ama abi beni bunun için yetiştirmedi. Abi bizi bir ideal için bir araya getirdi. O ideal için her şeyimizi verdik. Abi olmasa da emaneti burada. Bizim o emaneti lekesiz bir şekilde korumamız lazım.

0: Mutludun! Mutludun!
1: Yengeciğim korkma lütfen. Yenge lütfen beni affet. Yenge... Yenge ben istemedim. Beni zorladılar yenge. Ben istemedim. Beni zorladılar.

0: Yaptığın acilik lütfen.
1: Bağırma yenge. Seni kurtaracağım buradan. Lütfen.
0: Beni kurtarmanın bir tek yolu var. Öldür beni Black'e yaşatma ne olur.
1: Yapamam yenge. Ne olur bunu benden isteme.

0: Ne yapıyorsun lan sen burada? Öldüreceğim ulan kendini amcalar. Defol git, bir daha seni görmeyeceğim.
1: Sen hiç namus şeref yok mu be?
0: Karnındaki bebeğin sahibine doğar. Ama bir gün elbet o çocuk doğacak. O zaman elinden çekeceğin var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
3: Break. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Hava tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Regl gecelerimi... Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. 25

0: 31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Festçiler geldi.
3: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
2: Lezzeti de.
3: Ha?
4: Bravo! Bravo!
2: Italiano.
3: Festi.
4: Enfesti.
5: Opet'te lezzetlerin enfesti, festi.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano.

0: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima,
1: gerçek konfor. Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve

0: Kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Kliss. Her sen için.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Kendime

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle. La la la, hava tam portakal.
6: Hava tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
7: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraflar.

0: masraf yok. Hemen iğneli ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
3: İzzet ağa, nasıl oldu da bizi gördün ha?
4: Efendim, biz hatırlamasak siz bize kendinizi hatırlatırsınız. Demek ki bu aralar siz bizi görmek istememişsiniz.
3: İzzet, zamanında sözümü dinleyip politikaya girseydin, biz seninle hiç muhalefete düşmez, hep iktidarda kalırdık.
4: Efendim, siz zaten hep iktidardasınız.
3: Böyle konuştuğuna göre benden bir şey isteyeceksin. Söyle bakalım.
4: Sizin İsraillerle aranız iyidir. Beni görüştürmenizi istemeye geldim.
3: İzzet, yoksa İsraillere de mi kazık attın ha? Ama bilesin ki böyle bir şey varsa seni ben bile kurtarım.
4: Elimde ilgileneceklerine emin olduğum çok önemli bir şey var. Emin olun size müteşekkir kalacaklar.
3: İyi güzel de kardeşim, ben adama arayıp ne diyeceğim ha? Konu ne demezler mi?
4: Efendim, siz istedikten sonra onları her şeye ikna edersiniz. İki havalı cümlenize bakar. Ben bu işten sizin de istifade etmeniz için size geldim. Başka aracılar bu işin kaymağını yesinler istemedim.
3: Üzümünü ye, bağını sorma diyorsun ha? Nasıl olsa Şamir'den öğreniriz İzzet. Sen bizden haber bekle.
4: Baş üstüne efendim.

0: Tekrar geçmiş olsun Erhan abi. Tamam abi. Memati abiler kurtulmuş.
1: Çok şükür.
0: Abartma Selvi. Ben Zazan'ın elinden kurtulunca bu kadar sevinmedin.
1: Ne kıskanıyorsun? Senin yerin ayrı, Memati abinin yeri ayrı.
2: Yaşar Bey geldi efendim.
1: Niye geldi ki şimdi bu?
0: Niye gelecek? Şimdi oğlu için özür dilemeye gelmiştir. Sakın yüz verme. Akrabalık bitti.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk kızım. Senin Kenan'dan haberin var mı?
2: Ne olmuş Kenan'a?
1: Sana sormadım, Selvi'ye sordum.
2: Sen benim evime hesap sormaya mı geliyorsun?
1: Soru sormaya geliyorum. Çok canımı sıkarsan hesapla sorarım.
0: Yaşar amca, Kenan sağda solda saçma sapan laflar edip hepimizin canını sıkıyor. Ben Kenan'ı sildim. Artık onunla alakam yok.
1: Selvi. Kenan günlerdir ortada yok. Sen en son ne zaman konuştun?
0: Çok oldu Yaşar amca. Hatırlamıyorum.

0: Kenan nerede?
1: Ne bileyim ben.
0: Niye yalan söylüyorsun? 2 gün önce telefonla konuşmuşsun. Niye görüşmedim diyorsun?
2: Bıraksana kızı.
3: Sakin.
0: Selvi, konuş. Kenan nerede?
2: Ben baktım telefonuna. Siz oğlun aradı. Kızın canını sıkmasın diye söylemedim. Küfür edip kapattım.
0: Dua edin. Kenan ortaya çıksın. Çıkmazsa ben de hepinizi kaybederim. O memati kılınızı bile bulamaz.
1: Pusat, iyi misin? Öyle bakma. Benim ne işim olur artık Kenan'la?

Abi, abi. Sonra ara koçum, sonra. İşim var. Bir defa da dinle be. Boşuna aramıyoruz, bir dinle be. Hemen başlıyoruz.

0: bakalım bu adamların iyi değil mi? Boşuna gelmedik buraya.
1: Abi bir şey varsa kesin bulur çıkarırlar şimdi.
2: Abi bir şey olsa daha önce dalmışlardı, bulurlardı.
0: Ne oldu? Var mı bir şey?
3: Abi aşağısı temiz. Arkadaş devam ediyor. Ben bunu bulunca çıktım.
0: Getir bakayım. Ustanın saati.
2: Abi buradaydı demek. Dün çıkarılanlar arasında olmadığına göre.
0: Usta yaşıyor Abdüley. Yaşıyor. Kaptan gazla gidiyoruz.
1: Abi çocuklar.
0: Oğlum herifler dalgıç. Karada bırakmıyoruz. Denizde bırakıyoruz. Yavaş yavaş yüzerler.
4: Karanlık savcı. Savcı Leyla Türkmen'in Kara Kod adlı kişiyle fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Kara Kod adlı şahsın yaşayıp yaşamadığı konusundaki tartışmaların yankılandığı günlerde Savcı Leyla Türkmen'le görülmesi Kara'nın yaşadığını ortaya çıkardı.
5: Savcı'nın moralinizi bozmayın. Bu gazeteciler hep böyle. Sizin asırlarına bastıkça üstünüze gelirler.
4: İşine bak. Ben çıkıyorum. Öğleden sonra da yokum.

0: Kara, yollar yürümekle aşılmaz dedik. Ama sen bizi çok yürütürsen dostluğumuz aşınır. Muhabbetimiz aşınır. Sana olan babalığımız aşınır.
1: CIA'cılar için mi geldiniz?
0: Senin için geldim. Devlet için geldim. Millet için geldim. Polat Alemdar gitti. Devlet sahipsiz. Böyle bir makam boşluk kaldırmaz.
1: Ben eskiden de koltuk meraklısı değildim. Şimdi de değilim.
0: Ona şüphem yok. Sen görev adamısın. Şimdi sana bir görev düşüyor. Devlet genç kız gibidir. Sahipsiz bırakırsan ya Amerikalı jöne ya İsrailli para babasına varır.
1: Bu devletin kızlığı mı kalmış? 2000 yıl olmuş.
0: Devlet her sahibinde biraz daha gençleşir.
1: Peki yeni sahibi kim olacak?
0: Mete ile sen. Nasıl Polat'la Memat hizmet ettilerse siz de öyle hizmet edeceksiniz. Siz başa geçmezseniz bu ihtiyarlar devleti yine acemilere emanet edecek.
1: Devleti Mete'ye emanet edeceğinize peşin peşin CIA'ya, Mossad'a verin daha iyi.
0: Mete eski Mete değil. Çok akıllanmış. Kara varsa ben de varım diyor.
1: Mete akıllansa benim onunla artık değil çalışmak, gördüğüm yerde kafasına sıkacağımı bilir.
0: Siz beraber hizmet ettiniz. Bu memleket için kelle koltukta savaştınız. Vurdunuz, vuruldunuz.
1: Biz devlet için zannetmiştik. Hepsi Mete'nin saltanatı içinmiş. Neyse. Zahmet buyurdunuz. Boşuna yoruldunuz. Memleketi topla, tüfekle işgal etseler benim Mete'yle işim olmaz.

0: Gir.
1: Efendim, beyefendinin bahsettiği İzzet Bey geldi.
0: Gelsin.
1: Buyurun.
0: Fazla vaktim yok maalesef. Sizi dinliyorum.
2: Programınız varsa bence iptal edin. Az sonra bütün vaktinizi bana ayırmak isteyeceksiniz.
0: Siz Türkler iddialı konuşmayı çok seviyorsunuz. Ama çoğunlukla bir yere varmıyor.
2: Polat Alemdar elimde.
0: Cesedi mi?
2: Kanlı canlı, bizzat kendisi.
0: Bana niye geldiniz?
2: Polat Alemdar'a en büyük değeri sizin vereceğinizi düşündüm.
0: İyi düşünmüşsünüz.

0: dedikleriniz doğruysa size umduğunuzdan da fazlasını veririm.
1: Ne umduğumu bilseniz böyle rahat konuşmazsınız.
0: Bizim veremeyeceğimiz ne istiyor olabilirsin?
1: Bu bölgede bir telsizim, bir şişe içkim, bir küp şekerim yakalanmayacak.
0: Bu mu Polat Alemdar'a biçtiğim bedel?
1: Bir şey daha var. Benim dışımdaki herkesin içkisi, şekeri, neyi varsa yakalanacak. Özellikle örgütün.
0: Sen Polat Alemdar'ı ver, ben sana bunların yanında cenneti bile veririm.
2: Allah'tan ümit kesilmez Ömer Efendi.
3: Aminna. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Moral verdiniz.
4: Ömer Efendi, siz bize az moral vermediniz.
3: Allah razı olsun.
4: Sizden de.
5: Ömer Bey.
3: Buyur hanım.
5: Niye gelmiş bunlar?
3: Moral vermeye, acımızı paylaşmaya gelmişler.
5: Taziye evi değil burası. Hı. Benim oğlum daha ölmedi.
4: Hadi. Hadi. Çok kalmayalım. Biz gidelim Ömer Efendi.
3: Ayağınıza sağlık. Eksik olmayın.
2: Siz de eksik olmayın.
4: Siz zahmet etmeyin. Nazife Hanım'ı yalnız bırakmayın. Biz kaçarız.

0: Hanım, biz üzgünüz diye dostlarımızı da üzmemiz gerekmiyor.
1: Daha ne olduğu belli olmadan, Polat ortada değilken taziyeye gelmeye de gerek yok.
2: Hoş geldin Leyla.
3: Senin samimiyetine bir an için inanmıştım.
2: Gazeteyi söylüyorsan benim bir ilgim yok Leyla.
3: Senden izinsiz böyle bir haber yapabilirler mi?
2: Eskiden yapmaya cesaret bile edemezlerdi. Ama artık gazete bizim kontrolümüzde değil.
3: Her şeye bir bahanen var.
2: Bahane değil Leyla. Babam beni kurtarmak için gazetenin yönetimini devretmiş. Değil benim, onun bile hiçbir etkisi yok artık.
0: Polat'la ilgili bir haber mi var kızım? Niye burada konuşuyorsunuz?
3: Yok baba. Başka bir şey konuşuyoruz.

0: Burası Mücahit.
1: Evet abi.
2: Abi, ofisten arıyorlar. Efendim? Tamam, geliyorum.
0: Hiçbir yere gitmiyorsun.
2: Abi Kara ofisin altını üstüne getirmiş.
0: Bırak getirsin, ne var?
2: Abi Polat abinin gizli belgelerini arıyordur. Ben gidip bir konuşayım.
3: Git söyle, aklını başına alsın. O ofise gönderemesin kendine.
2: Turan, Ahmet'i de al ofise geç.
0: Kimmiş bunlar, neciymiş? Bir şey öğrenebildin mi?
1: Abi küçük bir aile şirketi. Şüpheli bir durum yok.
4: Buyurun. Buyurun beyefendi. Beyefendi.
5: Dediğim gibi tamam. Ben sana döneceğim. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Kızım kahve söyle.
0: İstemez. Kimin batmış? Bir de biz batırmayalım.
5: Ben emniyette de anlattım. Biz gemiyi işletmiyorduk. Kiraya vermiştik. Kaçakçılık yaptıklarından yeni haberimiz oldu.
0: Maval okuma. Ulan kiraya verdiğin adamın ne iş yaptığını nasıl bilmezsin?
5: Yemin ederim haberim yoktur. Kum kosteriyle kaçakçılık yapacakları nereden aklıma gelsin?
1: Kiraladığın adamlar kim?
5: Kiraladığımız şirket Rusya'da. Ama burada onların işlerini gören biri var.

0: Doktor uzun zaman ihmal ettin beni. İzzet abunun hesabını sorar senden.
1: Merak etme Polat Alemdar. Yeni sahiplerin ilgilenecek bundan sonra artık seninle.
0: Sen beni satamazsın da seni kim satın aldı onu söyle.
1: Tamam doktor, tamam, fazla uğraşma. Akşama bizde misafirliği bitecek zaten. Hadi çıkalım.

0: Ne arıyorsun Kara?
1: Ne aradığımı çok iyi biliyorsun.
0: Sen belanı arıyorsun, farkında değilsin.
1: Bak, başa geç dedim, geçmedi. Bugünü bekleyen bütün eski çakallar piyasaya düştü. Bunlara meydanı bırakmamak lazım.
0: Kara, sen de eskilerdensin. Bak hemen dalmışsın abinin ofisine.
1: Terbiyesizlik etme, koparırım o dilini.
0: Murat! Alın kapatın bir yere. Abi gelene kadar çıkmayacak.
1: Abdüley, bak büyük hata yapıyorsun. Bari hatanın da doğrusunu yap, sık kafama.
0: Ya şu halde bile şov peşindesin.

0: Ben çıkıyorum.
1: Nereye çıkıyorsun?
0: Zeynep'le sözleştik. Onunla buluşacağım. Hadi beraber gidelim. Sen de bir hava alırsın.
1: Bugün aldığım hava bana yeter.
0: Sen bilirsin.
2: Selvi!

0: Bu ayakkabılar ne?
1: Ne ayakkabısı?
0: Ben bu ayakkabıları o gün Memati abinin evinde gördüm. İşim var deyip sepetledi beni.
1: Saçmalama. Bu ayakkabılardan 1000 tane var.
0: Bana doğruyu söyle. Öldürürüm seni.
1: Bana inanmıyorsan öldür.
0: Bugün biri ölecek Selvi. Bir ömür ağlayacaksın.
1: Pusat! Pusat dur!
2: Başkanım. Beni çağırmışsınız.
3: Gel Cemal kardeş. GCK'de aldığımız karar gereğince vergi alınacakların listesini oluşturdum.
2: Başkanım, bu rakamlar çok ütopik.
3: Biz bu yola çıktığımızda devrim hedeflerimiz için de ütopik demişlerdi. Biz o hedefleri halkımızdan aldığımız güçle gerçeğe çevirdik. Şimdi senin ütopya dediğin o rakamlar o feodaller için çerez parası.
2: Başkanım, ben alınan kararları sorgulamıyorum. Stratejimizle yönetimimiz arasında çelişki var. Feodallerin tanrısı paradır. Kolay vazgeçmezler.
3: Rakam mı seni tereddüte düşürüyor yoksa zaza mı?
2: Başkanım, önderliğe bağlılığımdan şüpheniz mi var? Zaza'nın benim akrabam olması, feodal köklerim, devrimci bilincimi ve önderliğe olan bağlılığımı gölgeleyemez.
3: Biliyorsun. Devrimci süreçte bağlılıklar her zaman sınanır. Devrimci bilinç de bu testlerin sonucunda gelişir, büyür ve olgunlaşır. Cemal arkadaş, bizim iki büyük savaşımız var. Emperyalist sömürgeci güçle ve Statiko'yla. Statiko çok sinsi bir düşmandır. Göremezsin. Devrimci içten içe sarar. Dönüştürür ve sömürgeciye köle eder. Cemal arkadaş, seni ben değil, devrim sınıyor. Biz de şimdi devrimci dostlarımızdan bahsediyorduk, sen aradın.
4: Sizin İzzet'le ne probleminiz var?
3: Bizim bir tek İzzet'le değil, bütün feodallerle meselemiz.
4: Önceden işbirliği yapıyormuşsunuz. Aynı şartlarda devam etmenizi istiyorum.
3: Bu önerinizi gerçekleştirmem mümkün değil.
4: Beni anlamadın Şahmera.

0: Ben sana bir şey önermiyorum, emrediyorum.
1: Bölgede iş yapmaya devam etmek istiyorsanız...
0: Dediğimi yaparsınız. Yapmazsanız Kandil'de giyecek don, yiyecek ekmek bulamazsınız.
2: Cemal arkadaş, feodallere açtığımız savaş etkisini göstermeye başladı.
3: Sazay'la ilgili bir gelişme mi var?
2: Örgütümüzden çekilen feodal güçler emperyalistlere sığınma peşinde. İzzet denilen feodal bize karşı emperyalistlerle anlaşmak üzere. Bizim verdiğimiz hükümlerin emperyalistler tarafından temyiz edilemeyeceğini ona öğret.
3: Peki başkanım, peki.

0: Çakır'ın oğlu Çakır. Kafana sıkacaksan başka yerdesin. Kanını babanın dedenin mezarına akıtma.
1: Sana ne ihtiyar? Nerede istersem sıkarım.
0: Ben babanı da dedeni de iyi tanırdım. Sen onların soyundansan, silahı kafana değil hasmına çevir.
1: Benim hasmım yok. Babam yok, dedem yok, kimsem yok.
0: Senin babanın dedenin sevenleri bu mezarlığa sığmaz. Seni bu halde görmektense İstanbul'un bütün mezarlıklarını hasımlarınla doldururlar.
2: Nazif anne, sana çorba getirdim.
3: Kızım, bir haber var mı?
2: Yok.
3: Zahmet etmesin kızım, aç değilim.
2: Nazif anne, bütün gün bir şey yememişsin. Hadi, hatırım için bir kaşık al.

0: Efendim?
1: Savcım, Polat Alemdar'la ilgili bir gelişme var.
0: Ne oldu, çabuk söyle.
1: Savcım, Şile tarafında sahilde bir ceset bulunmuş efendim.
0: Ne alakası var Polat'la?
1: Maalesef üzerinde Polat Alemdar'ın kimliği ve cüzdanı çıkmış. Eşkali de Polat Bey'e uyuyor efendim.
2: Ne olmuş kızım?
0: Önemli değil anne. Memati'ler Polat'ı ararken biraz taşkınlık yapmışlar.
2: Onlar da haklı ama abilerini bulmaya çalışıyorlar.
0: Ben hallederim anne, merak etme.

0: Leyla? Kızım ne oldu?
1: Ömer baba,

0: Bulmuşlar mı oğlumuzu? Hadi gidelim kızım.
1: Baba. Şile tarafında bulmuşlar. Getiriyorlar.

0: Efendim, karayla ilgili bir ipucu bulduk. Oğluyla bir adam bir evde saklanıyorlar.
1: Diğerleri?
0: Mematiler İzzet'le bağlantılı, kaçakçıların üstüne gidiyorlar efendim. Alalım mı?
1: Takip edin. Polat Alemdar'la ilgili bir iz arıyorlar. Bırak bulsunlar, sonra alırız. Ekip çıkar. Karanın oğlunu alsınlar.
0: Peki efendim.

0: su vereyim, iş vereyim. Sen git beni polise kanmazdı.
1: Abi ben seni satar mıyım hiç?
0: Satmadın da polisler seni nasıl bıraktı?
1: Abi söylediğimi yediler.
0: Ulan onlara yediremediğini bana mı yedireceksin? Sık lan kafasına.

0: birader? Destursuz ahıra mı giriyorsun?
1: Senin gibi öküzün olduğu yer başka ne olacak?
0: Adam gibi konuş birader. Adam gibi konuş.
1: Şşş, çık. Ben önce seni bir adam edeyim, sonra adam gibi konuşuruz. Cahit. Bu gitsin. Kalk. Abdüley, bu adam olmuş mu?
2: Daha olmamış abi.
1: Olacak mı?
2: Üstünde çalışmak lazım.

0: Abi ben İzzet'e çalışıyorum. Gemiyi çalıştıran o. Gemideki adamlar onun adamları.
1: Polat Alemdar'la ilgili kulağına bir şey geldi mi?
0: Abi o kadarını bilemiyorum ama bir tuhaflık var. Geçen İzzet Ağa'yı görmeye gittim. Eve almadılar.
1: Olmuş bu Abdülay.

0: İzzet'e haber ver, Memati geldi.
1: İzzet ağa meşgul, misafir kabul etmiyor.
0: Sen Memati baş geldi de.
1: Zorluk çıkartmayın, kimseyi kabul etmiyor.

0: Ağam, Memati'ler geldi. Kapıda olay çıkardı.
1: Sakın zorluk çıkartmayın. Ben onları hallederim. Saat 9'da Şamir gelecek. Şanslı adam. Memati'ler de ikramiyesi oldu.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Bu salı binde Pril sıvı bulaşık deterjanı 239 lira. Molfix bebek bezi 529 lira.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Arkadaşlar!
6: Azma!
5: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
8: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
9: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hem

saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: etmek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disc Milka ile aç kalbini yazar.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Koçak'ta festival

0: Hoş geldiniz Memati. Hayırdır?
1: Adamın meşgul dedi ama ben İzzet Ağa ne kadar meşgul olsa da bir kahvesini içirmeden bizi göndermez dedim.
0: Doğru demişsin ama biraz sert demişsin Memati.
1: Senin de bir gemin batmış geçen gün. Geçmiş olsun.
0: Önemli değil, konuşmaya bile değmez.
2: Öyle diyorsun da İzzet Ağa, ben batığa baktırdım. İçinden bu çıktı. Polat abinin saati.
0: Demek o yüzden batırdılar.
1: Batıranları öğrendin mi?
0: Gemide kimseyi sağ bırakmamışlar. Hiçbir şey öğrenemedim. Ama Polat'ın saati oradan çıktığına göre demek ki Polat'ın peşinde olanlar onu batırdı.
3: Korkma. Biraz sonra gelip seni buradan kurtaracağım.

0: İzzeta, personel listesiyle ölenlerin sayısı tutmuyor. Listeye göre kaptanın kayıp.
1: Kardeş, koskoca deniz kim bilir nereye sürüklendi? Ya siz bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz?
2: Bir şey ima etmiyoruz. Ustayı bulmaya çalışıyoruz. Ola ki yanılırsın, o gemiye seni de gömeriz.
1: Bu lafı bana söyleyip bu evden sağ çıkacak adam anasından doğmadı.

Hacınız var diye mazur gördüm ama çizgiyi aştınız. Bekleyin burada, geliyorum.

0: Gözün aydın Şamir. Cömertliğine karşı sana Polat'ın yanında mematileri de hediye ediyorum. Hepsi içeride. Girin alın.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

Nasıl ama nasıl tarihi bir yer. Altından geçmiş olduğum bu kapının 1600 yıllık olduğunu, Ertuğrul Gazi'nin henüz 800 yaşında olduğunu, 850, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun üzerinden 700 yıl geçtiğini ama bu kapının 1600 yaşında olduğunu hissetmek ve o kapının altından öyle geçmek ne kadar heyecan verici. Bakarsanız her bir araba tek tek yavaş yavaş geçmek zorunda çünkü kapı çok dar. Şu an biz Eğri Kapı bölgesinde bulunuyoruz. Eğri Kapı dediğimiz yer arkamızda. İstanbul surlu. Önce İstanbul'dan bahsedeyim. İstanbul yaklaşık olarak üçgene benzeyen bir dörtgen hali vardır ve her tarafı çevrilidir. Bu çevrili olan taraf ise yaklaşık olarak 18 kilometredir. Yani 18.400-500 yani yaklaşık olarak 18 kilometre çapında bir yerdir, bir kaledir. Bu kalenin 18 kilometre de büyüktür bu arada. Bu kalenin etrafında 27 adet kapı bulunmaktadır. Aya Romanos Porta, Aya Porta Kalikeria, yani bugünkü anlamda Topkapı, Edirne Kapı, Silivri Kapı, Belgrad Kapı, Mevlana Kapı, Çatladı Kapı, Ahır Kapı, Narlı Kapı gibi. Arkamda görmüş olduğunuz kapı Eğri Kapı. Gayet düzgün duruyorken neden adı Eğri Kapı? Çünkü bu kapı restorasyon gördü. Efendim, İstanbul'un en büyük problemi aslında deprem. Yani yüzyıllardır, bin yıllardır yaratıldığından beri depremden kurtulmaya çalışıyor ama sağlam yapılarla ancak bunu başarıyor. İstanbul'un bizim bildiğimiz 1999 depreminden bir önceki deprem 1912 depremiydi. Ondan bir önceki deprem 1894 depremiydi. Ondan bir önceki deprem 1765 depremiydi. 1765 yılındaki depremde her taraf yıkıldı. Bu görmüş olduğunuz 1600 yıllık sur kapısı da eğrildi. Hafiften yamuldu. Bu yüzden bu kapıya Eğri Kapı denir. Bu kapının adı Eğri Kapı'dır. 1765 yılından beridir adı Eğri Kapı'dır. 27 adet Roma kapısından da yalnızca birisidir. Geldiğiniz zaman bu yollarda yürüdüğünüzde yol boyu sizi takip eden bu surları, bu kale kapılarını mutlaka görün. Nasıl ama direkt bilgiyle program açmak, size Eğri Kapı'dan merhaba diyorum. Beyaz TV ekranlarından Geçmişe Yürüyen Adam programından hepinize merhaba. Beyaz TV ekranlarında her hafta sonu evinizi televizyonların süsleyen Geçmişe Yürüyen Adam programıyla tekrar karşınızdayız. Bu hafta size Roma İmparatorluğu'nun son dönem, geç dönem saraylarından biri olan Bile Karnayi Devlet Sarayı, Bile Karna Tekfuru Sarayı, Ayvansaray, Balat, Sahabe Türbeleri ve pek çok yeri göstereceğiz. İstanbul'un en renkli, İstanbul'un en güzel, İstanbul'un en yaşanılabilir, belki bugün olmasa da dün öyleydi. Bugün biraz küçük olduğu için boğuk, üst üste, iç içe, her şey birbirine girmiş, bir keşmekeşlik hakim gibi ama kendi içinde bu keşmekeşlik ortamında bile mutlu insanların yaşadığı bir bölge. Açılış böyle yapılır. Televizyon programlarında merhaba denir ama doğrudan doğruya 1600 yıllık bir porta ile, kapı ile açılış yapmak, o da bizim programımıza, Geçmişe Yürüyen Adama ve Beyaz TV'ye yakışır. Efendim, hafta sonları evini süsleyen ve artık klasikleşmiş

geçmiş bir gelenek olan Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Şu an 11. yüzyıldan belki de 12. yüzyılın başından beridir Roma imparatorlarının kullanmış olduğu Tekfur Sarayı, Kraliyet Sarayı, Bilecarna Sarayı'nı görüyoruz. Maria Dokin tarafından Kariye Camii'nin restorasyon süreci esnasında 1100'lü yıllarda yapılan bir saraydır. 300'lü yıllardan itibaren 1100'lü yıllara kadar 800 yıl boyunca Roma İmparatorluğu Kadıköy'e doğru bakan Aya Porta Calce kapısı, Calcedon, Körler ülkesi, Megaralı Bizas'ın efsanevi, mitolojik hayat hikayesine kadar gitmek lazım. Megaralı Bizas'a göre Körler ülkesi adı verilen bir ülke vardı ve o ülke Kadıköy'dü. Bu yüzden Körler ülkesine doğru bakan İstanbul Eminönü'ndeki Topkapı'dan karşıya bakan kapıya da Aya Porta Calce, Calce kapısı, Körler kapısı denmektedir. İşte oradan başlayan bir Calce sarayı var. Ardından Bukeleon Sarayı'na doğru giden saraylar bulunmaktadır. Palladium Magnum adı verilen o büyük saraylar kompleksine birden fazla sarayın içinde bulunduğu Magnum, büyük, Palladium, Palas, büyük saraylar kompleksi 800 sene boyunca Roma İmparatorluk ailelerine hizmet verdi. Osmanlı Devleti'nin Söğüt'ten başlayarak Bilecik'e, ardından Bursa'ya, sonra İznik'e, sonra Edirne'ye, sonra Balkanlara, sonra İstanbul'a, sonra Anadolu'ya, sonra Avrupa'ya doğru akan 600 yıllık hayat hikayesi bile Söğüt'ten Viyana'ya kadar gitmişken ve başkent olarak Söğüt, Yenişehir, Bursa, Edirne, İstanbul gibi değişiklikler gösterirken Roma İmparatorluğu tam 800 yıl boyunca İstanbul'daki Palladium Magnum Sarayı'nı kullandı. Ha bu arada İstanbul kaç yıl Roma'ya başkentlik yaptı? Hemen söyleyeyim. 11 Mayıs 330'dan 29 Mayıs 1453'e kadar 1120, tam söyleyeyim 1123 sene başkentlik yaptı. Büyük bir imparatorluktur Roma İmparatorluğu. Milattan önce 750 yılında kurulan Roma 1453'te yıkıldığına göre yaklaşık olarak 2200 yıllık bir tarihi bulunmaktadır. İşte 800 yılını aynı sarayda geçiren imparator ailesi oradan çıkmış ve biraz Haliç manzarasına doğru Bilecarna Sarayı'na doğru geçmiştir. Arkamda görülen bu Bilecarna Sarayı'nın Osmanlı halkı tarafından söylenilen Tekfur Sarayı kısmıdır. Buranın adı aynı zamanda Porphyros Genetos, mor doğumlu da demektir. Hikayesini yavaş yavaş anlatıyoruz. Muhteşem bir manzara. Geç Roma İmparatorluğu'nun son örneklerinden, bozulmamış örneklerinden biridir. Burası 1100'lü yıllarda yapıldı. 1204 tarihinde Venedik doçu Enricus Dandolo ve Haçlı ordularının komutanı Bodin tarafından işgal edilen, yakılan, yıkılan bu saray 1204 tarihindeki Latin saldırısından sonra kullanılamaz hale geldi. Dolayısıyla 1261 tarihine kadar İstanbul'da var olan Latin Krallığı'nın diğer sarayı Bukeleon Sarayı, Palladium Magnum saraylarının içinde en büyüğü olan Çatladı Kapı bölgesindeki Bukeleon Sarayı'nı kullandı Bodin. Mesela 1205'te Enricus Dandolo öldü, ardından Bodin devraldı hükümeti ve 61'e kadar 56 yıl boyunca Bukeleon Sarayı kullanıldı. Burası defalarca yıkıldı. Roma'nın İstanbul sınırına sıfırdır. Surlarla dip dibedir. Bu yüzden 53 gün süren İstanbul'un fethi
çalışmalarında da çok fazla yara almıştır. Surlarla beraber yıkılmıştır. Fatih Sultan

Mehmet Han bu saraya girdiğinde bu sarayın enkaz halini görmüş, çok üzülmüş. Keşke Konstantin teklifimi kabul etseydi demiştir. Tursun Bey'in Tarihi Ebu'l-Fethi'nde okumuş olduğumuz "Keşke Konstantin teklifimi kabul etseydi de bu şehri yıkmasaydım" sözü aslında şu. Nisan 1453 tarihinde 6 Nisan'ın önce henüz daha fetih muhasara çalışmaları başlamadan Fatih Konstantin'i çağırdı. Dedi ki "Bu şehir benim Konstantin. Hiç inatlaşma benimle. Gel ben sana Ege'deki adaları vereyim. Balkanların istediğin toprakları vereyim. İstanbul'u bana savaşmadan ver." Konstantin dedi ki "Benim tanıdığım hiçbir erkek, örnek aldığım hiçbir erkek bu teklifi kabul etmez. Ben cephede savaşarak öleceğim ve şehrimi ve devletimi koruyacağım" dedi. Bu yüzden Fatih'in "Gel teslim et şu şehri" sözünü kabul etmeyen ve aslanlar gibi ve erkekler gibi ve yiğitler gibi savaşan ve en sonunda 29 Mayıs 1453 Salı günü sabaha doğru öldüğünü bildiğimiz Konstantin'le alakalı hiçbir Osmanlı kaynağı, ne Tursun Bey, ne Hoca Saadettin, ne Aşık Paşa Zade, ne başkaları kötü bahsetmez. Derler ki çok iyi bir kraldı, ülkesini ölümü göze alarak savundu derler. İşte Konstantin keşke terk etseydi, keşke bana bıraksaydı sözü buradan kaynaklanmaktadır. 1261 yılında İstanbul'u Latin Katoliklerden geri alan Palaiologos buraları tekrar kullanmaya başladı 1453'e kadar ve oğlu burada dünyaya geldi. Roman İmparatorluğu'nda kraliyet rengi mordu. Eğer bir kralın, örnek veriyorum, abartıyorum, böyle bir kral yok, hiç de tavsiye etmiyorum ama diyelim 10 tane hanımı var. Hanımlardan çekinerek bu örneği veriyorum. Diyelim 10 tane hanımı var ve 10 hanımı da aynı anda 10 tane erkek çocuğu doğurdu. Hangisi kraldan sonra kral olacak? Bu sorunun cevabı hangi hanımının bir tane oluyor o, hangi hanımının yatak odasının rengi morsa, yani İstanbul rengi olan erguvan rengi ise ve hangi kraliçe erguvan renkli kıyafetler giyiyorsa o diğerlerine göre tahta bir adım daha yakındır. Bu yüzden mor yatak odalı olan hanımının çocuğu burada dünyaya geldi Palaiologos'un. Bu yüzden Porfiro mor demek, genetos doğum demek. Porfiro genetos, mor doğan sarayı da burasıdır. İstanbul'un fethinden sonra uzun süre burası hizmet vermedi. Harabe olarak kaldı. Ta ki 3. Ahmet dönemlerine kadar. 3. Ahmet döneminde çinicilik sanatını geliştirmek için içeriye bol miktarda fırınlar yapıldı. Çini fırınları. Osmanlı Devleti'nde çini sanatı dendiğinde akla hep Bursa İznik bölgesi geliyor. Mimar Sinan'ın çini atölyelerinden dolayı. Bu atölyeler çini üretti. Mesela Topkapı Sarayı'nın önünde bulunan 3. Ahmet Çeşmesi'nin çinileri. Mesela Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camii'nin önünde bulunan 3. Ahmet döneminden kalma Meydan Çeşmesi'nin çinileri. Mesela Cerrahpaşa'da bulunan Hekimoğlu Ali Paşa Camisi'nin çinileri ve mesela pek çok çiniler burada yapılan çinilerden oluştu. Ardından geçen yıllarda burası şehrin varoşu, korası, kariyesi, dışı olduğu için çöplük olarak kullanıldı ve burada müthiş bir çöplük hikayesi vardır. Şehrin en ucu olduğu için bu bölge Bilekarna Devlet Sarayı ya da Tekfur Sarayı, Palladium Magnum, Mukeleon, pek çok saraylardan biri olan bu sarayın hikayesini, hadi gelin sarayı tam karşımıza alalım ve orada devam edelim. Şimdi Bilekarna Sarayı'nın, yani Tekfur Sarayı'nın aşağı kısmı.

kısmında tam karşıdan görüyoruz. Ha, bu arada bir şey söyleyeyim. Saray nereye kadar gidiyordu? Şimdi ben kameraman kardeşimle açı değiştireceğim. Sarayın nerelere kadar gittiğini göstereceğim. Bu sarayın onda biri. Bakın, sarayın duvarları, sur duvarları, buralar, bu binaların olduğu yerler, şu bayrağımızın bulunduğu yerler, bu taraflar. İleride, bakın en ileride adını bilmediğim bir köprü var. O köprüye kadar, o köprünün sahiline kadar, Ayvansaray'a kadar kocaman bir saraydan bahsediyoruz. Yani bu hesaba göre şu camiler de, şurada bulunan camiler de, şurada bulunan binalar da, her yerler, şu an 360 derece döndük, her yerler aslında bu sarayın parçasıydı. Bu kadar kocaman bir saraydı ve biz şu an bu sarayın onda birini Tekfur Sarayı diye anlatıyoruz. Bilekarna Devlet Sarayı. Latince Palladium Saray demektir. Balat semti de Palladium'dan gelmiştir. Saray adına bir semt vardır Balat isminde. Efendim, Osmanlı'nın son zamanlarında şehrin en sonu burası. Buradan biraz aşağıya indiğimizde artık sahil başlıyor. Şehir bitiyor. Biz şu an gerçekten Kora'dayız. Kuhora'dayız. Kariye'deyiz. Yani Taşra'dayız. Ve Taşra en son, ben çocukken İstanbul'un çöplüğü Halkalı'daydı. Ben Halkalı çöplüğünü hatırlıyorum. İstanbul'un sonuydu. En sonuna da çöplük yapmışlardı. Bugün Halkalı'da çöplük olan yerler 10 milyonlarca liraya satılan dev rezidanslar, kocaman lüks apartman daireleriyle doludur. Burası da 17. 18. yüzyılın çöplüğü. Adamın teki çöplük kurcalıyor. Çöp, yani çöpten ekmek kazanıyor. Bir tane cam buluyor. Bir tane böyle pırlantaya benzeyen bir cam. Avizelere takmış olduğumuz cam. Alıyor, bakıyor güneşe. Kim bilir, belki de şu anki güneş kadar bir güneş vardı. Alıyor, bakıyor güneşe. Işık kırılmasından dolayı birden fazla ışık bir anda gözüne görünüyor. Hoşuna gidiyor. Kuşağının arasına koyuyor. Hanımı demiş ki ona, gelirken iki tane kaşık al. Tahtadan oyularak yapılan şimşir kaşıklar. Tahtakale'ye gittiğinde aklına o geliyor. Bir kaşıkçıya soruyor. Bu iki tane kaşığı almak istiyorum, ne kadar? Bir fiyat veriyorlar. Ama parası yok. Der ki, benim param yok, kusura bakmayın. Bak, bunu buldum. Çok da güzel. İşinize yarar mı? Bunu size vereyim mi? Alırlar, bakarlar. Hakikaten çok güzel. Tamam der adam. Ne var ki, odundan kaşık yontuyor. Kendi yapıyor. Al kaşıkları, ver bana bunu. Kapalı çarşıda elmaslılara götürür. Bu kıymetli midir diye. Bir bakarlar ki, aman yarabbi, nereden buldun sen bunu derler. Dostlar, dünyanın en kıymetli 10 elmasından biri olan, iki kaşığa değiştirilen kaşıkçı elmasının bulunmuş olduğu çöpteyiz. Peki buraya kim attı? Hangi eşyalarla beraber atıldı? Hangi yüzyıla ait? Kim yaptı kaşıkçı elması? Hakkında en ufak bir bilgimiz yok. Tek bildiğimiz, Ayvansaray Tekfur Sarayı çöplüğünde, işte burası, bu gördüğümüz boşluk, Ayvansaray Tekfur Sarayı çöplüğünde bir çöp kurcalayan, ekmeğini çöpten kazanan bir adam tarafından bulunup Tahtakale'de iki kaşığa değiştirildiğidir. Tek bildiğimiz bu. Kaşıkçı elmasının, dünyanın en pahalı, dünyanın en kıymetli 10 elmasından biri olan kaşıkçı elmasının bulunduğu çöplük burası. Aklınıza geldi mi? Dünyanın en iyi, en büyük, hacim olarak büyük ve en pahalı elması peki nerede? Cevap veriyorum. İngilizler Hindistan'dan çalmışlar. Bugün nerede? İngiltere kraliçesinin tacının üstünde şu kadar bir elmas duruyor. Kraliçe
tacının üstüne bu elması bu kadar koydu. Dünyanın bir numaralı elması.

bir taçta duruyor. İlk 10'a giren, kaçıncı olduğunu bilmediğim için ilk 10 diyorum. İlk 10'a giren kaşıkçı elması da tam olarak bulunduğu yer bu çöplüktür. Fetih başarıyla halledilmiştir. Ve Fatih Sultan Mehmet Han bütün bölgelere bir naip atamıştır. Cibali'ye Cebe Ali'yi, hemen yanına Hızır Çavuş'u ve Avcı Mehmet Bey'i. Caminin kitabesini okuduk az evvel arkadaşlarla. Caminin kitabesinde Bani-i Evvel Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Avcı Başosu Mehmet Bey diyor. Mehmet Bey tarafından yaptırılan bir cami. Bu bölge aslında sulak bir bölge. Maslak diye bir yer var ya İstanbul'da, Maslak. Bu Levent'ten ileride bulunan Maslak, Maslak ıslak olan yer demektir. Bu bölgede bir su havzası var. Buraya su göleti, bir maslak, baraj demeyelim. Baraj iddialı bir söz olur. Bir maslak yaparlar ve bu maslaktan borularla burası bir tepe. Tepeden aşağıya doğru Ayvansaray, Balat bölgeleri vardır. Aşağıya doğru borularla su gönderirler. Birazdan 3. Ahmet'in kızı, Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın hanımı Fatma Sultan tarafından yapılan bir çeşmeyi göstereceğim. Ne olur burayı hatırlayın. Avcı Mehmet Bey Camisi'ni ve şu an detaylarda gördüğünüz Avcı Maslağı sokağı tabelasını ve buraları. Biz birazdan aşağıya ineceğiz ve size Avcı Maslağı'ndan suyunu alan çeşmeleri, birkaç çeşme, çeşmeleri göstereceğiz. Burada durmamızın tek amacı Avcı Maslağı sokağı tabelası, Avcı Mehmet Bey Camisi, sulak bir alan, aşağıya doğru su götürme. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra kendi haline enkaz olarak bırakmadı. Her sokağını, her mahallesini bir komutanına, bir paşasına, bir beyine zimmetledi. Buraları imar ve istimlak et, buraları ihya et dedi. Bu toprakların sahibi de Avcı Mehmet Bey'di. Az evvel Avcı Maslağı'nı, Avcı Mehmet Bey'i anlatmıştım ya. Hani bu bölgelerin imarını yapan insan, hani Fatih Sultan Mehmet Han tarafından hamisiz, velisiz, korumasız tek bir sokak, tek bir mahalle bırakılmadı demiştim ya. İşte o Avcı Mehmet Bey'in aşağılara kadar su getirenin, yukarıları tamir ve restorasyon ve ihya eden adamın yaptırmış olduğu bir çeşmeyi görüyoruz. Bu çeşme muhtelif dönemlerde restorasyon geçirdi. Ama hiç bugünlerde olduğu gibi mahrum olmadı. Bugünlerde mahrum ve mazlum olarak görülmektedir. Normalde şu an biz çeşmenin alınlık kısmını, yani o çeşmenin üzerinde bulunan ve 1 metre yüksekliğinde bulunan alınlık mermerini görüyoruz. Bu mermer aşağılara doğru inmeli. Efendim, Avrupa'nın hiçbir şeyini beğenmiyorum. Avrupa Avrupalıların olsun, bana Türkiye yeter. Hiçbir şeyini beğenmiyorum. Hiçbir şeyi de benim olmasın Avrupa'nın. Ancak Avrupa'nın şehir kültürü, Avrupa'nın sokaklaşması, Avrupa'nın tarihi olan sahip çıkması mükemmel. O tarafını takdir etmezsek ayıp etmiş oluruz. Avrupa'da olsaydı eğer böyle bir çeşme, Avrupa'dan kastım İsviçre olabilir, Almanya olur, Fransa olur, İtalya zaten olur. Bütün Avrupa, Lüksemburg'a kadar. 40 dakikalık bir ülkedir Lüksemburg. Aha bu kadardır. Lüksemburg'da bile bu zulüm yapılmıyor tarihi eserlere. Diyelim bir asfalt eskidi. Asfaltı önce asfalt kazıma makinesi kazır. Ana zeminine, orijinal zemine indirir. Sonra yeni bir asfalt dökülür. Diyelim 20 yıl sonra o asfalt eskidi. Asfalt kazınır. Zemin orijinal ölçülerine gelir. Sonra bir daha asfalt dökülür. Türkiye'de ise maalesef asfalt kültürünün dünyamıza girmesiyle beraber 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler ve hat

hatta 2010'larda da aynı cehalet yaşandı. Asfalt eskidi. Asfaltın üzerine asfaltı tıraş etmeden bir asfalt daha döküldü. Oldu mu 10 santimlik bir yükselme daha? Sonra 10 yıl sonra, 15 yıl sonra asfalt bir daha eskidi. Avrupa'da ne yapıyorlardı? Mevcut asfaltı kazıyıp döküyorlardı. Türkiye'de ise eski asfaltın üzerine bir asfalt daha, 10 santim yükselme, bir asfalt daha, 10 santim yükselme, bir asfalt daha, bir asfalt daha, her dökmede 10 santim ve sonuç itibariyle muhtemelen şu an 1,5 metre altımızda bir su kurnası, bir çeşme bulunmakta. Fakat bugün buralardan kaldırımlar, asfaltlar geçmekte. Türkiye'de maalesef değiştirilmesi gereken özelliklerden biri budur. Geldiğiniz zaman eğri kapıyı arkanıza aldığınızda karşınızda Avcı Mehmet Bey Çeşmesi ve şu anki trajik hali. Bir sokak aşağıya doğru indik. Az evvel bahsettiğim şehirleşme hataları vardı ya, hani asfalt üzerine asfalt dökme ve kazımama hataları vardı ya, bir sokak aşağıda bu bölgeye hayat veren ve bu bölgenin imarından sorumlu olan Mimar Mustafa A isminde biri var. Birazdan İvaz Mehmet Efendi Camisi'nin önünde meydan çeşmesini göreceğiz. Meydan çeşmesini İvaz Mehmet A için yapan İvaz Mehmet Efendi, Anadolu ve Rumeli kazaskeri İvaz Mehmet Efendi için yapan Mimar Mustafa A kendi adına da bir çeşme yaptırdı tam olarak buraya. Tamirat tarihi 1179 olarak kayıtlanmış olan bu çeşmenin, daha da aşağıya inersem, 1600'lü yıllarda bu bölgedeki yer topografik olarak yerin nerede olduğunu göstereyim. Bakın tam olarak bu kadar aşağıda olmam gerekiyor. Ne oldu? Asfalt asfalt üstüne döküldü. Bozulan asfalt az evvel yukarıda anlattığım gibi tırpanlanmadı, tıraşlanmadı, döküldü. 10 sene sonra tırpanlanmadı, tıraşlanmadı, döküldü. 10 sene sonra, 10 sene sonra birbirini tekrarladı ve ardından kocaman bir Osmanlı eseri bu kadar fazla toprağın altında kaldı. Düzeltilir mi bu? Hiçbir fikrim yok ama inşallah düzeltilir. Ve karşımızda İvaz Mehmet Efendi Camisi'nin külliye meydanına kocaman bir meydan çeşmesi yapan ve kendi adına da yukarıda bulunan Avcı Mehmet Bey Maslağı'ndan, hatırlayın Avcı Bey Maslağı, çok hatırlayacağız o ismi, Avcı Mehmet Bey Maslağı'ndan gelen sularla insanlara su veren Mustafa Ağa'nın yaptırmış olduğu çeşmenin bugünkü hali maalesef budur. Az evvel kendi parasıyla yaptırmış olduğu çeşmenin sahibi Mustafa Ağa'dan bahsetmiştim ya. İşte o Mustafa Ağa'nın yaptırmış olduğu çeşmenin yanı sıra para karşılığında yapmış olduğu, çünkü bu adam mimar, para karşılığında yapmış olduğu bir meydan çeşmesi bulunmakta. Tam olarak İvaz Mehmet Efendi Camisi'nin yanında. Bu çeşme aslında bir meydan çeşmesi. Üç tarafında çeşme, bir tarafı sağır. Muhtemelen yük koymak için hamal taşı. Osmanlı Devleti'nde sırtında yük olanların yükü bir yere konulabilsin diye bir yükseklik yapılır. Genelde sağında ve solunda olur. Bunlara hamal taşları denir. Muhtemelen Mustafa Ağa Çeşmesi'nde hamal taşı tam olarak burasıdır. Üç tarafında ise çeşme bulunmaktadır. Bu çeşmenin adı Meydan Çeşmesi. Şimdi soru şu. Hangi meydan? Pardon, meydan var da biz mi göremiyoruz? İvaz Mehmet Efendi Camii'nin Sıbyan Mektebi nerede?

Dresesi nerede? İvaz Mehmet Efendi Camii'nin imarethanesi nerede? Haziresi nerede? Şifahanesi nerede? Tekkesi nerede? Bu soruların cevabı her bir sorduğum yapı için gözünüzü kapatarak cevap verin lütfen. İşte burada. İşte bu görmüş olduğunuz binalar İvaz Mehmet Efendi Külliyesi'nin vakıf arazisi üzerine kurulan binalardır. Ve bu binaların tarihi için 1940'lara, 50'lere, 60'lara gitmek gerekiyor. Mustafa Ağa kendi adıyla hemen arkamızda bulunan az evvel asfalt kazasından dolayı yerin altında kalan çeşme. Burası ise para karşılığında ücretli bir biçimde yapmış olduğu bir çeşme. Birini kendi yapıyor parasıyla, birini ise mimar olarak Mustafa Ağa çeşme yapıyor. İvaz Mehmet Efendi kim? İvaz Mehmet Efendi'nin camisinde neler yaşanmış? Hadi gelin şimdi camiye girelim ve camide ben size Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçmiş Girit valisi Emevili komutan Abdülaziz el-Kurtubi'nin oğlu Mihail Anemas'tan ve onun yaptığı eserlerden bahsedeyim. Hemen şurası efendim. Hadi buyurun. İvaz Mehmet Efendi Camii Şerifi'nin bahçesindeyiz. Camiyi anlatmayacağız. Caminin anlatımı birazdan olacak. Arkamda bir yapı var. Şanlı bayrağımızın gölgesinde güzel bir yapı. Az evvel göstermiş olduğum bir saray vardı, hatırlarsınız değil mi? Bilekarna Sarayı, Tekfur Sarayı. Ta buralara kadar gidiyor, aşağılara kadar gidiyor işte o saray. O sarayın içerisinde 9 katlı bir zindan var. Adı Anemas Zindanları. Hikayesi acayip. Efendim, 960'lı yıllarda Girit bölgesi Müslümanların hakimiyetinde. Orada bir Müslüman vali bulunmakta. Valinin adı Abdülaziz el-Kurtubi. Romalılarla savaşıyor. Romalılar Girit adasına çıkartma yapıyorlar. Uzun bir savaş aşamasından sonra maalesef Romalılar Müslümanların hakimiyetindeki Girit adasına el koyuyorlar. Orası artık bir Roma toprağı oluyor. Ardından Abdülaziz el-Kurtubi'yi ve çocuklarını esir alıyorlar ve İstanbul'a, Konstantinopol'e getiriyorlar. Abdülaziz el-Kurtubi yani vali ölene kadar Müslüman kalıyor. Yani herhangi bir din değişikliği yaşamıyor. Abdülaziz el-Kurtubi'nin oğlu var bir tane. Hristiyan oluyor. Hristiyanlığı kabul ediyor. Vaftiz oluyor. Ve Mihail adını alıyor. Mihail Anemas. Adı bu. Abdülaziz el-Kurtubi'nin Mihail Anemas isminde bir çocuğu var. Bu çocuk Roma İmparatorluğu'nda komutanlığa kadar yükseliyor. Gel zaman git zaman bir Alexios, Roma İmparatoru Alexios'a bir darbe yapılıyor. Alexios bu darbeyi kanlı bir biçimde bastırıyor. Takvimler 1100'lü yıllar. Artık Mihail Anemas da yaşlanmak üzere. Abdülaziz el-Kurtubi'nin çocuğu Mihail Anemas Müslümanlıktan irtidat etmiş, dönmüş, Hristiyanlığa gitmiş olan Mihail Anemas yapılan tahkikatta adı bu bölgedeki İstanbul'da, Konstantinopol'de Roma İmparatoru Alexios'a yapılan bu darbe, bu ayaklanma, bu isyanda adı geçiyor. Yakalanıyor. Kral gözün içine bakıp sana bu kadar komutanlık verdim, sana bu kadar maaş verdim, yetki verdim, bana yaptığın güzellik bu mu olmalıydı? Kim bilir, belki bunu demiştir. Dediğini bilmiyoruz, demediğini bilmiyoruz ama bu hadise oldu. Ardından bu Mihail Anemas'ı bir yere hapsediyorlar, zindanlara. İş o kadar acayip ki bu hadiseden 30 sene önce Mihail Anemas Roma İmparatorluğu'na bağlı olduğunu, Roma İmparatorluğu'nun bir komutanı ve sadık bir bekçisi olduğunu

ispatlamak için Bile Karna Devlet Sarayı'nın, Tekfur Sarayı'nın bu kısmına, sonuna doğru olan kısmına bir kule yapar. Kendi maaşından yaptırır. 9 kat yerin altına kadar inmektedir. 9 kat. İşte 30 sene önce Mihail Anemas'ın depo, o günlerde saray deposu, depo olarak saraya yaptırmış olduğu bu deponun en alttaki katında gözlerine mil çekilir. Ve Mihail Anemas, sadece ben sizin bir kulunuzum ve devletin yılmaz bir bekçisiyim demek için saraya kendi parasıyla ekletmiş olduğu bu depolar onun zindanı oldu. Ve Mihail Anemas bu zindanları yaptığı için adına Anemas zindanları dendi. Kapalı, restorasyonda, yıllardır restore ediliyor ama yıllardır açılamıyor. Ne zaman açılacak? Ben 52 yaşındayım. Ben 40'lı yaşlardaydım. 39-40 yaşındaydım. Anemas zindanlarının restorasyonu söz konusuydu. Yıl olmuş 2026, yaş olmuş 52, hala zindan restorasyonu bitmedi. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Ne olursunuz, Mihail Anemas'ın yapmış olduğu ve ölümünün de burada gerçekleştiği bu zindanları bir an önce bitirin de biz de izin alalım. Müzeyi gezelim, zindanları çekelim, insanlara gösterelim. Efendim, Müslüman vali, Girit valisi Abdülaziz el-Kurtubi'nin Hristiyan olan oğlu Mihail Anemas'ın devletin sadık bir bekçisiyim demek için kendi parasıyla yaptırdığı ve içinde vefat ettiği Anemas zindanları İvaz Mehmet Efendi Camii'nin tam avlusundadır.

İvaz Mehmet Efendi Camisi'nin içinde bulunmaktayız. Bu cami 1580'li yıllarda Mimar Sinan 85'li yaşlardayken hem Anadolu hem Rumeli kazaskerliği yapmış olan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın oğlu Selim döneminde ve torunu 3. Murat döneminde çok ciddi faaliyetler yapan bir kazaskerdir. Medrese kökenlidir, Müslüman Türk bir ailenin çocuğudur. İvaz Mehmet Efendi, bir adam Rumeli kazaskeri olabilir, Anadolu kazaskeri de olabilir. Ama aynı anda hem Rumeli hem Anadolu kazaskeri olmak için çok ciddi bir ilim ve irfan sahibi olmak, ciddi anlamda İslam alim olmak gerekiyor ki İvaz Mehmet Efendi tam olarak böyledir. İnanılmaz bir süsleme. Taş değil, ahşap. Bunlara bakıldığında sanki bunlar bir mermer gibi görünüyor. Fakat bunlar mermer değil, bunlar ahşap. Bir Mimar Sinan tekniği, muhteşem. Mimar Sinan 85'li yaşlardayken bu camiyi yapmış. Bu cami yapamaz Mimar Sinan. Çünkü bu dönemde pek çok yerde başka camileri de var. Biz sanıyoruz ki bütün camileri tek tek kendi eliyle Mimar Sinan yaptı. Hayır, Mimar Sinan bugünkü anlamda, modern anlamda bir mimarlık ofisi sahibi. Ve emrinde yüzlerce ustabaşı, usta, kalfa ve çırak hizmet görmekte. Davut Ağalar var. Davut Ağa var, Gazanfer Ağa var, Sedefkar Mehmet Ağa var, İbrahim Ağa var, Kasım Ağa var, Musa Ağa var. Bir sürü mimarlar var. Muhtemelen kendisine gelen cami, medrese, han, hamam, külliye ne diyorsak artık bunların projelerini önüne koyuyor, çalışma masasında projelerini çiziyor. Bu eserlerin taşları, camları, demirleri, Horasan harcı yumurtaları, yumurta, çinileri İznik'ten hepsini ayarlıyor. Örneğin Davut Ağa'ya veriyor. Diyor ki Davut Ağa'ya git bu camiyi şuraya yap. O da gidiyor o camiyi oraya yapıyor ve en son geliyor tam şurada benim olduğum gibi şöyle bir bakıyor. Şurası olmamış, düzeltin diyor. Orayı bir kere daha yapıyorlar. Bir kere daha geliyor.

Diyor ki evet tamam. Çocuklar elinize sağlık. Allah ilminizi arttırsın diyor. İmzayı atıyor. Projeyi teslim ediyor. Mimar Sinan mimardır. Ama gözden kaçan bir şey söylüyorum. Mimar Sinan baş mimardır. Yani serbaş demektir. Ser mimaran hassa, saray mimarlarının başıdır. Şu an mihrabı görüyoruz. Nasıl ama?

0: elinizi dokunduğunuzda motiflerin bir kabartma olduğunu, resim değil, damlatma biçiminde, renkleri oraya damlatma biçiminde koydukları anlaşılıyor. Muhteşem detaylar. Mimar Sinan tarafından çizilmiş, mavisi hiçbir, dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan, kırmızısı hiçbir yerde olmayan, mavinin ve kırmızının bambaşka tonlarının da olduğu çiniler. Allah, Ebu Bekir Ömer, Allah Muhammed, Ebu Bekir Ömer, Osman Ali, Hasan Hüseyin radıyallahu anhlar yazan çiniler de bizi süslüyor. Şimdi çinilere acaba fazla mı önem verdim? Çinileri fazla mı anlattım? Asıl anlatmak istediğim şeyi anlatmak için bu kadar detaylı anlattım.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. İki bellona,
1: bellona. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: üzeri alışverişlerinizde altılı dardanel ton balığı 299 lira.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Arkadaşlar!
4: Azma!
3: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
3: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank'a.

portakal, sen de ulu da portakallı al.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
3: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.

Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: yolda Leslik.
1: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
4: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira. Obseso. Yeah.
9: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Bu Salı 1000'de ABC sık yıkananlar toz deterjan 399 lira. Bloom tuvalet kağıdı 249 lira.

0: tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Osmanlı'dan bol miktarda tarihi eserler kaçırılmış. Çiniler kaçırılmış. Bunun en büyük örneği Albert Soliyer Dorigni isimli Abdülhamit Han tarafı zamanında Ayasofya Camisi'nin türbeler kısmında 2. Selim'in türbesinde alınlık kısmındaki bir çini tablo, pano kaçırıldı ve Louvre Sarayı'na götürüldü. Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Sarayı'nın içinde bir bölüm var. Kocaman bir bölüm. Başlı başına bütün eserleri okuyarak ve çalışarak gezeceğim derseniz eğer 3 saat sürüyor. 3,5 saatte uçakla gidilen Paris'te Charles de Gaulle Havalimanı'ndan inin, 45 dakikalık bir yolculukla arabayla şehre varın. Şehirde Louvre diye bir saray, bugün müze, Louvre Müzesi. Louvre Müzesi'nin bahçesinde apayrı bir bina, adı Türk İslam Eserleri Müzesi. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Sarayı'nda Türk İslam Eserleri Müzesi'nin ne işi var? Adamlar

çalmışlar. Çaldığı eserleri de lanse edip gösteriyorlar. Abdülhamit döneminde de Albert Solier Dorigny, 2. Selim'in, hatta 2. Selim'den çalınan çiniler yazarsanız karşınıza çıkacaktır. Bütün bunları niye anlattım? Lütfen gelin. Bu çalıntılar düne ait değil ki. Bugün de çalınıyor. Bakın, şimdi kameraman kardeşim Murat yukarıdan aşağı doğru iniyor. Orijinal çiniler. 500 yıllık. Bir pano daha indim. Orijinal çiniler. 500 yıllık. Bir pano daha indim. Orijinal çiniler. 500 yıllık. Bir pano daha indim. Ah, bakın burada bir problem var. 2015 yılında burada yapılan restorasyonda çininin şu kısmı ile şu kısmı arasında şu çini panosu kırıldı ve çalındı. Danimarka'da şu an bu çiniler. 500 yıllık Mimar Sinan çinilerinin şuradaki parçaları, şu kadarlık parçası, bu çini 500 yıllık, bu alçı, bildiğimiz alçı. Alçı konuldu, şu motifler yapıldı ve çalıntı olması utanç verici bir durum. Buradaki eksiklik giderildi. Maalesef siz şu an sıvalara bakıyorsunuz, alçıya. Ve şimdi de Mimar Sinan'ın yaptırmış olduğu orijinal İznik çinilerine bakıyorsunuz. Ne acı değil mi? Uzaktan tam olarak panoya bakıldığı zaman net olarak anlaşılabileceği gibi şurası orijinal, şurası orijinal, ortasında ise bir alçı bulunmakta. 2015 yılında çalındı şu an Danimarka'da. Yazıklar olsun mu? Evet, bence olsun. Şu hale bakar mısınız? Elimizdeki Mimar Sinan çinileri maalesef gitti. Efendim, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bizim kadar keyif alıyorsunuzdur. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir bölümde, başka tarihlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Baraf'la uç uçabildiğin kadar.

Efendim, Marka Şehirler programımızda bu hafta sizleri Karadeniz'in incisi Ordu'ya götürüyoruz. Ordu, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'ndayız. 918.si düzenlenen Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nin renklerini sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlıyoruz.

0: yolumuz Perşembe Yaylası'na gelse işte bu Menderes Gölü'nün manzarasını faytonda almanın keyfine varırız ve buranın daimi müdavimi olan eski jokey değil mi? Okay. Mustafa abimiz hep burada olur. Merhaba, nasılsın?
1: İyidir.
0: Nasıl gidiyor?
1: Güzel gidiyor. Dün yarışlarda başarı yaptık. Bizde bir, iki yaptık.
0: Dün yarışlara da katıldı değil mi?
1: Katıldım.
0: Birinci mi çıktınız?
1: Birinci çıktım. İkinci oldu. İşte hayatım birinci, ikinci oldu. Bu yüzden mutluyum.
0: Şunu soracağım. Buraya gelen yerli, yabancı, bütün turistler faytonla bir geçmişe gidip nostalji yaparak bu manzarayı izliyorlar değil mi?
1: Göl turu eski anıları yaşayanlar.
0: Şimdi tabii bu iş babadan oğla mı geçer bilmiyorum ama eski jokeyimizin oğlu şimdi yeni jokey olarak. Dün siz yarıştınız.
2: Yarıştık abla.
0: Nasıl geçti?
2: İyi geçti, güzel.
0: Birincilik, ikinciliği aldın.
2: Aldım.
0: Kaç yaşındasın sen?
2: 19.
0: Başarılar diliyorum.
2: Teşekkür ederim.

0: misin?
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
0: Nasılsınız?
1: İyi, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor festival?
1: İyi gidiyor, Allah'a şükür, beklemekteyiz. Asıl gün pazar gün.
0: Pazar gün ne kadar devam edecek?
1: Aynen, pazar gün ne kadar devam edecek hayırlısıyla. Asıl gün o gün, bekliyoruz heyecanla.
0: Ailece buradasınız.
1: Aynen, ailece.
0: Neler buradayız. Satıyorsunuz burada?
1: Yöresel ürün, Karadeniz ürünü, bayan giyim, her şeyimiz var. Formadır.
0: En çok ne alıyorlar?
1: Yöresel ürün çok gidiyor Karadeniz'e ait.
0: Şu şalvarlar ne kadar?
1: Onlar 500 TL.
0: 500 TL.
1: Etekleri falan da var onların.
0: Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bereketli olsun.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.

0: Merhabalar, nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sizi tanıyabilir miyim?
1: Tanıyabilirim. Ben bir Nazif Çukur.
0: Nerelisin?
1: Buralıyım.
0: Aybastalı.
1: Evet.
0: Peki neler yapıyorsun burada?
1: Yani burada bir sürü eşyamız var, onların satışını yapıyoruz.
0: Nasıl, kalabalık mı? Festival nasıl gidiyor?
1: Yani kalabalık, güzel gidiyor.
0: Ben şunu bir göstereyim. Kendiniz mi yapıyorsunuz?
1: Babam yapıyor.
0: Babanız?
1: Aynen.
0: Peki babanızın yoluna gidiyor musunuz?
1: Yani çalışıyorum.
0: Yaş kaç?
1: 18.
0: Ay maşallah. Efendim, Perşembe ailesinin gençleri de ayrı yakışıklı. Havasından mı suyundan mı? Yolun açık olsun. Teşekkür kolaylıklar
1: ederim.
0: Diliyorum.
1: Teşekkür ederim.

0: Yaylaların yaylası, Perşembe yaylasının birincisi yayla peyniri bu ödülünü aldı. Merhabalar, nasılsınız?
1: İyiyim. Allah razı olsun, iyiyim.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Gülseren.
0: Gülseren abla, sen zaten Perşembe yaylasında doğdun, büyüdün.
1: Doğdum, büyüdüm, evet.
0: Ve kendini bildiğin bileli bu işin içindesin.
1: Evet.
0: Peki neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor festivalde günü, günleriniz nasıl geçiyor?
1: Bizim görevimiz hayvancılık. Bu ürünlerimizi kendimizin yapması. Bak, manda yoğurdumuz da var. Bak,
0: öyle mi? Evet. Evet, şöyle bırakayım. Manda yuva yapmış, evet, Söğüt, evet, dalına. Perşembe yaylasında, evet, efendim.
1: Evet.
0: Mandaları. Şöyle bir gösterelim mi?
1: Bu da doğal.
0: Kaç tane mandanız var?
1: Dört.
0: Dört tane.
1: Evet. Manda. Kızlarım, kızımın.
0: Ha, kızının. Evet. Ailece bu işi yapıyorsunuz.
1: Tabii, ailecek biz, ailecek, evet.
0: Efendim, şaka gibi 2 kilogram

0: Manda yoğurdu sadece 450 TL Perşembe Yaylası'ndan. Bu doğal lezzetleri de bulamazsınız. Hemen şunu soracağım. Tereyağı fiyatınız nedir?
1: 500.
0: Festivale özel mi? Festival
2: kaymak özel yağımızı 4-500, o 700 de gerek, o da 500 yapıyoruz.
0: Ne kadar bu peynir?
2: 350.
1: Evet, onun kilosu da 350.
0: Sadece 350.
2: Evet. Kilosu. Evet, kilosu. Yani,
0: şimdi Gülseren ablam tüm ailece burada, sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben geliniyim.
0: Ha, gelinisiniz.
1: Evet, evet, geliniyim. Biz de bu işi içerisindeyiz yine. Böyle peynirlerimizi sunuyoruz hizmet açısından. Festivalde olduğu için kampanya da yapalım dedik. Bu şekilde satışlara devam ediyoruz.
0: Birincilik alan başka bir lezzetimiz daha vardı. Sırf Perşembe Yaylası'na, Ordu'ya özgü geleneksel lezzeti bozulmamış o meşhur un helvası birinciliği aldı. Doğru mu söylüyorum?
1: Tabii ki, tabii
0: ilk
1: ki.
0: İlk defa yarıştınız değil mi helvada?
1: Bu, helvada evet, ilk defa. Evet.
0: Perşembe Yaylası'ndan olacak efendim.
1: Kendi tereyağlarımızla kavuruyoruz. Daha evet. Sonrasında güzel kavurduktan sonra, kıvam geldikten sonra pekmezimizi de katıyoruz. Armut pekmezini.
0: Armut pekmeziyle mi yapılıyor?
1: Tabii ki, tabii ki, harika oluyor. Daha sonrasında da cevizini de ekliyoruz, kıvamlıyoruz ve bu şekilde paketliyoruz.
3: Bir metresin mesela payasını iade ediyoruz.
0: O kadar garantili.
3: O kadar garantili.
0: Dilerseniz birlikte standları gezmeye devam edin. Size de kolay gelsin diyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Diyorum. Kolaylıklar
1: sağlık
0: diliyorum.
1: Yine bekleriz.
0: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz.

0: Merhabalar, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, sizi sormalı. Siz
0: geleneksel
1: nasılsınız?
0: Hala eski yöntemler üretiliyor mu?
1: Evet, nenemin değirmeni. Aynısı, taş değirmen.
0: Nereden geldi?
1: Trabzon'dan geldik. Trabzon'da nenem, bunu zamanında nenemin orada değirmende yaparmış suyu.
0: Hala çalışıyor.
1: Aynı taş. Bunun elektrikli sistemini yaptık buraya getirmek için.
0: Şimdi tek tek mısırlar
1: tane
0: düşüyor ve bakar mısınız? İşte o muhteşem Karadeniz'in mısır unu hayata geçiriliyor. Mısır unu elde ediliyor. Peki bu mısır unuyla ne yapıyorsunuz?
1: Mıhlama, kuymak, hamsi, balık, ekmek.
0: Şöyle bir gösterelim efendim. İşte
1: 4 kilo gelir bu.
0: 4 kilogram o özel ekşi mayalı ekmek. Sofralarımızın baş tacı. O meşhur yayla ekmeği efendim, en doğalından. Hemen şöyle tatmak istiyorum. Ne kadar taze görmek istiyorum.
1: Tazeliğinden.
0: Biz giderken bir götürürüz.
1: Olsun, getirin.
0: Değil mi? Bir tane bir böyle ay, büyük götürürüz.
1: Böyle bir tane alın, bir ay durur bu.
0: Bakar mısınız buradaki?
1: Kesmenin süreci.
0: Gerçekten zaten görüntü bile sizi çekiyor. İnanılmaz bir lezzet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun, ben de teşekkür ederim.
0: Emekliliğine sağlık.
1: Sağ olun.
0: Kolay gelsin.
1: Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim.

0: Tabii konu yayla olunca benim aklıma yaylada yetişen o hayvanlardan elde edilen muhteşem lezzetli peynir aklıma gelir. Peynir aklıma geldiğinde de hemen olmazsa olmazı yayla gözlemesi. Ve işin ucunda yine üreten hanımlarımız var. Yine Perşembe yaylasında da kural değişmiyor efendim. Marat hanımlar sabahın ilk saatlerinde çoktan ocağın başına geçmişler. Bir yerde kuymağımız yapılıyor. Diğer tarafta gözlemelerimiz açılıyor. Tabii semaverde çaylarımız da var. Muhteşem bir lezzet şöleni bizi bekliyor. Evet. Merhabalar, nasılsınız?
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk ablacığım, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Şimdi yayla denilince olmazsa olmaz değil mi? O gözlemeler, evet, bazlamalar, ekmekler.
1: Evet, yaylamızın eşsiz lezzetleriyle, peynirleriyle, çökelekleriyle.
0: Çökeleği peyniri de kendiniz evet. yapıyorsunuz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet tabii ki kendi hayvanlarımızdan.
0: Peki nerelisiniz aslen?
1: Aybastılıyım.
0: Ha burasınız.
1: Evet yerliyiz buralıyız.
0: Peki sadece festival kapsamında mı var yapıyorsunuz yoksa sürekli
1: biz,
0: var mı?
1: Biz her gün açıyoruz.
0: Sıcağın başına zor olmuyor değil mi?

0: Valla zaman zaman zor oluyor.
1: Siz nerelisiniz?
0: Ben
2: kızım.
1: Öyle anne kız burası.
0: Evet.
1: Gerçekten hep aileler çalışıyor değil mi?
0: Tabii yani destek olmak lazım. Aile birliği önemli.
1: Şimdi Karadeniz'in hanımları ne kadar çalışkan olduğunu biliyorum. Beyler ne yapıyorlar?
3: Beyler de çalışıyor.
1: Kolay gelsin, merhabalar.
4: Merhaba efendim, hoş geldiniz. Aybastı Perşembe.
1: Ne kadar güzelsiniz böyle, şıkır şıkır.
4: Çok teşekkür ederim. Bugün sizi at yarışında gördüm.
1: Öyle mi?
4: Dedim böyle şeyin atmosferine yakışır giyim, fotoğraflar böyle. Çok güzel renk kattınız. Tekrar hoş geldiniz.
1: Sizin renginizin buraya yanında efendim, ben sönük kaldım
4: çok
1: bence.
4: Çok teşekkürler.
1: Peki siz neler yapıyorsunuz, sizi tanıyabilir miyim?
4: Ben Zehra Pekbüyük, Yücebaş Faslılıyım. Aybastı'da yaşıyoruz. Arkadaşımla beraber kadın kooperatif üzerine yan iş yerini açtık biz de. Beraber komşularımızla. Size de bir hoş geldiniz demek için sizlere
1: katıldım. İyi ki geldiniz, evet, iyi ki geldiniz. Şimdi Perşembe Yaylası'nda olunca boyumuz kadar olur herhalde.
0: Bir bakacağız.
1: Bakacağız değil mi? Bir bakacağız. Hanımlara yaraşır efendim. Değil mi? Evet. Ne kadar süreceğiz?
3: Ne kadar sürerse o kadar
0: evet.
3: Kaliteli yapılmıştır.
1: Ve bol peynirli. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Ben
0: çok
1: sabırsızlıkla bekliyorum efendim. Birkaç dakika sonra boyumuzun ölçüsünü alacağız.

0: Peki siz neresiniz efendim? Siz tanıyabilir miyim?
1: Ben Aybaslıyım ama gurbetçi bir Aybaslıyım. Memlekete geldim. Her sene bu dönemlerde geliyorum. Görüyorsunuz bu mevsimde İstanbul'da sıcak 35-40 derece.
0: Türkiye'nin dört bir yanı
1: yanıyor. Gömlekle değil kazak montla.
0: Ceketle çünkü, geziyorsunuz. Evet. Tadın bakalım o çocukluğunuzdaki lezzete benziyor mu? Yani en güzel kararı siz verirsiniz.
1: Söylediğim gibi her zaman gelirim aynı lezzeti alırım, aynı tadı alırım. Onun için de Remziye Hanım'ın ellerine sağlık. Hanımlarımızın ellerine sağlık.
0: Ve kuymağımız burada. Üzerine tekrar ilave
2: evet,
0: ediyoruz.
2: Evet, lütfen alalım size. Şöyle.
0: Şöyle.
2: Evet, işte bu.
0: Kuymak dediğin tereyağlı evet. Olur değil mi? Evet,
2: hatta şöyle tekrar kaldıralım biz.

0: Efendim, Perşembe yaylasında Türkiye'nin dört bir yanından gelen Rahvan atları bugün kıyasaya yarışacaklar. Ve Mehmet amcam da burada, atıyla bayağı bir geziyorsunuz. Merhabalar.
1: Evet, merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ ol.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
1: Mehmet Falay. Fatsa'dan.
0: Fatsa'dan.
1: Evet.
0: Yarıştınız mı, yarışacak mısınız?
1: Yok ya, başatı bu.
0: Başatı.
1: İkisi de başatı.
0: Peki her yıl katılıyor musunuz?
1: Evet, her yarışa katılıyoruz.
0: Peki nedir atımızın ismi, nedir özellikleri?
1: Narkotik.
0: Narkotik.
1: Evet.
0: Şimdi tanıştıralım mı izleyicilerimizle?
1: Narkotik.
0: Kaç yaşında?
1: Türkiye çapında 11 yaşında.
0: 11 yaşında.
1: Evet.
0: Peki ne kadardır yarışıyor, kaç yıldır?
1: Aşağı yukarı 4-5 senedir yarışıyor.
0: Bu yıl var mı, birincilik bekliyor musunuz?
1: 2 tane aldım birincilik.
0: Ve baş atımız narkotiğe başarılar diliyoruz efendim. Hemen yarışacağı atımız da burada. İsmi nedir atımızın?
2: Atın ismi Yılmaz. Atım 10 senelik bende çalışıyor. 10 seneden beri yarışıyorum bundan. Taylık'tan başladım. Bu kategoriye kadar çıktı.
0: Kaç tane atımız var?
2: Sadece bu.
0: Baya da akıllı bir ata benziyor.
2: Evet, o mülayim. Öyle şey yok. Biraz oyun oynar sadece. O kadar. Mülayim, öyle ısırıp şeyi yok. Isırma, depim, huyu yok.
0: Böyle gerçekten asaleti yeter diyorum.

0: Peki sizi tanıyabilir miyim?
1: Adım Mehmet, soyadım Ertuğrul. Trabzon'dan geliyoruz.
0: Her yıl geliyor musunuz geleneksel olarak buraya?
1: Bir sene ilk geliyoruz biz. Çok büyük, çok harika bir, çok beğendim. Mükemmel bir yayla.
0: Bugün Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden farklı atları görmenin keyfini yaşıyoruz efendim burada. Peki atımızın ismi ne?
1: Atımızın ismi Rüzgar.
0: Rüzgar.
1: Evet.
0: Arap Trabzonlu atı. Rüzgar, Arap atı değil mi?
1: Evet, Arap atı.
0: Ve naifliğe, asalete, güzelliğe hayran kalmamak mümkün değil. Evet. Rüzgar kaç yaşında?
1: 8 yaşında.
0: 8 yaşında. Evet. Ve gerçekten muhteşem. Trabzon'da Rüzgar'a biz buradaki süreçte başarılar diliyoruz. Güreşleri de katılacak mısınız? İzleyecek misiniz?
1: Ya çok şöyle söyleyeyim, çok fazla vaktiniz yok. Neden vaktiniz yok? İki gün zaten buradayız, iki günden beri. Çok öğrencilerimiz var. Onlar da biraz yoğunluk olduğundan dolayı mecbur Trabzon'a dönmek zorundayız.
0: Tamam, çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: kolay
1: ederim.
0: Gelsin.
1: Sağ olun, siz de sağ olun.
0: Evet efendim, yarışmaya bir atımız daha uğurlayacağız. Rahvan atını. Merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Kaç yıldır koşuyorsunuz?
2: Yaklaşık 18 yıldır sahalardayım.
0: 18 yıldır.
2: Evet.
0: Peki iddialı mıyız?
2: İddialıyız.
0: Bugün hangi atımızla koşacaksınız? İsmi ne?
2: Bu Bulut.
0: Bulut'la koşacaksınız.
2: Bulutlu isimli atımız baş altında koşuyor.
0: Baş altında?
2: Evet. Biz babadan, dededen babaya, babadan oğla, oğuldan toruna.
0: Nerelisiniz?
2: Üyeliyim Allah'ın izniyle. Ya Allah, bismillah.
0: Başarılar devam. Diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Bulut bugün bizim favorimiz.

0: Bütün veterinerler ve jüri üyeleri 400 puan üzerinden puanlama yapıyor. İki koçumuz da 395 puan artı 5'er puan almak üzere tam puanla
1: ödüllerini
0: aldılar. Tam puanla ödüllerini aldılar.
1: Perşembe yaylasının havasından mıdır, suyundan mıdır ama hayvancılığın en doğal, en mükemmel olduğu yaylalardan bir tanesi. Evet. Ve nedir koyunların özellikleri?
0: Karayaka koyunları.
1: Koçların diyelim değil mi?
0: Karayaka koçlarımız.
1: Kıvırcık kıvırcık.
0: Bu atadan gelme, bu heves, bu parayla pulla yapılacak iş değil. Bu işler hastalık oluyor. Nasıl ki böyle sanatçı mikrofon tutmayınca hastalanırsa, hayvancılık yapan, hayvancılık yapmazsa, bu koşları yapınca
2: Allah
0: da böyle
2: razı olsun,
0: suyuna
2: Allah
0: kadar
2: razı
0: ilgilenmezse
2: olsun.
0: Hasta olur.
3: Fatih Şadiye, Güzeldere Köyü muhtarıyım.
1: Fatih Şadiye'den mi geldiniz?
3: Evet, İskesimliyiz. Bize burada İskesimli derler.
0: Kilci derler.
3: Kilci derler. En önemlisi de kilci
1: derler. Namımız da var diyorsunuz.
3: Namımız da var. Biz de Perşembe Yaylası'nda katkıda bulunmak için koşlarımızı güzel bir şekilde hazırlayıp sahneye sizlere güzel bir sunum yapmak için hakkını alıp bizler de teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
3: Şeylerimize, jürilerimize, belediye başkanımıza, emeğe geçen herkese bu katkılarda bize de sundukları için onlara da teşekkür ediyoruz.
0: Hemen buradan bir türküyle kapatalım mı?
1: Tabii ki, yayladayız efendim. Şöyle güzel bir yayla türküsü.
0: Yemin.

0: Efendim, tarih ay bastı Perşembe yaylası güneş festivallerindeyiz ve Kırkpınar'dan daha eski olan bu er meydanı 918. defa güneş severlere ev sahipliği yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen bu festival inanılmaz coşkusuyla da devam ediyor. Şu an Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Üzüner bizimle birlikte. Sayın Başkanım, neler söyleyeceksiniz? Artık geleneksel olan güneş her yıl daha da gelişiyor ve değişiyor. Bu yıl nasıl bir atmosfer var?
1: Evet, öncelikle ben ekranlara başında bizleri izleyen tüm hemşerilerimize saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 918'in düzenlediğimiz geleneksel Ay Bastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivalimizin bu sene yaklaşık 1700 pehlivanımızın kol bağlayacağı, kıran kırana güreşlere sahne olacak Türkiye'nin en eski, en kültlü ve en çok seyircisi olan, bu konuda iddialıyız, en çok seyircisi olan Güreş ve Kültür Festivalimizin ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bu 4 yıl önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız Doktor Mehmet İlmi Güler Bakanımız Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu'na dahil etmişti. Tabii Türkiye'de 7 ilçeden biri olduk. Buraya 1700 pehlivanın gelmesi, bu festivalin yapılması, festivalimizin baş mimarı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız Doktor Mehmet İlmi Güler Bakanımıza ben de huzurlarınızda sizlerin vesilesiyle de teşekkür etmek istiyorum. Tüm hemşerilerimiz adına, ilçemiz adına, ordumuz adına. Biz yaylaların yaylası, Aybastı Perşembe yaylası diyoruz. Gerçekten bu anlamda yaylamız. Bu festivalde de yaklaşık bir 300 bin kişi bekliyoruz. Doğasıyla, turizmiyle, deniziyle, yeşiliyle, mavisiyle bir turizm şehri. Tüm yaylalarımızda Ordu bir kültür şehri, sanat şehri. Bizler de burada sadece bugün bir festival yapmıyoruz. Aynı zamanda tarihimizi, kültürümüzü yaşatıyor ve gelecek nesillere aktarıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak da sadece yol, su, altyapı, ulaşım, bu anlamda bunları yaparken yanında tarihimizi, kültürümüzü, atasporumuzu yaşatıyoruz. İşte Gölköy Uluvahta'da, Çambaşı Yaylası'nda, tüm ilçelerimizin yaylalarında festivallerimiz var. Bugün de Ay Bastı Perşembe Yaylası'nda 918, yani Türkiye'nin en eski ve en köklü.
0: Kırkpınar'dan da önce.
1: Kırkpınar'dan da daha eski. 1105 yılında buranın Danışment Gazi ile Bizans Rum ordusunun buradaki Türklerin aslında Karadeniz'e ilk açılış kapısıdır
0: tarihi
1: burası.
0: Tarihi alanda da çok önemli burası.
1: Evet, Çanakkale şehitliğinden sonra en büyük şehitlik burada. 6000 şehidimiz var. Buradan Ay Bastı Perşembe Yaylası her anlamda tarihiyle, İşte şehitliğiyle, Menderesleriyle, kültürüyle bir efsane diyebiliriz.
0: Davet edelim biz yerlerimize.
1: Kesinlikle. 918'in düzenlediğimiz Ay Bastı Geleneksel Güreş ve Kültür Festivalimize tüm güreş severlerimize, tüm hemşerilerimize, ekranlar başında bizi izleyen tüm hemşerilerimize Ay Bastı Perşembe Yaylası'na davet ediyor. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu er meydanındaki güreşçilerimizle sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Efendim 918.si düzenlenen Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Kültür Sanat Güreş Festivali kapsamında konu kültür olunca, hele ki yayla kültürü olunca bakırlar olmazsa olmaz, doğru mu söyledim?
1: Evet tabii ki.
0: Merhabalar, nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor festival?
1: Çok güzel gidiyor.
0: Bayağı bir kalabalık değil mi?
1: Evet, kalabalık, hareketli gerçekten.
0: Bu yaylaya gelenler hangi modeli beğeniyorlar? Çünkü insan gözünü alamıyor bu bakırlardan.
1: Bu modelimiz var. Bu beyaz bakır kaplama oluyor. Güzel, ağır ve işlemeli modellerimizi çok beğeniyorlar.
0: Bunlar çok şey değil mi?
1: Evet. Buradaki desenler işlemeli, hem hediyelik eşya olarak hem de güzel çay demlemek için kullanılıyorlar.
0: İster gold var, ister bronz. Evet. İstediğiniz her renk var. Özellikle değil mi bu yaylada bu bakır cezveyle, hele ki süslü süslü kahve içmenin keyfi daha da başka.
1: Kesinlikle.
0: Efendim şimdi Perşembe Yaylası'nda olunca gerçekten bölgede ihtiyaç olan her şeyin bakıra nasıl dönüştüğünü burada görebiliyoruz. Bunlar nedir böyle?
1: Bunlar burada fitil diye geçiyor. Fitil deniyor. Bakır fitil.
0: Şöyle çıkaralım mı?
1: Tabii ki açabiliriz. İşlemelilerimiz de var. Normal.
0: İşte bunlar Perşembe Yaylası'ndaki o yaylım hayvanlardan.
1: İçleri kalaylı.
0: Yoğurtlar
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Kalaylanıp da kullanıyor
1: İçleri
0: bunlar.
1: İçleri kalaylı evet. O manda yoğurtlarımız işte. İneklerimizin yoğurtları hep bunlarda daha doğal, daha lezzetli olarak yapılıyor.
0: Yani hiç boşuna evet. Değil mi lezzeti?
1: Kesin, tabii ki.
0: Sen hala bakırcılık da ciddi anlamda burada devam ediyor
1: değil mi? Gerçekten evet, şu an çok revaçta. Hani insanlarımız da güzel talep gösteriyorlar.
0: Yani kızım, kültürümüz, geleneğimiz hala yaşatılıyor.
1: Hani insanlar eskiye dönmeye biraz daha yönelik. Bunları tercih ediyorlar.
0: Asıl sağlığın bunlarda olduğunu anladık değil mi?
1: Evet, gerçekten öyle oldu.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasıl daha kalabalık şu an festivalden dolayı?
1: Evet.
0: Şehir dışından gelenler falan var.
1: Şehir dışı, yurt dışı, yurt içi her
0: tarafa. Yurt dışına kadar mı gönderiyorsunuz?
1: Yurt dışından insanlarımız o, yani gurbetçilerimiz, yurt dışından gelenler özellikle buralardan gelip bakır semaverler, stiller, işte cezveler hep çeşitli çeşitli eşyalar. Bazıları hediyelik alıyor, bazıları kendi kullanım olarak.
0: Şunlarla da işte o muhteşem ayranları yudumlayabilirsiniz efendim.
1: Evet.
0: Gerçekten hepsi doğal el işlemeliyle bakırcılık. Gerçekten eskimeye yüz tutan meslek gruplarımızdan bir tanesi olan bakırcılığın daha da yaşatılması için gençlere ihtiyacımız var. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür
0: ederiz. Kolaylık gelsin.
1: Hoş geldiniz tekrardan.
0: Sağ olun, hoşça kalın.
1: Sağ olun.

0: Merhabalar, kolay gelsin. Günaydınlar.
1: Günaydınlar.
0: Nasılsınız?
1: İyi, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Her gün sabah burada uyanmak daha da başka.
1: Daha da güzel.
0: Daha da güzel, daha da keyifli. Nasıl bir reyondur bu böyle?
1: Ürünlerimizin tamamı organiktir, güzel ürünlerdir, yerli ürünlerdir.
0: Bunların hepsi yaylada mı çıkıyor?
1: %80'i yaylada.
0: Şimdi kiraz mevsimi değil mi?
1: Evet, kiraz ve üzüm.
0: Kirazların güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten gel beni iyi diye diyorlar efendim. Tabii üzümle başladı mı burada?
1: Üzüm, evet, Antalya tarafından.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bunlar siyah üzümler?
1: Bunlar Tokat.
0: Tokat. Gerçekten tarladan henüz taptaze gelen o sebzelerin kokusunu burada hissediyorsunuz efendim. Salatalıklar yeni mi toplandı?
1: Tarladan taze, yeni.
0: Muhteşem koku. Ne güzel salatası olur değil mi?
1: Güzel.
0: Ve gözlemenin yanında da güzel yenir bu, evet. Domates. Tam kahvaltılık. Ağzınıza layık efendim. Bu nedir böyle?
1: Bunlar ev yapımı tarhana, ekşili tarhana.
0: Tarhana mı?
1: Evet.
0: Bakar mısınız efendim, bunlar Perşembe Yaylası'na mı özgü? Burada
1: evet,
0: mı yapılıyor?
1: Burada yapılıyor bunlar.
0: Ne zaman yapıldı bunlar?
1: Bunlar 2 hafta oluyor yapılıyor, kuru yağlı.
0: Taze taze.
1: Taze taze.
0: Ne kadara satıyorsunuz?
1: Bunun kilogramı 450 lira.
0: Akkuş fasulyesi. Bu yaylalara özgü. Mısır unumuz var.
1: Mısır unumuz var.
0: Efendim bu nedir böyle?
1: Bu mısır yarması. Aybastı'nın. Kırmızı mısır yarması.
0: Nerede kullanılıyor bu?
1: Bunlar çorbalarda.
0: Bunlar?
1: Bu beyaz buğday kırığı. Fındık bizim.
0: İşte efendim şöyle Ordu'nun dereleri. Ordu'nun fındığı.
1: Evet.
0: İşte gerçekten Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamayacağınız ve sadece Karadeniz'in bu meşhur yaylasında yaylım olan hayvanların o meşhur kaymağı. Kaymak dediğiniz şeyi işte tam da burada görürsünüz. Şimdi ne kaymağı bu?
1: Bu manda ile yine karışımı kaymak. Çok
0: manda
1: insan...
0: kaymağı.
1: Evet.
0: Manda, bakar mısınız, deriz ya taş gibi. İşte gerçekten taş gibi kaymak. Peki bu manda yoğurdu mu?
1: Bu hakiki manda yoğurdu.
0: Düşmesen.
1: Düşmez.
0: Bu işi gerçek yoğurt mu?
1: Evet, gerçek manda yoğurdu bu.
0: Bakar mısınız efendim, şu Perşembe Yaylası'nda olmanın farkı. Ne turşuları var burada?
1: Bunlar dürüme, pancar turşusu, kara pancar, pezik deriz buna. Açalım ağzını.
0: Pezik turşusu.
1: Evet, kök pezik kandaki... mikromizmayı en hızlı atabilen şeylerden biri budur.
0: Kök pezik turşusu.
1: Evet.
0: Köy kirazından turşumuz var. Erikten bile turşu yapmışlar.
1: Evet.
0: Taze üzüm yaprağı var. Turşuların... He, siz ne bulduysanız turşu mu yaptınız?
1: Evet.
0: Zeytinin turşusu var. Ve bunlar...
1: Biber turşusu.
0: Biber turşuları var.
1: Kornişe var, acı biber var, karışık.
0: Oh, muhteşem gözüküyor. Gerçekten emeklerinize sağlık. Şunu soracağım. Buyurun. Şimdi festival nasıl gidiyor? Bayağı festival... yoğun değil mi?
1: Yoğun.
0: Bayağı kalabalık.
1: Var, bayağı kalabalık.
0: Ravvanat yarışları bir yerde. Güreşçilerimiz el meydanında. Gerçekten Perşembe, Çarşı, Pazar çok kalabalık. Hemen o meşhur etlerinin olduğu alanlarda çok canlı. İşte bizim her geldiğimizde uğradığımız kardeşimiz de.
1: Teşekkür ederiz.
0: Gerçekten... İster ta-

0: ister giderken götürmelik bütün yöresel en doğal lezzetleri gelen misafirlere sunmak için buradasınız.
1: Evet.
0: Emeklerinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Şu ekranlar başında bizi izleyenlere bir selam yollayalım mı? Neler söylersiniz?
1: Herkese kucak dolu selamlar.
0: Alalım sizi şuraya.
1: Bizi izleyen arkadaşlar herkese selamlar olsun. Kendilerine iyi baksınlar. Mekanımızda onları ağırlamaktan gurur duyarız. Herkese yardımcı olmayı deneriz.
0: Gelsinler değil mi efendim?
1: Evet.
0: Doğal güzelliklerini gezin efendim ve arkasından da boş gitmeyin diyoruz.
1: Evet.
0: Ve biz Perşembe Yaylası'nın güzelliklerini gezmeye tüm hızımızla devam ediyoruz.

0: Başka Şehirler programı izleyelim. Bu hafta da unutmuyoruz.
1: Gökhan Demir'in kıraatı ve Adem Avcı'nın kıraatı biraz önce yapılan yarışmada finali koşmaya atlanmışlar. Kendilerine tebrik ediyorum.
0: Aybastı Belediye Başkanımız öncülüğünde gelecek. Sayın Başkanım, çam sakızı çoban armağanı. Ekranları başında bizi izleyenlere yerli üretimde farkındalığı arttırmak için neler yollayalım bu hafta?
2: İnşallah tamamen 30 farklı çeşitli ot türünden beslenen hayvanlarımızın sütünden yapılan tereyağı.
0: Tereyağımız var. Hem de Perşembe yaylasından.
2: Evet. Koyun peyniri. Yani sütünden yapılan
1: Mehmet Kılıçgeçmez.
0: İnek peyniri de var. Hepsi yaylalardan.
1: Gökhan Kesap. Armut
2: pekmezi tamamen yöresel.
1: At binerek akademinin önünde geldi.
2: 1400 yıl akımda yetişen armutlardan armut pekmezi.
0: İlk defa göreceksiniz.
1: Evet. Bahri Özgen.
2: Tamamen şeker.
1: Mehmet Kılıçgeçmez. Sabri Aktaş.
0: Ceviz
1: Elva.
0: Ceviz Elva. Yöresel ödüm. Yöresel işaret.
1: Yöresel ödüm. Gökhan Kesap.
2: Ceviz Elva'yı gönderdi.
1: 5 at. At çok binerek akademinin önünde geldi.
0: Daha ne olsun efendim. Hepsi Perşembe yaylasının bereketiyle kaç kişiye gönderelim başkanım?
2: Siz ne kadar arzu ederseniz.
0: 10 kişi olsun da.
2: Olur.
0: Çok teşekkür ediyorum ve bu muhteşem, hiçbir yerde bulamayacağınız doğal lezzetleri kazanmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ekranlarımızın altında görmüş olduğunuz Instagram adresimizi, YouTube adresimizi takip edip bu hediyeleri kazananlardan biri olabilirsiniz diyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.

0: Efendim, kuzu etinin en lezzetlisi Perşembe Yaylası'nda yenir. Ve sizi gerçekten Perşembe Yaylası'nın en eski kuzu kasaplarına getirdim. Doğru mu?
1: Evet.
0: Yaş bayağı genç ama aileden mi?
1: Aileden.
0: Sizi tanıyabilir miyim? Kolay gelsin.
1: Ben Umut. Geç. Yıllardır bu işi yapıyoruz.
0: Kaç yaşında başladınız?
1: Ben 14 yaşında falan başladım. Baba mesleği zaten. Dede mesleğimiz.
0: Dünyanın dört bir yanından Perşembe Yaylası'na Aybas diye kuzu eti yenmeye gelir. Bu doğru mu?
1: Doğru.
0: Nedir sizin kuzunuzu bu kadar özel kılan?
1: Bizim kuzularımız karayaka kuzusu. Kekikle besleniyor burada.
0: Hiç kekik falan katmaya gerek yok.
1: Aynen. Kendimiz besliyoruz.
0: Kendiniz yayılım ettiriyorsunuz. Aynen. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Şimdi kaburgalarımız hazırlanırken burada baba olmuş çalışıyorsunuz. Aile şirketi.
2: Evet, aile şirketi.
0: Şimdi size soralım peki. Neresi nerede kullanılır? Herhalde en iyi siz cevap versiniz.
2: Evet. Buralar pirzola kısmıdır.
0: En lezzetli bölüm.
2: Evet.
0: Herhalde en iyi siz cevap versiniz.
2: Evet. Buralar pirzola kısmıdır.
0: En lezzetli bölüm.
2: Evet. Evet.
0: Peki bir kilosu ne kadar?
2: 1500 lira.
0: Büfteğin mi pirzolan mı?
2: Fark etmiyor, ikisi de 1500 lira.
0: Ne alırsanız mı 1500?
2: Evet. 1 kilogram. Et, evet. Pişmiş 1 kilo.
0: Ha, pişmiş mi bir de?
2: Pişmiş, evet. Karayağı kuzustur.
0: Ve sadece bu yaylalarda vardır.
2: Evet, sadece Perşembe Yaylası'nda vardır.
0: Bir kişi ne kadar yer?
2: Bir kişi 1 kiloda yiyen var. 1,5 kilo yiyen de var.
0: Bu lezzetli.
2: Bu lezzetli.
0: Değil mi? Tek başına bile
2: evet.
0: Bayağı yenir. Ve efendim gerçekten buradaki etin en büyük özelliği özellikle yaylım hayvanı diyoruz evet. Ama Perşembe Yaylası'nın rakımıyla da alakalı.
2: Rakımı evet, rakamı da var. Bir de genellikle kekik çok.
0: Doğal kekik yiyorlar zaten.
2: Kekik, evet.
0: Hiçbir şey katmıyoruz
2: hiçbir
0: bunlara.
2: Hiçbir şey katmıyor. Sadece eti işliyoruz, tuz.
0: Tuz. Eti işleyeceğiz. Sebzeyi, meyveyi, sebzeleri olduğu gibi atacağız, fırına göndereceğiz. Hiçbir şey katmadan ızgaraya göndereceğiz efendim. Ben sabırsızlıkla bekliyorum ve size emanet ediyorum etlerimi.

0: Efendim, yayla tavamızda hazırlıyoruz şimdi. Evet. Hemen pirzolaları, bol kepçe pirzola. Hemen şöyle bonfileyle mi katacağız?
1: Bu bonfilesi.
0: Olduğu
1: lokum
0: gibi.
1: Derler, evet.
0: Hiçbir baharat da katmıyoruz.
1: Baharat katmıyoruz.
0: Tam esnaf işi değil mi?
1: Evet.

0: Efendim taze taze hazırladığımız kuzularla tavamız nihayet pişti. Fırından da çıktı. Hazır mı oğlum hepsi?
1: Hazır.
0: Şöyle bir gösterelim. Bakar mısınız bu lezzetin güzelliğine? Şimdi bunun içine ne var efendim?
1: Sarımsak var. Sadece kuzu eti var. Pirzola kısmı ile kol kısmından kullandık. Soğan, patates, sarımsak. Müşterimiz bu şekilde istedi. 3 saatte pişti.

0: Efendim işte ay bastı da Perşembe yaylasında 1500 rakımda. Gerçekten Türkiye'nin dört bir yanı sıcaktan kavrulurken biz neredeyse üşüyeceğiz değil mi?
1: Evet.
0: Ve bu öyle bir mükellef soframız var ki tam yayla sofrası, tam kuzu sofrası. Emeklerinize sağlık, yüreklerinize sağlık. Gerçekten ben bu sunumu ilk defa gördüm böyle.
1: Bizim yöremizin sunumu bu şekilde devam ediyoruz.
0: Yani buraya gelen bu yaylada bu kuzuyu böyle yer
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Ve bayağı bir kuzunun pirzolasını bir ekmeğe yerleştirdik.
1: Evet.
0: Pide, açalım mı?
1: Pidedir bu.
0: Özel?
1: Özel.
0: Özel pirzola pidesi
1: evet.
0: Değil mi? Bu nedir böyle?
1: Manda yoğurdu.
0: Kendiniz
1: organik
0: yapıyorsunuz.
1: Organik manda yoğurdu.
0: Evet, kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet. Hoş geldin demek istiyorum sizlere.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ederim.
0: Aslen nerelisiniz?
2: Aslen Aybastı'nın Hisarcık köyü var. Oralıyım.
0: Topraklarınız zaten burası.
2: Kesinlikle. Oranın da 2024 ağasıyım. Kocaeli'de yaşıyorum. Kocaeli Büyük Birlik Partisi il başkan yardımcısıyım.
0: Ve buraya festival için mi geldin?
2: Festival için geldim kesinlikle.
0: Nasıl festival? Nasıl geçiyor?
2: Festival her seneki olduğu gibi çok kaliteli, çok yoğun katılımlı. Biz de İzmit'ten, İstanbul'dan, iş adamları olaraktan burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz de destek olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince.
0: Var mı selam yollamak istedikleriniz?
2: Buradan bütün bizi izleyenlere, herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum. Herkese iyi, sağlıklı ömürler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Peki efendim sizi tanıyabilir miyim?
3: Merhabalar, ben Bayram Güç, Aybaslıyım ama bir gurbetçi Aybaslıyım. Yaz mevsimlerinde genelde Aybaslı'ya geliyorum. Medya ile uğraşıyorum, yerel medyamız var. Şu an İstanbul'da 35-40 dereceleri yaşıyor. Biz burada montlarla, kazaklarla duruyoruz. Halimizi anlamışsınızdır. Yani.
0: İnanılmaz şanslıyız efendim. Hele ki böyle mükellef bir sofrada. Ve bu vesileyle ekranları başında bizi izleyenleri tabii ki Karadeniz'in incisi Ordu'ya bekliyoruz ve Ordu'ya geldiğinizde bir gününüzü muhakkak Perşembe yaylasına ayırın. Sadece festival günlerinde değil, festivalin dışında da her daim bu lezzetlerle tanışabilirler bizlere. Afiyet olsun ve gerçekten bu keyfi yaşamaya herkesi davet ediyoruz efendim.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki

0: Yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman obseso.
2: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim, bim,
3: bim, Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
3: Arkadaşlar!
4: Azma!
3: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
3: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpap 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
12: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

Katit'le yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm makarya kat istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Ton Bank'a hemen indir.

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Bu salı BİM'de Pril sıvı bulaşık deterjanı 239 lira. Molfix bebek bezi 529 lira.

0: efendim. Ordu ay bastı Perşembe Yaylası'nda 918 yıldır devam eden geleneksel güreşlerle birlikte rahvan atları da bu doğal güzelliklerin arasında bu yılda yerini aldı. Sayın Başkan, her geldiğimizde daha fazla insan, daha fazla katılım, daha renkli bir festival coşkusu görüyoruz. Bu yıl Perşembe Yaylası'ndaki rahvan atları başta olmak üzere nasıl bir ambiyans var? Neler söyleyeceksiniz?
1: Öncelikle bizi Beyaz TV ekranında izleyecek tüm izleyicilerimize ay bastığı Perşembe Yaylası, doğal menderislerimizin, danışmanlar şehitliğinin olduğu bölgeden, rahvanat yarışlarımızın yapıldığı bölgeden saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle Hilal Hanım, bu meydan, bu bulunduğumuz ortam sıradan bir meydan değil. Bir tarihin kapanıp bir tarihin açıldığı bir mekan. Şu arka bölgede de Kümbet Şehitliği dediğimiz 6000 şehidimizin şehitliği, Emir İsmail'in türbesi 2015 yılında yaptığımız çerezli
2: türbesine
1: 11 yıldır günlük 2-3 bin ziyaretçi alan şehitlik. O yüzden bize öncelikle burayı 100 yıl vatan eden başta danışman gazi Emir İsmail'e 6 bin şehidimize Yüce Mevla'dan rahmet diliyoruz. Ruhları şahat, mekanları cennet olsun. Bizim festivalimiz 5 gün sürüyor. Dün açılışını yaptık. Bugün öğlene kadar Perşembe Yaylası'na sizleri de takip ettiniz. Yöresel ürünlerimizin en güzel peynir yarışması, en güzel cevizli helva yarışması, en güzel erkek buzluğu, dişi buzluğu yarışması, koyun koç yarışması, koyun kırpma yarışması gibi birçok yöresel, bizim aynı zamanda bu bölgemiz tarım ve hayvancılıkta ülkemizin en özel yerlerinden bir tanesi. Ordu ve Tokat bölgesinde en fazla hayvan üreten ilçeyiz. Bu bağlamda yıllık 1.300.000 civarında ziyaretçi alıyoruz. Ben öncelikle bizi yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize de teşekkür ediyorum. 918 cinsini düzenlediğimiz festivalimizin ana unsuru yağlı güreş. 5 sene önce kurulan CV Enerji Ligi'ne girdik. Türkiye'de 8 bölgeden, 8 ilden bir tanesiyiz. 3 gün sürüyor. Yani güreşlerimiz kıran kırana puanlamalı. Yani yağlı güreşlerimiz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz.
0: En eski güreş er meydanları burada.
1: En eski.
0: Bölgenin de aynı zamanda Perşembe Yaylası ticaret merkezi. Hemen ya, buna da değinelim.
1: Şimdi şöyle, biz yıllık 1.300.000 civarında ziyaretçi alan bir yaylayız. Yurt içi, yurt dışından. Tabii buraya gelen insanlarımız hem sosyal ihtiyaçlarını, yeme içme, hem de hayvansal ürünlerin tereyağı, çökelik, peynir, giderken etini alma, buraya has cevizli helvasını alma, buraya has yine armut pekmezi, buraya özel manda yoğurdu gibi ürünlerimiz burada yöresel ürünler olarak her gittiğiniz işletmede bulabilirsiniz. Tabi yıllık bizim yaylamızdan tahmini olarak, yani fazlası olur eksi olmaz, 3 milyar gibi bir gelir elde eden bir ilçeyiz. Yani bazen ekonomik olarak ilçenin önüne geçti.

0: 20 ilçenin de ortak yaylası. Yani Reşadiye, Aybastı, Kabataş, Korgan, Kumru, Niksar, Bahçiftlik, Erbaa, birçok Tokat'ın, Amasya'nın, Samsun'un, bölgedeki insanların ortak kullandığı bir yayla. Sosyal yaşam alanı aynı zamanda. Yani evet, burada şu an buranın en büyük özelliği şu an biz Bahçeket'te buradayız.
1: Evet, muhteşem bir hava var.
0: Şu an sahilde klimalı bir yerde oturamaz iken
2: destek yarışlarının birinci grubu
0: doğal klimalı bir ortamda günlük sıcak şu an 19-20 civarında. Gerçekten müthiş bir iklime sahibiz. Bizi izleyen Beyaz TV'deki tüm izleyenlerimizi Türkiye'de eşi benzeri olmayan Türkiye'nin en özel, en güzel yaylası Aybastı Perşembe Yaylası'nı bekliyoruz ve davet ediyoruz.
1: Sayın Başkan, atasporumuz olan atların da meydanı olan Perşembe Yaylası'nda şu an Rahvan atları yarış yapıyor. Kaç tane atımız yarışıyor? Hangi kategorideler?
0: Şimdi tabii Rahvan at yarışları 4 nal davet peşinden serbest. Yani 110 civarında at burada yarışacak. Yaklaşık 3-3 saat sürecek bir süre içerisinde ülkemizin birçok bölgesinden yarışa geldiler. Şu an binlerce seyirci var. Evet. Bu kadar kalabalık seyirci hiçbir at yarışı da bulamazsınız. Bu yüzden bizim Aybastı Perşembe Yaylası gerçekten tarihine, kültürüne, geçmişine sahip çıkan özel bir yer. Ben bu bağlamda emeğe geçen, tabii 9-18 yıldır bu işe emek vermiş, gönül vermiş, ahirete irtikal etmiş tüm geçmişimize evet, rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat diliyorum. Yani biz de hep üzerine koyarak bu sene yağlı güreşlere daha iyi hazırlandık. Stadımızı yeniden düzenledik. Sim Enerji Ligi'nde tesis olarak öndeki en iyisi diyebilirim. İnşallah yüzümüzün akıyla yarın başlayacak bu güreş. Bizi izleyen hemşehrilerimize gelecek seneki festivallere mutlaka gelsinler.
1: Değil mi? Festivalin aslında ötesini de geldik.
0: Evet. Biz size teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olasın. Sağ olun.
1: Efendim, Marka Şehirler programımızda bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ve programı kapatmadan önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu hafta ekranları başında bizi izleyenlere hediyelerimiz Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'ndan Aybastı Belediye Başkanımız öncülüğünde Perşembe Yaylası'na özgü en doğal lezzetlerden oluşan muhteşem bir yöresel sepet göndereceğiz ve bunun için artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ekranlarımızın altında görmüş olduğunuz Instagram ve YouTube adresimizi takip edebilir, yorumlarınızı yazabilir. O şanslı kişilerden biri siz olabilirsiniz diyorum. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Bizler üreten, gelişen, değişen marka şehirleri karış karış gezmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gününde, aynı saatinde Beyaz TV ekranlarında buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz efendim. Çok güzel bir gün olsun. Eşimizden, işimizden güzel haberler alalım. Neşemiz yerinde olsun. Benim neşem çok yerinde. Çünkü stüdyomuzda sevgili hocam var. Oytun Erbaş. Hocam nasılsın?
1: Ya iyiyim.
0: Evet. Peki hocam, yaz aylarının korkulu rüyasından bahsedelim. Kene mevzusu. Bir kez Türkiye'deki kenelerin bir bölümü zararlı, bir bölümü aslında çok da korkulacak şey değil ama kene ısırmasında o ilk müdahalenin hep önemli olduğu söyleniyor. Ne yapmak gerekiyor?
1: Şimdi şöyle, Türkiye'de bir kere keneden önce korunalım. Hı hı. Şimdi bu kene dediğimiz yapı insanın sıcaklığına gelen bir yapı. Hı hı. O nedenle sıcak yerleri sever. Nedir burası? Ayak parmaklarınızın arası. Hı. Kasık bölgesi. Popo bölgesi. Ve koltuk altı bölgesi. Ve saçlarınızın arka kısımlarıdır. Kulak arkası. Sıcak yeri seven hayvanlar. Tutunmaları yaklaşık olarak 15 ila 20 dakika alır. Yani siz 15-20 dakika süre geçirmesi lazım sizinle.
0: Fark ettiysek o zaman tutunmadan atabiliriz.
1: Evet. Kafasını gömer. Ağzı dişli.

0: bir yapısı var. Ağzını deriye sokarken saat yönünde burkulur. Saat yönünde. Şöyle oyarak girer. Kaldıkça daha da içeri doğru girer. Ve kan emdiği için arka kısmı bir boncuk tanesi gibi şişer. Önce bir mercimek gibidir. Yeşil mercimek gibidir. Şiştikçe bildiğin zeytine dönüşür. Onun için eğer fark etmezseniz bir ben zannedebilirsiniz. Ya bu ben çıkmış şu anda falan diyebilirsiniz. Ya koltuğunuz altında ben çıkmış. Simsiyah bir ben diyebilirsiniz. O ben değil. Bir şey. Bir, çocuklarınızı eve gelince mutlaka bütün vücudunu kontrol edin. İki, temas süresi arttıkça, sizi emdikçe vücudundaki virüsleri size bırakır. Onun için hasta olma riskiyle vücudunuzda kalma süresi eş orantılıdır. Mesela bir saat kaldı hiçbir şey olmaz. İki saat kaldı hiçbir şey olmaz. 24 saatten sonra size virüsle temas ettirmeye başlar. O nedenle bir, bunu bulduğunuz zaman üstüne bir şey dökmeyiniz.
1: Yağ döküyorlar genelde.
0: Hiçbir şey yapmayınız. Hayır. Neden? Strese girdi mi kanı kusar. Nereye kusar kanı? Sizin kanınızın içine kusar. Bu sefer bütün virüsleri sizin kanınıza zerk eder.
1: Sisteme dahil ediyor.
0: İki, asla tutmuyorsunuz. Yine aynı altı yersiniz. Ne yapıyorsunuz? Şu deriye. Bir kere keneyi gördüğünüz zaman üstüne bir şey dökmüyorsunuz. Sigara migara yok. Ateş yok. Çıplak elle asla. Bunu çıkarırken eliniz gider. Tırnaklarınızdan alırsınız. Bir, çıkarırken bir çamaşırla tutuyorsunuz. İki, eldiven giyebilirsiniz. Üç, poşet. En iyisi poşet. Ne yapacak eldiveni kırsalda? Poşeti elinize giydiniz.
1: Evet.
0: Bu poşet olsun giydiniz eline. Sonra elinizle, bu poşet de olsa poşeti giyeyim. Bu poşet. Bak böyle. Poşet elinize girdiniz. Sonra çimdikleyerek ve deriyi kaldırarak kafa kısmına doğru. Nereyi tutmuyorsunuz?
1: Hayvanın kanlı kısmı
0: tutmuyorsunuz. Kanlı kısmı tutmuyorsunuz. Mümkün olduğu kadar
1: kafasına.
0: Kafasına. İçinde de kalsa kafası bir şey olmaz. Vücudunu atar. Hani oldu ya. Kafası koptu. Boş verin. Kopabilir. Çekerken böyle yapmıyorsunuz. Çiviyi çıkarır gibi.
1: Düz.
0: Düz çıkarıyorsunuz. Bir de hafif saat yönünün tersine doğru çekin. Hafif. Çünkü saat yönünde girdiği için saat yönünün tersine. Gel şöyle. Tuttunuz. Şöyle hafif saat. Ama nasıl? Dik çekiyorsunuz. Koptu kafası. Hiç önemli değil. Korkmayın. Vücudunu bir süre bir gün iki yüzü atıyor onu. Önemli olan şiş yeri var ya. Onu çıkardınız. Sonra çıktı bu. Nerede şu anda kenemiz? Burada.
1: Poşette.
0: Poşette. Bunu atmıyorsunuz. Bu da virüs kaynağı. Bir yere kolonya dolduruyorsunuz. Bu kolonya. Kolonyanın içerisine atıyorsunuz alkolün içine. Neden? Virüsü ölsün diye. Onu bırak ona bir 200 saat kalsın. Sonra çıkarıp atabilirsiniz. Nereye? İstediğiniz yere. Toprağa falan. Ama asla ne yapmıyorsunuz? Üstüne basmıyorsunuz. Aynı yine patlar. Yine virüs açılır.
1: Evet.
0: Onun için bu kene olayı böyle. Keneyi Türkiye'de öğrenmeniz gerekiyor. Formül şu. Kafasından tut. En derine. Deriye yapıştığı yere. Asla şiş kısmından tutma gövdesinden ve çivi gibi çek.
1: Evet,
0: ve ne kadar hızlı o kadar iyi. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Çıkarabiliyorsanız hemen çıkarın. Çünkü zaman kaybediyorsunuz. O zaman işte Türkiye'de ne yazık ki Kırım Kongo. Bir de biliyorsunuz kenenin en çok yaydığı hastalık Lyme. Lyme bir beladır. Benim hayatta Lyme geçirip ben normal hayata dönen görmedim. Yani ben çok Lyme baktım. Lyme %15 vücutta kalıyor. Çıkaramıyorsunuz. Borrelia hastalığı Lyme. Nasıl biliyor musunuz? Mesela köpeğinizi var. Köpek kene tutucudur. Bütün keneleri topluyor. Bugün bir köpeğin üstünde ben 500 tane gördüm biliyorsunuz, abartmayın. 500 kene olur mu ya? Kulakların içi. Bir gönderiyorsun köpeği 50 tane keneyle geliyor. Bir de kene koruyucular köpeği 10-20 keneye koruyabiliyor. Bazen 50 tane atmayı eve getiriyor. İnsanlar bunu görmüyor. Ona yapışıyor bu. Lyme size bir bulaşıyor. Lyme hastalığı bir mikrop hastalığı. Ama öyle bir hastalık ki Lyme. Ya çok ilginç. Bir bakıyorsunuz bir gün gözünüz görmemeye başlıyor. Gözcüye gidiyorsunuz, teşhis alıyorsunuz. Oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Bir bakıyorsunuz kalpte sorun. Ne alaka? Ritim bozukluğu. Eklemlerde şişlik. Ne alaka? Romatolojide. Çok ilginç. Bütün hastalıkları taklit eder mi ya? Ediyor. Ve bir gün Lyme testi alıyorsunuz.
1: Mankenlerden birinde var ama hatırlayamadım şimdi.
0: Vardır.
1: Evet.
0: Antibiyotik veriyoruz.
1: Dönem dönem çünkü atak geçiriyor.
0: O işte kronik Lyme. Antibiyotik veriyoruz. Geçiyor gibi oluyor.

0: Ama %10 hastada, 15 hastada Lyme kalıyor. Ve bu ataklar 3 ayda bir, uçuk gibi ya bu Lyme. Çıkıp duruyor,
1: HPV
0: geçiyor.
1: virüsü gibi
0: Yani gerçekten
1: tetikleniyor.
0: lütfen kendinize dikkat edin ve dinleyin. Çünkü Lyme büyük bir sorun. Bir Lyme'ın en büyük yaptığı sorun halsizlik. Yorgunluk. MS bile yapar Lyme. Lyme'a bulaşmayın. O nedenle kene bir şaka değildir. Kırım Kongo %15-20'lerde onlarda Türkiye'de ölümcül olabiliyor hastalarda. Ama Lyme ölümcül olmasa bile sizi hayat boyu sizi işinizden bir de kafa da gidiyor Lyme'da. Depresif bir hal
1: Evet,
0: oluşuyor.
1: Bella Hadid'miş arkadaşlarım şimdi
0: Evet.
1: hatırlattılar bana. Bella Hadid'i yani normalde işte podyumlarda görüyoruz bütün o
0: Evet.
1: ahengiyle, ama o dönem geldiğinde sık sık da aslında
0: Evet.
1: Instagram'dan
0: Evet,
1: paylaşıyor. Bir
0: evet.
1: kez hastanede
0: Evet,
1: yatıyor.
0: evet,
1: İnan
0: evet.
1: yani ağrılarını anlatıyor. Çektiğim
0: Evet,
1: acıyı size
0: evet, evet.
1: anlatamam diyor. Dediğiniz gibi çok beter
0: Ben
1: bir
0: bu
1: şey
0: Lyme, onun
1: aslında.
0: için ben hep söylerim. Köpeğinizi eve alırken tek kontrol edeceğiniz yer kulakları değil. Parmaklarının arası, kuyruğunun altı. Bir de köpeğinizi tarıyorsunuz. Köpek var ya, bir eve, bir dışarı bir hayvan değil. Ya bunu evde bakacaksın ya da dışarıda bakacaksın, eve almayacaksın. Yani ya onun yeri dışarısı ya ev. Bu böyle girip çıktı mı Lyme olursunuz.
1: Sistem
0: Beni
1: karışıyor.
0: dinleyin. Yani ben çünkü yıllardan beri çok köpek baktığım için.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi çok değişik bir videomuz var hocam. Yaz dedik, hani keneler dedik. Mesela karpuz yazın ilk aklımıza gelen meyvelerinden bir tanesi. Bir görme engelli kız karpuzun iyisini sesinden anlıyor. Bir si bemol ses çıkartırsa karpuz diyor, o zaman iyi çıkıyor diyor. VTR'si hazırsa karpuzla ilgili onu da izleyelim. Tabii hocam, vücudun bir duyu organında hasar olduğu zaman herhalde başka bir yer daha aktifleşiyor ve daha kompetans oluyor
0: Kesinlikle
1: herhalde, değil mi?
0: doğru.
1: Bir izleyelim videoyu.
2: Karpuz seçerken yeni yöntemimiz si bemol sesini bulmak.
3: Ben tabii bana şöyle bir bilgi söyledi. Şimdi karpuzun altına böyle vurunca si bemol notası veriyorsa karpuzun tatlı olacağını düşünüyoruz. Bu fa diyez.
4: Yani birazcık da sinestezik hislerime göre de hareket ediyorum.
5: Bu şu anda mi bemol?
6: Bunların çoğunun sesi.
7: Sonunda bulduk.
8: Bu si bemol'e yakın bir tınlığa sahip.
9: Şimdi eve gidip bakacağız.
10: Umarım tatlıdır.
11: Mutlak kulak ve sinestet olmanın avantajları
12: diye bir tahmin.
13: Müzik kulağı olan herkes karpuz seçerken si bemol notasını arasın.
1: Ne tatlı.
0: Şimdi bu çocuk esasında şöyle. Şimdi sinestezi diyor. Ne demek sinestezi? Sinestezi şu. Şimdi bu çocuk zeki bir çocuk çok. Şimdi dediğin birinci cümle çok doğruydu. Bir insan bir yetisini kaybettiği zaman o beyin bölgesi diğer bir yetinin büyümesini sağlar. Bu çocuğun mesela görme engelli olduğu için görme lobu beyin arka lobudur. O lob görme, normalde bu çocuğun beyni görüyor şu anda. Ama gözünden sinyal gitmiyor. Ama beyindeki arka bölge çalışıyor. Bu sefer o arka bölge boş kalacak değil. Bu sefer o da kulak yanlarıdır beyin lobu olarak. O yanlardaki beyin lobu arkaya doğru. Yani bu çocuğun görme lobu arkası kulaklaşıyor. Yani bu çocuğun beynin arka kısımları görmeden duymaya doğru gidiyor. Ama bu çocukta bir şey var. Bu çocuk normalde beynin arka lobuyla kulak lobu yan yana geldiği zaman çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İki duyu yan yana karışır. Mesela size iyi bir örnek vereyim bu konuda. Doğuştan körler değil de sonradan kör olmuşlar da. Ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar duydukları sesin görüntüsünü görebiliyor.
1: Aa, zaten o bildiği
0: için. Bu bir
1: için
0: sinestezi. O ya iki beyin lobu yan yana karıştığı için, büyüdüğü için. Mesela çocuk şunu diyor. Ben size bir şey söylüyorum ya. O anda bir gözünde bir mavilik, kırmızılık, bir çiçek imgesi oluşuyor. Yani her sesin bir imgesi var. Ve buna sinestezi deniyor. Sinestezi şu. Bu özellikle şeycilerde var. Bestecilerde. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Adam bir notanın kokusunu duyuyor. Bir notanın tadını alıyor.
1: Aa, ne kadar
0: bunun adı
1: enteresan.
0: Şu. İki duyunun yan yana gelmesine sinestezi deniyor. Bazı insanlar da tadın görüntüsünü görüyor. Mesela adam ağzına pasta alıyor. Pasta onun için pembe. Bak ve çoğu insana sinestezi var. Mesela şunu getirin mesela. Bana şimdi şuraya Muhammed mesela insanları koysun mesela renkleri. Kırmızı, mavi, yeşil koysun. Ve insanlara şunu sorun mesela. Sizin için mesela şey nedir mesela? Bir tat vereyim mesela. Şekerli bir yiyecek. Güzel bir pasta. Sizce pasta ne renk? Mesela pasta benim için mor. Ben onu biliyorum
1: benim
0: mesela.
1: Benim için de pembe beyaz mesela. Gibi.
0: Senin için pembe. Sinestezi bu işte. Evet. İşte bu sinestezi demek ki insanlar gördüğü şeyin tadını alabiliyor. Tattığı şeyin sesini duyabiliyor. Aslında sinestezi çok sık bir şey. İnsanın %60'ında 70'inde var. Mesela siz şunu söyleyebilirsiniz. Mesela mor sizin için ne? Mesela şuradaki mor sizin için, benim için mesela duygusallığın rengi ne olurdu sizin için? Mor olurdu. Mesela duygusal. Mesela mavi benim için soğuk bir renk. Mavi hastalığın rengi benim için. Evet. Kanser benim için mavi işaretlerdim.
1: Benim için nedense koyu renkler mesela.
0: Gibi mesela. Anladınız mı? Demek ki duyguların da bir rengi var. İşte bu da sinestezi.
1: Aa, ne kadar. Bakın bir karpuzdan neler öğrendik.
0: Ya bu da böyle LGBT gibi oldu. Hiç sevmediğim bayraklar
1: yok canım,
0: oldu ama.
1: Bir şey koyar mıyız? Kalır yok. Bu televizyonculuğun en bilinen.
0: Evet. Ya sen de hemen. Ya ne olacak
1: ama
0: canım?
1: Ama hocam refleks göstermek zorundayım böyle şeylere.
0: Neden? Olabilir ya, ben LGBT benziyorum. Aa evet hocam. Desteklemiyoruz. Bitti. Sizde de bu refleksler var. Bak çok güzel söyledin. Televizyoncularda iki refleks var. Retük refleksi. Yani onu bir şey, kötü bir şeyse hemen söyleyeyim. Retük cevaz şey almayayım. Bu sizde bir refleks biliyor musunuz?
1: Ama hocam çok kişi şu an ekran karşısında.
0: Ama
1: onlar
0: olsun.
1: Hep doğru şeyler yapmak zorunda
0: söyleyeyim
1: olarak.
0: Mi?
1: Tabii ki de öyle bir refleksimiz gelişiyor.
0: Doğru var mı? Hayat bir seçim.
1: Var ya da yok ama regülasyon ve kanunlar olduğu için dolayısıyla uymak zorundayız.
0: Hayat bir seçim. Ancak doğru yanlış yok. Mesela bana soruyorlar. Ben bu adamı seçtim. Doğru mu? Ben diyorum ki doğru yanlış değil. Sen onu seçtin. Ya bu şuna benziyor. Kuru fasulye mi nohut mu? Hangisi doğru? Doğru yok. Sen kuru fasulyeyi seçtin. Ben de nohutu seçtim. Lütfen hayatınızda doğru yanlışı bırakın. Hayatın bir seçim olduğunu, her seçimin başka bir kapı açtığını. Mesela bunu biz buraya koyduk. Bu iskeleti. Bu doğru mu yanlış mı? Ya bu ne bileyim ya. Bu bir seçim. Biz bunu, bizim çocuk Muhammed bunu seçmiş. Eğer böyle yaparsanız daha rahat edersiniz.
1: Daha da mutlu oluruz
0: yani
1: değil mi?
0: Yani genel kurallar olmadığını bilin. Aha. Ve şunu söylemek lazım insanlara. Böyle yaparsanız psikiyatrik durumunuzun daha iyi olacağını size hatırlatırım.
1: Peki hocam. Hocam tansiyonu konuşuyorduk, oradan devam edelim. Dediniz ki çok sinsi sinsi olabilir. İki kişiden biri de mutlaka tansiyon hastasıdır ki. Bunun deneyini hemen yaptık. Hocamın yüksek tansiyonu varmış. Benim de tam tersi düşük tansiyonum var.
0: Şimdi ben bir yere gidiyorum mesela. Seminere. Diyorum ki buranın diyorum normalde. Tabi orada bütün yaş grupları olduğunu düşünmüş seminerde. Normalde halkın 1/3 hipertansiyonudur. Yani 1/5 de diyabetlidir. Yani %30 hipertansiyon var. Ya salonda 500 kişi var. Kimler tansiyonu yüksek diyorum. Ulan 5 kişi parmak kaldı. Ulan diyorum, nasıl olabilir bu? 1/3'ün kaldırması
1: farkında
0: lazım.
1: Değil değil
0: farkında
1: mi?
0: Farkında değil. Ölçmüyor ki. Bir de insana şöyle bir şey var. Bizim şeyimizde bir sıkıntı. İnsanlar yemek yiyince tansiyon yükselir. Sinirlenince tansiyon yükselir. Koşunca yükselir. Ama bir sıkıntı var. Sinirlenince de tansiyonun yükselmesi hipertansiyon. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani siz sinir olduğunuzda tansiyonun 20'lere çıkması normal bir şey değil ki.
1: Evet.
0: Ya adam diyor ki hocam sinirlendim ondan çıktı diyor. E o da hipertansiyon zaten.
1: Benimki çıkmıyor mesela sinirlenince
0: aynen, bravo.
1: De yani.
0: Mesela,
1: maksimum 12'ye çıkar yani insanların
0: normali. Yani
1: yine normal
0: değerini aşmıyor. Yani evet, ikinci evet. Sıkıntı. Mesela çok gördüğüm mesela bir şey. İnsanların tansiyonuyla ilgili bir şey. Doktora gidiyor. Ölçüyorum. 16. E hocam doktorda çıktı diyor. Tamam da. Doktorda da tansiyon çıkması hipertansiyon. Yani sizin doktordan korkmanızdan itibaren.
1: Beyaz önlük sendromu gibi bir şey
0: ama
1: var
0: beyaz
1: değil
0: önlük
1: mi
0: sendromu bazılarını? Ama beyaz önlük sendromu bir hipertansiyon sendromu. Yani şunu söylemek istiyorum. Senin tansiyon 14.9'u aşıyorsa senin başına bir bela var demek. O nedenle insan 14.9'un altında kalmalı. Optimal tansiyonda 12.8. Ben size şunu söyleyeyim. Koşuyorsun tansiyon artıyor. Canın sıkılıyor tansiyon artıyor. Sen bir tansiyon hastasısın. Gün içinde tansiyon en yüksek olduğu zaman sabah saatleridir. Akşama doğru tansiyon düşer.
1: Allah Allah, ben de sanki tam tabii. Tersini düşünürdüm. Çünkü hani aktif oluyorsun sabah
0: olur
1: dinlenmişsin
0: mu olur mu?
1: Düşer diye
0: sabah
1: düşünüyorum.
0: Sabah adrenalin salınıyor yataktan, yataktan kalkmak bak şunu hiç unutmayın. Bir insana sağlıklı ol nereden anlıyorum biliyor musun? Şimdi bilgisayarı standby'a koyuyorsun ya. Tekrar açıldığı zaman Windows'un şeyi döner, kum saati. Evet. O dönüyor, dönüyorsa cihaz çok kötü demek. İnsan da öyle. Şu çok da önemli bir laf. Sabahleyin yerimden kalkamıyorum lafı sizin çok hasta olduğunuzu gösteriyor.
1: Ay hocam o hepimizde var. Ben de valla kalkıyorum biraz böyle yatakta oturuyorum. Yani şimdi şöyle. Kedim geliyor biraz onu öpüp zaman kazanıyorum.
0: Mesela şöyle bir şey var. Ben bir insanı nasıl anlayabiliyorum? Sabahleyin odasına gittik ya hastanın. Hastaya hadi Ahmet amca ya da Fatma teyze kalk bakayım ayağa dediğin zaman hemen kalkıp oturabiliyorsa çok iyi. Ama kalktığında tansiyon düşüyorsa buna ortostatik hipotansiyon diyor. Ya hasta yatağında kalkamıyor. Hocam başım döndü. Oo, bunlar çok büyük sıkıntılar. Yani otonomik sinir sistemi sıkıntılı. Yani şöyle. Normalde kişi ayağa kalktığında tansiyon bir miktar düşüyor. Ama damarlar kasılarak tekrar normale getiriyor. Sizin ayağa kalkıverdiğinizde başınızın dönmemesi, sizin damarlarınızın iyi çalıştığını, hatta iyi hala esnek olduğunu, sinir sisteminizin çok iyi olduğunu gösteren yapılardır. Onun için sabah kalkma, hızlıca kalkma ve hayata başlama önemli şeyler. Onun için sabahleyin tansiyon yüksek. Akşama doğru tansiyon düşüyor. Bunu bilelim. Ve özellikle tansiyon soğukta yükseliyor. Yemek sonrası.
1: Damarlar büzüştüğü için mi soğukta?
0: Tabii ki. Ondan sonra yükseliyor. Normalde yemek sonrası yükselmesi gerekiyor. Ama bir hastalık var. Postprandial sendrom deniyor. Çok ilginç bir durum. Bazı insanlar yemek yedikten sonra tansiyonu düşüyor. Ve yatmak zorunda kalıyorlar. Buna postprandial hipotansiyon deniyor. Bu da bir hastalık. Normalde yemek sonrası tansiyonumuzun yükselmesi gerekiyor. Çünkü yeni bir iş çıkıyor sindirim. Ama bazı insanların o kadar çok vücut sindirmeye şey yapıyor ki yani şöyle rezervi az olduğu için sindirme bile onu yoruyor. Ve insan şunu diyor bana mesela yemek yiyorum yatmak zorundayım ben diyor. Yatıyor dinleniyor yemek yedikten sonra. Bu da çok sıkıntılı bir şey. Ve ben çok insan biliyorum yemek yedikten sonra kendini iyi hissetmeyen postprandial hipotansiyon dediğimiz ve doktora gidiyor diyor ki ya ben yemek yiyorum kendimi iyi hissetmiyorum
1: şekerine
0: diyor.
1: Şekerine bakıyorlar hiçbir ya şey doktor, yok.
0: Şekeri
1: mi?
0: Normal her şey normal. Ya adam çok insan var yani yemek sonrasında hipoglisemi semptomları gösteren insanlar var. Ne onun adı? Terleme, kendini iyi hissetmeme, çarpıntı, yatma ama şekeri normal. Bunlar böyle doktor doktor geziniyor anlatamıyor derdini. O işte onun adı postprandial hipotansiyon ya da postprandial sendrom bunun adı. Onun için yemek sonrası bayılacak gibi oluyorsanız, kan şekeriniz normal çıkıyorsa, yemek sonrası terliyorsanız, bir de da şöyle bir şey oluyor, bilinç bulanıklığı. Yani yemeği yedikten yarım saat, bir saat sonra kafa gidiyor mesela. Onun için
1: böyle lıkır lıkır bir hal değil mi böyle kafa?
0: Aynen öyle, aynen. Kafa böyle iyi. İngilizce adı şey diyorlar, light head diye bir adı var. Yani böyle, kafa böyle iyi hani. Sanki böyle bir şey almış gibi, alkol almış gibi bir kafa oluşuyor. Bunlar da gerçekten
1: peki hocam, yüksek derdini anlatamıyor. Yani 12-8 optimal olan tansiyonda hep daha yüksek çıkıyor. İşte 13'ler 14'ler bu rutinde devam ediyor. Hemen tansiyon hapı mı kullanması
0: şöyle,
1: gerekiyor bu kişilere?
0: Günde 4 ölçüm yaptırıyorum ben. Sabah, öğle, akşam yatarken bir de. Bu 4 ölçüm eğer 1-2 tanesi yüksekse bu hastamız hipertansiyon demek. Bir hafta ölçüm yaptırıyoruz. Ya bir hafta dedim 3 gün yeter ya. Çok da abartmak lazım. Yeter hipertansiyon olması için. Hipertansiyon insanlarındaki %80 ilaçsız çözülür. Hayat modifikasyonu. Bir. En önemli şey ne?
1: Tuzu azaltmak. Değil mi?
0: Obezite. Obezite tansiyonun en temel sebebi kilodur. Onun için göbek varsa diyorum ki bu göbek inmeden tansiyon düzelmez. Ne diyor? Reflü göbek vermeden düzelmez. Ondan sonra başka işte yeme bozuklukları aynı şekilde. Bazı egzamalar aynı şekilde. Sayabilirsiniz bir şuna. Ama diyoruz ki önce göbeği vermen lazım. Gerçekten hiç oynamıyor biliyor musun? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 5 kilo verdirin tansiyon bitti. 5 kilo ya. 3 kilo doluyor biliyor musunuz? Ya 1 kilo da düzelen var ya. Biraz oynuyor ya. Çünkü vücut gerçekten çok yıpranmış. Adam 130 kilo tansiyon. Olacak tabii.
1: Evet bir de tabii çarpanlarla vücuda etkisi var. Yağ yani var ya, değil mi?
0: Dize falan. Yağ su tutuyor. Ya size şunu söyleyeyim. Yağ su tuttuğunu şuradan. Deve nasıl geçiyor çölü? Yağ var ya hörgücünde. Suyu içiyor. Onu hörgüce veriyor.
1: Onu damacana gibi kullanıyor
0: damacana
1: sonra.
0: Damacana gibi ama nerede tutuyor suyu? yağın içinde tutuyor. Yağ nasıl? Yağ kaymada kesin be, şey gibi bir doku böyle. Evet. Haşır uşur, su dolu içi. Onun için ne yazık ki aşırı miktar tuz ve su tutuyor. O zaman birincisi kilo verdireceğiz. İkincisi tuzu kısacağız. Ama tuzla beraber bir şey. Karbonhidrat. Kesinlikle karbonhidrat hipertansiyon yapıyor. Bakın çok ilginç bir şey var. Kalbi ve damarı en çok yoran şey karbonhidrat.
1: Mesela onda o büyük tansiyon mu daha tehlikeli? Küçük tansiyon mu yüksek olması daha
0: söyleyeyim,
1: tehlikeli?
0: Büyük tansiyon beyin kanaması yapar. Küçük tansiyon da damarları bozar. Bunu ya yani büyük tansiyon patlatır, çatlatır. Bir yerinizde gözünüz kanar, retina dekolmanı olur falan filan büyük tansiyon. Kafadan patlarsınız. Küçük tansiyonda kalp krizi geçirirsiniz. Yani şunu bilin.
1: İkisi de birbirinden
0: küçük
1: beter.
0: Küçük tansiyon patlatır. Büyük tansiyon patlatır. Küçük tansiyon yıpratır. Bugün şimdi buldum bunu.
1: Süper slogan oldu.
0: Çok iyi bir slogan oldu.
1: Yazın bunu. Yazın. Orkun Hocam'ın hanesine.
0: Küçük tansiyon küçük yıpratır, büyük tansiyon patlatır.
1: Patlatır. Evet. Aynen.
0: Tansiyon şöyle. Bir diş sarımsak tansiyonu 10 milimetre civa düşürüyor. Tansiyon içerisinde ama çok ilginç bir şey var. Sarımsağı ya da soğanı pişirirseniz içindeki sülfat grupları yok olduğu için
1: düşürmüyor.
0: Tansiyon düşürücü etkisi kayboluyor. Onun için tansiyonun sarımsaklı yoğurt olarak yenmesi gerekiyor. gerçekten sarımsaklı yoğurt tansiyon düşürüyor. Tansiyonu düşük insanlar daha da küpürse sen ben sarımsaklı yoğurt yesen sen var ya senin tansiyon 8'den 7'lere iner.
1: Ben avare gibi oluyorum evet. Benim hep 9'a 6 falan
0: senin
1: hocam.
0: Senin 7'lere düşer. Sen bak sarımsak 2 tane 3 tane ye senin kafa gider böyle. Evet sen evet gibi
1: evet, evet hakikaten.
0: Sarımsak tüketmek lazım hipertansiyon hastalarına. Bir de kanın akışkanlığı da artıyor. Halk arasında kadar kanın cıvıtması özelliği artıyor. Aspirin özelliği. Tansiyonu düşürmek için en önemli şeyden bir tanesi de şu. Onu da söyleyeyim. Şimdi özellikle şimdi diyeceksiniz ki yoga. Ya gerçekten yararlı biliyor musunuz? Bakın bu insanlar yoga yaparlarsa, meditasyon öğrenirlerse. Ya şimdi biliyor musun? Gün içinde oturuyorsun, gözünü kapatıyorsun. Diyorsun ki derin nefes almak falan, namaz kılmak. Kesinlikle tansiyonu düşürüyor. Yani inanç kavramının oturması. Bunlar tansiyonu. Size bir şey söyleyeyim. Hiç ilaç kullanmadan tansiyonu düşürme %80. Tansiyonu düşürmek için en iyi ilaç diüretikler. Yani idrar söktürücüler diyoruz. Basit bir diüretik veriyoruz. Tansiyon bunlarla düşüyor. O nedenle %80-90 hastayı bu şekilde hallediyoruz
1: mesela
0: tansiyonu.
1: Mesela hocam Hollywood yıldızlarının yaptığı transandantal biraz zor şey meditasyon diye bir meditasyon.
0: Transatlantal.
1: Tamam siz daha doğrusunu söylediniz. Bir meditasyon çeşidi var. Ve mesela onun kanıtlanmış tansiyon üzerinde
0: ya sen ne diyorsun?
1: Etkileri var. Yani
0: bir şey sana söyleyeyim mi? Bunlar en iyi huzur ne biliyor musun? En iyi huzur, en iyi tansiyon düşürücü ne biliyor musun? Bu. Bak insanın tansiyonu sebebi ne biliyor musun? Kafası.
1: Evet.
0: Şimdi bak koşullanmışız ya biz. Mesela anahtarı kaybettim. Küçükken anneannem bağırmış. Annen demiş ki sen şöylesin anahtarı kaybettin ne yaptın? Vücut neyi öğrenmiş biliyor musun? Bir şey kaybettiği zaman aynı o refleks devreye giriyor. Ve sen mesela çok ilginç. Yolda telefonunu mesela kaybediyorsun. Sende panik hali. Ya bulursun.
1: Çünkü öğrenilmiş.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Tansiyonun sebebi aile biliyor musun? Aile. Onun için kafayı huzurlandırdın mı tansiyon geçiyor.
1: Demek ben huzurlu bir aileden geliyorum.
0: Sen huzurlu bir aileden geliyorsun.
1: Düşük tansiyonla.
0: Ama senin ailen iyi bir aile.
1: Evet
0: senin.
1: Gerçekten şimdi, öyle bir şükür.
0: Şimdi şeyleri söyleyeyim. Şimdi Nilüfer'in babası uçak pilotu.
1: Evet aynı zamanda da eğitmeni. Aynı.
0: Eğitmeni falan. Annen zaten şey bir kadın huzurlu bir kadın.
1: Evet yani, aynen.
0: Yani sana da huzur geçmiş işte. Evet. Ama çoğu insanın o... Değil.
1: Çok şanslıyım o açıdan.
0: Şanslısın, şanslısın.
1: Hocam geçen hafta böyle bir tablo vermiştik. Arkadaşlarım o tabloyu yeniden ekrana hazırlarlarsa. Vücut aslında belli sinyaller veriyor. İşte el ayağımız hiç ısınmıyor. Soğuk oluyor. Ondan sonra işte fazla esneme, tekrarlayan baş ağrısı, kötü ağız kokusu. Yarım kalmıştı. Yine bunu bugün konuşalım hocam. Sırayla da gelsin ekranımıza bunlar. Sürekli kulak çınlaması. Mesela sürekli kulak çınlamasından başlayalım hocam. Böyle burada zzzz bir ses olur. Kimi
0: kulak
1: zaman
0: çınlaması.
1: Geçer, kimi zaman gider. Ne düşündürmeli bize?
0: Mesela kulağımda dolgunluk hissi var demek, orta kulağında sıvı var demek. Beni yönlendiriyor. Ne olur? Serozotit. Kulağımda dolgunluk var, Başım dönüyor. Meniyer bu.
1: Aha. Ben yaşadım geçen sene. Dolgunluk var. Ay.

0: Dolgun.
1: Berbat bir şeydi.
0: O dolgunluk hissini gördün değil mi?
1: Evet.
0: Kulağında
1: evet.
0: Bir dolgunluk var. Lütfen şunları lütfen doktora söyleyin. Ben çok kızıyorum. Geçen de bir hasta dedim neyim vardı? Hocam tinnitusum var. Ben böyle. Vah vah. Hangimiz doktor? Ben de halk gibi. Nasıl kulağın çınlıyor diyorum. İşte nabızla aynı anda mı çınlıyor? Zil çalıyor mu gibi? Gibi olayları doktor tarif edin. Onu da söyleyeyim de. Ondan sonra devam edelim. Şimdi kulak çınlaması Covid'den sonra bence 10 kat arttı. Aşıdan sonra da arttı. Covid geçirenler ve aşı geçirmişler de kulakları çınlıyor. Bir şey size söyleyeyim mi? Bir insanın başına gelecek en büyük bela bu bence. Evet. Ya böyle bir şey yok. Gün içinde dışarıdan ses geldiği için maskeleniyor. Özellikle yatağa yattığınızda bir de sessiz bir yer olduğunu anam. Yani bu sefer uykuya dalma problemi. Bazen sağda ya da solda daha fazla oluyor. Bazı eşit oluyor. Kulak çınlaması size söyleyeyim. Bir şeylerin iyi gitmediğinin işareti. Özellikle sonradan olmuşsa. Kulak çınlaması ne biliyor musunuz? Kulak çınlaması sizin kulağınızda çok önemli bir şey var. Kulağınızdaki damarların en küçük bir değişikliğini kulağınız anlayabiliyor. Çünkü kulak basıncı değişiyor, akışkanlığı değişiyor.
1: Tam denge merkezinde.
0: Size bir şey söyleyeyim mi? Kulak çınlaması küçük damar yollarının bir problemi olduğunu bize gösteriyor.
1: Nörolojik bir şey düşündürtür mü hocam?
0: Tabii ki düşündürebilir. Ama daha çok damarsal problemler. Ve şöyle bir şey. Kulak çınlaması bir yıpranma biliyor musun? Kulak çınlaması, büyük harfler söyleyeyim, yaşlanmanın bulgusu. Onun için bana birisi böyle küçük yaşta kulağım çınlıyor değil mi? Bu diyorum yaşlanmış. Yani vücudu yıpranmış bir hasta bu. Mesela 42 yaşında bir hasta kulak çınlıyor ve yorgun duruyor. Bu hasta yaşlanmış. Hırpalanmış DNA'sı
1: yani
0: olduğunu söylüyorum.
1: Bazen normal yaşla biyolojik yaş
0: uymuyor. Onun için kulak çınlaması, evet kulak çınlamasının bir meniyer olabilir, işte hastalığı var ama onda duyma problemleri, denge problemleri de olur meniyerde. Kulak çınlaması basit kulak çınlaması diyor. Yani biz mesela doktorlar şöyle diyoruz, kulağı çınlıyor. Kulak çınlamasının en önemli sebebi yaşlanmadır. Bunu bilin, aklınızda kalsın. Kulak çınlamasından 5-10 sene içinde de şey oluyor. Duymazlığı
1: duyma
0: gelişecek.
1: Kaybı
0: yani presbiyaküz dediğimiz duymazlığı gelişecek. Ona çok şey yapıyorum. O nedenle kulak çınlamasının iyi değerlendirmesi gerektiği. Mesela kulak çınlamasından bir 3 sene 5 sene sonra bir kalp krizi geçirilebileceğini biliyorum.
1: Alaka peki?
0: Damarsal problem.
1: Ha damarsal. İnce
0: bakın,
1: damarlar şey olduğu için.
0: Damarın sesini kim dinliyor biliyor musunuz? Kulak dinliyor. Bunu hiç unutmayın. Kulak damarın sesini dinler. O nedenle kulak çınlamasına olan insanlara
1: bazen bir... de hocam böyle kalbin kulağında atıyor gibi olur ya o tansiyonla mı doğru orantılı? Çınlama gibi de eşlik eder.
0: O tansiyonla ilgili bir şey. Heyecanlandığın zamanlarda o olur. O normal zaten. Ondan sonra bazı insanlar damarın sesini duyar. Ondan sonra bazı insanlar akanın sesini bile duyuyor. Aklını duyarsınız.
1: Fışır fışır.
0: Tabii tabii. Vuv diye aklını. Bazen biz anevrizmalarda mesela beyinde baloncuk oluyor. Onun sesini duyduğunu biliyorum. Bir gün bir hasta geldi bana dedi ki hocam benim kafamda anevrizma vardı. Ulan dedim deli misin sen nereden biliyorum dedi. Ben sesini duyuyorum dedi. Hakikaten anjiyo yaptık. MR anjiyo. Anevrizması var. Hem de hiç kulağı uzak bir yerde. Baziler anevrizma diyoruz. Adam duyuyor onun sesini. Demek ki kulağınızda bir uğultu sesi olması, kan akış sesinin olması bir anevrizmanızın, bir baloncuğun olduğunu gösterir. Ben seviyorum böyle insanlar yani biraz... Kendini dinleyen insanlar çok benim kaliteli geliyor
1: evet,
0: bana.
1: Evet tabii dozajında bazıları
0: evet,
1: da çok dinliyorlar.
0: Lazım. Bu konuda en iyi sevdiğim de Almanlardır. Almanlar kendini bu konuda çok iyi dinlerler. Dışkılarına bakarlar. Mesela birçok Alman dışkısına bakar. Yaptıktan sonra. Siz de bakın. İnsan dışkısına baksın. Kokusuna bakın. Yani böyle birazcık bilinçli.
1: Ön tanı için önemli
0: tabii
1: bunlar.
0: Tabii ki bilinçli. Ya saçınızı kendisi. Tararken bir bakın. Yani şeye tarağa bu saç geliyor mu? Ya bir çekin. Bak yok. Kaç tane gelmesi benim lazım? Tane. 5 tane en fazla. Şunu çekin mi?
1: Hiç yok.
0: Bravo. O zaman saçlarınız dökülmüyor. O zaman saçları arada çekin. Evet. Bize bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi sağlık eğitimi gerekiyor Nilüfer. Okullarda sağlık eğitimleri. Videoların çekilmesi gerekiyor. Bu eğitimleri ben vermeye çalışıyorum. Yani... Ama
1: hocam geçen
0: günlerde beri vermek lazım.
1: Mesela şu, o hemlik manevrasını kendi kendine yapmıştı hatırlıyor musunuz? Bir adam böyle koltuğa dayanarak kimse yoktu. Şimdi bunu bilmese nasıl hayatını kurtaracak?
0: Tabii yani ya sadece hemlik değil hemlik bir tanesi.
1: Yok şey, yani örnek yani, aklıma geldi
0: size
1: yakın
0: bir şey söyleyeyim
1: zamanda
0: mi?
1: Olduğu için.
0: İnsana duş almayı da öğretmek lazım. Bak ben sana duş almak çok önemli. Yani her gün duş alma.

0: el ayak soğuması vardı hocam. Mesela yaz gelir, hava 40 derece ama o el ayak benim de öyledir. Hep şu parmaklarımın ucu ve ayak parmaklarımın ucu soğuk kalır.
1: El ayağın soğuması o adamın panik atak ve anksiyete olduğunu gösterir bir. Evet. Özellikle senin gibi tansiyonu düşük insanlarda
0: Ben bir de şey,
1: el ayak,
0: kansızım da.
1: evet senin kansızın da var. Zaten el ayak kans şey soğuk olması kansızlığın klasik bulgusu. Demir eksikliği, çinko eksikliği, B12 eksikliğinde el ayaklarda soğuma olur. Bir de el ayaklarının soğuduğu en sevmediğim durum reino'dur. Reino
0: Nedir o?
1: özellikle damarların spazmıdır. Uçları hastanın parmakları morarır. Özellikle bulaşık yıkadığında, kış aylarında hiç sevmediğim şey. Hocam benim parmaklarım böyle bembeyaz oluyor, morarıyor dedim mi ben?
0: Ne sebep oluyor
1: Abi
0: ona?
1: o gelecekte bir romatolojik hastalık olacak.
0: Ha, oradan
1: Özellikle lanet
0: şeyleri.
1: bir hastalık var ve tedavisi yok. Skleroderma. Skleroderma görmüşsündür ağız büzülür. Şuradan pile pile olur. Yüz gerilir. Ama aynı o gerilme akciğerde olur. Ve akciğer nakli yapmak. Dünyanın tedavisi olmayan romatolojik hastalık. Yani skleroderma. Hiç sevmediğim hastalık. Skleroderma ellerde başlıyor. Ayaklarda başlıyor. Ve tedavisi yok. Nasıl başlıyor biliyor musun? Elini yıkadın ya şeyde. Bulaşık yıkadın. Soğuk suda. Ama bu soğuk suda çok soğuk değil ya şebeke suyu.
0: Aynen.
1: Bir bakıyorsun uçlar
0: Morarıyor.
1: önce biraz şey oluyor beyazlıyor. Sonra morarma. Sonra yine kendine
0: Normale
1: geliyor.
0: dönüyor.
1: Hiç sevmediğim şey. Damarlarınız eğer suya karşı aşırı reaksiyon veriyorsa soğuk suya başınıza bir bela gelecek diyecek.
0: Bu da
1: Bunu
0: yine bizim
1: unutmayın.
0: için
1: Aynen
0: önemli
1: ama ne
0: göstergeler.
1: yapacağız? Tedavisi yok. Şimdi
0: Otoimmün bir hastalık mı
1: otoyumun bir
0: hocam?
1: hastalık. Bütün vücudunuz büzülüyor. Yemek borunuz büzülüyor, akciğeriniz büzülüyor, damarlar büzülüyor. Hiç sevmediğim durumdur. Ben böyle hastalığa böyle dedim mi, ya böyle içimde böyle bir cız eder böyle. Benim hayatımda iki cız eden bir şey vardır. Bir tanesi hasta geldiği zaman yorgunum. Hiç sevmediğim şey. Yorgunum dedi mi yandım biliyor musun? Altından bir şey çıkacak. Tiroid çıkacak, kanser çıkacak, iltihaplı eklem romatizması çıkacak, kalp çıkacak. En sevmediğim his. Bir adam genel durumu iyi ise hiç canımı sıkmıyor. Kanser mesela genel durumu iyi kurtarıyoruz. Neden biliyorsun? Bir insanın yorgunluğunun en önemli sebebi biliyor musunuz? Bağışıklık sistemin çalışmaması.
0: Evet, doğru.
1: Yorgun yapıyor insanı. Yani nasıl diyorsun? Yorgun. Yorgun, halsiz. Ve yorgun olduğu zaman şöyle bir şey de oluyor insanda. Konsantre olamıyor, depresif. Bunlar benim çok canımı sıkan semptomlardır. Bir de canımı en çok sıkan semptom da iştahsızlık.
0: İştahsızlık,
1: Hiç
0: evet.
1: sevmem.
0: Yani
1: Bir
0: kısa
1: adam bana
0: sürede büyük
1: ben
0: kilo kaybı, değil mi?
1: ilk sordum şu. İştahın nasıl? Hocam hiçbir şey yemek istemiyorum dedim mi? Benim içim yine böyle diyorum ki teknikten normal çıksana olur. Ve sodyum potasyuma bakıyoruz. Büyük bela geliyor demek ki. Bak genel durumu iyiyse, iştahı iyiyse korkma. Onun için
0: Evet.
1: genel durum biz eskiden hastaların
0: Veteriner bile hayvanlara önce onu
1: diyor
0: soruyor.
1: ki
0: Yiyor mu diyor.
1: yiyorum. Yiyor.
0: Aynen,
1: Tamam.
0: evet.
1: Yiyorsa kurtuluyor. Biz GDI yazardık. Genel durum iyi. Genel durum. Bir şey size söyleyeyim bakın. Veterinerlik şöyle bir meslek hakikaten. Konuşamadığın bir canlı ile iletişim kuruyorsun.
0: Evet, çok zor.
1: Onun için yemek içmek çok. Biz hep şuna sorarlar veteriner. Yiyor, içiyor, dışkılıyor mu?
0: Aha,
1: Evet,
0: evet.
1: iyi durumda. Gelelim.
0: Evet, şu yanan dil hissi, o ne manaya geliyor?
1: Yanan dil hissi ne yazık ki çok hoş olmayan bir durum. Buna glossit diyoruz biz. Yani dilin iltihabı. Altından diyabet çıkar. Romatolojik hastalık çıkar. Kanser çıkar. Özellikle Sjögren çıkar. Sjögren tükürük bezlerinin çalışmamasıdır. Romatolojik hastalığı. Hiç sevmediğim bir semptom bu da bu yanan dil. Bu glossittir bu. B12 eksikliğinde, B vitamini eksikliğinde çık. Bu bir ya bu kaç tane şey saydım. Yani doktorsun ya kardeşim. Yapay zeka değilim ki ben. Şimdi adam geldi yanıyor dilim. Sigara yapar, alkol yapar, B vitamini eksikliği yapar, stres sıkıntı da yapar. Af çıkıyor
0: Hadi
1: ağzından.
0: bakalım hangisi?
1: Hadi bak Irish Tani'ye git bakalım. Yani bizim bu şeyde işte bana şimdi şey lazım. Yanıyor dilim diyecek. Ağzına bakacaksın, saçına bakacaksın. Onları elemeye çalışacağım. Bir de ne yapıyorum ben? Yapay zekaya da soruyorum.
0: Tabii.
1: Hemen açıyorum. Yanan dil var diyorum. Şunu şu şu muayene bulgamı yazıyorum. Onu da soruyorum. Ben bütün teşhislerde artık yapay zekaya soruyorum. Çok işimi kolaylaştırdı benim.
0: Ya ne güzel.
1: Evet.
0: Ya olumlu
1: Siz de
0: kullanıldığında.
1: sorun.
0: Evet.
1: Siz de mutlaka doktora gitmeden önce
0: Bir de
1: şeye
0: artık
1: danışın.
0: bir kez data girdiğiniz zaman sizin geçmiş verilerinizi de
1: Bravo, bravo.
0: aklımda tutuyor
1: Aynen
0: ve onun
1: öyle.
0: üzerinden

0: İşliyor, o zaman daha güzel kombinasyonlar yapıyor aslında.
1: Evet, evet.
0: Evet, bakıyoruz. Aşırı saç dökülmesi.
1: Aşırı saç dökülmesi. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Bütün element eksikliklerinde saç dökülür. Çinko eksikliği döker.
0: Biyotin, değil mi?
1: Selenyum, biyotini sayın. B vitamini eksikliği döker. Gebelik döker. Lohusalık döker. Süt veriyorsun ya. Bütün şey ona gidiyor. Saç dökülmesi bütün romatolojik hastalıkların ilk bulgusudur. Mesela bir kadın ellerim ağrıyor diyor diyorsa. Ben ilk baktım ya saçı. Neden? Elleri ağrıyor, saçı duruyor. Hikaye. Elleri ağrıyor, saçı gitmiş. Lupus. En klasik mesela. Lupus hastalığında en klasik bulgudur. Hocam ellerim ağrıyor ve saçlar dökülmüş. Onun için saç dökülmesine buna önem veriyorum. Kadının saçı çıkar, erkeğin saçı çıkmaz. Bunu bilin. Mesela erkeğin bir sebeple saçı dökülmüş. Çıkmaz gitti. Ama kadının saçını çıkarabiliyoruz. Kadın nasıl her ay mens olup tekrar dokuları yenileniyorsa saçlar da yenileniyor. Onun için kadının en sevdiğim özelliğidir saçların çıkması. Aşırı saç dökülmesinde en önemli olaylardan bir tanesi de tabii ki şu. Saçın yağlanması saçın dökülmesine sebep olur.
0: Kuru saçların dökülmüyor gerçekten,
1: evet,
0: genelde.
1: Yağlı saç. Buna seborek dermat deniyor. Gençliğinden itibaren, genç kızına itibaren yağlı cildi varsa canımı sıkmıyor. Ama son zamanlarda yağlanmaya başlamışsa Parkinson oluyor demek.
0: Parkinson mu?
1: Parkinson.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti, kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için

0: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Tatlı yiyelim.
4: Tatlı konuşalım.
5: Nesildi festi?
6: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Arkadaşlar!
9: Azma!
8: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
11: Bu salı binde tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira. Pınar %0,5 yağ.

0: Dur sen dur.
1: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
2: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
3: Red Bull kanatlandırır.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Kredi.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: A101'de haftanın yıldızları. Eti Ahenk ve eti Karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
4: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
5: Çok iyi.
6: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
7: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
8: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.

Ton banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Ton Bank hemen indir.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
4: Bir küçük kutudan 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Parkinson ilk bulgusu ne biliyor musun? Cildin yağlanması.
8: Aa, ilk kez duydum hocam.
7: Mesela
8: çok
7: ben,
8: enteresan.
7: Mesela beyaz kadınlar, esmerlerin cildi yağlı olur.
8: Evet, doğru.
7: Mesela ben, beyaz bir kadın geliyor bana. 49 yaşında, 50 yaşında. Hocam ben diyor son zamanlarda yüzüm benim yağlanıyor. Parkinson oluyor. Parkinson kokusu da değişiyor.
8: Aa, çok
7: Parkinson'un
8: enteresan.
7: Kokusu değişir. Yağ kokusu başlıyor biliyor musun? Parkinson ilk bulgusu sinir sistemi hastalığı ya Parkinson. Hı hı. Onun için saçları yağlanmaya başlıyor. Yüzü özellikle yağlanmaya başlıyor. Bilin yağlandığı dökülüyor.
8: Evet, acaba dopamin azalınca mı yağ bir şekilde
7: şöyle,
8: oluyor?
7: Şöyle otonom sinir sistemi de değişiyor. Hı. Haleti ve karakteri. Şöyle daha çok sekresyon yapmaya hazırlıklı bir sinir
8: geliyor.
7: Sistemi oluşuyor. Hmm. Sevmediği bir durumdur yine. Ondan sonra bir de şöyle Alzheimer'ın ilk bulgularından bir tanesi olabiliyor saç dökülmesi. Kafa derisi. Şimdi bak kafa ve beyin yan yana. Beyine kan gitmiyorsa kafaya da gitmiyor demek.
8: Doğru, saçta kan.
7: Alzheimer'ın ilk bulgusu beyine kan gitmemesidir. Çünkü nöronlar ölüyor ya. İltihap da var, saçla dökülmeye başlıyor. Ben hemen biliyorum arka tarafta saçlar dökülmeye başlamışsa şurada
8: Alzheimer'da
7: şu hatta
8: düşünmek gerekiyor. Ne kadar enteresan.
7: Hiç ya işte bu biz eskiden semiyoloji dersi vardı bizim tıp fakültesi. Semiyoloji şudur. Hastanın semptomlarından ve anlattıklarına teşhis koyma sanatıydı. Onlar bitti. Şimdi herkes MR'cı. MR çektir. BT sonuç. MR yaz. Beyinde küçülme. Ne yapacaksın? Bütün yaşlan beyni küçülüyor. Ya senin anlayacağın tıp fakültesi olayı değişti. Eski doktor kalmadı.
8: Doğru.
7: Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda gittiğiniz doktorlar hala iyi. Yani şu andaki profesörler 60 yaş, 50 yaş iyi. Yeni doktorlarda bunlar bitti. Yani bunlar bugün buraya yeni doktor çağır bir tane. 30-35 yaşında. Şunları söyle. Sana şunu de. Aşırı saç dökülme. Demir eksikliği bitti. Bir tane bir şey söyleyebilir. Bir şey söyleyemez. O bitti çünkü.
8: Evet.
7: Eski eğitim sistemi bitti.

0: Eskiden MRBT olmadığı için hastanın genel bulgularından teşhis koymaya çalışıyorduk.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bir tane daha bir şey soracaktım. Gelsin tablo tekrar ekrana. Bacaklarda şişmeyi de sorayım.
0: Şimdi bacaklara şişmansanız normal. Tabii çünkü kan geri dönemiyor. Ayakta çok duranlarda, ayağını sallayan, şimdi ayağımı böyle aşağı sallayayım, ayak
1: Evet.
0: şişer. Ya yani sen de mesela burada oturuyorsun ya,
1: Evet
0: şişer.
1: evet. Benim hatta şu bir, ilk defa bileklerimin yanı şişti. Mesela çok oturmaktan bir de böyle bacağımı bağlayarak oturuyorum herhalde. Kan gitmiyor.
0: Yaşlanıyorsun. Kan
1: Ay
0: gidiyor.
1: hocam ya.
0: Kan gidiyor da geri gelmiyor.
1: Hocam da beni yaşlandırdı valla.
0: Evet, ayakları da şey yapmak lazım. E canım tabii ki yaşlanacaksın yani.
1: Tabii
0: Lütfen bir
1: insan
0: yaşlana
1: olduğum
0: yani
1: için
0: lütfen. Evet.
1: uzaylı olmadığım için
0: Şimdi demek ki
1: yaşlanacağım.
0: obezite de bacaklar şişebilir ondan sonra. Kalp yetmezliğinde bacaklar şişebilir. Sirozlu hastalarda, böbrek hastalarda. Yani su ve tuz fazlalığında bacaklar şişebilir. Gebelerde bilekler şişebilir. Ama bir şey size söyleyeyim. Bacakların şişmesinden korkmuyorum ben de. Bacaklar nereye kadar şişiyor? Bileklerin şişmesinde bir sorun yok. Şişer. Kadınlara bilekler adet öncesi şişer. Biliyorsun. Eğer buraya doğru yani dizinizin ön tarafına doğru ve dizinize doğru şişlik varsa büyük bir belayla karşı karşıya gelmesi lazım. Benim en çok korktuğum şişme de göz kapakları şişmesidir. Hayır değil. Hayır alamet değil. Göz kapakları şişiyorsa böbrek hastalığınız var demektir. Onun için bizim en sevmediğimiz şişmeler.
1: Dönemsel değil de sürekli bir göz
0: Evet,
1: kapağı
0: ya sabah
1: şişmesi mi?
0: kalktığınızda göz kapakları şiş olması iyi bir şey değil. Bir böbrek hastalığına delalet eder. Bir de bacaklarda şişme özellikle varis olan insanlara çok oluyor biliyorsunuz ondan sonra. Tiroid hastalarında bacaklar şişer. Özellikle Hashimoto'da hipotiroiddi. Yani tiroid bezi çalışmıyorsa bacaklar şişer. Çok nadir olarak da çok fazla çalışıyorsa tiroid, Graves, hipertiroidi hastalarında da bacaklar şişebilir. Ama bacaklara şiştiği en klasik hastalık tabii ki kalp yetmezliği
1: Bir de şöyle bir test
0: durumlarıdır.
1: vardı hocam işte bacağına koluna şöyle bastırıp işte çukur olup çok zor geri
0: Ha.
1: dönüyorsa biraz şekerle de mi
0: Ya olur mu canım artık
1: ilişkilendiriliyordu?
0: çukur oluyorsa artık işten geçmiyor. Artık çukur olursa artık ki dedem de ona bilir. Çukurlaşır mı hiç? Tibiyanın ön yüzüne ödem olmamalı. Yani siz bacağınıza bastırdığınızda içine çöküyorsa
1: Benim
0: vay
1: anneannem
0: anam vay.
1: rahmetli hep oradan bir kontrol yapardı kendini böyle bastırırdı, çökerdi.
0: Şunu söyle. Çöküyorsa durum çok ciddi demek.
1: Evet zaten de kötü bir hastalıktan vefat etti,
0: Yani
1: evet.
0: lütfen artık ya çöküyorsa durum çok ciddi demektir yani. Hani. Yani öyle kontrol olmaz. En güzel kontrol ne biliyorsunuz? Çoraplarınız iz bırakıyor mu? Çoraplarınızın izi belli belirsiz olması lazım. Yani anahtar gibi
1: Yarı
0: tırtıklamışsa
1: patıyorsa.
0: evet.
1: Ama hocam
0: Çoraplarınızdan
1: bazı
0: biri.
1: çoraplar da var ki yani böyle öyle bir sıkıyor ki iz
0: Ya tabii ki
1: bırakmaması mümkün
0: ya
1: değil.
0: şöyle hani normal bir çorapla çok izler kalıyorsa bir de ayaklarınız sabahleyin eğer ayakkabıya girmiyorsa o şekilde bir de bileklerinize bakın hep. Bileklerinizin şiştiğini görebilirsiniz.
1: Evet.
0: Bileklerine neden bakacaksın biliyor musun? Şimdi şurada şişlik var ya malleol diyoruz kemik. Kemiğin etrafından bilirsiniz. Kemiğin etrafı çukur olmalı.
1: Evet.
0: Kemikli eğer o ayak kemiğiniz siliniyorsa ciddi ayak ödeminiz var demektir. Bu hoş bir şey değil. Bir de tabii ki şöyle bir şey var. Kanda albümin düşünde de ödem olabildiği için yine karaciğer sorunlarında da sirozlarda şeyler ayak şişmesi görülebilir.
1: Evet, veda etmeden önce söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
0: Ya şöyle tabii bir tek cümle söyleyeyim. Kendinize iyi gelen şeyleri yapın. Buradan cümle şu. İyi gelmeyen şeyleri
1: Hayatımızdan.
0: hayatınızdan çıkarın bendini.
1: Evet, harika bir
0: Evet.
1: tavsiyeyle bugün
0: Evet.
1: size veda edelim. Haftaya inşallah
0: Hadi.
1: görüşmek
0: Hadi
1: üzere o
0: bakalım.
1: zaman.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

0: Hey
1: işte burada. Hey, sakin sakin ol kızım, sakin.
0: Sakin ol kızım.
1: Bundan hiç hoşlanmadım.
0: Zorlanarak kıkınıyor gibi baksana.
1: Evet, hiçbir şeyin de geldiği yok.
0: Oo, yavaş yavaş,
1: tamam,
0: sakin.
1: Tamam annecik,
0: sakin,
1: bir bakayım
0: kızım.
1: Her şey yolunda mı? Tamam, evet. Sorunu gördüm.
2: Ne olmuş?
1: Yavru sıkışmış bir ayağı önde.
0: Veteriner çağıralım mı?
1: Veteriner gelinceye kadar yavru çoktan ölmüş olur. Bu gibi durumlarda 10-15 dakikan olur. Bu sürenin de sonundayız, onu
0: tamam,
1: sabit
0: tamam,
1: tut.
0: Yavaş, tamam, yavaş yavaş.
2: Sakin
0: yavaş.
1: Sıktım onu.
0: Tamam,
1: kuyruğunu gelecek.
2: Kafa düzeltmeye çalışıyor.
1: Tuttun mu?
0: Aldın mı?
1: Tamam.
0: İşte.
1: Toynağından evet. Tuttum. Tamam.
2: Sakin Flagon.
1: Tamam.
0: Pekala.
1: Halledeceğiz
0: tamam.
1: Kızım. Tamam.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Tamamdır.
0: Evet.
1: Evet. Güzel. Küçük kıymetli şey.
0: Düşünsene, çoğu insan pazar günü hala uyuyor. Mantıklı olanlar yani.
2: Onların kaybı.
0: Öyle.
1: Aileye hoş geldin. Hadi.
0: Hadi.
1: Samara, hadi gidelim. Bulacak mısın?
0: Evet.
1: Kaybolup duruyor. Harika görünüyorsun.
2: Sağ ol baba.
1: Evet.
0: Neden bizimle gelmiyorsun?
1: Bu aralar pek kilise havasında değilim. Ayrıca şu traktörü çalıştırmam lazım. Gerçi bir aydır geleceğim diyordum ama.
0: Pekala. Öğle yemeğinde barbeküde katıl.
1: Büyük silahları ortaya çıkarıyoruz ha.
0: Hiç olmazsa ızgara sandviç.
1: Peki sen mi ısmarlıyorsun?
0: İçeri girdiğin anda sıcacık masa.
1: Tamam peki, beni kandırdın.
0: Öyle olacağını biliyordum.
1: Şimdi eğlenmenize bakın.
0: Sen de şu şeyi tamir et.
1: Hallediyorum.
0: Ona sorup duracağız işte.
2: Annemi özlüyor.
0: Öyle.
2: Ben de özlüyorum. Olsaydı onunla... Gurur duyardı.
0: Evet, duyardı tabii.
3: Ben çocukken babam beni ava götürürdü. Günde olmadan yola çıkar, ayaklarımızın altında çatırtılarla soğuk ve karanlığın içinde yürürdük. Bazılarınız neden bahsettiğimi bilir, onayladığınızı görüyorum. Evet, bakın, şu an önünüzde bir vaiz olarak duran biriyim ama ben de günahkarım. Geçmişte az ceviz kırmadık. Karakolda sabıkam bile var.
4: Bu konuda biraz bilgiye sahibim.
3: Bu aramızda kalacaktı hanişerim. Ama işte ihtiyarla ava çıktığım aynı ormandaydım. Hidayete erdim ve şunu fark ettim. Tanrı hep oradaydı aslında. Beni dinliyordu.
0: Evet.
3: Bekliyordu. Kollarını açmak için hazırdı her zaman.
4: Amin.
0: Evet.
3: Bir amin daha.
4: Amin.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
4: Harikaydı peder.
3: Zaman ayırdığınız için sağ olun.
4: Kaçıramazdım. Sabaha başlamak için harika bir yol.
3: Sağ olun.
0: Şerif.
3: Tanrı seni bu adamdan daha hızlı affeder. Finn ne durumda?
0: Gel gitli.
3: Onu Memphis Blind denen yerde kurtarmalısın. Ava çıkıyor mu?
0: Pek değil.
3: Durum düşündüğümden evet. De kötü. Peki ya sen Savana, dayın seni bu sezon ava çıkardı mı?
2: Evet ama hep eli boş döndüm.
0: Bu doğru değil. Birkaç tane yakalamaya yaklaştın. Hadi ne seçtiğini göster.
3: Neymiş o? Oo, birinci sınıf kesme çeliği bu.
0: Hesaplarıma göre parasını ödemesi için 6 ay boyunca sabah işi yapması gerek.
3: Dayın tam bir baş belası değil mi?
2: Aynı zamanda da pinti.
3: Yeğenin seni çözmüş Keş.
0: Evet, tam bir Dr. Phil kendisi. Bak ne diyeceğim. Babam birazdan buraya gelmezse onun ızgara sandviçini yiyeceğim.
2: Yemelisin.
0: Birazdan dönerim.

0: Ne oluyor?
1: Kes. Hoş görürsün diye düşündük. Doğ bir parça bir şeyler yemeye geldi.
2: Eline bakınca iştahımı kaybedebilirim gerçi.
0: Ayağa kalk. Bırak kız çıksın.
1: Kızı yalnız bırakan sensin. Biz kibar olmaya çalışıyoruz. Ona arkadaşlık ediyoruz.
0: Hadi Savana.
1: Uç bakalım küçük kelebek. Dayınla biraz sohbet etmek istiyoruz.
0: Gel hadi güzelim hadi. Git barda kendine bir tatlı al. Uzun sürmeyecek, merak etme. Hadi.
1: Otur.
0: Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz?
1: Biz bir şey istemiyoruz. Büyük kedi istiyor.
0: Kediye söyleyecek bir şeyim yok.
1: Büyük kedinin sana söyleyecekleri var. Çiftliğinle ilgili.
0: Çiftliğimle mi ilgili? Neymiş? Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Gidelim.

0: İşte geldi. Kızım benim. Kilise nasıl geçti?
1: Öğle yemeğine geleceğini sanıyordum.
0: Ah, üzgünüm ufaklık.
2: Savannah, babanla biraz konuşmalıyız.
0: Tamam hayatım. Keşke konuşayım biraz. Bir tane daha alacağım. Fikrini değiştirirsen söyle.
2: Komik mi şimdi bu? İçki içmememle dalga geçmeye mi çalışıyorsun?
0: Hala içiyorsun. Bu kötü bir şey. Sana söyleyeyim.
2: Öyle mi? Sanki çok mükemmelsin.
0: Sadece söylüyorum. Herkes gibi sen de bunları yüzüme vurabilirsin.
2: Ayyaş güdük olan bendim. Şimdi sen ikimizin de yüzüne vuruyorsun.
0: Bak, bu gerçeği radyoda bile duyamazsın.
2: Öğle yemeğini kaçırdın. Bak ve Du yemekte yanımıza geldiler. Büyük kediye borçlu olmandan bayağı etkilenmiş gibiler.
0: Sana bu çiftlik hakkında bir şey söyleyeyim Keş. Altında delik olan bir kova gibi.
2: Kız kardeşimin yeri üzerinden büyük kediye borçlandın.
0: Kendi yerim üzerinden kredi.
3: Yapmak zorundaydım, yoksa bu çiftlik her şekilde olsun batardı.
2: Krediye ihtiyacın varsa bankaya gidersin.
0: Kime borçlandım sanıyorsun? Sürekli fazlaca verirler mi sanıyorsun? Ben doğru olanı yaptım. Temiz bir anlaşma. İnekler satılmaya hazır hale gelince parayı öderim.
2: Hiç fark etmez. Yine onların ofisine gidip bir şeyleri imzalayıp durursun. Her şekilde büyük kedinin parası değil mi? Allah'ın cezası.
0: Bak ne diyeceğim. Kaldığın yer için tek kuruş bile ödemedin. Bu belki deliği kapatmaya biraz yardım ederdi.
2: Paçanı şeytana kaptırdın Finn.
0: Ne yapsaydım ha? Ağzadan 100.000'in var mı? Hayır efendim. Kafana takma, ben hallederim, tamam mı?
2: Hayır, hayır, hayır. Ben hallederim. Bu hayvanların nasıl beslendiğini bilirim. Şunu da bırakman lazım. O mekanın etrafında takılmayı da bırak. Hava çık, Savannah'ı yanına al. O seninle gitmek istiyor.
0: Şu an ateş etme modum sadece şu içki şişesini vurmak olur. Onu da senin için dışarıda yaparım.

0: Evet. Pişirme işini dışarıda açık şekilde yapıyorlar. Hapları içeride. Buraya 4-5 kişi silahlı gelirsek ne olduğunu bile anlamazlar. İçeride dışarıda her yerde hap var bak. Bak sen bak, ben binanın etrafında dolaşmak istiyorum. İyice bak, göz kulak ol.
1: Rick! Rick!
2: Orada! Kımıldama fistik! Eller yukarı! Oynatmayı bırak!

0: Bak işini yapman gerekiyor.
1: Beyefendi
0: anlıyorum.
1: Anladım, önemli bir mesele ama Bay Berkley şu an çok meşgul. Hemen bir randevu ayarlarız, merak etme.
0: Hemen şimdi olsa iyi olur. Çünkü Zeke'le konuşmadan buradan hiçbir yere
2: gitmiyorum. Tamam, merak etme Sue. Kendisi benimle.
3: Ne yapıyorsun?
4: Ev ödevi.
3: Güzel bir gün okula kaçıp babanı evde yalnız bırakacaksın, değil mi?
4: Trigonometriyi geçmeye çalışıyorum.
3: Gerçekten mi? Bir bakayım mı? Lise zamanlarında matematikle uğraşmışlığım var.
2: Evet, Cash.
0: Evet.
2: Senin için ne yapabilirim?
0: Finney'nin ne kadar borcu var öğrenmeye geldim. Böylece işleri yoluna koyarız.
2: Üzgünüm Cash ama kafan karışık gibi.
3: Bunun matematik olduğundan bile emin değilim. Sekant. İngilizce'de böyle bir tanım olduğunu bile sanmam. Tatlım sen burada bekle.
5: Hadi kapıyı aç.
4: Kim o?
6: Onu sen görüyorum.
0: Sen git banyoyu sakla.
6: Arkadan kaçmaya çalışıyor. Hadi Finn. Kapıyı kırıp içeri girmemizi istemezsin.
3: Neden haber sıcak kapıma dayandınız onu çözmeye çalışıyorum.
5: Aç şu kapıyı Finn'i.
3: Hey. Nasılsın bak?
5: Gayet iyi. Hey. Büyük kedi seni bir ziyaret etmemizi istedi. Yatırımımıza gidip kontrol edelim.
3: Evet,
5: dedi.
3: Evet. Parayı toparlıyorum. Ama daha borcun zamanı bile gelmedi ki.
4: Rahat bırakın onu.
5: Hiçbir şey toparlıyorsun gibi gözükmüyor.
4: Durun.
5: Susturun şu veledi.
3: Ona sakın dokunayım deme.
5: Hey dur. Hey.
3: Ulan.
5: Aklayın şunu çocuklar.
2: Bu kontrata bakılırsa çiftlik büyük kediye ait. Belki sen tekrar geri alabilirsin. Ama bu öylece parayı verip kurtulabileceğin türden bir borç değil. Üstelik paran olsa bile. Büyük kedi borç ödendi derse ödenmiş olur. O zamana kadar çiftliğin sahibi sen değilsin. Şimdi Cash, senin için yapabileceğin başka bir şey var mı?

0: Pekala tatlı şey. Sana zarar vermeyeceğim.
1: Ah!

0: Tamam tamam. Bak, beni vurursan kimse para falan alamaz.
1: Bunun parayla alakası yok.

0: Ne oldu?
1: Kulağına silah dayayıp ateşlediler.
0: Feni.
2: Hiçbir şey duymuyorum.
0: Hadi seni içeri götürelim hadi. Hadi tamam. Hadi. Tamam.
2: Çok, evet. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
0: Sakinleş. Çok sadece üzgünüm. Nefes al. Sadece nefes al.
1: Birini bıçakla yaraladım.
0: Hangisini?
1: Şu sürekli kıkırdayanı.
0: Joe. Bu işi çözmeye gidiyorum. Sen babana göz kulak ol, tamam mı? Birkaç saate dönmüş olur.

0: Tamam. Tamam. Dur.
1: Bay Williams. Şimdi şerifle görüşebilirsiniz.
2: Bak hele. Sonunda teslim mi oluyorsun Cash?
3: Ben de seni gördüğüme sevindim Dük.
4: Cash, içeri gel.
0: Evet.
4: Seni hücrede otururken hayal etmiştim. Masamın karşısında değil. Mesele nedir?
3: Benim büyük kedi sorunum var.
4: Bak bu ilginç olmalı.
3: Fini çiftlik üzerinden ondan kredi istemiş. O da şimdi vidaları sıkıyor.
4: Daha iyisini bilen varsa o da kendisi.
3: Hadi ama şerif baksana. Kadın Odim ilçesinin kraliçesi be.
4: Öyle olmasında bal gibi senin de parmağın vardı Cash. Bunun hakkında konuşmak istersen kulağımız sende. Kredi meselesine gelirsek zikle konuş derim.
3: Evet. Evet konuştum. Tamamdır.
2: Bak evet. Biz de senin kadar o kadını alaşağı etmek istiyoruz.
4: Ama bize sağlam kanıt lazım, itham değil.
2: Ne diyorsun Cash? Herhangi bir istihbaratın var mı?
4: Eğer varsa bu ikimiz için de birçok sorunun çözümü olur.
3: Sadece kız kardeşimin yerini kaybetmek istemiyorum.
4: Bana somut delil getir. Ben de hakime götüreyim.

0: Lazarus, senden izin isteyeceğim. Fikirlerini çok sevdim ama üzerinde düşünmem gerekecek.
1: Tabii tabii, sorun yok. Ne haber dostum?
0: Keş.
2: Neden benim ve ailemin üzerine geliyorsun? Adamlarına küçük bir kıza el sürdürüyorsun.
0: Kızmışsın.
2: Savannah'ın önünde silah patlatıyorsun.
0: Büyük kulaklar birkaç gün çınlar, ona şüphe yok. Ama mesaj sanaydı Keş. İlk mesajı ıskaladın. İkinci mesajı göndermek zorunda kalırsan biraz ses çıkar. Senin ineklerini veya arazini istemiyorum. Zaten en başta Finney'e kredi falan vermek istemiyordum. Çünkü biliyordum ki o sarhoş onu mundar edecek. Ben şu anda onurlu bir şey yapıyorum. İşi tamamlamak için sana fırsat sunuyorum. Böylece Finney'i, kız kardeşin, Rachel'ın yanındaki bir çukura gömmek zorunda kalmam.
2: Ben yokum. Bir anlaşma yapmıştık.
0: Sen gittikten sonra işleri büyüttüm. Artık olay sadece bitki ve haplar değil. Ben bir imparatorluk kuruyorum Keş. Artık her işte parmağım var. Şimdi yatırımlarımın en hassas zamanları. Çok önemli bir işi başarmanın eşiğindeyiz. Fazladan yardım işime çok yarar. Çok iyi ve güçlü adamlarım var. Hepsi benim kurallarımla yetişti ve bana bağlılar. Ama senin tanrı vergisi yeteneklerine sahip değiller. İnsanlarla ilişkilerin hep iyiydi. Ama sonrasında soğukkanlı bir hergeleye dönüşebiliyorsun. Seni çok iyi yapan da bu.

0: Şu an ne düşünmeliyim emin değilim. Detayları anlatmadığın sürece tabii.
1: Benim seçeceğim 3 iş. Bu şekilde borç kapanmış olacak.
0: Ya reddedersem?
1: Ya gümüşü alırsın ya da kurşunu.
0: Bu işi yaparım. Borç da kapanır. 3 iş ve benim işim biter. Bu kadar basit.
1: Tabii bebeğim. İşleri zorlaştırmanın alemi yok.

0: Nasılsın bakalım?
1: İşin en kötü tarafı olay kızımın gözleri önünde oldu.
0: Katılmıyor değilim.
1: Kocaman adamım. Kendi arazime sahip çıkamadım. Karıma sahip çıkamadım. Şimdi küçük kızıma.
0: Kendini dolambaçlı yollara. Kaptıran kişi bir tek sen değilsin.
1: Belki de hamurumda baba olmak yoktur.
0: Böyle konuşmayı bırakacak mısın? Bunun kime faydası olur ki?
1: Biliyorum.
0: Özellikle Savannah için.
1: Düşünmekten yoruldum artık. Hissetmekten yoruldum. İçmekten yoruldum. Akşamdan kalma olmaktan. Bıktım içmekten artık.
0: Bırakmak kolay olmayacaktır. Ama her zaman sana yardıma hazırım. Sürekli yanındayım.
2: Ne kadar bir belanın içindeyiz?
3: Ne yapabilirim?
0: Oku işte. Ders çalışmaya devam et. Yaptığımız hataları yapma.
2: Benimle hiçbir şeyden anlamıyormuşum gibi konuşma.
0: Anlıyorsun bilmem mi?
2: Yardım edebilirim.
0: Biliyorum edebilirsin. Önemli şeylere odaklanmanı istiyorum senden.
2: Bu önemli şeyler kitaplar değil. Babam, sen ve çiftlik önemli olan.
0: Seni yalanlayamayacağım. Haklısın. İşleri yoluna koyacağız tamam mı? Ama emin ol bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok. Babanı bulmaya ne dersin? Adam içten içe yanıyor. Sana tatlı için falan da söz veremem.

0: Adın ne evlat?
1: Harlan.
0: Harlan. Şu an ne kadar acı içinde olsan da eğer kiminle çalıştığını söylemezsen emin ol çok daha fazlasını çekeceksin.
1: Kimseyle. Sadece burada hap ürettiğinizi duyduk. Belki kendimiz için biraz alırız diye düşündük. Hepsi bu.
0: Bu düşünceli bir davranış gibi durmuyor.
1: Hayır. Lütfen. Üzgünüm. Tekrar olmayacak.
0: Sana inanmak isterdim ama emin olmam gerek. Ayrıca şu hırsız eline bağlı baş parmağınla ortalıkta dolanmana müsaade edemem.
1: Hayır, durun, hayır, geri gelmem. Yemin ederim, hayır, hayır, lütfen ateş etmeyin, ateş etmeyin, lütfen, lütfen.
0: Emin misin?
1: Parmağımı alın.
0: Bu iyi bir karar.
1: Hayır, hayır. Hayır, hayır.
0: Sakıca dur. Tamam.

0: Evet.
1: Geldiğin için sağ ol.
0: Başka seçeneğin mi var?
1: Yok.
2: Çık lan dışarı.
0: Pislik.
1: Hey. Bir tane versene.
3: Neredesin sen?
0: Olmaz.
3: Acele et hadi.
4: Bıraktılar beni.
1: Tam bir

0: Bak bakalım olay neymiş.
1: Aklımı okudun herhalde.
2: Lanet olası hala. Sana dikkatli ol demiştim.
3: Reki'yi hakladılar. Öldü. Karı da benim baş parmağımı kesti.
2: Pisliklere bu gece saldırıyoruz. Olur mu? Hadi. Silahları kuşanın. Çocukları çağır Bobby. Hepsini hazırlanın.
1: Evet, 5 kişiler. Ve buralı gibiler. Kafayı kesinlikle kırmışlar. İntikamdan, çocukları çağırmaktan falan bahsediyorlar.
4: Çocukları çağırmak öyle mi? Ne senin zorlu rakiplerimiz var.
5: Konuş, ne bulduk?
4: Tam da düşündüğümüz gibi. Pekala, ön tarafa gidiyoruz. Sen de arka tarafa gitsene Keş.
1: Silaha ihtiyacım var.
3: Silahım bende.
4: Evet bebeğim. Hazır mısın kardeşim? Hadi millet. Hadi yürüyün.
1: Ver silahımı ezik.
3: Al bakalım. İşte silahın.

0: Şu dallamaya baksana. Keş haklamış onu.
1: Neredeyse haklıyormuş.
2: Silahım dolu değildi.
1: Tüh. Ne?
0: Keş, bu pislik testi geçtin.
1: Hadi defolup gidelim buradan.

0: Erkencisin.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Ne kadardır orada dikiliyorsun?
0: Aksiyona hazır olduğunu bilecek kadar.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Hayatımda hiçbir şeye bu kadar ihtiyacım olmamıştı.

0: Saat 12 önünde. Lanet olsun. İhtiyar bir adam gibi titriyor.
1: Boş ver, sen görevine odaklan. Başka bir deyişle Tanrı, aile, hayatta kalma.
0: Hayatta kalma. Vay canına, vurdum. Evet, pekala hadi. Önce ilk iş, deriyi soyuyoruz. Yukarıdan başlıyoruz, aşağı doğru iniyoruz. Küçük kesikler şeklinde, tamam. İşte böyle.
2: Teşekkür ederim.
1: Beni fena kıstırdı.
2: Kadının yaptığı budur. Ama hala orada oturuyorsun. Seninle aynı durumda olan birçok insan bunu söyleyemez artık.
1: Tyler Mack denen çocuğu hatırlar mısın?
2: Satıcısı olan.
1: Evet.
2: Zar zor o işleri bırakmıştım.
1: Onu severdim. Ama düşüncesiz biriydi. Haplara çok düşkündü.
2: Şu maganda işi olan mı? Jilet gibi keskindi, o zamanlar boşluğa düşmek için tercihimdi.
1: Ben Rachel ve Finn'i Tyler'la partilerdik. Günlerce alırdık. O noktada olay artık eğlence bile olmaktan çıktı. Çok derinlere daldık. Tek umursadığımız her şeyden uzaklaşmak da o kadar. Sonra kız kardeşimin yüksek doz aldığına dair telefon geldi. Doktor Apler'in kalbine bir elektrik sinyali boşalttığını söyledi bize. Bir kıvılcımla ölüp gitti işte. Sonraki iki haftayı kafa 1 milyon. Tam bir harcanmış olarak geçirmiştim kendi kız kardeşimin. Cenazesini kaçırdım. O zaman yardıma ihtiyacım olduğunu anladım. Bunun için kız kardeşimi kaybetmem gerekti.
2: Birçok insan doğru yolu bulamaz.
1: Benim yaptığım da bu mu?
2: Sence ben şüpheye düşmüyor muyum? Hiç mücadele etmiyor muyum? Keş, sen ilerleme kaydediyorsun. Her birimizin başına gelecek şeyler bunlar.
1: Sen nasıl çıkmıştın?
2: Çok da dramatik bir şey değil aslında. Bir şeyler oldu ve bir dönüşüm yaşadım. Hidayete erdim işte. Gözlerim birden açılıverdi.
1: Bu olay bana bayağı dramatik geldi.
2: Belki de haklısın, bilmiyorum. Bunu ispat edecek yaralarımız var.

0: Evet. Tamam. Hayır, ben hallederim. Tamam. Nedir durumlar?
1: Razı olursun. Sırası geldi.
0: Nedenmiş o?
1: Büyük kedinin onaylamadığı bazı yan işler yapıyormuş. Büyük kedi onun için bir ibreti alem istiyor. Bu yüzden bizimle gelecek.
0: Bu son dakika iptali için büyük bir plan değişikliği.
1: Durum kötü. Satış için aylardır çalışıyordu. Doğu yakası dağıtım hattını açabilirdi. Büyük kediyi bilirsin, kararları sadece o verir.
0: Halledebilecek misin peki?
1: Evet. Kolaylıkla.
0: Temiz olsun. Fanteziye kaçma.
1: Anladım. Lanet olsun.
2: Oğlum var ya, korkudan ölüyordun resmen.
1: Evet, sağ ol pislik.
2: Ah, tamam biraderlerim. Yol uzun, biraz kafa dağıtsak.
0: Bu işi böyle mi yapmak istiyorsun?
2: Tek kişi için elimden geleni yapıyorum. İki kişi bu çok fazla. Limitin bile üstünde değil mi
1: Hadi ama bırak dalga geçmeyi.
2: Lanet olsun oğlum, biraz rahat olun lan. Bu herifler beni seviyorlar. Bu stresli halleriniz yüzünden korkup kaçıp gidecekler. Pekala, hadi gidelim yavrum. Efsane olma zamanı çocuklar.

0: Buradan sola dön, köprüyü geç. Bize biraz yardım etsen ves. Yoksa olduğun yerde dolanarak... Yerde bir delik mi açacaksın? Bütün gündür garip davranıyorsun. Kullandığın şeyler bitti galiba. Ne?
1: Ne diye böyle bir şey yaptın?
2: Bir şeyler olduğunu anladı.
1: Anladığı tek şey senin angut hareketlerde bulunman da o kadar.
2: Temiz olsun dedim, ben de temiz yaptım.
1: Sonrasında. İş bittikten sonra temiz olsun dedim. Bu onun anlaşması değil mi? Onun tanıdıkları.
2: Lanet olsun.
1: Evet, lanet olsun. Onu minibüse koymama yardım et. Muşamba'dan çekil istersen. Taşımama yardım edecek misin?
2: Sanırım kusacağım ben.
1: Aha, tamam. Şu telefona bak.
2: Onlar, lanet olsun. 15 dakika uzaktalarmış.
1: De ki o gelemeyecekmiş. Ama arkadaşlar orada olacakmış.
2: Telefon kilitli. Açamıyorum.
1: Al şunu, Lazarus gibi yaz. Tamam.
2: Tamam. Peki.
1: Evet.
2: Lazarus'u sorarlarsa ne olacak?
1: Sordukları zaman... Bırak da ben halledeyim. Sakin kal ve satış gerçekleşsin, yapar mısın?
2: Evet.
1: Pekala, işte geliyorlar.

0: Herkesin bir olayı vardır. Benim içinse tek bir olay vardır. Adamların bunu bildiğinden, beni kızdırmamak için bunu yapmaktan her pahasına kaçınırlar.
1: Sürprizlerden hiç hoşlanmaz.
0: Bu yüzden zamanı önceden ayarlanmış. Bir buluşmadan 10 dakika önce tanımadığım 200'le karşılaşacağıma dair bir mesaj aldığımda nasıl hissettiğimi hayal edebiliyorsunuzdur. Oysa beklediğim başka biriydi. Lazarus. O yüzden soruyorum, nerede bizim tatlı, eğlenceli Lazarus ve hangi saçma sebeple burada değil?
2: Bak, gelemedi.
3: Onun adına işi halletmek için biz geldik. Kafa karıştıracak bir şey yok.
0: Lazarus mesajında ne yazmış?
1: Ha ha ha. Şu an tamamen kafayı dağıtmış durumdayım. Benim yerime arkadaşlarım orada olacak.
0: Anlarsın ya. Onu tanırım, eğlenceyi sever. O yüzden ortalıkta olmaktan mutluluk duyar. Ama bu hiç onun karakteri değil.
3: Burada olmaması canımızı sıktı, evet. Ama Lazarus'u bizim tanıdığımız gibi tanısaydın, hiç de bayağı eğlencenin karakteri dışında bir şey değil. Kimse kıpırdamasın. Yoksa hepinizi gebertirim.
2: Sakın yapmayın.
0: Bak, bu büyük bir sürpriz.
3: Bunun bir açıklaması var ama bu açıklamayı sana yapacak pozisyonda değilim. Şimdi bu güzel öğle vaktinde kimsenin ölmek istemediğini varsayıyorum. Bu işin niye kampanyasına dönüştüğünü büyük kediye açıklamak istemeyiz. O sebeple elimizdeki işe odaklanalım. Bunu yapar mıyız? Uslu durursanız sizi denklemin dışına çıkartırım. Anlaşıldı mı?
0: Evet. Anladım.
3: Mallarınız burada. Tamam mıyız?
0: Parayı getirin.
4: Wayne!
5: Evlat, sakin olalım, bu işi hala çözebiliriz bence.
4: Wayne, beni duyuyor musun Wayne? Sizi...
5: Ateş etmeyi kesip beni bir dinler misin lütfen? Hadi!
4: Lanet olsun! Lanet olsun size!
5: Kendimizi korumak için ateş etmiştik. Bunun doğru olduğunu biliyorsun. Bak, bundan daha akıllı olmalısın.
3: Lanet olsun.

0: Dur! At silahını. At yoksa seni suratından vururum. Bu işi çözmenin iki yolu var. Seni öldürürüm, parayı ve alıp büyük kediye götürürüm, sonra da zarlara atar, işi mahvetmenin sonucuna bakarım. Ya da bak, bu benim favori tercihim, sen alırsın, ben de parayı alırım, tamam mı, planlandığı gibi. Akıllı çocuk, gel buraya hadi. Evet.
1: Tamam. Aslında daha kötüsü olabilirdi.

0: Şunu kamyonete alalım. Hadi.
1: Neler olduğunu bilmeme gerek var mı?
0: Yok. Sen arkaya.
2: Sen ciddi misin?
0: Evet. Arkaya geçip şah eserine bekçilik yap. Lanet olsun.
1: Sen iyi misin?
0: İyiyim.
1: Yani üç iş, öyle mi?
0: Sonra geçmiş olacağız. Bu iki numaraydı.
1: Bu hiçbir şekilde içime sinmiyor.
0: Evet, benim de pek içime sinmiyor ama başka bir fikrim varsa kulağım hemen sende.
1: İşte geliyor. Hayatım, okul nasıldı?
3: İyiydi sanırım. Her şey yolunda mı?
0: Bildiğin gibi işte.
1: Harika.
3: Ben içeri giriyorum. Siz de neyi duymamı istemiyorsanız bitirebilirsiniz.
1: Minnettarım tatlım. Bir dakika oradayım.
0: Harika.
1: Ya büyük kedi sözünde durmazsa?
0: Bu yüzden yedek planım var.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Büyük küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Bu salı binde ABC sık yıkananlar toz deterjan 399 lira.

0: Bulum tuvalet kağıdı 249 lira.
1: Çizinin yeni transferi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek atıştır.
3: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur.

0: Opet Ultra Force.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Bravo!
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.

0: Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
1: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında...

0: da seninle.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
1: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Beni buraya içliğin ortasına davet etmenin nedeni var mı?
2: Sana büyük kediyi vermek istiyorum.
1: Öyle mi? Bunu nasıl yapacaksın Keş?
2: Tepelerde üretimi yapan bir sürü laboratuvarı var. Kamyonlarla satıyor. Bu daha başlangıç bu arada.
1: Bu bayağı iyi bir hikayeye benziyor. Ama hikayeden fazlası lazım. Bana onun yaptıklarıyla ilişkilendirecek sağlam bir şey lazım. Bunu bana verebilir misin?
2: Bana istediğini söyle, sana vereyim. Ama ben hiç kimse için yokum sana çalıştığım ortaya çıkarsa. Büyük kedi ailemin ensesinde boza pişiriyor, anlıyor musun?
1: Anlıyorum. Neye ihtiyacın olduğunu ve ailene sahip çıkmanın ne demek olduğunu. Bu işte arkandayım, sana söz. Savcılıktaki arkadaşımı arar, mahkumiyet için ne gerekiyorsa yaparız ama bu işte bana kelek atmaman gerekir.
2: Onun gitmesini istiyorum.
1: Ben de.
2: Ne hoş.
1: Bir dahaki sefere daha iyi buluşma yeri seç.
3: Sağ alt köşe. Nefes al, rahatla. Sol alt köşe. Pekala, omzuna yerleştir, ellerini serbest bırak.
4: Yerleştireyim mi, bırakayım mı? İkisini birden yapamam.
3: Kollarınla kendine çek, ellerinle değil.
2: Yavaş ol Savana. Hızla ilgili değil, ilerlemeyle ilgili. Gör, kelimeyi söyle, tetiği çek, tamam mı? Ne yapacağını biliyorsun.
4: Tanrı. Aile. Hayatta kalmak.
3: Pekala, ikinci halka, güzel. Takım dayanışması işte oldu, evet. Bu kadar mı?
4: Tabii ki hayır.
3: İşte benim kızım.
1: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
5: Al bakalım.
1: Bu da ne şimdi?
5: Bu minnettarlık memur bey. Odum ilçesinin kraliçesinden size bir nezaket. Sizin için.
1: $100 falan mı var orada?
5: Evet.
1: Epey bir paraymış.
5: Evet.
1: Sizde kalsın.
5: Aa, haklısınız memur bey. Teşekkür ederim.
1: Arabadan dışarı çıkın lütfen.
5: Bundan emin misiniz?
1: Evet, %100.
5: Bence bu sizin iyiliğiniz için hiç iyi olmaz. Ben
1: arabadan inmenizi ve bagajı açmanızı istiyorum. Böylece bu eski güzel arabayı iyice arayabilirim. Tepeden tırnağa.
5: Evet ben. Hayır.
1: Hey, bırak lan silahını.
4: Çek elini.
1: Hadi in bakalım arabadan. Sorun olmayacak.
4: Bırak.
1: Bana kolunu ver.
4: Bırak.
1: Aynen öyle.
4: Bırak.
1: Bugün fena batırdın. Evet. Şimdi az önce ne yapmaya çalıştığın hakkında düşün.
4: Defol git! Defol git! Defol!
1: Vay be!
4: Sen var ya, bir pisliğe bulaştın.
1: Aynen öyle, bunu düşünmek için bolca zamanın olacak. Yolun kenarında büyük kedinin taşıyıcılarından birini yakaladım.
6: Geç, ben Dük. Seni aradığımda al şu telefonu. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Savcılıktaki arkadaşımla konuştum ve dediğine göre laboratuvarını haritada işaretlersen bu işi yola koyabiliriz. Gizli dinleme cihazı takman gerekecek. Elini taşın altına koyman gerek. Beni ara, zaman işliyor.
7: Gitme zamanı Keş. Arabaya bin.
2: Nereye gidiyoruz?
7: Bunu kafana takma, sadece arabaya bin.
2: Seninle aynı arabaya binmem.
7: Nedenmiş?
2: Senden hoşlanmıyorum. Çünkü sen bir pisliksin.
8: Biz de senin hakkında çok iyi düşünmüyoruz. Bu nedenle sanırım riski alacağız.

0: Oo, geç kaldın. Hadi sadece çocuklar.
1: Büyük kedi herkesi masanın etrafında istiyor.
2: Zik.
1: Geç.
3: Ben de öyle. Birazdan gelir ha.
4: Biliyor musun? Kutup aç aç. Geldi. Ne zaman yiyeceğiz?
3: Ağzımızı daha yıkar.
4: Evet. Ben... Bekliyoruz.
0: Sessiz olun. Sessiz olun dedim. Söyleyeceklerim var. Bilmenizi isterim ki... İşleri büyütüyoruz. Bununla birlikte dikkatinizi oğlum Zik'e vermenizi istiyorum. Benim işim için hiç mümkün olduğunu sanmadığım şeyler yaptın. Tüm bu namussuzların önünde bilinsin istiyorum.
5: Evet.
0: Seni seviyorum. Ve sana minnet duyuyorum.
1: Seni seviyorum anne.
0: Sevgili yavrum Zik'e.
6: Zik'e!
0: Şimdi bu asık suratlı hergeleye gelince. Keş geçen gün benim için bir iş yaptı. Ama işler umulduğu gibi gitmedi. İşler bayağı çirkinleşti. Ama seni suçlamıyorum Keş. Biliyorum bazen yaşlı olabiliyorum. Ama bu tepelerde sana ikinci bir şans... verebileceğimi düşündüm. Peki bunu yaptın mı? Bir başkasının elinde keçi dönüşebilecek bir işi kotardın. Her zaman olduğu gibi o teslimatı gerçekleştirdin. Senin için büyük planlarım var. Hepiniz için büyük planlarım var. Arkası yeşil dolarlardan bahsediyorum. Kamyon dolusu arkası yeşil dolar.
7: Evet işte bu.
0: Kamyon dolusu dolarlara. Ekibimden çıkmak mı istiyorsun? İzi alırsın. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Pekala hayvanlar, diğer odaya geçin. Poponuzu kaldırıp buraya gelin. Eğlenceye hazır mısınız?
6: Evet.
0: Öyle mi? Tamam, hadi bakalım bebeğim. Hadi bu akşam bize kimin katıldığını millete gösterelim. Hepiniz Dük'ü tanırsınız.
2: Evet.
0: Bizim birinci sınıf şerif yardımcımız. Kendisi işimize çok hayran. Muhtemelen fotoğraflarımızı mantar panoya asmıştır. Başımıza çok kötü bela olmuş durumda. Ama Dük'ün fark edemediği şey... bu tepeler benimle konuşur. Bana bazı şeyler anlatırlar ve sana öyle vahşi şeyler yapmamı istiyorlar ki... bu yaban ateşi gibi yayılsın ve kimse senin ayak izlerini takip etmek istemesin. Jet, gel kendini şerif yardımcısına tanıt.
8: Oh! Fena vurdu. Çok iyi.
0: Doğrul şimdi Dük. Ve Odin bölgesinin belalı kardeşlerine merhaba de şimdi. Yaratıcı olmanızı istiyorum çocuklar. Ortaya karışık bir şeyler yapın.
2: Evet.
0: Her şeyi sizin için hazırladım. Hmm.
2: Evet.
5: Evet dostum. Bir soru mu var memur bey?
7: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Evet, bizde var.
0: Lanet olsun. Dizlerin böyle paramparça olduğunu daha önce gördüğümü sanmıyorum. Senin böyle kötü bir şekilde yaşamanı görmek istiyorum. Eğer şimdi yalvarırsan buradan sürünerek çıkmana izin verebilirim. Bu fırsatı ister misin? Ağzındakini çıkarın bakalım ne diyecek.
9: Benim bir oğlum var. Oğlumun bana ihtiyacı var. Size söz veriyorum. Tanrı'ya yemin ederim. Sevdiğim her şey üstüne yemin ederim. Buradan çıkar giderim. Kimseye de hiçbir şey hakkında bir şey söylemem. Yalvarıyorum lütfen.
0: Bunu duymak gerçekten güzel.
9: Lütfen. Lütfen.
0: Ama benim için yeterli değil. Bir mesaj vermem.
9: Lütfen. Kimse yok mu yardım
0: Hayır.
9: edin lan?
0: Hayır. Bunu son derece düzgün bir şekilde yapacağız.
9: Hayır.
0: Tek soruysa bunlardan hangisi nereye girecek? Tavsiyesi olan? Gerçekten mi? Hadi ama bu kadar narin misiniz yani? Keş, bu şerefi yerine getirir misin?
10: Herkes görmesi gerekeni gördü. Bırak onu ormana götüreyim, işini bitireyim. Sonra cesedi ortadan kaldırayım işte.
0: Bu kadar şey size fazla mı geldi?

0: Bu tepelerde hayatta kalacaksan biraz kana alışman gerek. Doğru değil mi Keş? Onu arkaya çıkarıp köpeklerime yedirin. Cesedinden kalanları da gömün.
1: Ve benim işim biter.
0: Biter mi?
1: Evet. Üç iş. Anlaşma böyleydi.
0: Senin ne düşündüğün önemli değil. Ben bitti dersen biter. Bu yeğenin için de geçerli ve Ayyaş kayınçon için de. Kız kardeşinin çiftlikte gömülü kemikleri için de. Beni anladın mı evlat?
1: Evet.
0: Ne?
1: Evet. Anladım.
0: Güzel. Şimdi gözümün önünden defolup git.

0: Bana içki getirin. Sert olsun.
1: Hemen efendim.
2: Hey, hey! O kadının damarına nasıl basılır iyi biliyorsun. Büyük kedinin birinden bu kadar kazık yiyip onu hala hayatta tuttuğunu daha önce gördüm diyemem. Bu nedenle o tam bir sonuca ulaşana kadar yerinde rahat dursan iyi olur.

0: Ne var?
1: Bunu görmek istersin. Şerif'in telefonuna ulaştık. Bakın kiminle konuşuyormuş.
0: Defol.
1: Bunu nasıl halletmemi istersin?
0: Çok şiddetli biçimde.
1: Tamam.

0: Evet, hey ya, hazır gibiyiz.
1: Ben gelemeyeceğim.
0: Cenazeden beri kiliseye gitmemiştim, biliyorsun.
1: Savana yanında mı? İkiniz üçümüzün yerine dua edersiniz.
2: Buna ne şüphe?
0: Sende durum nedir?
3: Gedek plan mahvoldu.
1: İşleri yoluna koymanın yoluna bakıyorum. Kanıt bulmam gerek.
0: Yardım lazım mı?
3: Elbette yok.
1: Senin ve Savana'nın mümkün olduğunca uzakta olmasını istiyorum.
3: Gitmem gerek.
0: Hey Keş.
4: Vay.
0: Hey.
4: Baba, hoş görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim. Biraz tozlu ama bence iş görür.
4: Sorun yok, harikasın.
0: Teşekkür ederim. Hazır mısın?
4: Evet, hazırım.
0: Pekala.

0: Günaydın millet.
1: Günaydın.
0: Güzel yüzlerinizi görmek çok güzel. Bugün galiba sizinle içten bir konuşma yapmak için önceden planladığım konuşmayı bırakacağım. Açgözlülük, şehvet ve gurur gibi bazı günahlar bizi kendine çekecek şeyler buluyor. Bazen suçluluk, kendini sevmeme, Tanrı'ya kızgınlık veya kendine kızgınlık hiç fark etmez ama bu günahlardan kurtulma konusunu düşünmek zorundayız. Aksi takdirde bunlar bizi üzüntüye sokmakla kalmaz, bizi güzel şeylerden uzaklaştırır.
2: Hayatım benim,
0: Tanrı
2: dışarı çıkmam lazım. Tanrı
0: ağırlığını taşımak
3: seninle ister. Geliyorum.
2: O birazdan dönerim.
0: Şu olanlarla tamam birlikte olmanızı ister. Kendinizi onlara adayın. Sevginizden, emeğinizden faydalansınlar.
3: Hey! Baba!
2: Hey!
3: İyi misin?
2: Üzgünüm kızım, üzgünüm.
3: Sorun değil.
2: Sana iyi bir baba olamadığım için çok üzgünüm.
3: Baba, önemli değil.
2: Anneni kaybetmek gerçekten çok zordu. Ama sana söz veriyorum, daha iyi bir baba olacağım. Seni seviyorum. Gel buraya.
3: Bence annem de iyi olmamızı isterdi.
2: Evet, öyle isterdi.
0: Affedersin Finn. Yokluğunu bir süredir düşünüyordum. Belki fazla endişelendim.
2: Teşekkür ederim. Bence çok güzeldi.
0: Seni gördüğüme sevindim.
2: Ben de öyle.
0: Belki artık daha fazla görürüz seni buralarda.
2: Of, lanet olsun. Bilmiyorum. Sadece sahip olduklarıma göz kulak olmak istiyorum.
0: Tamam. Hazır olduğunda biz buradayız.
2: Teşekkür ederim. Gidelim hadi. Izgara sandviç yemeği ne dersin?
3: Olur derim.
2: Öyle mi?
3: Evet.
4: Hey Fini, Ceş nerede?
5: Hey! Polisi arayın! Polisi arayın hemen! Polisi!
6: Geride durun, karışmayın.
3: Baba! Baba! Hayır!
6: Aa! Geri çekilin! Herkes uzak dursun! Uzak durun buradan! Git!
5: Kaç!
6: Hadi! Tamam! Geri çekilin! Kimse yaklaşmasın!
4: Geri
6: karışmayın! Herkes geri! Herkes
4: uzak
6: geri!
4: Uzak durun lan!
6: Geri durun! Geride durun!
4: Değilsin.
6: Herkes olduğu yerde kalsın!
3: Onu öldüreceksiniz! Durun! Onu öldüreceksiniz!
6: Hadi! Hadi koş!
3: Hayır!
6: Hadi! Sakin.
7: Tamam. Bir vaiz öldürmek gerçekten tam bir heyecan oldurdu.
8: Gidelim buradan. Şimdi. Hadi. Gidelim. Hadi.
6: Ah. Fini. Fini.
0: Ah Tanrım. Ah yüce Tanrım.
6: Yardım geliyor mu?
0: Çok üzgünüm. Onu kaybettik. İhtiyacın olursa dışarıdayım ben.

0: Şerif, ne hoş bir sürpriz. Özel bir mesele mi?
1: Korkarım değil. Finny Thompson bugün kilisenin önünde saldırıya uğrayıp dövüldü.
0: Haberim var.
1: O zamandan beri ölü durumda. İnsanların gözü önünde güpegündüz olaylar oluyor. Kontrol etmek zor oluyor. Bu iş ikimizi de kötü gösteriyor.
0: Oğlanlar kendini kaptırmış sanırım. Ama olan olmuş artık.
1: Demem o ki benim için işleri kolaylaştırman gerekiyor. İnsanlar artık izliyorlar.
0: Sen kendi evini düzene sokmaya odaklan. Artık bu tepelerin senin oğlanları daha fazla yiyip yutmasını görmek istemem. Ve Lindsay, sağladığım birçok ayrıcalık sayesinde çok kıyak bir işin var. Birçok insan böyle bir işe sahip olmak ister. Tetikte ol. Çünkü her zaman bekleyen birileri vardır. İyi günler dilerim.
2: Bir şeyler yapmalıydım. Onları durdurmalıydım.
3: Hayır. Hayır hayatım, hayır. Yapabileceğin bir şey yoktu. Kendini suçlamayı bırak.
2: Polis nerede? Onlara kimin yaptığını söylememiz lazım.
3: Zaten biliyorlar.
2: O zaman neden bir şey yapmıyorlar?
3: Çünkü bu insanlar herkesi korkutuyor.
2: Peki ne yapmamız gerekiyor?
3: Seni güvenli bir yere yerleştireceğiz. Güvenli bir yere, tamam mı? Bu kızın ailemden alınmasından bıktım artık.
4: Benimle dua et. Şimdi dua edelim.
3: Söyleyeceklerimden Tanrı'nın hoşlanacağını hiç sanmam.
4: Dene sen. Dua edince yükler omuz değiştirir. Gerçeklerini söyle.
3: Tanrım, Rachel'ı aldın. Şimdi de Finny. Dürüst olmam gerekirse, ben burada bir plan falan göremiyorum. Bir Tanrı benden ailemi alıp şu küçük kızı ana babasız nasıl bırakır? Hiç mantıklı gelmiyor. Hiç benlik değil. Aslında dürüst olmak gerekirse yanımızda mısın yoksa değil misin bilmiyorum. Terk ettin belki de, bilmiyorum. Wilder bana yanımızdasın diyor. Kulaklarını test ediyorsun. Bu da benim yüküm işte. Bana doğru gelen neyse onu yapacağım, güveneceğim çünkü kanım alev almış, yanıyor. Senden istediğim Tanrım, ben bu dediklerimi yaparken ailemden geriye ne varsa koruman sadece. Senden bana cesaret. Senden bana güç ve azim vermeni istiyorum Tanrım, bu pislikleri. Öldürebilmem için. Senin adına Tanrım, amin. Amin.
5: Dostum, yeni bir mekan alman lazım. Bunun arkasına gerçekten kız atıyor musun?
6: İstediğimden az ama evet.
5: Sonun mutlu sonla mı bitiyor?
6: Düşündüğünden de fazlası.
5: Şundan bir versene.
6: Al bakalım şunu.
5: Tamam.
6: Görüşürüz birader.
5: Lanet olsun. Takip ettiğini biliyordum seni. Hadi bakalım Keş, seni pislik.

0: Aileye ait kamyoneti ormanda bulduk. Anahtarlarını bile bırakmış.
1: Bunu kendi aramızda halledeceğiz.
0: Yapmamı istediğin bir şey var mı?
1: Bunun duyulmasını engelle.
0: Olur.

0: Siz çocuklar medeniyetten o kadar uzak kalmışsınız ki kapı çalmak gibi çok basit nezaket kurallarını bile unutup gitmişsiniz.
1: Kızın sağlıklı bir yemek sevki olmalı.
0: Ha, yok hayır. Bizim ihtiyar Rusty büyük et parçası sever. İşte bu. Aferin oğluma.
1: Dalga geçmeye zamanımız yok peder. Kız nerede?
0: Size söyledim burada değil. Şu an kızım babasının ölümüyle ilgili bir meselem var gerçi.
2: Kim takar senin meseleni?

0: Son kez soruyorum. Kız nerede? Nerede dedim.
1: Size söyledim.
2: Buradayım. Rahat bırakın onu.
1: Hayır.
0: Akıllı kız. Önce hayatını kurtardı. Şimdi Keş'e söyle. Büyük kedi takas yapmak niyetinde. Kızın hayatına karşı onunki.

0: Neler oldu böyle?
1: Aramalarıma cevap vermedi.
0: Telefonum gitti. Savana nerede?
1: Gelip aldılar. Kusura bakma. Takas istiyorlar. Onun hayatına karşılık seninki. Ben bir plan yaptım. Fikrimi değiştiremezsin.
0: Hayır. Sanırım senle ben aynı fikirdeyiz.
1: Temizlenmek ister misin?
0: Belki yüzüme azıcık su vurur. Temiz bir gömlek giyerdim ama... birilerini hırpalarken pis olmak isterim.

0: Şu an hayatının en önemli kararı. Sakın bunu mahvetme.
1: Hiçbir şey yapmayacağım.
2: O zaman kollarını arkaya atarken bir şey yapma.
0: Hadi yürü.
3: Ne yapıyorsunuz lan böyle?
0: Hadi yürü. Zik, seni öğle yemeğine götürüyoruz. Hadi yürü. Yürü.
3: Otur. Sizi herifler.
2: Olduğunuz yerde kalın.
3: Bırakın beni.
2: Tamam mı?
3: Hayır. Susun. Öyle ne duruyorsun? Hemen ara.

0: ellerini.
1: Hiçbir şey yapmaz Susan.
0: Hayır!
2: Hiç kızım olmadı. 3 oğlum oldu. Ama ikisini tepeler aldı.
3: Hukuk firmasında olay olmuş. Zeki almışlar.
2: Zeki'nin telefonu. Oğlum nerede Keş?
4: Kanatlarının altına sığınmak için can atıyor.
5: Takas yapalım.
2: Takas mı?
5: Savannah'a karşılık Zeki.
4: Kayalık yerde buluşalım. Avenue 280.
6: Hayır, bu iş şöyle olacak.
2: Benim mekana geleceksin saat 4'te Zeki'yle birlikte. Gelmezsen ailenden bir kişiyi daha mezara gömerim.
6: Bu sana uymuyor mu?
2: Elimizdekilerden kurtuluruz. Böylece gereksiz sıkıntıya girmeyiz.
6: Anlaşıldı mı?
4: Saat 4'te.
1: Nasıl gitti?
4: Planlar değişti.
1: Biraz cesaret kırıcı bu.
0: Siz öldünüz lan.
2: Ailenden gerçekten çok sıkıldım. Gözünü bu küçük pislikten ayırma.
1: Tabii hanımefendi.

0: Seni Kerim! Ölüm emrini imzaladın lan sen! Kerim! Seni öldün lan! Öldün sen! Öldün! Bırak beni! Bırak dedim! Bırak diyorum sana! Öldün lan sen! Öldün! Hayır! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Hayır! Hayır! Hayır!
1: Oğluma ateş eden lanet olursa olsun. Aynı karşılığı kendisi bulur. Sorun yok bebeğim, buradayım.
2: Büyük kedi.
1: Selam Wilder. Bakıyorum hepiniz işe karışmışsınız. Cash nerede?
2: Bu takası yaparsak emin ol işler daha güzel yürür. Duygularını karıştırma.
1: Oğlumu süs eşyası gibi arabanın üstüne koyup geliyorsun. Hidayet erdiğini sanıyordum Wise.
2: Ben biraz eski ahit kafasındanım. Göze göz, dişe diş.
1: Şimdi benim dilimden konuşuyorsun.

0: Oğlumu yere indir. Onu böyle görmek hoşuma gitmiyor. Değiş tokuşu aynı zamanda yapabiliriz.
1: Savanayı görmeden onu çözmeyeceğim. Sen de beni takip etmeyeceksin. Öyle bir şey olursa yolun aşağısına bırakırım.
0: Bu bana uyar.

0: Kızı getir. Zeke kurtulduğunda herifin işini bitir. Bu pisliklere yapacaklarımız var. Göster günlerini.
1: Sakin ol bakalım küçük kız. Tamam mı? Silahı indir. İndir şu lanet silahı.
2: Lanet olsun.
0: Öldürün onu.
3: Hayır, ateş etmeyin. Hayır.
2: Arabanın arkasında.
0: Etrafını sarın.

0: sakin ol oğlum.
1: Uzak durun lan!

Sabah sana bunu söylemek istemezdim ama o tuttuğun M1 sadece 8 mermi alır. Kaç mermin kaldı biliyor musun? Çünkü ben biliyorum. Kahretsin çocuk. No. Peki hala oyun bitti. Suratına yüzü canlan senin. Kahretsin. Yolun sonu küçük kız.

Durun lanet olasıcalar. Zeyk. Zeyk. Bebeğim. Ha bebeğim. Ha. Atar. Çok üzgünüm.

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparaziler şaşırtmak için

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: must be golden.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Bakın,

Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank hemen in.

0: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima, gerçek
1: konfor. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
3: Break. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor.

0: haliyle buralar bizden soruluyor.
1: Bakın şimdi Fransa'nın rötesi.
2: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Lanet olsun.
1: Kenç dayı.
2: Gel buraya. Buraya gel. Tamam, iyisin. Buraya gel. Hadi gel.
1: Sen iyisin değil mi?
2: Hadi. Yavaş. Koş!
1: Hayır!
2: Hayır!

0: şu pencereden çıkıp devam et. Şehri terk et. Hatta bütün eyaleti. Savana, bana bak. Tanrı, aile, hayatta kalmak için git git şimdi. Git. Git, git. Hadi. Git buradan Savana. Git hadi. No. No. No.
1: Bu dünyada onu bulamayacağım hiçbir yer yok. Bilsen iyi edersin.
0: Cehennemde görüşürüz.

0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
0: Sizi özledim. Gülümseyen, parlayan yüzlerinizi görmek çok güzel. Biliyorsunuz birkaç aydır burada değildim. Tıraş olurken kendimi kestim de

0: Bir şeyler yemek ister misin?
1: Hem de nasıl?
0: Hadi bakalım.
2: Burada sizinle beraber olmayı iple çektim. Tanrı'nın kelamı ve iradesi üzerine konuşmalarımıza devam etmeyi. Bugünkü mevzumuz ilahi intikam. Ya o korkunç ateşleri alevlendiren nefes uyanıp onları 7 kat cehenneme üfler, bizi de ateşe atarsa? Veya yukarıdan onun kırmızı sağ eli bizi lanetlemek için intikam kolunu kesmeli?
0: Durumu nasıl bakalım?
1: İyi.
0: Biraz deli fişek sanki. Değil mi?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
8: Şipşak.

Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuza adım adım gezmeye ve sizler için gece gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Bugün yine dop dolu, çok renkli, mükemmel bir bölümle daha karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahat çarkınıza yaslanın. Programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Yurdumuzun cennet köşelerini sizler için keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün gezi rotamızda çok güzel yerler var.

0: Burada manzara şahane.
1: Değerli izleyenler, programımız tüm güzelliğiyle, müthiş bir enerjiyle hemen başladı. Efendim, enerjimiz nasıl yüksek olmasın? Şu anda enerjimizi yükselten, eşsiz manzaralara sahip olan mükemmel bir yerdeyiz. Evet, programımızı Mersin'in turizm ilçesi Erdemli'den, yine turizm anlamında önemli bir değer olan Kız Kalesi'nden açtık. Efendim, arkamızda tabloyu andıran, kartpostalı andıran mükemmel bir manzara var. Bakın, Kız Kalesi tüm ihtişamıyla arkamızda. Ve değerli izleyenler, burası o kadar kalabalık ki, büyük sahil, Kız Kalesi sahili şu anda inanılmaz bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Herkes denize giriyor, güneşleniyor, su sporları yapanlar var. İnanılmaz kalabalık. Zaten turizm sezonunda burada iğne atsanız yere düşmüyor. Efendim, Kız Kalesi'nde yazlıkçılar var, burada oteller var, pansiyonlar var. Kısacası konaklama anlamında her türlü alternatif var. Ve değerli izleyenler, Kız Kalesi bir adanın üzerine inşa edilmiş. Kıyıdan, sahilden 600 metre içeride. Evet efendim, hem tarihsel anlamda önemli, hem de rivayet anlamında yıllardır dilden dile dolaşan ve konuşulan bir kale. Efendim, kahinler kralın kızının yılan sokması sonucu öleceğini söylerler. Kral da çok sevdiği kızının ölümüne engel olmak için, yılan sokmasına engel olmak için, işte arkamda gördüğünüz Kız Kalesi'ni inşa ettirir, kızını oraya hapseder. Ama efendim, kızının ölmesine, yılan sokmasına engel olamaz. Çünkü kızına sepet içerisinde götürülen üzümlerin arasında bir yılan vardır ve o yılan kralın kızını sokar ve kız hayata gözlerini yumar. Evet, bu aslında rivayet, bu bir efsane. Ama doğru ama yanlış bilemeyiz, ama burada tabii ki onu anlatmak istedik. Aslında hepinizin bildiği bir efsane. Evet değerli izleyenler, burada eşsiz bir güzellik var. Başımızı ne tarafa çevirsek doğal bir güzellik var. Tatilciler var, keyif var, tertemiz hava var ve tarih var. Bakın, Kız Kalesi'nin hemen karşısında Korikos Antik Kenti var. Döneminin önemli bir liman kenti. Efendim, milattan önce 1. yüzyılda kendi parasını basan bir antik kent. Evet, çağlar boyunca önemini korumuş ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. İşte efendim, tarihsel olarak değinecek olursak, Kız Kalesi neden inşa edilmiş? Korikos Antik Kenti'ne çok fazla saldırı oluyormuş. Askeri saldırı oluyormuş. İşte o askeri saldırıları önlemek ve Korikos Antik Kenti'ne destek sağlama amaçlı Kız Kalesi inşa edilmiş 1. Leon tarafından. Evet değerli izleyenler, kısaca sizlere bu bilgiyi vermek istedim. Ve değerli izleyenler, Kız Kalesi'ne geldiğinizde yapabileceğiniz çok fazla şey var. Buraya gelmek için çok fazla neden var. Tertemiz hava var, mükemmel bir doğa var, tarih var, mükemmel lezzetler var. Yani burada enerji var, burada insanın enerjisi yükseliyor. Enerjinizin yükselmemesi mümkün değil. Ve buraya geldiğinizde yapabileceğiniz aktivitelerden bir de tekne turu. Efendim, teknemiz hazır. Buyurun, Kız Kalesi'ne doğru ilerleyelim.

0: Kız Kalesi buradan tablo gibi görünüyor.
1: Evet değerli izleyenler, şu anda Erdemli'ye bağlı Kız Kalesi'ndeyiz. Efendim Kız Kalesi'nin, Akdeniz'in güzelliğini tekne turumuzla keşfetmek istedik. Teknemize bindik ama şu anda çok zor şartlarda çekim yapıyoruz. Şimdi teknemiz sallanıyor, aşırı rüzgar var. Şapkamı tutuyorum uçmasını önlemek için. Ama burada inanılmaz bir manzara var, eşsiz bir güzellik var. Ve şu anda Kız Kalesi sahili, Kız Kalesi plajı inanılmaz kalabalık. Bakın Tarık Ümit çok zor şartlarda çekim yapıyor. Ben çok zor şartlarda şu anda anonsumu yapıyorum. Efendim arkamızda tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla tarihi Kız Kalesi var. Çok önemli bir sembol. Buraya adını veren Kız Kalesi. Evet değerli izleyenler, yıl içerisinde binlerce turist buraya Kız Kalesi'ni görmek için ve bu mükemmel beldede tatil yapmak için geliyor. Gerçekten tatilciler için burası adeta cennet, mükemmel bir adres. Deniz o kadar güzel ki. Ve değerli izleyenler, şu anda bulunduğumuz yerde tarihle doğa gerçekten buluşmuş durumda. Vallahi düşmemek için şu anda kendimi zor tutuyorum. Elimi bıraksam şapkam uçacak. Ve efendim buraya gelen turistler tekne turuyla hem denizin hem Kız Kalesi'nin ve hem de bu güzelliğin tadını çıkarıyor ve bu güzellikleri keşfediyor. Değerli izleyenler, inanılmaz kalabalık sahil. Evet, tekne turları buranın olmazsa olmazı. Biz de hazırlanan teknemize bindik ve efendim Akdeniz'in serin sularında şöyle güzel güzel açıldı. Keyfimiz yerinde. Ah bir de teknemiz sallanmasa, bir de rüzgar olmasa. Bakın efendim şu anda Kız Kalesi tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Şimdi turistler bu sıcak havada tekne turuyla serinliyorlar. Ancak Kız Kalesi'ne geldiklerinde inip bol bol eşsiz manzaraya karşı fotoğraf alıyorlar, video alıyorlar ve Kız Kalesi'nin güzelliğini daha yakından keşfetme imkanına sahip oluyorlar. Efendim şimdi sahilden Kız Kalesi çok güzel ama Kız Kalesi'nden baktığınızda da bu taraf, yani sahil, inanılmaz güzel. Bakın buram buram tarih kokan mükemmel bir kale Kız Kalesi. Evet değerli izleyenler, gerçekten şu anda cennetteyiz. Bizim ülkemiz cennet. Evet gerçekten bizim ülkemiz cennet. İşte o cennet köşelerden biri de Kız Kalesi. Evet şu anda Tarık Bekir çok zor şartlarda, ben çok zor şartlarda çekim yapıyoruz. Birazcık rüzgar sakinledi değil mi Selim Bey? Evet, İl Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Hakan Doğanay'a çok teşekkür etmek istiyoruz. Özel kalemimiz Selim Bey, o da burada yanımızda eşlik ediyor. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Ve işte Kız Kalesi. Tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla, tüm tarihi dokusuyla Kız Kalesi. O kadar yakınız ki, bakar mısınız? Efendim herkes bu güzelliği görmek için Erdemli'ye geliyor, Kız Kalesi'ne geliyor. Bakın sahilden hemen böyle 5-6 dakika içerisinde Kız Kalesi'ne ulaştık. Evet turistler şimdi Kız Kalesi'nin güzelliğini keşfedecek. Evet gerçekten harika, şahane. Kız Kalesi'ne bu kadar yakın olmak inanılmaz güzel, inanılmaz etkileyici. Hem tarihsel anlamda çok önemli bir nokta, hem de Kız Kalesi ile yıllardır anılan, dilden dile dolaşan çok önemli bir rivayet var. Evet değerli izleyenler, o rivayeti sizlere teknemize binmeden anlatmıştım. Bakın su o kadar güzel ki, o kadar temiz ki, o kadar berrak ki, ben şöyle bir oturayım düşmeden vallahi uçacağım denize. Ama Allah'tan rüzgar birazcık böyle sakinledi. Evet Kız Kalesi, efendim kralın kızının işte hapsedildiği, ölmemesi için, yılan sokmaması için hapsedildiği kale. Ve bu rivayet yıllardır dilden dile dolaşıyor. Tarihsel anlamda önemli, gerçekten manevi anlamda önemli ve çok özel bir sembol. Hem Mersin için, hem Erdemli için, hem de aynı zamanda ülkemiz için. Evet tüm güzelliğiyle işte Mersin Erdemli, işte Kız Kalesi.

0: efsanelere konu olan Kız Kalesi büyük ilgi görüyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Mersin Erdemli'de Kız Kalesi'nde tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şu anda Kız Kalesi'nin içindeyiz. Şimdi Kız Kalesi'ne geldik. Bol sallantılı, bol rüzgarlı bir tekne gezisinin ardından Kız Kalesi'ne ulaştık. Şimdi burası önemli bir sembol. Fotoğraflarda, videolarda aslında Kız Kalesi'nin dış yüzünü görmeye alışkınsınız. Yani böyle uzaktan görmeye alışkınsınız. Ancak sizlere bugün Kız Kalesi'nin içini de göstermek istedik. Buraya gelen turistler, misafirler tekne turuyla Kız Kalesi'ne ulaşıyor. Kız Kalesi'nin içine giriyor ve burayı keşfediyor. Gerçekten burası buram buram tarih kokan bir kale. Efendim şimdi dilden dile dolaşan bir rivayet var. Yani hepiniz aslında bilirsiniz. Bir kez daha hatırlatayım. O dönemin kralı kahinlerden kızının yılan sokması sonucu öleceğini öğreniyor ve kızını korumak için, çok sevdiği kızını korumak için Kız Kalesi'ni inşa ettiriyor. Kızını buraya hapsediyor ve bakın orada gördüğünüz yüksek kısımda, bakın o pencereli kısımda dönemin kralının kızı işte ölümden korunmak için kalıyor. Kral kızını, çok sevdiği kızını oraya hapsediyor. Ama kralın kızı kurtulmuş mu ölümden? Hayır, kurtulamamış. Efendim kralın kızına bir sepet içerisinde üzüm getirilmiş. Üzümün içerisinde de bir yılan varmış ve o yılan sokması sonucu kralın kızı maalesef hayata veda etmiş. Evet değerli izleyenler, şimdi bu yıldan yıla hepinizin çok iyi bildiği dilden dile dolaşan bir rivayet. Ancak bir de tarihsel kısmı var. İlk olarak Kız Kalesi 1199 yılında 1. Leon döneminde Korikos Kalesi'ne karşı düzenlenen saldırılardan korunmak amacıyla karakol olarak inşa edilmiş. Evet değerli izleyenler, ve burada askerlerin kalabileceği her türlü detay düşünülmüş. Bakın askerlerin bir yandan Korikos Kalesi'ni savunması için, düşmana karşı savaşması için alan oluşturulmuş. Bir yandan da yaşam alanları oluşturulmuş. İşte değerli izleyenler, iki adet şapel bulunuyor. Yani küçük kilise, askerlerin aynı zamanda ibadetlerini yapması sağlanmış. Burada dört tane su deposu bulunuyor. Bakın şurada kanallar var. İşte o su kanalları vasıtasıyla su kuyulara, dört kuyuya aktarılıyormuş ve askerler o kuyulardan suları çekip kullanıyorlarmış ve karşıda da askerlerin kaldığı odalar var. Yani askerlerin burası hem iş alanı hem de yaşam alanı olmuş ve turistler tarafından gerçekten büyük ilgi görüyor. Aslında burada turistlerin ilgisini çeken detaylardan biri de mozaikler. Efendim minik minik taşlarla ilmek ilmek işlenen mozaikler. Mozaik desenler ki hepsinin bir anlamı var. Hepsinin bir mesajı var. Bakın binlerce yıllık mozaikler. Evet değerli izleyenler, 1199 yılında 1. Leon döneminde inşa edilmiş şu anda bulunduğumuz Kız Kalesi. Daha sonra efendim Romalılar tarafından, Bizanslılar tarafından kullanılmış ve Karamanoğulları eliyle Osmanlı'ya ulaşmış. Ve değerli izleyenler, şu anda bulunduğumuz Kız Kalesi bir ara Kıbrıs Krallığı tarafından da kullanılmış. Evet, yani birçok uygarlığın izlerini, birçok medeniyetin izlerini görmek mümkün. Gerçekten etkileyici. Şimdi rivayetini anlattığınızda insanlar zaten etkileniyor ve turistler aslında kralın kızının hikayesini, o rivayeti burada yaşamak için, solumak için geliyor, burayı görmek istiyor. Ama tarihsel anlamda da gerçekten ışık tutan, Erdemli'nin ve buranın, Kız Kalesi'nin tarihine ışık tutan bir yer. Karakol olarak inşa edilmiş, karşıda Korikos Kalesi var ve Korikos Kalesi'ne karşı yapılan saldırıları önlemek amacıyla ön karakol olarak inşa edilmiş. Ve değerli izleyenler, buranın en güzel manzarası işte kralın kızının hapsedildiği yer. Oradan hem sahili, hem Kız Kalesi'ni, hem Korikos Kalesi'ni, hem de denizi tüm güzelliğiyle alabildiğine görebilirsiniz. Evet, gerçekten tarih, doğa hepsi buluşmuş durumda. Bakın burada pencereler var. O pencerelerden Kız Kalesi sahilini ve Kız Kalesi'nin diğer güzelliklerini görmeniz mümkün. Ve efendim burası adeta bir antik kent görünümünde. Şimdi antik kentlerde sık sık çekim yapıyoruz. Gerçekten burada yaşayan askerler için burada bir yaşam alanı oluşturulmuş. Evet değerli izleyenler, Kız Kalesi'nin içini rahatlıkla gezebilmeniz için burada çok güzel böyle camdan yollar yapılmış, döşenmiş ve içinde bulunduğumuz

0: alanı bu yollar sayesinde rahatlıkla, hiç zorlanmadan gezmeniz mümkün. Tamamen orijinalliğini koruyan, buram buram tarih kokan, tarihe ışık tutan mükemmel bir yer. Efendim, Kız Kalesi buraya geldiğinizde, Mersin'e geldiğinizde, Erdemli'ye geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olsun. Tarihsel anlamda önemli bir sembol ve bizim ülkemiz cennet. Gerçekten o cennet köşelerden biri Kız Kalesi. Mutlaka görülmesi gereken bir yer ve Kız Kalesi ülkemizin turizmi için, Mersin'in turizmi için gerçekten önemli bir renk, önemli bir vitrin.
1: Teknemize binip kaleden ayrılıyoruz.
0: Evet değerli izleyenler, Kız Kalesi'ni keşfettik, gördük. Gerçekten orada inanılmaz bir güzellik, inanılmaz bir tarih var. Şu anda dönüş yolundayız. Teknemize bindik, Kız Kalesi sahiline doğru ilerliyoruz. Ve değerli izleyenler, başımızı ne tarafa çevirsek doğal bir güzellik var. Doğanın içindeyiz ve tarihle doğa gerçekten yan yana. Evet, tarihsel anlamda Kız Kalesi hemen arkamızda. Tarihi Porikos Kalesi. Evet, bunlar bütünleştiğinde gerçekten tabloyu andıran, kartpostalı andıran mükemmel görüntüler oluşuyor. Ve efendim şunu da eklemek istiyorum. Burası su sporları için de son derece ideal bir yer. Zaten su sporlarını yapanları burada sık sık görebiliyoruz ama deniz çok temiz, pırıl pırıl. Gerçekten turkuaz renkli denizin üzerinde olmak, o serinliği hissetmek, bu güzelliği keşfetmek inanılmaz keyifli. Vallahi dünyada ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerler var. Onlardan bir de Kız Kalesi.

0: keşfimiz sürüyor. Ve şimdi de Narlıkuyu'da bulunan cennet cehennem obruğundayız. Yolumuz önce cehennem obruğuna düşüyor.
1: Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Bugün Mersin'in turizm anlamında en popüler ilçelerinden Erdem'deyiz ve Kız Kalesi'ni sizler için adım adım gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, Kız Kalesi'ni gezdik, gördük, sizlere Kız Kalesi'nin güzelliğini anlattık, hikayesini anlattık. Yine şu anda Kız Kalesi'nde turizm anlamında son derece önemli bir noktadayız. Efendim, burası cennet cehennem. Evet, cennet cehennem obruğu. Eminim duymuşsunuzdur. Gelen var, gelmeyen var, bilen var, bilmeyen var. Biz şu anda cehennemdeyiz. Evet, duydunuz. Allah göstermesin, Allah düşürmesin. Biz şu anda gerçekten cehennemdeyiz. Evet efendim, diğer tarafta cennet obruğu var. Şu anda cehennem obruğundayız. Şimdi aşağıya bakamıyorum. İnanın bakamıyorum. O kadar ürkütücü ki. Cehennem gibi cehennem. Yani cehennemi hiç görmedim. Allah göstermesin ama. Yani kötü bir yer. Bakın, yüksekliği 128 metre. Oldukça ürkütücü, karanlık. Buranın hikayesini hemen anlatmak istiyorum. Peki burası neden cehennem obruğu? Efendim, Tayhon yüzbaşlı ejderhayla burada savaşmış, ciddi bir mücadele vermiş. Ondan sonra yüzbaşlı ejderhayı buraya gömmüş, hapsetmiş ve o gün bugündür burası cehennem obruğu. Gerçekten cehennem gibi korkutucu, ürkütücü, enteresan bir yer. Yerli ve yabancı turistler tarafından gerçekten büyük ilgi görüyor. Evet, şöyle bir daha aşağıya bakmak istiyorum. Aslında bakamıyorum. Allah korusun, Allah buraya kimseyi düşürmesin. İşte yüzbaşlı ejderhanın hapsedildiği yer. Gerçekten çok ürkütücü. 128 metre derinliğinde bir obruk. Efendim, doğal bir oluşum. Aslında milyonlarca yılı içerisinde ortaya çıkan bir oluşum. Ve değerli izleyenler, etrafımızda tamamen zeytin ağaçları var. Bu bölge tarımsal anlamda da önemli. Özellikle zeytin ağaçları, bol bol gördüğümüz detaylar. Ama cehennem obruğu gerçekten korkunç, ürkütücü. Allah düşürmesin. Efendim, biz cehennemden ayrılalım. Şöyle cennet obruğuna doğru ilerleyelim. Çabuk çabuk kaç.
0: Hadi gelin şimdi birlikte cennete geçiş yapalım.

0: Değerli izleyenler, cehennem obruğunu sizlere gösterdik. Allah düşürmesin diyoruz. Efendim cennet obruğuna doğru ilerliyoruz. Bakın burada yürümeniz için cennet obruğunu ve cehennem obruğunu gezebilmeniz için, ilerleyebilmeniz için çok güzel yollar yapılmış. Yani o anlamda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi biraz önce karşıdaydık. Bakın orada seyir terası var. Biraz önce oradaydık. Cehennem obruğunu sizlere tanıttığımız nokta. Evet, oradan bakın buraya geldik, yürüyerek aşağıya indik. Bakın oradan 452 merdiven var cennet obruğuna doğru. Şimdi ziyaretçiler bakın hiç üşenmeden gerçekten bu doğa olayını, bu güzelliği ve bu noktayı keşfedebilmek adına hiç yorulmadan 452 merdiveni iniyorlar ve cennet obruğuna ulaşıyorlar. Efendim cehennemden kaçtık, şimdi cennete doğru ilerliyoruz. Şimdi biz 452 merdiveni inmedik. Efendim burada bir de asansör bulunuyor. İşte ne bileyim yaşlılar için, hamile bayanlar için, engelliler için bir asansör oluşturulmuş, yapılmış. Ve 30 saniye içerisinde cennet obruna yani cennete iniş yapıyorsunuz. Şimdi bugün çok yoğun bir çekim günüydü ve zaman sıkıntımız var. Bu yüzden 452 merdiveni sizlere buradan göstermek istedik. Biz de asansörümüze bineceğiz. Ve cennet obruğuna ineceğiz. Vallahi cennete gidelim artık. Bakın 452 merdiveni inerken bayağı yoruluyorlar ziyaretçiler. Aralarda böyle teraslar var, bölümler var. Orada dinleniyorlar. Bir yandan fotoğraf alıyorlar, video alıyorlar. Evet değerli izleyenler, şunu da ilave etmek istiyorum. Gerçekten Mersin çekimlerimizde, Kız Kalesi çekimlerimizde görevlerimiz tüm bu tanıttığımız yerlerde görev alan, emek veren kişiler bizi son derece kibar bir şekilde karşıladılar, ilgili bir şekilde karşıladılar, bilgiler verdiler. Gerçekten buranın tarihine, coğrafyasına son derece hakimler. Ve bir kez daha İl Kültür Turizm Müdürümüz, değerli dostum Hakan Doğanoy'a ve özel kalemimiz Selim Bey'e, yine İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden değerli dostumuz Selim Bey'e bir an olsun yanımızdan ayrılmadı. Çok teşekkür etmek istiyorum. Asansörümüze biniyoruz. 30 saniye içerisinde cennetteyiz.
1: Cennet cehennem obruğuna dünyanın her tarafından turist geliyor.
0: Evet değerli izleyenler, gerçekten yoğun bir çekim günüydü. Hava sıcak, Kız Kalesi'ni gezdik, tekne gezisi yaptık. Ondan sonra cennet, cehennem ve gerçekten yorucu bir gündü. 452 merdiveni inmedik. Arkamda gördüğünüz asansörle aşağıya indik. Ve şu anda cennetteyiz. Cennet obruğundayız. Burası gerçekten enteresan bir yer. Cehennemden sonra cennet obruğu gerçekten çok iyi geldi. Ve değerli izleyenler, bakar mısınız? Yeraltı sularının kalkerleri, kayaları aşındırmasıyla ortaya çıkan görüntüler. Milattan sonra 5. yüzyıldan itibaren oluşmuşlar. Evet, çok enteresan. Burada ağaçlar var. Yemyeşil ağaçlar var. Tarihi yapılar var. Ve ben şu anda Meryem Ana Kilisesi'nin önündeyim. 1600 yıllık bir kilise. Buranın sembol yapılarından biri. Yani cennet obruğuna gelir gelmez hemen kiliseyi görüyorsunuz. Kilisenin içinde de İsa'nın 12 havarisine ithafen T-Rex'ler var. Turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Ve şu bilgiyi de vermek istiyorum. 1980'li yıllarda burası cami olarak ibadete açıkmış. Cami olarak hizmet vermiş. Bu bilgiyi de aktarmak istedim. Evet, cennet obruğunun en derin yeri 135 metre. Evet, doğru mudur rehberim? 135 metre. Evet, şöyle gezelim bakalım. Serin, dışarısı çok sıcak. Zaten o yüzden çok yoruluyoruz. Sıcakta çekim yapmak hakikaten yürüyoruz ve de çok yorucu. Ama burada serinledik. Gerçekten cennet obruğu serin. Enteresan bir yer. Biz şu anda cennetteyiz. Vallahi cennetteyiz.

Değerli izleyenler, şu anda tamı tamına 1600 yıllık Meryem Ana Kilisesi'nin içindeyiz. Tabii zaman içerisinde restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş ama arkamda gördüğünüz İsa'nın 12 havarisine ithafen ortaya çıkarılan freksler tamamen doğal, orijinal, organik boyalarla resmedilmiş figürler. Evet, gerçekten enteresan. Efendim, cennet obruğu gibi cehennem obruğu da son derece enteresan. Aslında burası da çok derin, çok yüksek, yer yer karanlık noktaları var. Ama cehennem obruğuna nazaran böyle daha makul bir yer. Şimdi diğer tarafta yine derin bir boşluk var, derin bir çukur, derin bir karanlık var. Orayı da sizlere göstermek istiyorum. Efendim, sizlerle birlikte cennet obruğunu keşfetmeye devam ediyorum. Evet değerli izleyenler, şu anda cennet obruğundayız, keşfetmeye devam ediyoruz. Meryem Ana Kilisesi'ni sizlere gösterdik. Şimdi burası çok derin, çok uzun. Aslında cennet obruğunun böyle sonuna kadar ilerlemek isteriz ama zor. Bayağı bir yorucu. Bakın, yürüyüş yolları var, merdivenler var. Yani kendinize güveniyorsanız, yorulmam diyorsanız sonuna kadar gidebilirsiniz. Obruğun dibinde de su var. Yeraltı kaynak suyu var. Bakın, ışıklandırılmış, gayet aydınlık. Ama buranın da böyle cehennem obruğuna benzer böyle karanlık bir tarafı var. Şimdi milattan sonra 5. yüzyıldan itibaren oluşan doğal kayalar, doğal bir obruk. İşte bakın, o yeraltı sularının kalkerleri aşındırmasıyla ortaya çıkmış. Gerçekten burada çok enteresan görüntüler var, çok ilginç görüntüler var. Bu yüzden de cennet, cehennem bu kadar ünlenmiş, bu kadar sembolleşmiş ve buraya turist yağıyor. Herkes görmek istiyor. Aman dikkat edin. Bakın, arkamız oldukça yüksek. Çoluğunuza, çocuğunuza lütfen buraya geldiğinizde dikkat edin. Ve tamamen obruğun üzeri işte yıllar içerisinde yosunlarla kaplanmış. İşte yer yer bitkiler var, etrafta ağaçlar var ama burası bir mağara görünümünde. Yani obruk, obruk, bildiğiniz obruk. Evet, 135 metre en derin kısmı. Yani cennet, cehennem mutlaka görülmeli ama böyle dinlenik bir şekilde buraya gelin. Çünkü buraları gezmek yorucu. Vallahi biz asansörle indik, buna rağmen yorulduk tabii, günün yorgunluğu. Ama 452 merdivene inseydik herhalde çekim yapmaya halimiz kalmazdı. Evet, cennet obruğu.

0: Değerli izleyenler, programımız Turizm Cenneti Mersin'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Mersin çok güzel, Mersin'de olmak çok güzel ve Mersin'e gelmek için çok fazla neden var. Burada mükemmel bir doğa var, mükemmel bir tarih var, tarım var, tertemiz hava var, eşsiz manzaralar var ve mükemmel lezzetler var. Evet, gastronomi anlamında da Mersin buraya gelen turistler için, misafirler için son derece zengin bir rota çiziyor. Efendim, şimdi eminim Mersin deyince hepinizin aklına gastronomi anlamında önemli bir sembol olan işte tantuni gelmiştir. Ne bileyim, cezerye gelmiştir, kerebiç gelmiştir. Bunlar tabii deniz ürünleri gelmiştir. Bunlar tabii Mersin'e geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken lezzetler arasında. Her zaman söylüyorum, program yaptığımız şehirlerde, geldiğinizde, tatil yaptığınızda nerede yemek yiyebilirsiniz? İşte hangi mekanın yemekleri lezzetli? Elimizden geldiğince işte keşfetmeye ve sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Efendim, Turizm Cenneti Mersin'de mükemmel bir lezzet durağındayız. Şeyh Muz Bey'in misafiriyiz. Vallahi iyi ki geldik, iyi ki buradayız. Tam bir lezzet şöleninin içindeyiz.
1: Ben Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Şeyh Muz Bey.
1: Size de kolay gelsin.
0: Nasılsınız?
1: İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size somalı.
0: Valla bizler de şimdi Şeyh Muz Bey, şu anda Mersin'in merkez ilçesi, aslında en büyük ilçesi Akdeniz'deyiz.
1: Akdeniz.
0: Gar istasyonundayız. Hemen cadde
1: doğrudur,
0: üstündeyiz.
1: Tabii ki. Tabii
0: yeriniz
1: ki
0: çok güzel. Mekan çok güzel. Çok şık ama ürün zenginliği, ürün yelpazesi bizi gerçekten şaşırttı. Şimdi değerli izleyenler, aradığınız her türlü lezzet var. Şimdi mekanda yapılan her şey çok değerli ustalarımızın ellerinden çıkıyor. Özellikle
1: evet,
0: burada Kahramanmaraşlı Hakan ustamız var. Diğer ustalarımız da çok değerli. Hepsinin
1: kesinlikle
0: ellerine, emeğine sağlık. Profesyonel
1: çok
0: bir ekip var. Şimdi özellikle aslında Mersin'de görmeye, tatmaya alışkın olmadığımız kelle, mumbar,
1: şırdan.
0: Hadi şırdana biraz alışkınız. Adana ile yakınsınız.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Saka tatlar var. İnanılmaz güzel yapılıyor ve burası 24 saat açık. Ama efendim, saka tat dışında da, kelle, mumbar dışında da, çorbalar dışında da tabii ki kebaplar, işte sulu yemekler, her şey var.
1: Hepsi
0: onların
1: mevcut,
0: hepsini konuşacağız.
1: 23 çıkıyor efendim.
0: Şimdi Şeyh Muz Bey, masamız şahane. 30 yıllık bir lezzet
1: var,
0: durağı.
1: Evet, kesinlikle.
0: Valla ben sizi kutlamak istiyorum. Biz
1: çok
0: şaşırdık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sizin özellikle şimdi kelleniz ünlü.
1: Evet.
0: Nereden aklınıza geldi kelleyi, mumbarı Mersin'e taşımak?
1: Şimdi biz 30 yıldan beri 3 kardeş olarak, 2 tane abimle beraber bu işi yapıyoruz, ortaklarımız. 7-24 saat açık bir işletme. Biz bu işi zaten 30 yıldan beri yapıyoruz. Ağırlığımız Mersin denildiği zaman, Efsus denildiği zaman kesinlikle kelepaça, mumbar, şırdan. Ama tabii ki bu arada müşteriyi yok etmemek açısından, çeşitli açısından Süleyman'ın çeşitlerimiz var.
0: Her şey var.
1: Izgara çeşitlerimiz var.
0: Yok böyle bir şey.
1: Yani çeşit çok ama tabii ki kitle
0: şey
1: olan sunum dile getirdiğimiz zaman müşterimizin %99'u geldiği zaman, çorba denildiği zaman kelepaça, mumbar, şırdan.
0: Şimdi gerçekten
1: en çok tercih yapılan şeylerden bir tanesi.
0: Mersin'de şimdi sakatat anlamında gerçekten farkındalık yaratmışsınız. Şimdi burası
1: kesinlikle
0: 24 saat açık. Bu kadar zengin bir yelpazeyi, bu kadar çeşidi 24
1: evet
0: saat boyunca her gün aynı kalitede, aynı seviyede müşteriye sunmak aslında
1: ve
0: çok
1: emin
0: zor.
1: Emin olun ki
0: büyük başarı
1: çoğu
0: bu.
1: Müşteri sitemizde bunun farkında, çoğu bunu da biliyor. 30 yıl önceki lezzet olarak, kalite olarak, damak tadı olarak aynı günkü gibi devam ediyor. Hiç değişen bir şey yok. Çünkü biz Mersin piyasasıyla değil de bütün ürünlerimiz Adana'dan geliyor.
0: Evet.
1: Geliyor. Biz bütün ürünlerimiz günlük olarak, taze olarak sunum yapıyoruz. Bumbar olsun, şırdan olsun, kelepaça olsun.
0: Şırdan zaten Adana ile anılan bir lezzet. Adana'nın
1: şey
0: olmazsa olmazı.
1: Olması olmazı diyoruz ama Mersin'de de denildiği zaman ilk etapta akla gelen bumbar, şırdan, kelepaça efendim. Yine dediğim gibi sunumlarımız hep aynı şekilde devam ediyor. Ekip olayımız başta Hakan Usta olmak üzere.
0: Evet.
1: Öbür ustalarımız olsun, hepsinin emeğine sağlık. Tabii ki biz ön plandayız. İşletme olarak ön planda görünebiliriz ama benim için her zaman söylüyorum,
0: ekip
1: bunu dile
0: işi
1: getiriyorum.
0: Bu bir
1: bu
0: ekip
1: iş
0: işi.
1: En büyük etkenlerden bir tanesi ekip iş. Ekip olayı çok farklı bir şey. Çalışan personelimizin sayısı da çok. 50 tanenin üzerinde çalışan personelim var. Ama şurada bir ciddi anlamda bunu dile getirmek istiyorum. En büyük etkenlerden bir tanesi de benim için personeldir. Lezzet olarak damak tadı sunumunu yapan da personel.
0: Şeyhmuz Bey, zaten bu işler ekip işi.
1: Kesinlikle.
0: Yani tek bir kişiyle olacak bir şey değil. Ekip
1: evet
0: sağlam, gerçekten sağlam. Şimdi aslında biz buraya geldiğimizde kelle, mumbar. Hani Mersin'le ne alaka dedik. Daha çok böyle Güneydoğu Anadolu'yla, Doğu Anadolu'yla anılan lezzetler. Mersin halkı sevdi mi kelleyi,
1: kesinlikle,
0: mumbara? Sakatatı seviyor mu Mersin halkı?
1: Ben 7-24 saat, bakın normalde bildiğimiz çoğu şehirlerde, örnek vereyim. Öğle serisinde girildiği zaman sulu yemek, ızgara çeşidi çok gider ama benim burada öğle serisinde dahil çoğunluğum ızgara değil, kelle paça, mumbar çırdan. Çok
0: ya evet, Türk seviyor, halkı seviyor. Eti seviyor, seviyoruz, kebabı seviyoruz, sakatatı seviyoruz. Şimdi çorbalarımız soğumasın efendim. Masamıza evet, sıcak sıcak geldi.
1: Hakan Usta, sana zahmet sıcak tereyağımızı da dökelim.
0: Tereyağımızı şöyle döksün.
1: Şu görmüş olduğunuz Belen Hanım.
0: Bu nedir?
1: Kelle paça değil, çürük beyin karışık.
0: Evet.
1: Sunum olarak. Burada kesinlikle dana kullanmıyoruz. Koyun ve kuzu kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Kelle paça karışık. Üzerine sıcak tereyağı döküyoruz.
0: Of, şahane bir evet, görüntü. Şimdi bunlarda zaten bol bol kolajen var.
1: Kesinlikle,
0: lezzet, sağlık,
1: kesinlikle,
0: güzellik.
1: Tabii ki, tabii
0: hanımlar
1: ki,
0: kelle paça, ayak paça, bunları bol bol için.
1: Şu anki sunumda size göstereceğim
0: falan
1: de
0: gerek yok.
1: Evet. Ayak paça efendim. Tereyağımızı evet, döküyoruz.
0: Hakan Usamaz tereyağımızı şöyle evet, döksün. O nedir?
1: Damardan tuzlama efendim.
0: Yani damardan aslında tuzlama. İşkembe gibi.
1: İşkembe ama biz bunu, işkembe de mevcut biz efendim ama damardan olduğu için tuzlama biraz işkembeden daha büyük doğranıyor.
0: Daha mı kalın? Daha
1: İri
0: büyük.
1: Doğranıyor. Evet,
0: evet
1: efendim.
0: Tamam.
1: Ve kele söğüşümüz
0: tereyağımız
1: efendim.
0: Tereyağımız var, pul biber var
1: evet,
0: sanırım.
1: Evet, pul biber ve tereyağı efendim.
0: Tamam, başka?
1: Kele söğüşümüz efendim.
0: Evet.

0: Kelle söğüşte dil, beyin ve çürük. Koyun yana kısmı efendim. Dil, çürük, beyin efendim. Tereyağı dökebiliriz Hakan ustam.
1: Of, of, of. Şeymuz Bey, şu anda sakat at sevenler, ekran başında herkes burada olmak istiyor
0: efendim. Hakan ustanın
1: sakat at
0: sunumu.
1: Adına, lezzet adına yok yok. Gerçekten yok.
0: Şırdan dolması efendim.
1: Şırdana dökülüyor muydu
0: tabii
1: tereyağı?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Aa, ben onu...
0: Ya zaten çoğu müşterilerimiz yani şırdan yemektense tereyağını çok tercih ediyor. Özellikle tereyağını çok tercih ediyorlar.
1: Adana'da yaptığımız şekillerde genelde tereyağı çok dökmedik ama.
0: Orada öyle değil ama bizim burada tereyağı çok tercih ediliyor.
1: Evet, tereyağı zaten
0: çok
1: tereyağı.
0: Kesinlikle.
1: Neye dökülse
0: bumbar dolması,
1: katar.
0: Kuzu bumbar ve kuzu şırdan dolması efendim.
1: Çorbalarımızı, şırdanımızı, evet. İşte yanağımızı, çürüğümüzü, mumbarımızı hepsini bir güzel tereyağladık.
0: Ben Hanım,
1: bunlar nedir?
0: Şu da Maraş cuma, kendine has Maraş cuma. Bunu paçanın içine atıyoruz.
1: Atalım.
0: Bu görmüş olduğunuz gibi normal kullanmış bu Maraş sumağı efendim. Eşkili Maraş sumağı.
1: Yöresel Maraş sumağı. Bu
0: burada
1: çorba lezzetli olmaz
0: sarımsak
1: mı?
0: Sarımsak efendim. Normal bildiğimiz sarımsak.
1: Zaten Şevmuz Bey, bu çorbalar öyle sarımsak, tereyağı, pul biber
0: olmazsa
1: falan olmadan olmuyor.
0: Kesinlikle
1: yani,
0: olmaz.
1: Kesinlikle bunlar mükemmel bir ekip. Bakın acı mı?
0: Acı biraz.
1: Acı mı? Acıysa
0: acı.
1: Ben konuşamam.
0: Haftan
1: tadına bakmayın.
0: Tadına bakın isterseniz.
1: Sakat ata çok düşkünlüğüm yok. Ama böyle güzel yapıldı mı yerim ama şu anda acı bence.
0: Acı var, evet.
1: Hakan ustamız bol bol pul biber ve tereyağını döktü. O bence acı. Şimdi ben onun tadına bakarsam konuşamayabilirim.
0: Tabii ki.
1: Ama gerçekten efendim akşam saatlerinde, sabah, öğlen saatlerinde burası
0: saat
1: full. Yani özellikle çorbalar, işte diğer sakat atlar gerçekten inanılmaz talep görüyor. Ve Mersin'de de işte kelle deyince, mumbar deyince, sakat at deyince, şırdan deyince hemen akla gelen bir mekansın. Valla bravo, ben sizi kutlamak istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi ikramlar var mı?
0: İkramlar biz
1: yemeklerimizin
0: haftanın,
1: yanında, kebaplarımızın yanında.
0: Ben özellikle bu günlerde belirtiyorum.
1: Evet.
0: Müşterimiz de zaten bunun farkında. Pazartesi ve cuma günleri yemeklerin yanında 20 kelbası.
1: Tamam.
0: Bir gün 20 kelbası yapıyoruz. Bir gün de gün olarak değişiyor tabii ki. Sütlaç, beta kakaolu puding. Bunları yemeklerin yanında ikram ediyoruz efendim.
1: Onlar ikram.
0: Evet,
1: tatlılarımız
0: efendim.
1: İkram. Aa,
0: evet,
1: çok
0: efendim.
1: Güzel. Efendim sakat atlar dışında burada taze taze hemen çok değerli
0: yemek
1: ustalarımız tarafından yapılan salatalar,
0: efendim.
1: Mezeler var. Ve kebaplar var.
0: Karışık ızgaramız var efendim.
1: Evet.
0: Karışık ızgarada efendim. Kuşbaşı var, el kıyması adam kebabı, zırhlı el kıyması adam kebabı, tavuk şiş ve kanat var efendim. Bir tadına bakmak isterseniz.
1: Bu nedir?
0: Perde pilavı efendim.
1: Perde pilavı, Siirt'in evet.
0: Perde pilavı.
1: Mersin'e gelmiş. Efendim aslında Şevmuz Bey Muşlu ama 30 yıldır burada lezzet
0: kesinlikle
1: atıyor. Doğduğun yer değil, duyduğun yer zaten.
0: Mutlaka tabii ki.
1: Aa, perde pilavı şahane. Şimdi efendim her zaman söylüyorum, benim sakat ata ete düşkünlüğüm yok ama böyle lezzetli et bulursam, lezzetli kebap ve sakat at bulursam da yerim ama bazılarını, hepsini değil. Ama sulu yemek tabii benim
0: bugünkü
1: olmazsa olmazım.
0: Yemek menülerimizde de
1: neler
0: dana
1: var?
0: Rostu, dana rostu.
1: Evet.
0: Sadece kemiksiz, yağsız tarafında kuzu oturtma var.
1: Evet.
0: Ankara tava var efendim. Kiremite güveç var.
1: Şöyle sırayla
0: evet.
1: Kamera takip etsin.
0: Kiremite güveç.
1: Tamam.
0: Kiremit güvecin yanındaki de Kütahya tava efendim. Bol cevizli Kütahya tava.
1: Kütahya tava çok değişik.
0: Kütahya tavı, zebzeli,
1: cevizli falan, etli,
0: kuşbaşı etinden yapılıyor efendim, kuzu etinden
1: üzerine
0: yapılıyor.
1: Üzerine ne var? Kuş üzümü mü?
0: Evet, kuş üzümü ve ceviz ağırlıklı efendim.
1: Evet.
0: Yanında da perde pilavı var efendim.
1: Evet.
0: Salata çeşitlerimiz de
1: onlar
0: ezme
1: taze,
0: salatası.
1: Taze,
0: tabii ki ezme salatası. Çoban salata efendim. Hasan Paşa köfte. Poğaça kebap. Poğaça kebap dediğimiz üstünde efendim hafif kaşarlı, susamlı, biberli, zebzeli, içi et ve zebze ağırlıklı efendim.
1: Evet.
0: Poğaça kebap.
1: Poğaça kebap.
0: Evet. Bugünkü yemek menülerimiz genellikle
1: valla
0: bu efendim.
1: Valla daha ne olsun Şeyhımız Bey, daha iyisi can sağlığı. Efendim işte bu bölgenin olmazsa olmazı şalgam ve
0: kesinlikle
1: ayranımız masada
0: evet
1: yerimizi almış durumda. Valla lezzet adına yok yok. Şimdi işte sumaklar Maraş'tan geliyor, etler
0: kesinlikle
1: falan da
0: Adana'dan geliyor efendim.
1: Adana'dan geliyor. Bütün
0: geliyor
1: malzemelerimiz, ürünlerimiz Adana'dan geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Ve Şeyhımız Bey burada 30 yıldır lezzet dağıtıyor. Vallahi Şeyhımız Bey ben sizi kutlamak istiyorum.
0: Çok teşekkür
1: ellerinize,
0: ederim.
1: Emeğinize sağlık.
0: Ayağınıza sağlık. Ben
1: peki
0: özellikle size çok teşekkür ediyorum. Özellikle yani zamanınızı aldım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şemuz Bey, lezzet adına yok yok. Ellerinize, yemeğinize sağlık. Müthiş bir zenginlik, müthiş bir yelpaze. Şunu merak ediyorum. Mersin halkının en çok sevdiği, en çok yediği
0: kesinlikle
1: hangisi?
0: Kesinlikle ilk etapta Mersin denildiği zaman aklımıza tantuni geliyor.
1: Tantuni.
0: Mersin'de tantuni.
1: Hayır, burada yani, olanlar için.
0: Burada olanlar için söyleyecek olursak kelepaça. Kelepaça, bumbar ve şırdan dolması efendim.
1: Yani Mersin bunları sakatat seviyor. Olmazdır.
0: Kesinlikle 7-24 saat. Dediğim gibi, biraz önce de dile getirdim. Sabah olsun, öğlen olsun, gece yarısı farklı bir şey zaten. Bunu hiç söylememe gerek yok. Müşterimiz zaten belli. Ağırlığımız kelle paça, bumbar ve şırdan dolması efendim.
1: Değerli izleyenler, burası Mersin. Şimdi Mersin'e geldiğinizde tabii ki tantuni yiyin, deniz ürünleri yiyin. Ama şimdi herkesin damak zevki farklı. Şimdi Türk halkı yemek yemeyi seviyor.
0: Kesinlikle.
1: Özellikle eti seviyoruz, sakatatı seviyoruz. Aslında Şemuz Bey'in şöyle bir özelliği var. Daha doğrusu mekanın şöyle bir özelliği var. Türkiye'nin birçok yöresine ait yemeği, lezzeti burada Mersin'de buluşturmuş. Ve müşterilerine yıllardır ikram ediyor. Bu çok büyük bir başarı. Hani birkaç kalem ürünün olmasıyla bu kadar zengin bir yelpazenin bunca yıldır, ki 30 yıl çok uzun bir süre, müşteriye ikram edilmesi, sunulması çok önemli bir başarı. Ve bu mekan, dikkatinizi çekerim, bir kez daha söylemek istiyorum, 24 saat açık. Evet değerli izleyenler, turizm cenneti Mersin'de lezzet dolu, keyifli bir sohbetin içindeyiz. Ben Şemuz Bey'e, ekibine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Beyaz TV ekranları başında şu anda keyifli bir hafta sonunda herkes çayını kahvesini almış, bizi izliyor. Eminim herkes burada olmak istiyor Şemuz Bey.
0: Mutlaka.
1: Ne söylemek istersiniz?
0: Belin Hanım, ben özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Ekibinize çok teşekkür ediyorum. Ve bu arada bizzat bu sunumu yapan kendi ekibime ve personelime çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum efendim.
1: Efendim sevgiler, selamlar
0: Mersin'den. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum.

0: Ustamızın ellerinden lezzet ve şifa niyetine çorba.
1: Değerli izleyenler, lezzet şölenimiz Mersin'de tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda çok değerli bir ustamız var. Yılların ustası, Kahramanmaraşlı ustam, canım ustam Hakan ustamla birlikteyiz. Evet. Efendim burada bu mekanda sakat atlar Hakan ustamdan soruluyor. Abi. Hakan ustam nasılsın?
2: Teşekkürler, siz nasılsınız, iyisiniz?
1: Biz iyiyiz. Kaç yıldır buradasın?
2: 20 senedir buradayım.
1: Buralı olmuşsun artık.
2: Aynen.
1: Mersin'i seviyor musun?
2: Mersin'i çok seviyorum ve Mersin'den de vazgeçmiyorum.
1: Evet, ne yapıyoruz?
2: Şu an kelle paçamız var efendim. Böyle beyin, dil, çürük. Çürük dediğimiz kellenin yanak kısmı. Buna karışık paça. Ben size güzel bir karışık paça hazırlayacağım.
1: Tamam.
2: Beyin, dil, böyle çürük. Yani böyle karışık paça olduğu zaman bu kolajen, şifa deposu.
1: Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar buradayız.
0: Efsos Et Lokantası'nın sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
9: Bu salı BİM'de Pril sıvı bulaşık deterjanı 239 lira. Molfix bebek bezi 529 lira.
8: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Her ev güzel istikballe.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Lavaş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka'yla aç kalbini yazar.
0: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.

0: kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka?
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı dardanel ton balığı 299 lira.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
1: A101'de haftanın yıldızları. Eti Ahenk ve Eti Karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş. Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Efsus Et Lokantası'nın sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
1: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bu nedir?
2: Bu kellenin kendi suyu efendim. Bu 200 tane kelleden çıkan kendi suyu.
1: Hakan ustam, şimdi sabah 250 adet kelleyi pişirdin.
2: Evet.
1: Kaç saat pişti?
2: 1 saat 45 dakika pişiyor efendim.
1: Pişiyor, fırında pişiyor. Ondan sonra suyu alınıyor.
2: Kendi öz suyu böyle.
1: Tamam.
2: Biz bu paçayı böyle Mersin'de biz bunu bu şekilde yapıyoruz.
1: Kendine ne yapıyoruz şu anda?
2: Isıtıyoruz, etini ısıtıyoruz efendim.
1: Evet. Evet, çok enteresan görüntüler. Bakın efendim, kelle suyunun üzerinde böyle bol bol kolajen var.
2: Evet.
1: Hanımlar dikkat, işte güzellik bu, botoks falan gerekmiyor değil mi Hakan
2: Usta? Yok, gerekmiyor. Kolajen dediğin zaman kelle paça.
1: Bitti mi? Bitmedi. Tereyağımız var.
2: Tabii.
1: Sarımsağımız var.
2: Aynen.
1: Şöyle onları da dökelim. Onları da dökelim Hakan Usta.
2: Tereyağımızı hazırlıyoruz.
1: Şimdi değerli izleyenler, sakatat gerçekten enteresan bir şey. Çok şifalı. Hani bağımlısı inanılmaz bağımlı. Çok lezzetli. Ve aynı zamanda güzellik içeriyor. Kolajen böyle kemik kırığına falan da
2: aynen.
1: Çok iyi geliyor
2: çok
1: değil
2: şifa.
1: Mi?
2: Hani kolajen dedim mi kırıkta, hani hastalıkta, kışın hastalandığımız zaman burada çorba servisimiz daha hızlı gidiyor.
1: Büyüklerimiz hemen yapar ya böyle, aynen. Kolumuz bacağımız kırıldığında Allah korusun hemen kelle paça. İyi gelir, hemen tedavi eder. Bakın hem sabah hem öğlen hem akşam hem gece şifa, lezzet, güzellik. Şimdi bunda kellenin bütün bölümleri var.
2: Evet efendim.
1: Yanak, çürük dediğimiz yanak var.
2: Yanak.
1: Dil var.
2: Beyin var.
1: Beyin var.
2: Karışık paçası, yani yağlama tarafı var.
1: Tamam. Bitti mi?
2: Bitti.
1: Efendim tereyağlı pul biberimizi de üzerine evet. ilave ettik. Sarımsak koymuyor muyuz?
2: Ya, İsteyen koyar. O isteğe bağlı. Biz burada genelde sumak eşkisi kullanıyoruz.
1: Kahramanmaraş'tan gelen.
2: Bu kelle paçaya, yani bana göre sumak daha önemli.
1: Öyle bir fırlattın ki o kepçeyi, yağlar her tarafa sıçradı Hakan Usta. Ya kaşığımız yok mu? Şöyle ustam elleriyle yaptı. Hani düşkünlüğüm yok ama ben şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Evet değerli izleyenler, işte size hem soğukta hem sıcakta hem yazın hem kışın Hakan ustamızın ellerinden
2: şifa.
1: Kelle paça, şifa, lezzet, güzellik.
2: Aynen.
1: Sevgini kattın mı?
2: Zaten işin püf noktası orada.
1: Sevmeden olmuyor değil
2: aynen
1: mi?
2: Aynen öyle. İşini seveceksin ki işte seni sevecek.
1: Hakan ustam bir şey sormak istiyorum. Böyle çok mutlu olduğun zaman daha mı güzel oluyor
2: tabii.
1: Yaptığın yemekler?
2: Yani sen işe moralli başlarsan o seninle beraber devam eder ama moralin bozuk olursa o da işe yansır zaten.
1: Şimdi efendim ben bunun tadına bakacağım. Hani normalde bak içmiyorum, çok düşkünlüğüm yok ama şu anda kelle paça sevenler diyor ki beyaz TV ekranları başında, içilmez mi Belma Belen kelle paça?
2: Aynen öyle.
1: Peki daha çok yazın mı gidiyor, kışın mı?
2: Kışın.
1: Kışın tabii ama yazın da gidiyor yani full tabii. Yetişmiyor.
2: Yok yani çoğunluk kışın.
1: Bir dakika, şimdi kaşığıma ne geldi? Dil mi geldi? Yanak mı geldi?
2: Beyin parçası.
1: Paça mı geldi? Beyin mi? Yok, suyunu alacağım. Suyunu alacağım. Şimdi sakatat yemeyenler beni çok iyi anlıyorlar. Yani ben şu dakikadan itibaren, şu andan itibaren kelle paça bağımlısı olabilirim.
2: Yani ben de diyorum her gün mercimeği içeceğim ama yemek saati geldiği zaman kendime paça hazırlıyorum.
1: Hakan ustam inanılmaz lezzetli olmuş. Vallahi çok beğendim.
2: Afiyet
1: mükemmel
2: olsun.
1: Olmuş. Ve böyle sarımsaklı sarımsaklı. Of of of. Can dayanmaz. Hakan ustam ellerine sağlık. Çok iyisin bu işte. Çok iyisiniz. Yani ekip çok iyi. Burada çok değerli
2: aynen.
1: ustalarımız var. Bakın burada gelir gelmez zaten gözümüz gönlümüz şenlendi. Tezgahın karşısında. Gerçekten sulu yemek adına, kebap adına, sakatat adına yok yok.
2: Evet.
1: Şimdi ustamız Maraş'tan geldi. Burada lezzet dağıtıyor. Şemuz Bey ile birlikte.
2: Aynen.
1: Maraş'a selam olsun.
2: Selamlar.
1: Allah bir daha yaşatmasın ülkemize
2: amin,
1: depremleri.
2: Amin,
1: onu da
2: aynen.
1: dileyelim.
2: Allah hani o şeyleri bir daha yaşatmasın.
1: Hakan ustam böyle çorba yaparken, işte yemeklerini yaparken yok mu bir Maraş türküsü?
2: Yok.
1: Mersin türküsü. Yani ben şansımı deniyorum ama yok diyor.
2: Aynen.
1: Yok mu? Ustalarım yok mu? Yok. Ustama diyorum ki türkü yok mu? Ustam da diyor ki bir paça ver, sipariş geldi diyor. Evet peki efendim, zorlamayalım. Zaten yapacağını yaptı
2: aynen.
1: Hakan ustamız. Ellerine emeğine sağlık.
2: Teşekkürler.
1: Hepinize sevgiler, selamlar. Ustam şöyle bir el salla. Keyfimiz yerinde. Burası
2: bekleriz. Mersin. Her zaman bekleriz.
1: Çıkın çıkın gelin. Vallahi gelin.
0: Ve şimdi de ülkemizin incisi İstanbul'a geçiyoruz. Soluğu Bayrampaşa'da mükemmel bir lezzet durağında alıyoruz.

0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Efendim şimdiki durağımız İstanbul. Mükemmel bir lezzet durağındayız.
1: Evet.
0: Efendim Mustafa Bey'in ve yeğeni çok değerli Mahmut Usta'nın misafiriyiz. Burası bir aile işletmesi, gelir gelmez çok güzel ağırlandık. Efendim masamızı donattılar, mükemmel kebaplarının tadına baktık. Efendim önce bir test ettik, ondan sonra çekime geçtik. Evet Mahmut Usta'm merhabalar.
1: Merhabalar efendim, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Sağ olun
0: nasılsın,
1: efendim.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok şükür efendim. Sizleri gördük, daha iyi olur.
0: Valla biz de çok iyiyiz. Şimdi İstanbul'da olmak güzel ama burada olmak da çok güzel. Bir de şimdi efendim masamız şahaneydi. Kebaplar gerçekten inanılmaz
1: evet.
0: güzeldi. İnanılmaz lezzetliydi.
1: Evet.
0: Yani bu işin hakkını veriyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi efendim bu işin hakkını veriyorsunuz derken bu işin hakkını tabii ki verirler. Çünkü onlar Urfalılar. Urfa Birecikliler.
1: Evet.
0: Urfalı yaparsa kebabın en iyisini yapar.
1: En iyisini yapar.
0: Şu anda Bayrampaşa'dayız. Yol üstündeyiz. Mekan çok güzel. Böyle çok samimi. Zaten dediğim gibi aile işletmesi ve sıcak bir şekilde karşılanıyorsunuz. Çayınıza
1: evet.
0: da bayıldım. Şahane.
1: Afiyet
0: evet şimdi dekor sunum gerçekten şahane.
1: Evet.
0: Böyle gelince hemen bir baktım dekora. Mahmut Usta'mız ve ekibi özenle hazırlamış. Ellerinize,
1: evet,
0: emeğinize
1: sağ olun,
0: sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz? Bizim kendi bölgesel...
0: Ne yapmıyoruz ki?
1: Ne yapmıyoruz dediğiniz gibi. İşte patlıcan tepsi kebabımızdan, patlıcan kebabımızdan, kendi özsü yapmış olduğumuz Adana Urfa kıymasından ve bizim memlekete has öz olan Birecik haşhaş kebabından yapacağız
0: Birecik,
1: bir de.
0: Birecik haşhaş kebabı.
1: Aynen kebabı.
0: Enteresan.
1: Yani sebzeli bir kebap olarak diye geçiyor,
0: çok
1: tanınılıyor.
0: Güzel. Evet.
1: Evet. Bunların hepsinden işte siverek tavası ondan ve mevsimi olmasa da soğan kebabından, fırına tepsi kebabından bunların
0: evet.
1: hepsinden güzel bir şekilde bir sunumunu yapacağız.
0: Efendim özellikle sizlerle
1: önce
0: buluşturmak
1: istedik.
0: Önce
1: patlıcan kebabından başlayalım.
0: Tanıştırmak istedik.
1: Evet.
0: Urfa Birecik'in balcanı.
1: Balcanına başlayalım
0: özellikle
1: şöyle.
0: Bu balcanın
1: yani
0: çekirdeksiz.
1: Çekirdeksiz oluşu ve ayrıyeten de yani diğer patlıcan nazaran o patlıcan biraz daha çok sulu olur.
0: Evet.
1: Bunun kendi o kadar çok suyu olmaz.
0: Evet.
1: Yani kendine has bir öz lezzeti var.
0: Lezzetli.
1: Aynen.
0: Çekirdeksiz.
1: Çekirdeksiz.
0: Lokum gibi, kaymak gibi.
1: Evet.

0: Bizim orada ve İstanbul'da kendi mekan yaptığın zaman da et zırhta çekilir zaten, böyle bulgur gibi olur.
1: Evet.
0: Yani yağlı olur. Bu şekilde bunun şeyi var, bir lezzeti var. Yani öyle makine kıyması gibi, şey kıymalar gibi değil.
1: Geleneksel yöntemlerde.
0: Aynen öyle.
1: Zırhta kıymamızı hazırlıyoruz. Et önemli. Ustalık önemli. Malzeme önemli. Sevgini katman önemli. Hepsi önemli.
0: Zaten aşk sevgi olmazsa hiçbir şey olmaz.
1: Evet, her işi sevmek lazım.
0: Aynen, her işi seveceksin.

0: Bu şekil olarak zaten fırında pişecek olan tepsi kebabımız.
1: Evet, şahane.
0: Evet. Şimdi bunun yanında şimdi ne yapalım? Bu sefer de soğan kebabını yapalım.
1: Soğan kebabı.
0: Evet. Soğan kebabı da aynı şekilde.
1: Bizim evet, soğanlarımız yine minik minik.
0: Tabii.
1: Onları da yine kıymamızla buluşturuyoruz.
0: Kıymamızla buluşturacağız aynı şekilde.
1: Geleneksel yöntemlerle zırhta çekilen kıyma

0: Efendim balcan kebabımızı, soğan kebabımızı yaptık. İşte bu. Şanlıurfa bu. Güneydoğu Anadolu bu. Gerçekten buram buram gastronomi kokan şehirler.
1: Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi de siverek tavamızı yapacağız.
0: Siverek tava yapıyoruz.
1: Evet.
0: Efendim Mustafa Bey ve yeğeni Mahmut Ustamız Şanlıurfa mutfağını, Şanlıurfa'nın efsane kebaplarını almış, İstanbul'a taşımış. Vallahi İstanbullular şanslı.
1: Bu da diğer kebaplara nazaran mesela kıymadan değil de parça etten oluyor bunlardan.
0: Evet. Siverek tava.
1: Evet, siverek tava.
0: Evet, sarımsağımız var.
1: Sarımsak var.
0: Diğerlerinde bunda sarımsak yoktu.
1: Yok.
0: Tamam.
1: Bu siverek tavada oluyor sadece bu sarımsak.
0: Siverek tavada bol bol sarımsağımız olacak.
1: Ya yani mevsimine göre tabii sarımsak kebabımız da var. O da yapılıyor. Onda da şöyle etin her zaman yumuşak yerini kullanmaya da özen gösteriyoruz
0: tamamen
1: bunda.
0: Tamamen etle yapılıyor.
1: Çünkü eti yumuşak olmazsa ne kadar pişerse pişsin bu sert olur. Şimdi buna da baharat olarak tuzunu atacağız.
0: Of of.
1: Karabiberini
0: of,
1: atacağız.
0: Of. İşte
1: ondan
0: bu
1: sonra olmazsa olmaz bizim memleketin
0: acı
1: biberi.
0: Evet.
1: Az bir şey de siyah isotundan atacağız.
0: Isot olmadan evet olmaz.
1: Aynen.
0: Son dokunuş.
1: Evet.
0: Tamam mıdır?
1: Tamamdır. Bu 3 tane memleketimizin kendine özel tepsi kebapları hazır.
0: Vallahi
1: bunları
0: işaret
1: da bir fırına atalım.
0: Tablo gibi, kartpostal gibi. Mahmut Ustam, atalım onları fırınımıza.
1: Atalım. Tamamdır.
0: Değerli izleyenler, lezzet şölenimiz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim balcan kebabımız, siverek tavamız, soğan
1: evet
0: kebabımız taş fırında ağır ağır yağları alka alka pişiyor. Ve ustam şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi ne yapıyoruz? Hepsinden birer porsiyon olacak şekilde güzel ortaya bir karışık
0: güzel
1: kebap yapacağız.
0: Güzel bir karışık yapıyoruz.
1: Aynen. Efendim, hem Adana'mızdan, hem patlıcanımızdan, hem Urfa'mızdan, hem dediğim gibi az önce birecik haşhaş kebabımızdan.
0: Çeşit çok.
1: Bunların hepsinde güzel bir ortaya bir karışık olarak göstereceğiz.
0: Valla Mahmut Ustam, Urfa'yı almışsınız, İstanbul'a taşımışsınız.
1: Aynen öyle.
0: Bayrampaşa çok şanslı, Kağıthane çok şanslı.
1: Evet.
0: Buraya yolunuz düştüğünde mutlaka orayı, mutlaka bu özel lezzetlerin tadına bakın.
1: Evet.
0: Efendim
1: şimdi
0: bir
1: yine
0: kez daha söylüyorum, önce test ettik, ondan sonra çekim yapmaya başladık.
1: Aynen.
0: Hadi o zaman Mahmut Ustam.
1: O zaman
0: Ustam
1: yine az önce olduğu gibi yine patlıcandan başlayalım.
0: Tamam.
1: Ondan sonra da Adana, Urfa sıralamasına gidelim.
0: Kebap çok.
1: Kebap çok, hani çeşit çok. Kebapta sonu yok.
0: İşletmen iyiyse her zaman iş yaparsın.
1: Şöyle Urfa'mızdan alalım yine. İlk başta
0: evet
1: başlayalım.
0: Urfa var, Adana var, kanat var. Neydi Şanlıurfa'nın sebzeli haşhaşı?
1: Sebzeli haşhaş kebabı.
0: Haşhaş kebabı.

0: Evet efendim, sıra geldi Urfa'ya. Çeşit çok. Hepsi birbirinden lezzetli. Şu anda taş fırında tavalarımız pişiyor. Kebaplarımızı da hazırlıyoruz. Onları da mangalımıza yollayacağız.
1: Ondan sonra ne yapalım? Adana'mızı alalım.
0: Evet. Balcan kebabı, Urfa, Adana, çeşit çok.

0: Ondan sonra evet işte az önceki bahsettiğim bizim oranın Şanlıurfa Bilecik'imizin özel sebzeli haşhaş kebabı.
1: Sebzeli haşhaş kebabı.
0: Evet.
1: İçinde ne var?
0: Bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde maydanoz var, sarımsak var, kırmızı kapya var. Yok domates yok.
1: Domates yok. Tamam.
0: Kırmızı kapya, maydanoz.
1: Evet, soğan.
0: Soğan da olmaz.
1: Tamam, soğan.
0: Sadece maydanoz, kırmızı kapya, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber.
1: Evet.
0: Bu da bizim kendi yapmış olduğumuz tavuk şiş.
1: Tamam.
0: Bunda katiyen
1: marine edilmiş. Soslanmış.
0: Biz mesela bunda şey kullanmayız. Çoğu yerler, işletmelerde göğüs kullanırlar mesela. Hı-hı. Biz göğüsü katiyen tercih etmeyiz. Asla tercih edilmemesi de lazım. Yani güzel bir tavuk şiş buttan aslında olur. Yağlı olur, lezzetli olur, kuru olmaz.

0: Kanadında böyle yaprak kanat.
1: Neyse bu?
0: Bu da yine dan eti dediğimiz kontrol fileden yapıyoruz bunu da.
1: Evet.
0: Evet, etlerimiz ve domates, biberlerimiz hepsi bu şekil ocağa girmeye hazır oldu.
1: Ama tostamızın sesi acaba güzel mi? Çünkü o da bol bol isot yiyor, acılı kebap yiyor.
0: Valla sesimin o kadar şöyle güzel olduğunu zannetmiyorum.
1: Şöyle patlatalım bir Mahmut Usta'm, Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Hadi.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Arada böyle bir iki cümleyi atladık gibime geldi.
1: Aynen.
0: Ama olsun Mahmut Ustam, canımız sağ olsun. Keyfimiz yerinde valla.
1: Ben zaten şarkılarda biraz karmada meşhurumdur.
0: Sesin güzel. Hem aynen. Kebap karmada hem şarkı türkü karmada.
1: Evet.
0: Gayet meşhursun. Efendim tavalarımız taş fırında pişiyor. Şimdi mangala Mahmut Ustamızın emeğini, ustalığını, sevgisini kata kata hazırladığı kebapları yolluyoruz ve ondan
1: hemen
0: sonra tam bir lezzet şöleni, mükemmel
1: masada
0: bir masa sizi bekliyor. Sohbetimize orada
1: devam ediyoruz.
0: Mustafa Bey'i de alarak devam ediyoruz.
1: Kara yüzüm habbesi, le le le le canım, gönlümü sevmez herkesi, esmer sen güzel.
2: Izgaranın başı çok eğlenceli.
1: Gelme bine, küstüm siye, bir öpücük vermedin, vallahi huylandım siye, bir öpücük vermedin, vallahi huylandım siye.
0: Adana'ya gidek mi?
1: Şalgamından içek mi? Kebabından yiyek mi? Hele kardeş kalk gidek. Gidek gidek gel gidek. Adana'ya kalk gidek. Adana güzel derler. Hele kardeş kalk gidek. Evet, enerjimiz dolu.
0: Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar buradayız.
2: Efsos Et Lokantası'nın sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: A101'de haftanın yıldızları. Eti Ahenk ve Eti Karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
3: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
5: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzeti.

0: kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazan.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi.

0: çözüm karbonatta. Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
4: Efsus Et Lokantası'nın sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
5: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor.
6: Değerli izleyenler, masamız hazır. Masamız şahane, masamız efsane. Efendim, tam bir lezzet şölenin, tam bir lezzet geçidinin içindeyiz. Çok değerli Mustafa Bey'in ve yeğeni çok değerli Mahmut ustamızın misafiriyiz. Bizi çok güzel karşıladılar, çok güzel ağırladılar. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca burada çok profesyonel, çok başarılı bir ekip var. Bana bol bol taze çay demlediler. Zaten kebapları, pideleri, lahmacunları, tavaları, çorbaları, her şeyleri şahane ve çok enfes tatlılar var kebapların üzerine. Kısacası burada olmak çok güzel. Özellikle sizlerle buluşturmak istedik. Burada güzel bir marka oluşturmuşlar. Ve yıllardır başta Kağıthane'de olmak üzere şu anda da Bayrampaşa Şubesi'nde olmak üzere misafirlerini ağırlıyorlar ve lezzet dağıtıyorlar. Evet Mustafa Bey, merhabalar.
7: Merhabalar Berman Hanım.
6: Nasılsınız?
7: Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
7: İyiyiz valla, kebap işinin içindeyiz.
6: Urfalısınız.
7: Urfalıyız, Birecikliyiz.
6: Evet.
7: Kebabın başkenti diyelim. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz taze.
6: Valla sunumlar şahane.
7: Evet.
6: Şimdi İstanbul turizm şehri. Çok sayıda turist geliyor yıl içerisinde. Şimdi burada tabii lezzetlerin hem göze hem de damağa hitap etmesi çok önemli. Şimdi zaten efendim Urfalı kebap yaparsa, Urfalı ustalarımız kebap yaparsa işte masalarımızda böyle şahane olur. Şimdi Mahmut ustam, ellerine emeğine sağlık. Seni yorduk ama değdi.
8: Değdi, evet.
6: Yani bu ya sunum, bu nasıl bir şey bu?
8: Ya biz bunu zaten gelen değerli kıymetli misafirlerimize bu şekilde zaten sunumlarımızı yapıyoruz ve hazırlıyoruz. Bunları da hem siz Beyaz TV kanal aracılığıyla da bir göstermek istedik ürünlerimizde.
6: Burada da efendim Beyaz TV yazan bir pidemiz var. Ustalarımızın ellerine emeğine sağlık. Lavaşımız var, tırnak pidemiz var ve orada...
8: Ve Antep yöresi usulü beyran çorbamız var.
6: Beyran, Antep'in olmazsa.
8: Diğeri de efendim kemiklilik suyu çorbamızdır. Bunlar da kuzu kemik ve kuzu gerdan etinden yapılıyor bunlar da.
6: Hem şifa hem lezzet hem de güzellik, bol bol kolajen var. Şöyle karıştır ustam.
8: Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi.
6: Beyran, bayılırım.
8: Aynen.
6: Valla çok güzel. Daha iyisi can sağlığı. Şimdi Mustafa Bey, Mahmut ustamla birlikte, diğer yeğenlerinizle birlikte burada gerçekten mükemmel bir lezzet durağı oluşturmuşsunuz. Yani hem İstanbulluların hem de İstanbul dışından gelenlerin uğrak mekanı olmuş. Doğru. Zaten neden olmasın? Yani görüntüler ortada, sunumlar ortada. Şimdi bizzat test ettik, gelir gelmez hemen yemeğimizi yedik. Efendim gerçekten çok lezzetli. Gerçekten hepsi çok lezzetli. Yani Urfalı bu işi yapıyor.
7: Yani elimizden geldiği kadar lezzete dayalı bu işi yapıyoruz. Özellikle Mahmut Şef'in dokunuşları bizim için önemli.
6: Evet.
7: Onun bize sunduğu mutfak kısmındaki mücadelesi
6: onun
7: bizim için çok değerli.
6: Onun kattığı lezzetler, evet.
7: Tabii onunla beraber işte biz de ekmeğin peşinde koşuyoruz bir şekilde.
6: Evet efendim, şimdi masamızda neler var şöyle, neler yok ki? Mustafa Bey.
7: Lahmacunumuz klasik.
6: Evet.
7: Urfa lahmacun dediğimiz. Kendi yapımımız çiğ köftemiz. Tavlayı salatamız mevcut.
6: Taze taze.
7: Köz soğanımız favorilerimizden bir tanesidir. Müşterilerimizin vazgeçilmesi. Ezme ustalarımızın yaptığı haydari, sumaklı soğan. Bunların hepsi meze olarak müşterilerimize sunduğumuz
6: asfabaklarında
7: ikramdır.
6: Çayımız ikram mı?
7: Çayımız ikram, kahvemiz
6: yani
7: ikram.
6: Çayınız efsane. Çayınıza bayıldım. Vallahi iltifat etmiyorum. Ben çayda anlarım. Yani çayları gerçekten çok iyi. Kebabınızı yiyin, tavalarınızı, pidenizi, lahmacununuzu yiyin. Üzerine de afiyetle çayınızı için. Yanında da eşlikçi çok güzel tatlılar var. Şimdi kaç kişilik bu?
7: Burası şu an 4 kişilik.
6: Neler var?
7: Adana var, Urfa var, domatesli kebap var. Bizim memleket yöresel dediğimiz haşhaş kebabı dediğimiz haşhaş kebabımız var. Patlıcanımız var. Tavuk şişimiz var.
6: Tamam. Şimdi
7: soğan kebabı.

0: Siverek tavamız, balcan kebabımız şahane duruyor. Gel beni ye diyor. Evet, şimdi görüntü çok güzel. Yani pişmeden önce ayrı güzeldi. Piştikten sonra ayrı güzel. Şimdi efendim, kebapların yanında olması gereken ayranımız, şalgamımız tabii ki var. Ayranımız da köpük köpük.
1: Tabii, ayranımız da kendi yaptığımız özel yayık ayranıdır bunlar da.
0: Evet.
1: Bunu kendimiz yapıyoruz. Hazır ayranı kullanmıyoruz.
0: Hı-hı. Yani en iyisi.
1: En iyisi ve kendi yaptığımız ayran da herkese tavsiye ederiz. Yani tabii ki tadı şahane.
0: Lavaşımız?
1: Lavaşımız aynı
0: şekilde. Dışarıdan mı, kendiniz mi yapıyorsunuz?
1: Her şeyi kendimiz yapıyoruz.
0: Yani bravo.
1: Yani dışarıdan herhangi bir şekilde hazır bir ürün kullanmıyoruz bunları. Her şeyi kendi emeğimizle hazırlayıp servis ve hizmet ediyoruz.
0: Evet, şöyle lavaşımı alayım efendim. Şöyle siverek tava. Aslında bunu yemenin bir usulü var. Siz ne diyorsunuz ona? Göster, göster ustam. Ben ne yaptım? İki parmak yaptım.
1: Sizinki biraz daha kibar işi oldu.
0: Kibar işi oldu.
1: Aynen.
0: Yok yok ustam.
1: Yani şöyle...
0: Bir dakika, etinden de alayım. Ama elim yağlıyor. Vallahi kibarlık yapmıyorum. Et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Ben bunları hep elle yiyorum ya Mahmut usta.
1: Biz biraz ekmeği de
0: gizli programı yapıyorum.
1: Ya zaten bunlar elle yenir. Yani bizim bu az önce dediğiniz gibi et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Yani bu şekilde lavaş aldığınız zaman...
0: Bakın şimdi şekilde, efendim. Siverek tava nasıl yeniyor? Urfalı nasıl yiyor?
1: Bu şekilde ekmeği batırdığın zaman ekmeği dolduracaksın. Hiç gözün yaşına bakmayacaksın.
0: Gözünün yaşına bakma.
1: Bakmayacağım vallahi. Şöyle sizin için tadıyorum.
0: Afiyet olsun ustam. Kendin yapmış gibi ye. Evet ustam, vallahi soğan kebabı, siverek tava şahane. Efendim, bunların hepsinin tadına tek tek bakmaya kalkarsam işim zor. Değerli izleyenler, ustalık kısmında Mahmut ustamız var ama işletme kısmında Mustafa Bey var. Gerçekten çok iyi ve buraya gelen misafirlerine, müşterilerine böyle tek tek ilgi gösteriyor, hallerini, hatırlarını soruyor ve müşteri memnuniyeti onun için çok önemli.
2: Yani elimizden geldiği kadar esnaflığımızı yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerden bir bir her gelen misafirlerimize ilgileniyoruz. Hal hatırını soruyoruz. Gidip masalarında eksik yedik bir şeylerimiz var mı, ürünlerde bir problemimiz var mı, bunlara doğal olarak sorma mecburiyeti hissediyoruz kendimize. Çünkü her gelen müşteri bunu istiyor senden. İstediği için de biz elimizden geldiği kadar esnaf olarak hep bir diyalog halinde olabiliyoruz.
0: Peki, Türk halkı sabırsız. Böyle acıktığında bu kebaplar, ne bileyim lahmacunlar, pideler masasına hemen gelsin ister.
2: Evet.
0: Hani böyle birazcık geciktiğinde, müşteriniz birazcık böyle mızmızlandığında, huysuzlaştığında ne yapıyorsunuz?
2: Hemen onların yanına gidip sohbete başlıyoruz. O diyalogla o işi kapatmaya çalışıyoruz. Ondan önce de mezelerimiz var. Onlarla beraber o iştahlarını kesebiliyor onların. Yemeğe pek fazla bir vakti kalmadıkları zaman onunla karnlarını ufak da olsa doyurabiliyorlar.
0: Zaten
2: ondan sonra devamı geliyor.
0: Mekanlarda, özellikle kebapçılarda efendim, yemek gelene kadar, ana yemek gelene kadar böyle size oyalamak için ya da açlığınızı bir nebze yatıştırmanız için o mezeler masanıza gelir. Her şey şahane, her şey şahane ve tatlımızda künefe.
1: Künefemiz var.
0: Evet.
1: Ve simit katmer, dolama şeklinde dediğimiz simit katmerimiz var. Bir de bu da kendi yaptığımız sütlacımızdır. Hamsiköy kıvamında fırın sütlacımızdır.
0: Valla Mustafa Bey, ortam şahane, lezzetler şahane, hizmet çok güzel.
2: Kesinlikle.
0: Buraya gelen müşterinin buranın, mekanın bağımlısı olmaması zaten mümkün değil. Efendim, sevgiler, selamlar.

0: Efsus Et Lokantası Belma Belen'le Geziyoruz'uz sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Efendim iyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor Beyaz TV ekranlarında. Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Efendim tarihi bir zaferle başlıyoruz. Çünkü Amirli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı müthiş bir oyunla 3-1 yenerek şampiyon oldu. Nefes kesen maçta üstünlüğü rakibine bırakmayan finalin sultanları tarihinde ikinci kez Milletler Ligi'nde altın madalyayı kazandı efendim. Maç Çin'de oynandı. Mücadelenin ilk setini 25-23 kazanan Brezilya bir

0: 2-0 öne geçti. Kran krana geçen ikinci sette 25-23 üstünlük sağlayan filenin sultanları durumu 1-1'e taşıdı. Çekişmeli geçen üçüncü seti 26-24 kazanan milliler 2-1 öne geçti. Dördüncü sette oyun üstünlüğünü elden bırakmayan filenin sultanları seti 25-21 kazandı ve Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı efendim. Sporcularımızı yürekten tebrik ediyor ve daha nice zaferlere diyoruz efendim. Şimdi Beyaz Ana Haber'e devam ediyoruz ve iç siyasetle devam ediyoruz. Kriz ve kaosların eksik olmadığı CHP'de. Şimdi de figüran partili tartışması patlak verdi. İddiaya göre dün İstanbul'da yapılan üye katılım törenine bazı kişiler parayla getirildi. İşte paralı figüran tartışmasının detayları.
1: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
2: CHP'de figüran partili tartışması başladı.
3: Figüran ayarlayan, toplayan ajanslar 2 gün önce bizi arayarak CHP'nin toplantısı var. Katılırsanız 1000 TL ödenecek.
2: İşte bu sözler fitili ateşledi. İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı üye katılım töreninde para karşılığı kalabalık oluşturuldu.
3: Çağırdılar, biz de geldik. 950 bin TL ödenecek daha doğrusu.
2: Gözler Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibindeydi ve Gürsel Tekin kamera karşısındaydı.
4: Ajans. Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
2: Tekin kumpas dedi.
4: Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın partililik tamamen gönüllüye dayalı bir şeydir.
2: Kemal Kılıçdaroğlu da bugün genel merkezde milletvekilleriyle bir araya geldi.
5: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
2: Yeni partinin kurulmasıyla ortaya çıkan siyasal tablo ve İstanbul'daki üye katılım töreniyle ilgili tartışmalar gündemdeydi.
0: Şimdi sevgili izleyenler, bağış adı altında alınan milyonlarca lira depremzedeler için gönderilen yüzlerce, binlerce yardım. Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ni nasıl bir suç örgütüne dönüştürdüğü deşifre oldu. 2021 yılından bu yana gölge bir yöntemle nasıl bir para akışı sağladıkları ortaya çıktı. İşte Ahbap vurgunun da yeni perde. Derinde gül oya.
6: Fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
2: Asrın felaketinde milyonlarca kişinin emeğine göz koydu. Kamu kurumlarını itibarsızlaştırma çabasına girdi. Derneği nasıl bir suç örgütüne dönüştürdüğü ortaya çıktı. Vurgunun gizli suç kadrosu deşifre oldu. Ahbap soruşturmasında skandallar bitmiyor. Yeni bilgilere göre Haluk Levent, kirli geçmişi olan isimlerle bağını kopararak kamuoyu denetiminden kaçmayı hedefledi. 4 milyarlık para trafiğine takılan Genel Sekreter Zafer Yayla, Alper Çelik'i 2021'de üyelikten çıkardı.
7: Hayallerimizi söyleyip vicdanımızı rahatlatıyoruz. Ben vicdanımı rahatlatmak istemedim. Ben hayallerimi yaşamak istedim.
2: Ama gerçekte ayrılmış değillerdi. Zafer Yay arka planda Levent'in borsa hesaplarını ve 1,5 milyarlık para trafiğini yönetti. Alper Çelik ise asistan maskesiyle kumar kasası oldu. 779 milyon liralık trafiğin yanı sıra yasa dışı bahis platformlarına 279 milyon lira yatırdı ve 190 milyon lira kaybetti.
8: Gönlünden gelmesini istiyorum. Gönlünden versin istiyorum yardımı.
2: Suç kayıtları ise dudak uçuklattı. Zafer Yay'ın 9 farklı suçtan, eski Mali ve İdari İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in ise 7 suçtan kaydı var.
7: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığı çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
2: MASAK ve emniyet tespitlerine göre bu isimlerin resmi gelirleriyle hesaplarındaki paralar arasında uçurum çıktı. Zafer Yay'ın resmi aylık geliri yaklaşık 9 bin liraydı. Ama hesaplarında 1.46 milyar lira giriş ve 1.53 milyar lira çıkış vardı.
9: Ben kendimin kahramanıyım. Kendimin biçmiş olduğum burun kahramanı.
2: Bir diğer kilit isimse Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ydı. Bağışlar Kaya adına düzenlenen teminat çekleriyle dernek dışına çıkarıldı. Aramalarda 40 milyona varan çek bulundu.
7: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu.
2: Haluk Levent ifadesinde kendi banka hesapları blokeli olduğu için tüm konser gelirlerini ve ticari kazançlarını asistanı Yeliz Kaya, şoförleri Zafer Yay ve Halil Bostan

0: Sinan üzerinden yönettiğini savundu. Ama dosyadaki belgeler Ahbap'ın suç kadrosunu deşifre etti.
1: Şimdi efendim, Ankara'da dün etkili olan sağanak vatandaşa adeta esareti yaşattı. Onlarca ev, iş yeri ve depo su altında kaldı. Üstelik o anlarda başkentli tek başınaydı. Mansur Yavaş Ankara'ya yine sırt çevirdi.
2: Kadar Ankaralıların güvenini boşa çıkartmadık.
0: Mansur Yavaş'ın iddiası bu. Peki Ankaralı ne diyor?
3: Beyefendi kendi keyfi derdinde. Mamağın hali işler acısı. Onu söyleyebilirim.
4: Çalışma yok. Belediye maalesef sınıfta kaldı. Bundan sonra oy moy yok.
0: Sözler yine unutuldu. Hatta bu sefer suya gömüldü.
5: Ankaralıya kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz.
6: Ankara'da metropol bir ülkenin yapılacak hizmeti bu mu? Yazık değil mi vay be? Arabam gözükmüyordu suyun içinde. Daha benim bankaya borcum var.
0: Selde şehir dışında. Başkent altyapı alarmı verirken siyaset peşinde.
7: Sosyal medya belediyeciliği bir yere kadar. Algı belediyeciliği bir yere kadar.
0: Mansur Yavaş Ankara'ya sırt çevirmeyi artık alışkanlık haline getirdi.
8: Mansur gitmediği sürece bu işin ben düzeleceğine inanmıyorum.
0: Şaşırtmayan bir bilgi daha. Ankara dün yetersiz belediyecilik yüzünden sele teslim olurken belediye başkanı Mansur Yavaş yine şehir dışındaydı.
9: O mazgallar özellikle temizlense bu sorunlar yaşanmadı. Çok büyük mağduriyet oldu. Yani genelde tatilde oluyorlar.
4: Valla Mansur Yavaş şehir dışında gezerken Ankara'ya sağanak sağanak yağmur yağıyor. Ya bunlar balık yemeye gidiyor ya şehir dışında geziyor.
10: Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum.
0: Vatandaş rögar kapaklarını kendi açmaya çalıştı. Çöken yollardaysa can pazarı vardı.
11: 10-20 ile gidiyordu. Bir anda çukura düştü. Önlem alınmamış. Ankara toptancı halinde de su bastı dün gece saatlerinde.
0: Soru çok net. Ankara su altında. Mansur Yavaş nerede?
12: Merhaba Çankırı. Merhaba Trabzon.
13: Merhaba Karabük.
0: Ankara alarm verirken Yavaş ortada yok. Denetimlerde görünmüyor.
8: Adamlar gerçekten yeteneksiz. İşi bilmiyor.
0: Ankara'da da artık isyanda. Algı ve bahane değil, hizmet istiyor.
7: Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ı beceriksizliklerini örtmesi için her seferinde başka birisine suç atma politikasından bir an önce vazgeçmesi lazım.
1: Şimdi sevgili izleyenler, altın bu haftayı yükselişle kapattı. Yatırımcısına kar ettirdi. Peki önümüzdeki haftada yüzler gülecek mi? Yanıtı haberimizde.
14: Altın piyasaları son 2 haftadır düşüşteydi.
0: Altın fiyatları dipten döndü. Bu hafta yatırımcıya en çok gram altın kazandırdı.
14: Son 2 haftanın en yüksek değerine geldiğini ve altın piyasasının 2.18 değerinde yatırımcısına değer kazandırdığını görüyoruz.
0: Peki altın kazandırmaya devam edecek mi?
14: Önümüzdeki hafta 29 Temmuz'da Fed'in faiz kararını açıklaması bekleniyor.
0: İki ihtimal var.
14: Faiz arttırımına gitmesi durumunda altın piyasalarının olumsuz etkileneceğini, faiz indirimine gitmesi durumunda da altın piyasalarının coşacağı bekleniyor.
0: Çin Merkez Bankası altın alımlarına hız verdi.
14: Bu verilerin ışığında altının önümüzdeki hafta içinde de gene yatırımcısına kazandıracağı söylenebilir. Ancak gözler Fed'in faiz kararında olacak.
0: Yatırımcı ne yapmalı?
14: Ben öncelikle altın yatırımcısının uzun vadeli düşünmesi gerektiğini tavsiye ederim. Kısa vadeli ve panikle alım veya panikle satım yapanlar büyük ihtimalle zarar edeceklerdir.
1: Efendim, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme meclisten geçince kimin hesabına ne kadar ve ne zaman zam farkı yatacak merakı vardı. İşte yanıtı.
15: En düşük emekli aylığı düzenlemesi meclisten geçti. Gözler resmi gazetede yayımlanacağı güne çevrildi. Cumhurbaşkanının imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak olan en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme ile 5.1 milyon kişiye farklar ödenecek.
16: 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli, dul ve yetim aylığı alanlara fark ödemeleri yatırılacak.
15: En fazla maaş farkı 3.552 lira olacak.
16: En düşük emekli aylığı alan birinin %17,76 oranındaki zamla birlikte maaşı 23.552 lira, fark ödemesi ise 3.552 lira. %75 ölüm aylı alan birinin şu anki maaşı 15 bin lirayken zamlı maaşı ise 17.664 lira, fark ödemesi ise 2.664 lira olacak.
15: En az fark ödemesi de %25 oranında ölüm aylığı alanlar da olacak. 5 bin lira olan ölüm aylıkları 5.888 liraya yükselecek. Ağustos'ta alacakları fark da 888 lira olacak.
1: Efendim, Adana'da bir dondurmacıda kan aktı. Dükkanın önüne gelen saldırı

0: Yusuf Erdem Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dondurmacıda çalışıyordu. Telefondaydı. O sırada dükkanın önüne gelen birine de telefon ekranını gösterdi. O saldırgan önce telefondaki kişiye el salladı. Ardından camın arkasından peş peşe tetiğe bastı. Dükkanın içindeki 4 kişi kaçacak yer aradı. Hem Yusuf Erdem hem de diğer çalışan kurşunların hedefi oldu. Erdem yaşam mücadelesini kaybetti. Polis şimdi her yerde önce el sallayıp ardından kurşun yağdıran saldırganı arıyor.
1: Sevgili izleyenler, yine Adana ile devam ediyoruz. İşlenen cinayet yürekleri dağladı. 45 yaşındaki PVC ustası abisinin borcu yüzünden katledildi. Üstelik onu öldüren henüz 16 yaşında bir tetikçiydi. İşte kan donduran cinayetin detayları.
0: Borç anlaşmazlığı kanlı bitti. PVC ustası kurşunlanarak katledildi. Cinayetin arkasından abisinin borcu çıktı.
2: Araba!
0: PVC ustası Ali Güloğlu iş yerinde bir arkadaşıyla sohbet ediyordu. Tam o sırada kasklı ve eli silahlı biri içeri girdi. Ard arda tetiğe bastı. 45 yaşındaki Ali Güloğlu yere yığıldı. Motosikletli saldırgan gözden kayboldu. Güloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı ama yaşam savaşını kaybetti. Ekipler kasklı saldırganın peşine düştü. 300 saatlik kamera kayıtları incelendi. 16 yaşındaki eli kanlı saldırgan ve 25 yaşındaki azmettiricisi yakalandı. İddiaya göre Ali Güloğlu'nun abisinin azmettiriciye borcu vardı. O borcu alamayınca hain planını devreye soktu. 16 yaşındaki tetikçiyi kiraladı. Çocuk saldırgan ve azmettiricisi tutuklandı.
1: Efendim, Muğla'da alışveriş can pazarına döndü. Kontrolden çıkan otomobil zincir markete daldı. O facia anları kameraya yansıdı.
0: Alışveriş bir anda kabusa döndü. Fren yerine felaket geldi. Kontrolden çıkan otomobil zincir marketin içine daldı. Rafların arasında kalan müşteriler ve çalışanlar dehşeti yaşadı. Burası Muğla. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki zincir marketin içine daldı. Camlar kırıldı, raflar devrildi. İçeridekiler kaçacak yer aradı. Faciada en büyük teselli ise can kaybı ve yaralanan olmaması oldu.
1: Sevgili izleyenler, Karabük'te kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran kişi sonuçlarını beklemeden ayrıldı. Hastane kapısından yaklaşık 20 metre uzaklaştıktan sonra fenalaşan hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
0: Hastaneden çıktı ama sadece birkaç adım atabildi. Kontroller tamamlanmadan ayrılan adam acil servisin kapısına metreler kala yere yığıldı. Mehmet Ağa rutin kalp kontrolü için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Tetkikler yapıldı, kan örneği verdi. Ancak doktor değerlendirmesini ve sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı. Hastane kapısından yaklaşık 20 metre uzaklaşmıştı. Bir anda fenalaştı. Yere düştü, başını kaldırıma çarptı. Doktorlar 40 dakika boyunca kalbini yeniden çalıştırmaya uğraştı. Ancak tüm çaba sonuçsuz kaldı. Hayatını kaybetti. Daha önce anjiyo olduğu ve kalbine stent takıldı ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Şimdi sevgili izleyenler, geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden Fatih Üreğin servetiyle ilgili yeni detaylar var sırada. Ünlü şarkıcının yüklü miktarda borcu olduğu anlaşılınca adıma okul yaptırılsın vasiyeti rafa kaldırıldı.
0: Yüklü miktarda borcu çıktı, vasiyeti yarım kaldı.
3: Çok acı çektim ben. Ben artık yorulmuşum. Hiçbir beklentim artık kalmadı.
0: Sahnelerin sevilen ismi Fatih Ürek, kalp krizi geçirdikten sonra uzun süre hastanede tedavi görmüş. 30 Ocak'ta yaşam savaşını kaybetmişti.
4: Yeter, bu tempoya can vücut dayanmıyor.
0: Ölümünün ardından ünlü şarkıcının merak edilen serveti ortaya çıkmış. Bodrum'da 170...

0: 70 milyon lira değerinde malikanesi, Ataşehir'de 5 dairesi, 6 milyon lira değerinde otomobili olduğu açıklanmıştı.
1: Evet, takıları vardı. Satıldı bir kısmı. Bir kısmını almak isteyen aldı. Eşyalarını isteyen kardeşler aldı. Yüklerini de satacağız.
0: Ancak şarkıcının yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı.
1: Vergiler, bankalar, sigortalar, evler, yani işte kalan her şeyi.
0: Bunun üzerine adıma okul yaptırılsın vasiyeti rafa kaldırıldı.
2: Hiçbir şekilde hiçbir şeyine dokunmadık.
3: Unutma, nerede yaşam varsa orada umut vardır.
4: Efendim, Kastamonu Cide'yi sel vurdu, çaylar, dereler taştı, ilçede taş üstünde taş kalmadı. Araçların suya gömüldüğü sokaklarda vatandaşlar botlarla kurtarılmaya çalıştı. İşte felaketin görüntüleri.
5: Sel sabahın 4.30'unda bir gok gürültü, bir şimşek çakmayına geldi.
6: Evet, Allah yardımcı olsun.
0: Sel işte adım adım böyle geldi. Bir ilçeyi vurup geçti. Cide'de taş üstünde taş kalmadı.
6: Bizim binanın girişi komple kapandı, kaldık apartmanın içinde.
0: Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı. Cide'de gece saatlerinde sağanak şiddetini arttırdı. İlçe sulara teslim oldu.
5: Çok hızlı geldi. Kapı mapa dayanmadı. Vallahi billahi yatağı bile kurtaramadım.
6: Evet, Allah yardımcı olsun.
0: Metrekareye 157 kilo yağış düştü. Dereler, çaylar taştı. Yolların göle döndüğü ilçede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
6: Evet, Allah yardımcı olsun. Bizim binanın girişi komple kapandı, kaldık apartmanın içinde.
7: Allah'ım sen yardım et yarabbim.
0: Araçlar suya gömüldü. Suda mahsur kalanlar botlara binip böyle kurtulmaya çalıştı. Ekipler teyakkuza geçti.
7: Çöp kovası değil mi o?
0: Kimsenin burnu bile kanamadan felaket atlatıldı. Ekiplerin ilçedeki su tahliye ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
8: Çok kötü oldu. Battı her taraf.
9: Diz boyu su. Eve girmek zor.
4: Efendim, sanayi sitesinde bir anda ortalık savaş alanına döndü. Sahibinden kaçan boğa dükkana daldı. İçeridekiler can havliyle kaçtı.
0: Bir anda kapıdan içeri daldı. Ne olduğunu anlamayan çalışanlar kendilerini dışarı attı. Panik, kaçış, büyük korku. Adres İstanbul Ümraniye. Sahibinin elinden kaçan boğa sanayi sitesinde kontrolsüz şekilde koşmaya başladı. Esnaf hem kendini korumaya çalıştı hem de boğayı durdurmak için peşine düştü.
7: Abi dur dışarı.
0: Bir süre iş yerinin içinde dolaşan boğa dışarı çıktı. Kaçışı dakikalarca sürdü.
7: Abi dur dışarı.
0: Çevredeki esnafın uzun uğraşı sonunda yakalanan boğa sahibine teslim edildi.
7: Abi dur dışarı.
0: Yaşanan panik ve çalışanların can havliyle kaçtığı anlarsa güvenlik kameralarına an be an yansıdı.
4: Efendim, kavurucu sıcaklar Antalya'da bir adamı canından bezdirdi. 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı.
10: Tavandan vuran sıcaklıklar beynimizi kaynatıyor. Lambalarda durduğumuz zaman bunalım geçiriyor, kriz geçiriyoruz.
0: Sıcaktan bunaldı, aracına otobüs kliması taktırdı.
10: En sonunda böyle bir düzen düşündük. Aracın içerisi buz gibi.
0: Kavurucu sıcaklıklara ezber bozan bir yöntem geliştirdi.
10: Manavgat'ta sıcaklar 55-60 dereceye yükselmiş durumda.
0: 1988 model aracına klima taktırdı.
10: 1989 model. O dönemlerde bu araçlarda klima yoktu.
0: O klima otobüs kliması olunca aracın içi kutupları aratmadı.
10: Herkese tavsiye ederim. Takan arkadaşlarım da Allah razı olsun.
4: Efendim, Güney Kore'de yaptırdığı yüz nakli işlemiyle gündeme gelen Didem Ceran. İkinci kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Ünlü fenomen bu zorlu süreçte yakınlarının kendisinden para istediğini söyleyerek isyan etti.
11: Çünkü o çalışamaz. Ben bakmalıyım ona. Ona ben bakmalıyım. Yüzüm böyle felçli.
0: Yakını kendisinden para istedi. Ünlü fenomen böyle tepki gösterdi.
11: Oğlum bana yakınlarım böyle davranıyor.
0: Survivor yarışmasıyla ünlenen Didem Ceren, Güney Kore'de yaptırdığı yüz nakli işlemiyle gündeme gelmişti.
11: Ben paramı ödedim ve başarısız bir ameliyat yapıldı bana.
0: Ancak sonuç beklediği gibi olmadı. İkinci kez bıçak altına yatmak zorunda kaldı. Bu kez de yüz felciyle karşılaştı.
11: Görüyorsunuz yüzümün yarısı felçli. Normalde değil mi? Hani yakınlarım bana destek çıkmak için ellerinden geleni yapması lazım.
0: Ancak yakınları ona destek olmak yerine para istedi.
11: Paraya ihtiyacın var mı? Bir şeye ihtiyacın var mı diye sorması lazım. Benim çok yakınım olan 40 yaşındaki parazit beni Kore saatiyle gece 4'te 3'te uyandırıp ben senin evine gideceğim.
0: Didem Ceren çileden çıktı.
11: Ben senin evine tanıdığım, daha yeni tanıdığım kızla senin evine gideceğim. Ya bana para lazım. Çünkü o çalışamaz. Ben bakmalıyım ona. Ona ben bakmalıyım. Yüzüm böyle felçli.
4: Kayseri'de alkollü halde kazaya karışan bir sürücü polis gelince direksiyondaki ben değil kuzenimdi dedi ama olay yerine gelen kuzeni yalanını ortaya çıkardı.
12: Ehliyetini ver bana.
13: Ben sürmüyorum komiserim.
12: Tamam ben sana sen sürüyorsun demedim.
13: Kuzenim sürüyordu. Geliyor şimdi.
0: Alkollü halde direksiyona geçti. Kaza yapınca arabayı kuzenim sürüyordu dedi. Alkollü sürücünün yalanını kuzeni bozdu.
12: Yani sen şoför değilsin değil mi şu anda? Tamam.
0: Gece saatlerinde iki otomobil kazaya karıştı. Sürücülerden biri kazayı kuzeninin yaptığını iddia etti.
12: İsmin neydi?
13: Arızı ben sürmüyordum.
0: Sürücü kuzenimdi dedi. Alkol metreyi üflemeyi reddetti. Polise zorluk çıkardı.
12: Hadi bakalım üfledim.
13: Abi sürücü ben değil.
12: Lütfen devamlı üfleyeceksin.
0: Üflediğinde 2.30 promil alkollü çıktı.
13: Kuzenim birazdan gelecek. O izah edecek.
12: Amin.
0: Kuzeni de geldi. Direksiyonda ben yoktum diyerek alkollü sürücünün yalanını ortaya çıkardı.
12: Yani sen şoför değilsin değil mi şu anda? Tamam.
0: Alkollü sürücüye toplam 350 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine de 2038 yılına kadar el konuldu.
4: Efendim Denizli'de yarı çıplak sokağa çıkan kadın ikna sonucu evine döndü ama kısa süre sonra 3. kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
0: Yarı çıplak halde sokağa çıktı. Ölümü istiyorum diye bağırdı. Dakikalar sonra evinin balkonundan aşağı atlayıp yaşamına son verdi. Pamukkale'de iddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan bir kadın yarı çıplak halde sokağa çıktı. Paniğe kapılan komşular polisi arayıp yardım istedi. Gelen ekipler kadını ikna etmeye çalıştı. Ama o kararlıydı. Ölümü istiyorum diye bağırıp zorluk çıkardı. İkna olan kadın evine çıktı ama birkaç dakika sonra 3. kattaki evinin balkonundan kendini aşağı attı. İnşaat malzemelerinin üstüne düşen kadın hayatını kaybetti.
4: Şimdi sevgili izleyenler, Yargıtay şans oyunu oynayan kocayı değil, eve misafir almayan kadını ağır kusurlu buldu. 43 yıllık bir evlilikte misafir sevmeyen kadın kusurlu sayıldı.
0: Eve misafir kabul etmedi, kocasına tazminat ödedi.
14: Aa evet, çok kötü. Kötü yani. Olmaması gereken bir şey bence.
15: Bu koltuklara daha önce hiç oturan olmadı. Çünkü bu eve ne gelen var ne de giden. Yargıtay son kararını verdi. Eve misafir kabul etmemeyi boşanma sebebi saydı.
0: 43 yıllık evlilerdi. Boşanmaya karar verdiler. Soluğu mahkemede aldılar.
15: Karı koca mahkemede birbirini suçladı. Kadın eşinin kumar bağımlısı olduğunu söyledi. Adam da karısının eve misafir kabul etmediğini öne sürdü.
16: Erkeğin gide kusur, kadın gide kusur. Ya geleneklerimizde de zaten misafirperverlik, ağırlamak hep var. Ama kumar bağımlısı olan bir erkekte de evlilik yürütmem.
0: Mahkeme kumar oynayan kocaya az, eve misafir kabul etmeyen kadını ağır kusurlu saydı. Kadının kocasına maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.
17: İkisi de haklı, ikisi de haklı. Biri kumar bağımlısı, öbürü de haklı misafir almadığı için haklı.
18: Yok. Kumar oynaması daha büyük bir kusur yani. Evin rızkını sağa sola vermek saçma yani.
4: Efendim, ünlü fenomen Dilan Polat'ı üzen haber Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
19: Dilan Polat hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.
20: Daha çok yapacağım. Altın tozlu kahvemi içerek yapacağım. Beni sindirebileceğinizi mi zannediyorsunuz?
19: Sıra dışı açıklamaları, şatafatlı özel hayatı.
20: Bu para nereden geliyor diyorlar. İstanbul'da isim hakkım, bedelim, tabela bedelim 20 milyon TL.
19: Kara para aklama iddiaları ve son olarak Can Polat cinayetiyle gündemdeydi.
21: Alır buraya polis, ambulans, Can Polat'ı vurdular.
19: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı başvurunun ardından tüm sanal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.
22: Arkadaşlar, ben artık yaşayamıyorum. Bakın, ben artık gerçekten yaşayamıyorum.
19: Bunun üzerine hemen yedek hesapları açmış, o hesaplar da kapatılınca kocasının hesabını kullanmaya başlamıştı.
23: Yani 3 parfüm alacağız, 1 parfüm fiyatına ucuza. Böyle bir şey yok.
19: Bir kez daha düğmeye basıldı. Hakkında ticari bir faaliyet kapsamında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.
4: Komşumuz Yunanistan yine rahat durmadı. Horon bizim dedikten sonra bu kez de kemençe ile paylaşım yaptı.
0: Baklava, cacık derken sıra kemençeye geldi. Komşu Yunanistan bu kez kemençe ile video paylaştı. Yunanistan milli futbol takımı yeni sezon formalarını tanıttı. Ama videoda bize çok tanıdık bir müzik aleti vardı. Kemençe. Karadeniz'in vazgeçilmez telli çalgısı kemençe. Bu kez Yunanistan videosunda görüldü. Yunanistan milli futbol takımının yeni formasını giyen bir kadın elindeki kemençeyle dikkat çekti. O görüntülere sanal medyadan tepki gecikmedi. Komşu Yunanistan'ın horon çıkışının ardından kemençeli videosu bu kadar da olmaz dedirtti.
4: Efendim, Bursa'da 7 yaşındaki çocuk kilometrelerce ötedeki bir hayalin peşine düştü. Japonya'ya gitmek için varını yoğunu ortaya koyan minik kız para biriktirmek için el işi takı ve oyuncaklarını satmaya başladı.
24: Hima Japonya'ya gitmek istiyor. Baba dedi, ben kendim para kazanıp gitmek istiyorum dedi.
0: Yaşı küçük ama hayali büyük. 7 yaşındaki Hima Japonya'ya gitmek için hediyelik eşya satarak para biriktiriyor.
25: Sattığım ürünlerin parasıyla arkadaşımla Japonya'ya gideceğiz.
0: 7 yaşındaki Hima Er Yılmaz uzun zamandır bir hayalin peşinde. O da binlerce kilometre ötedeki Japonya'ya gitmek.
25: Japonya'ya gitmek istiyorum arkadaşımla. Orada oranın kültürünü gezeceğiz, eğleneceğiz.
0: Bu hayali için babasının dükkanının önünde tezgah açtı. Kendi yaptığı el işi takılarını ve oyuncaklarını satmaya başladı.
24: Kendi yaptığı el ürünü eşyaları satarak da gitmek istiyorum dedi. Biz de onu kendi işletmemizin önünde destek olduk.
0: Minik Hüma'nın o azmi ise herkese örnek oldu.
24: Müşterileri de var. Güzel de para kazanıyor. İnşallah Japonya'ya göndeririz.
4: Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu İstanbul'daki evini bıraktı, Bodrum'da bir misafirhaneye yerleşti. Odasının kapılarını ilk kez açan Papuççuoğlu, çok özgür hissediyorum dedi.
26: Bu ilk karımın nafakası ve ikinci karımın nafakası ve Sevda Hanım'ın annesinin kanser kredi kartı parası.
15: İkinci Bahar'ın kebapçı vakkası, hayat bilgisinin efsaneci karakteri Amil hocasıydı. Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu bir göz odalı misafirhaneye yerleşti.
27: Hayatı kolaylaştırmak adına ben bir huzur evine yerleştim.
28: Beni öldürmek için bu deliği sen tuttun değil mi? Ey Ali! Ali,
26: Haydar'ın işi bu. Durdurun şu deliği.
15: Kariyeri boyunca sayısız dizi ve filmde rol alan Tarık Pabuççuoğlu şimdi özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu Bodrum'daki bir misafirhaneye yerleştiğini açıkladı. Kaldığı odanın kapılarını da ilk kez açtı.
27: Burası ev değil, bir misafirhane. Çok memnunum. Kendi başıma idare ediyorum her şeyi. Çok özgür hissediyorum.
15: Odasında bir çekyat, bir yatak, çöp kovası ve küçük bir sehpa bulunuyor. Televizyon izlemek için de misafirhane lobisine iniyor.
27: Zaten büyük kızım Nana işte yaşıyor. Çok sık gelip gidiyor.
15: Bu kararının arkasında kimseye yük olmak istememesi yatıyor.
27: Şu anda iyi hissediyorum kendimi, çok şükür.
4: Sevgili izleyenler, sıradaki haberimiz otomobil almayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor. Araçların vergi hesabı değişti. ÖTV'de yeni bir dönem başladı. Detayları haberimizde.
15: Araç almayı düşünenler dikkat. Otomobil vergisi yeniden düzenlendi. Araçlarda vergi hesabı değişiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte çekiş sistemi ÖTV oranlarında belirleyici kriterlerden biri olacak. Yani aracın önden çekiş, arkadan itiş ya da 4x4 olması dikkate alınacak. Örneğin 4x4 bir araçla 4x2 bir araca farklı ÖTV'ler uygulanacak. Ayrıca otomobillerdeki ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidildi. Bazı araç gruplarında hesaplanan ÖTV tutarı düşük çıksa dahi bundan böyle uygulanacak asgari bir ÖTV tutarı getirildi. Yani bundan böyle belirli bir tutarın altında ÖTV alınamayacak. Bu kapsamda asgari ÖTV tutarı elektrikli motosikletlerde 30 bin lira, binek otomobillerde de 100 bin liradan az olamayacak.
4: İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu getiren İranlı kurye İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Midesinden 26 kapsül çıkan kurye ölümden döndü. Üstelik tüm bunları 20 bin lira için yapmıştı.
0: Amacı Türkiye'ye uyuşturucu sokmaktı. Havalimanındaydı. Yuttuğu kapsüller yürüyüşünü bile zorlaştırdı. Şüpheleri üstüne çekti. 20 bin lira için ölüm kuryeliği yapan İranlı adamın midesinden 26 kapsül çıktı. İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 51 yaşındaki Faysal J. İstanbul Havalimanı'nda narkotik ekiplerinin dikkatini çekti. Hemen durduruldu. Gözaltına alınarak hastaneye sevk edildi. Polis şüphesinde haklıydı. Midesinde tam 26 tane uyuşturucu madde kapsülü vardı. Kapsüller mide ve bağırsaklarda tıkanmaya yol açtı. Hayati tehlikesi bulunan şüpheli hemen ameliyata alındı. İfadesinde her şeyi itiraf etti. 20 bin lira karşılığında uyuşturucu kuryeliği yapıyordu. Tutuklandı.
4: Efendim, İstanbul Kağıthane'de 4 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Genç kadının katili kayıp ihbarı yapan kocası çıktı.
1: Kızımı bulmam lazım. Bana kızım lazım. Çünkü o benim tek prensesi, tek kızı. Ben ondan başka o benim balım, bal çiçeği.
19: 4 gündür kayıp olarak aranıyordu. 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay. Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
2: Ve hayatında şüpheliyim. Kızımın ve bulunmasını istiyorum.
19: Acılı baba Çınar Yarar kızının arkasından gözyaşı döküp böyle ağlamıştı. Kızının katili damadı çıktı.
2: Damadım tartışmışlar evde. Kızım kaçmış ve peşine koşmuş, yakalayamamış. Bir taksiye bindiğini söylüyor.
19: Baba kızının kaybolduğunu bile polislerden öğrenmiş.
2: Gayretli bir asayişten beni aradılar. Ben kızımın kaybolduğunu o zaman anladım.
19: Gerçeği HTS kayıtları ortaya çıkardı. Ormanlık alanda telefonu sinyal veren cani koca gözaltına alınınca cinayeti itiraf etti.
2: Görenler, duyanlar, bilenler lütfen Allah rızası için bana haber versinler.
19: Üstelik kayıp ihbarında bulunan da kendisinden başkası değildi.
2: Çelişkili haber verip göremedim diyor.
19: Genç kadının cesedi yabani hayvanlar tarafından da tahrip edilmişti. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
2: Çocuğu bunun gibi iki tane daha var.
4: Aksaray'da alkol alan bir genç parkta arkadaşına saldırdı. Yere serip yumrukladığı anlar kameralara da yansıdı.
0: Alkol aldı, kendini kaybetti, arkadaşına saldırıp yere serdi.
3: Bak sadece yemin ederim yarım sıkıyor. Oğlum bak. Fark et.
0: Aksaray'da birlikte alkol alan iki arkadaş daha sonra parkta yürümeye başladı. Bir süre sonra tartıştılar. Gençlerden biri arkadaşına bir anda saldırmaya başladı. Yere serip böyle yumrukladı. Olay yerine bekçiler geldi.
5: Bak seni kaç kere uyandık ama yazık değil
6: mi daha ne?
5: Yazık değil mi lan? Otur lan abi.
0: Saldırgan genç kaçmaya çalışırken bekçiler yakalayıp sakinleştirdi. Polis ekiplerine teslim edildi.
6: Oğlum böyle olacaksa niye içiyor?
5: Abi.
6: Niye içiyor?
4: Sevgili izleyenler, İstanbul Kağıthane'de eski nişanlısıyla çocukluk arkadaşının birlikte olduğunu hazmedemeyen adam kanlı planını devreye soktu. Çocukluk arkadaşına arabanın içinde kurşun yağdırdı.
0: Oğlu silahlı saldırıya uğradı. Anne yüreği dayanamadı. Silahlı saldırının ardından eski nişanlı çıktı. Silah sesi İstanbul Kağıthane'de yankılandı. 23 yaşındaki Berat Ç. kendi aracında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgansa kaçtı. Olay yerine gelen anne feryat etti. Sözleri yüreklere dağladı. Silahlı saldırının arkasından Berat Ç'nin çocukluk arkadaşı çıktı. İddiaya göre saldırganın eski nişanlısıyla saldırıya uğrayan Berat birlikteydi. Yakalanan şüpheli iddiaları reddetti. Berat'ın vurulduğunu mahalleden öğrendim dedi. Ama kamera kayıtları tam tersini söyledi. Saldırganın Berat Ç'nin arabasına bindiği görüntüler ortaya çıktı. Tutuklandı.
4: Şimdi sevgili izleyenler, artık hemen hemen herkes internetten alışveriş yapıyor. Hem vakit almıyor hem de yormuyor. Ancak sanal medyada yapılan alışverişler her zaman yüzleri gülümsetmiyor. İnternet alışverişinde kurallar sil baştan değişecek.
15: İnternet alışverişinde kurallar sil baştan değişiyor. Yeni düzenleme 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe giriyor. Yapay zeka ile oluşturulan reklamlar, fenomenler tarafından paylaşılan linkler.
7: İşte bu konular ve daha fazlasına yeni kurallar getirildi. Örneğin indirimli satış reklamlarında indirime esas olacak fiyatın son 10 gün içerisindeki en düşük fiyat olmasına karar verildi.
15: İndirim veya kampanyalar belirli koşullara bağlanacak.
7: Sanal medyada astrolog, falcı, medyum gibi hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklamların kapsamı da genişletildi. Şans oyunları da yasak kapsamına alındı.
15: Ve sahte ürün yorumları, satıcıya yönelik cevap verme hakkı 72 saatten 48 saate düşürüldü. Yapay zeka ile oluşturulan reklamlarda kullanılan karakterlerin açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir olması zorunlu tutulacak.
4: Efendim, Anayasa Mahkemesi noterlerin tatil gün ve saatlerini çalışmasını düzenleyen kanun hükmünü anayasaya aykırı bularak iptal etti. Peki nöbetçi noter uygulaması bitiyor mu? İşte yanıtı.
15: Anayasa Mahkemesi kritik kararı verdi. Noterlerde yeni dönem başlıyor.
8: Noterlerin tatil günlerinde çalışmasının yönetmelikle belirlenmesini öngören düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Anayasa Mahkemesi dinlenme hakkını ilgilendiren esasların yönetmelikle değil kanunla belirlenmesi gerektiğine hükmetti.
15: İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.
8: Kararda çalışanların dinlenme hakkına sahip olduğu ve izin hakkına ilişkin düzenleme kanunla yapılması gerektiği vurgulandı.
15: Peki bu karar nöbetçi noterlik uygulamasını etkileyecek mi?
8: Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile birlikte 9 aylık bir düzenleme süreci devreye giriyor. Düzenlemeye kadar cumartesi ve pazar günleri devrede olan nöbetçi noterlik hizmeti devam edecek.
15: Düzenleme ile birlikte nöbetçi noterlik hizmeti sunacak noterlere ilişkin tatil gün ve saatleri belirlenecek.
4: Şimdi sevgili izleyenler, Schengen vizesinde yeni bir çalışma başlatılıyor. Belirli meslek grupları ve düzenli seyahat geçmişi bulunan kişiler için uzun süreli vize uygulaması gündemde. İşte detayları.
15: Schengen vizesinde güvenilir kişi dönemi başlıyor. Her yıl yeniden başvuru tarihe karışıyor.
8: Schengen vizesinde Türk vatandaşlarının yaşadığı red ve kısa süreli vize sorununa çözüm için yeni bir model geliştiriliyor. Güvenilir kişiler olarak belirlenen gruplara önce 2 ardından 5 yıla kadar vize verilmesi için teknik bir çalışma başlatılacak.
15: Kısa süreli vizeler yüzünden Türk vatandaşlar yıl içinde 3 kez başvuru yapmak zorunda kalıyordu. Bu durumda konsolosluklardaki iş yükünü artırıyordu.
8: En önemli başlıklardan biri ise güvenilir kişi statüsünün kime verileceği olacak. İlk değerlendirmelerde belirli meslek grupları ve düzenli bir şekilde uluslararası faaliyet yürüten kişiler ön plana çıkıyor.
15: Borsa şirketlerinin yöneticileri ve ortakları, sanayi odalarına kayıtlı iş insanları, Avrupa'da araştırma yapan uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler potansiyel adaylar arasında.
8: Güvenilir kişi statüsüne uygun görülen kişilere ilk etapta 2 yıllık Schengen vizesi verilecek. Sonraki süreçte ise 5 yıla kadar geçerliliği olan vizeleri düzenlenecek.
15: Düzenlemenin özellikle düzenli seyahat eden vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri azaltması amaçlanıyor.
4: Sevgili izleyenler, İstanbul son yılların en büyük iç göçüne sahne oldu. Mega kente yaklaşık 330 bin kişi gelirken 371 binin üzerinde kişi ise şehri terk etti. Göç nedenlerinin başındaysa yüksek ev ve kira fiyatlarıyla zorlu yaşam koşulları yer aldı.
9: Nasıl bir şey bu şehirde yaşamak?
10: Felaket. Nasıl anlatabiliriz ki?
9: Artık doldu taşıyor.
11: Hem trafik, hem kalabalık, hem de pahalılık İstanbul'dan tersine göçü hızlandırdı.
9: Kimi için büyük hayalleri, kimi içinse kaosu temsil ediyor mega kent İstanbul. Ancak milyonları taşıyan bu koca şehir son dönemde tersine göç veriyor.
10: Gerçekten yaşaması zor bir şehir.
9: Daha sakin bir yere, deniz kıyısı bir yere gitmek istiyoruz.
11: Emekliler daha çok göç yapmayı tercih ediyorlar. İlk etapta memleketlerine ya da sahil kesimi kasabalara gidiyorlar.
9: İstanbul'da son bir yıldaki göç hareketliliği zirveye ulaştı. Öyle ki İstanbul'a başka şehirlerden 330 bin kişi göç ederken İstanbul'un kaosundan bıkan 371 bin kişi ise başka illere taşındı.
11: Memurlar artık İstanbul'da görev yapmak istemiyor. Memurlar çok fazla terk ediyor.
10: Keşke 3 milyon kişi göç etse.
9: Siz göç etmeyi düşünüyor musunuz?
10: Vallahi çok isterim de şu anda imkanlar el vermiyor.
9: Uzmanlara göre ise İstanbul'dan kaçışın en önemli sebeplerinden biri artan ev ve kira fiyatları ile birlikte zorlaşan yaşam koşulları.
12: Ne kadar kalabalık şehir olursa o kadar fazla da kirası artar neticesinde.
11: İstanbul'da ev fiyatları, kiralar, satılık fiyatları çok pahalı. İstanbul'da yaşam çok pahalı.
4: Efendim, Tokat Erbaa'da 23 yıldır süren yaprak festivali geleneği bu sene de bozulmadı. Kazan kazan pişen yaprak sarmalar Türkiye'nin dört bir yanından gelen festival severlere ikram edildi. Müzik
13: 23.sünü düzenlediğimiz Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali sadece bir etkinlik değil, toprağın emeğe, emeğin değere, değerin ise bir marka şehre dönüştüğü büyük bir başarı hikayesidir.
0: Tokat Erbaa'da yapılan Yaprak Festivali Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerini ağırladı. 23 yıldır süren gelenek bu sene de bozulmadı.
14: En güzel tarafı Türkiye'nin bizim Erbaa'mızı, memleketimizi tanıması, özellikle gastronomi yaprağımızla arkadaşlar. Yani biz mutluyuz Erbaa olarak Türkiye tarafından tanınmaktan.
0: Tokat'ın lezzetli yemekleri kazan kazan pişirildi. Dansların sonu hiç gelmedi. Festivale ilk kez gelenler hem damak çatlatan lezzetleri denedi, hem de kortej yürüyüşünden halk danslarına kadar birçok etkinliğin tadını çıkardı. Festivale katılanlar arasında MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da vardı.
16: Harika bir festival.
4: Efendim Beyaz TV ekranlarından ayrılmayın. Bültenimiz devam edecek ancak şimdi kısa bir ara.
16: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
17: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye

0: sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
0: Bu Perşembe A101'de aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
4: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim,
5: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Bu salı binde tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira. Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
3: Mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o halde. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.

0: Tepsiyle hepsi güzel.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
4: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazan.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazan.
6: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. İşte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indi,

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
3: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
4: Alperen topu yakaladı. Son saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz. Bu nasıl bir kafa?
5: Mücadele stresle, koşullar zorluysa yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı.
6: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahlar kazanmaya başla.
7: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
6: Yeni Eden

0: Shoulders Men Spor Ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
1: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
5: Koçakta Festival

0: Efendim kısa bir aranın ardından ana habere devam ediyoruz. Nişantaşı'nda ev sahibine borçlandığı için icra takibi başlatılan bir kiracı tebligat usulsüz geldi diyerek itiraz etti ama UYAP sisteminden tebligatı gördüğü tespit edildi. UYAP kaydını delil sayan mahkemeden emsal bir karar çıktı.
1: Ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıkları gitgide yoğun bir dosya türü haline gelmiş durumda.
2: Kiracılarla ev sahipleri arasında bu defa da tebligat krizi patlak verdi.
1: Bölge Adliye Mahkemesi'nden dikkat çeken bir karar geldi.
2: Ev sahibine borçlu kiracılara başlatılan icra takibinde birçok kez kiracılar usulsüz tebligat itirazında bulunabiliyordu. Ama o itirazlar emsal bir kararla tarihe karışıyor.
3: Nişantaşı'nda bir evde oturan kiracıya kira borcu nedeniyle icra takibi başlatıldı. Ancak o kiracı tebligatı usulsüz şekilde aldığını öne sürerek itiraz etti.
2: Konu Bölge İdare Mahkemesi'ne taşındı. Üstelik belirlenen 7 günlük itiraz süresi içinde itiraz etmemişti.
3: Yapılan incelemelerde mahkeme kritik bir detayı ortaya çıkardı. Söz konusu kiracı UYAP üzerinden tebligatı görüntülemişti.
1: Dolayısıyla usulsüz tebligata ilişkin savunmanın göz önünde bulunmayacağına hükmetti.
3: Kiracının UYAP sistemine girişi tebligatı öğrendiği tarih sayıldı. Bu nedenle itirazı kötü niyetli sayılarak kabul edilmedi.
1: Artık hakimler de vatandaşın bu tebligatı görüp görmediğini, usulsüz tebligat hakkını kötü niyetli bir şekilde kullanıp kullanılmadığını ölçebiliyor.
0: Muğla'da bir sürücü yola atlayan iki kediyi ezdi, üstelik arkasına bile bakmadı.
2: Dar sokaktan hızla geçti, iki kediyi ezdi. Vicdanları sorgulatan görüntü Muğla'da kayda geçti. Bir otomobil dar sokaktan geçerken önüne çıkan iki kediyi ezdi. Bir an olsun durmadı. Kediler can çekişirken vicdansız sürücü gözden kayboldu. Ekipler şimdi her yerde o sürücüyü arıyor.
0: Efendim bu haberle bültenimizi noktalıyoruz ama hep söylediğimiz gibi Beyaz TV ekranlarından ayrılmayın. Çünkü film kuşağımız sizlerle olacak. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Efendim Beyaz TV'de kalın, hoşça kalın.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Pekala, artık gidebilir miyiz?
2: Şüpheli otelde kıstırıldı ama endişelenmeyin Monsieur Martinez. Müşteriniz tehlikeli değil. En iyi adamlarından biri işin başında.
3: Jiber'den
4: alem. Polis imdat hattını aradınız. Lütfen ayrılmayın.
3: Şüpheli bulundu. Mesafe yaklaşık 15 metre. Yanıma gelin.
5: Geldim şef.
3: Konsantre olun biraz alem. Şu hayvanı görüyor musunuz saat 11'deki? Hayır, saat 11 bir denizcilikleri midir? 10 yıldır Marsilya'dasınız. Kalıbımı basarım denizi görmeniz.
5: O kadar değil. Limanda devreye gezerken
3: tamam. Gördüm. Tamam. Şimdi tam karşısı saat 12. Yani saat 11 şurası. Azıcık sol tarafta.
5: Ya. Tabii ya, evet. Peki saat 11'dekinin şüpheli olduğuna emin misiniz? Daha çok oda zimetçisine benziyor.
3: Siz bir terörist beline bombaları sarıp etrafta bağıra çağıra dolaşır mı sanıyorsunuz?
5: Hayır.
3: İşte böyle. Kılık değiştirirler. Servis arabasını iterek dolaşan bir oda hizmetçisinden daha sıradan ne olabilir?
5: Tabii. Özellikle otel koridorunda.
3: Alçak sesle söylediği için şarkıyı duyuyor musunuz? Kendi kendini yüreklendirmek için söylüyor.
5: Evet, sanki İspanyolca gibi.
3: Bir devrim şarkısı işte bu evlat. Dikkat! Ben işaret verdiğim zaman etkisiz hale getirin.
5: Duydunuz mu?
3: 12! Görev tamamlanmıştır. Şarkıyla kendini ele verdi bu bülbül. Hadi götürün şunu.

0: Emilien, yola çık. Koliyi teslim edebilirsiniz. Emilien! Emilien! Hemen cevap verin bana.
1: Aslanım şefim neredeyse kapıdayım. Ne yaptın? Görevdeyken böyle üstüm atlanır mı hiç?
2: Aa, benim suçum değil ki. Böyle hareket halindeyken çok yakışıklısın. Sean Connery gibisin, tarihi konuyorum.
3: Sean Connery mi? Dalga geçme lütfen.
1: Beni daha güçlüsün diye
2: böyle kullandım. Pekala, bir dahaki sefere sen beni bağlarsın.
1: Şşş, sessiz ol. Bütün otel dinliyor.
2: Emredersiniz müfettiş.
1: Ben konuyla ilgileneyim. Sen Şiber'i bulmaya çalışın.
2: Seni seviyorum Emilien.
1: Tamam, ben de seni. Anlaşımız kızdım.
4: Amacım... Afrika için 9 atlı derneğimle...
3: 20 dakika sonra orada olmak istiyorsak
4: amacım,
3: röportajı
4: Afrika
3: kesmeyiz.
4: Amacım Afrika için 9 atlı derneğimle... ...kimsesiz çocuklar için bir yetimhane açmak. Bu benim için gerçekten çok önemli.
3: Dilerim, kesiyorum ama ben polisim ve...
4: Adın ne senin?
3: Emilien. Evet ama... Hayır onun için değil. Ben aslında
0: Emilien,
3: şey için...
0: Emilien kartvizit değiş tokuş sırası değil şimdi, tamam mı? Söyle bakalım nerede bu Jiribride Brejde Voldolaba? Ne biçim isim bu böyle? Yine yabancı
4: Jibril bir isim. Jibril diye okunuyor.
0: Efendim bana bak, zıpırlığı kes yoksa kağıtlarını verir kendini uçakta bulursun. Hiç acımam. Emilien bakın pek benzemiyor bu. Burun, dişler.
3: Bu komiserim eminim.
0: Acele
3: ben...
0: etmek iyi değildir Emilien'e. Böyle numaraları iyi bilirim. 2 yıl gümrükte çalıştım ben. Gözümün önünden dünyanın kaçakçısı geçti. 92'deki Koreli olayı mesela. Ben çözmüştüm o olayı.
3: Ama bu adam Koreli
0: nasıl
3: değil
0: nasıl emin
3: ki.
0: Olabiliyorsunuz?
3: Evraklarına baktım.
0: Ha, gözleri biraz çekik.
3: O yorgunluktan. Şey. Neyse hadi gidelim. Müdür bey sabırsızlanmaya başlayacak.
0: Evet. Hadi arabaya. Vay canına, ne yaptınız bilmiyorum ama buralarda epey popüler.
3: Merak etmeyin, futboldan hiç anlamaz.
1: Oltayla balık tutmaya meraklı.
0: Hakkımda ne konuşuyorsunuz?
3: Oltayla balık tutmaya düşkün olduğunuzu söylüyorum.
0: Aa, balık tutmak gerçek bir spor. Sizin oltayla aranız...
4: Yok, ben pek oltaya gelmemeye çalışırım.
0: Ah tabii haklısınız, amatörlere göre bir spor değildir. Mesela bakın hani nehirde çıngırakla sazan avlarken bazen 8 saat bir şahin gibi kasılıp beklemek gerekir. Çıngırağı izlersiniz, sonra bir anda çin çin çin ve tak!
3: İyi misiniz? Kırık yok değil mi?
4: Hayır. İyiyim.
0: Sireninizi gerektiğinde çalamaz mısınız?
5: Evet ama bize Bay Sisse otelde dinleniyor dediler. Biz de uyandırmak istemedik.
0: Meğer dinlediği falan yok burada. Benim arabam da kendisi. Onun transferini yapıyorduk.
5: Cibril Sisse. Transfer mi oldu? Marsilya'da mı oynayacak artık?
6: Hay canına bu Sisse.
2: Evet gerçekten.
4: Bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa maçı kaçıracağız.
3: Merak etmeyin. Bizi kurtaracak birini tanıyorum.
7: Hayır, bu daha çok hava kuvvetlerine bağlı.
8: Marsilya Express hizmetinizde.
3: Hadi şakanın sırası değil Daniel. 8 dakika içinde velodrom standında olmalı.
8: Merhaba Cibril. Sizi görmek bir zevk. Artık Marsilya'da mı oynayacağız?
4: Bu gece bir hayır için buradayım ama geç kalıyoruz.
8: Madem hayır işi için

0: Yolda giderken giyineyim bari. Zaman kazanırız.
1: Deneyebilirsin.
2: Arma, bu akşam kim maç diye oynayacak tahmin?
1: Stat bu tarafta değil ki.
0: Merkez kilit durumda çevrede.

0: Evet, yemin ederim Cibri Siseido. 9 numara. Olimpik Marsilya'da.
1: İşte yol diye buna derler. Kadife. Bakın motor bile duyulmuyor.
2: Bu hızı ancak rüzgarı duyabilirsin.
3: Olimpik Marsilya altın değerinde bir oyuncu aldı. Bu olağanüstü oyuncu Cibril Sise'nin ta kendisi bayanlar. Bir taksiyon sınırını açtı. 2 dakika.
4: Anlaşıldı. Bu yine bizim Daniel olmalı.
0: Papa olacak hali yok ya.
4: Şu Parisli'yi yollayalım mı?
0: Ha, acı ona. Yazık
4: yani
0: değil mi?
4: Öğrenmesi lazım. Stajyer değil mi?
0: Hey. Baksana sarı kafa.
5: Efendim şef.
0: Şuraları bir kontrol etsene. Üstündeki düğmeyi ekstra duyarlı konumuna getir, tamam mı?
4: Dikkat et, hızlı tren gidiyor.

0: Alo, taksiniz iyi basıyor.
1: Bir iki özel numaram var çünkü. Concord satışa çıktığında bir iki parça almıştım da.
2: Öyle basa değil. Çıkışı kaçırmak istemiyorum.
3: Haber şimdi doğrulandı. Marsilya yılın bu olağanüstü transferini 60 milyona gerçekleştirmiş.
1: Her yer tıkalı.
2: Otoparka gir. Burayı avucumun içi gibi.
1: Neden bilmiyorum ama bunu dediğinde hep korkuyorum.
4: Meşhur Cibril Cisse'nin Olimpik Marsilya transferine ilişkin akıl almaz rakamlar dolaşıyor ortalıkta. Daha fazla bilgi almak için şimdi Velodrom Stadı'na Arman Peci'ye naklen bağlanıyoruz.
5: Evet, şu anda Marsilya Velodrom Stadı'nda canlı yayındayız. Burada aslında çocuklar yarınla bir dostluk maçı yapılacak. Ünlü futbolcunun da bu yüzden böyle astronomik bir rakam talep ettiği söyleniyor. Burada 200 milyon eurodan konuşuluyor.
6: Cisse olsun olmasın bir dakika içinde düdüğü çalıyor.
2: Tamam, sağ tarafı.
1: Emidia zaten ikidir sağ tarafı deniyoruz. Avucunun içi gibi bilirsin ha, öyle değil mi?
2: Tabii ki. Papa'nın güvenlik timindeydim. Jiber'i bulmak için 6 gün boyunca taramıştık burayı.
1: Aman ne güzel. Ben otoparkı tanımıyorum ama içgüdülerim sesini dinleyeceğim.
6: Hadi başlayalım.
1: ...7.32.
0: Yarış için sağ ol.
1: Maç için sağ ol.

0: Hey, el var.
1: Hayır, değnek var.
2: Kol var. Bak sana.
0: Hadi yaptın. Hadi.

0: gonna hate on us. Dude need to ease on up. Hadi iyi ısının. Bacaklarınızı esnetin. Kimsenin sezon ortasında pili bitmeyecek.
1: Beğendin mi formayı?
2: Evet ama çok...
1: Annen yıkamasını söyle. Çamaşır işinde ustadır. Bir iki kere de çekti mi boyuna uyar.
2: Ama o zaman imza silinir.
1: Hayır annene söylerim. İmzaya bir şey yapmaz. Bak dinle beni. Bugün oyunda 3 dakikadan fazla kalmanı istiyorum. Kırmızı kart yok tamam mı?
2: Tamam.
1: Hadi.
3: En önemlisi de sakın ama sakın oynanırken topa dokunmaya çalışma tamam.
2: Tamam
3: mı? Olur da biri sana pas atarsa hemen ileri gönder.
2: Hangi tarafı?
3: Önemli değil sen at onlar halleder sen kafanı yorma.
2: Ama ben de futbol oynayamaz mıyım biraz?
3: Maç bitsin söz baba seninle oynayacak. Hadi oğlum yürü bakalım yürü. Fazla hızlı da koşma ha?
1: Baksana üşütmez mi acaba bu havada?
3: Hayır merak etme özel fanile giydirdim. C vitaminini de dayadım.
1: O zaman bir şey olmaz tabii ne olacak? Keşke buz okeyine yazdırsaydım kıyafeti daha uygun olurdu.
3: Deli misin? Çok fazla tehlikeli. Annesi zaten karate diyordu. Kulübün patronunun dosyası var da Petra fark etmeden oğlumu reddettirdim.
1: Emilien hayatta bir sürü yumruk yiyecek. Şimdiden alışsa iyi olmaz mı?
3: Evet ama daha çok erken.
1: Ya yüzme denediniz
3: hayır,
1: mi?
3: Hayır. Ciğerleri zayıf, ırsi.
1: Heh. Peki sen küçükken bir yerini kırmadın mı hiç?
3: Tabii kolumu 3 kez.
1: Bak gördün mü?
3: İyi de bu ne beni daha akıllı yaptı ne de polis olmamı sağladı.
1: Bacağını kırsaydın olurdu belki.
3: Sakın dokunma.
4: Aferin oğlum. Aferin sana.
1: Sence çocuklarımız ileride ne olacak?
3: Nasıl yani?
1: Yani mesela benimki şoför seninki polis mi olacak ha?
3: Neden olmasın? Hiç fena sayılmaz ha? İkimiz de insanların hizmetindeyiz güzel değil mi? Bu yine iyi daha beteri var. Tam tersi olsa benimki şoför seninki polis düşünsene.
1: Ağzından yer alsın.
3: Ben Emilien dinliyorum.
1: Emilien.
3: Ne demek acil durum? Ne? Jiber mi söyledi sana bunu? Ama bugün benim tatil günüm.
1: Emilien.
2: Maxim iyi misin?
3: Hayır mümkün değil.
1: Emilien sana
3: tamam,
1: söylüyorum baksana.
3: Tamam hemen geliyorum. Daniel acil durum var. Jiber herkesi çağırıyor. Maxim'i sana bırakabilir miyim? Petra gizli görevde. Annem de Lourdes'ta seminerde.
1: Lourdes'ta mı?
3: Evet her yıl gider.
1: Müthiş adamsın oğlum sen.
3: Eşyaları sana bıraksam maçtan sonra emniyete getirebilir
1: misin? Sorun değil.
3: Bak sakın bir sürü abur cubur yedirme oğlana.
1: Olur mu hiç? Sadece bayat ekmek ve su. Sonra doğru yatağa. Şaka yapıyorum tamam. Bakma öyle. Kendi oğlum gibi bakarım ona. Sen rahat ol.
3: Beni korkutan da bu zaten.
1: Emilien oğlun her çarşamba bizde zaten. Hiç sorun oldu mu bugüne kadar ha? Suratı sivilce dolu döndü mü eve hiç?
3: Hayır.
1: Yürü o zaman hadi görevine.
3: Peki tamam.
1: Kart görmeden 4,5 dakika rekor.
2: Ama ben bir şey yapmadım ki. Benim suçum yoktu. Sağ sola ilan dağıtır gibi kart dağıtıyor bu hakem.
1: Hadi git Max sağ ol sizi limana götüreyim.
2: Hadi Max limana gidiyoruz.
5: Yakalayın hemen yakalayın şu topu derhal. Tuttum şef. Yakaladım. Babal getir hemen buraya getir. Artık canımız sıkmaz. Alın bakalım gençler. Oynamaya devam edin. Evet baylar. Çalım voleye bilmem ne zamanı geçmiştir. Artık top cambazlığı istemiyorum. Biraz önce Paris'le görüştüm tamam mı? Bize kargoyla çok özel bir paket gönderiyorlar. Yılın en önemli transferiyle ilgili bir şey olduğunu
6: Drogba,
5: söylediler.
6: Drogba.
7: Hayır ben biliyorum Bakaleli.
8: Maradona.
6: Bekama.
5: Siz tam bir salaklar topluluğusunuz. Tenisten söz etmiyorum. Suçlu transferinden söz ediyorum.
6: Tabii.
5: Tabii ki hayır. Çok daha ünlü biri. Benim notlarıma göre 1 numaralı halk düşmanı. Adı Giuseppe Sassisi. Siyasi yani Sassisi.

0: Si
1: Hayır
0: sabri.
1: Şef.
0: Ama ses
1: ya transfer.
0: Aa öyle mi ya? Benim bugünkü notum nerede peki?
1: Kağıt tasarrufu yapın demiştiniz, evet, hatırladınız mı?
0: Doğru tabii ya. Doğru, eşim yüzünden Amazon ormanları hakkında bir program izlemiş. Dünyada her gün kaç dönüm orman yok oluyor? Haberiniz var mı sizin ha?
2: Kaç?
0: Ha? Evet, bilseydiniz tüyleriniz diken diken olurdu.
2: Ne
0: kadar? Her gün ağaçtan yapılan ve yanıp kül olan kaç milyon kibrit varsa o kadar işte, tamam mı? Duyun, her fırsatta söylüyorum bunu. Kağıtlara dikkat edin, işte o kadar. İsrafa son, tasarruf.
1: Peki tamam şef, şu bir numaralı halk düşmanı.
0: Evet, bu bir Belçikalı. Adını söylemiyorum, zira adı bile mide bulandırıyor. Bilinen 53 silahlı soygun, 122 adet cinayet ortaklığı. Al Capone'dan bu yana böylesi hiç görülmedi, inanın. Kongo'ya gönderilecek ve orada bir düzine suçtan yargılanacak. Marsilya'dan transit. İddi'de teslim alıp yarın sabah saat 5'e kadar burada gözetim altında tutacağız. Sonra da Kongo yetkililerin uçağına bindireceğiz. Şehir turu atmaya zamanı olmayacak. Anlayacağınız çok sıkı bir takip istiyorum. Her santimetre karede bir polis istiyorum. O kadar çok polis istiyorum ki denizi bile göremesin. Anlaşıldı mı arkadaşlar?
3: Anlaşıldı şef.
1: Kaçta geliyor bu canavar?
0: Güzel, evet, güzel bir soru bu Emilian. Saat de müşteri.
1: Ama saat 3'ü 5 geçiyor.
0: Ama benimki 12'yi 5 geçiyor. Araçlara!
4: Ne var Max? Bunu istememiş miydin? Neden yemiyorsun o zaman?
5: Babam krema yememek gerekiyor çünkü her tarafa bulaşırmış.
4: Babanı yalancı çıkartacağız. Sen şimdi tek bir dakika yapmadan yiyeceksin bunu.
6: Eyvah baban Leo,
0: hey,
6: çabuk sakla.
0: Hey, ne yapıyorsunuz yolun ortasında? Çabuk çekilin oradan polis.
7: Bayanın lastiği patlamış. Bu sıcakta böyle bırakamam ya.
2: Adam haklı şef, hiç olur mu? Evet, yardım etmek gerekir değil mi?
8: Benim ilk yardım diplomam var. Gerekirse ben de...
0: Oturun, kimse kıpırdamasın.
1: Bazı ebeveynler hapse atılmayı...
0: Hadi kaç saat lazım size bir lastik değiştirmek için ha? 3 saat değil.
7: Biz burada işimizi itinayla yaparız.
9: Teşekkür ederim.
0: Hele şükür gidiyor, tamam. Hadi gazla.
4: Lezzetli mi var?

0: generalim.
1: Süper, şimdi anlaşıldı.
0: Geciktik, özür dileriz. Kestirmeden gelelim dedik ama lastik patladı.
1: Lastik bir saatte mi değişiyor?
0: Polisler bir haftada değiştirirse iyi artık. Eğitim giderek kötüleşiyor çünkü. İlk günden beri ateş etmeyi öğreniyorlar. Halbuki polislikte ateş etmekten daha sık lastik değiştiririz biz de. Peki orduda böyle bir problem var
1: yok,
0: mı?
1: Yok, bizdeki paletli araçlar.
0: Paletliler çok iyidir tabii, her yere gider.

0: Ne kadar komik. Afrika'daki tatillerimi hatırlattı bana. Orada da böyle kafesler vardı. Geceleri vahşi hayvanlardan korumak için içinde uyurduk.
1: Bu hayvanların en kötüsü Jiber. Eğer kaçarsa siz daha lastiğinizi değiştiremeden bütün şehri kana bulan.
0: Hiç merak etmeyin generalim. Biz bu tür uyanıklara alışığız Marsilya'da. 2 saat içinde eğitiriz hemen. Yarın burnundan top sektiriyor olur. Hadi götürün şunu. Evet, iş bitti.
1: Jiber, bu kolyeye dikkat edin. Kariyeriniz buna bağlı.
0: Gözünüz arkada kalmasın general. Oldu bilin. Saatlerimizi ayarlayalım şimdi.
1: 16:20.
0: 12:05. Mükemmel. 2 saatte bir konuşalım. İleri! Alo Jiber. Aa generalim. Ne çabuk.
1: Evet, çok çabuk. 30 saniye geçmedi, bir salaklık yaptınız bile.
0: Nasıl yani?
1: Aynaya bir bakın bakalım.
0: Aa, etiket. Tabii ya, şimdi çok daha iyi oldu. Teşekkür ederim generalim.
1: Jiber, arabanın dışındaki aynadan söz ediyorum. Şimdi sağ tarafınıza bakın.
0: Aa, lanet olsun, arabayı durdur.
2: Hey, bak işte,
3: evet,
2: gördün mü,
3: güzel
2: puanı
3: ateş.
2: Biz kazandık. Ama istersen harika, bir daha oynayabilirsin.
4: Bu adresin doğruluğundan emin
3: evet,
4: misin?
3: Evet, %100 doğru.
4: Peki tamam, o zaman plan şu. Siz arabada kalın, tek başıma daha rahat olurum. Eğer ki ben 30 dakika içinde dönmezsem gelip beni alın, tamam mı?
5: Tamam, anlaştık. Ne?
4: Onu serbest bırakmadan beni ararsın değil mi? Daha güvenli olur.
3: Evet, elbette.
6: Tamam, atıyorum.
2: Hay aksi, ıska geçtin.

0: Hadi göster hünerini yakışıklı.
1: Oh Daniel.
2: Bunu bir kilometre geride buldum, sizin olmasın sakın.
1: Deme ya. Asfalta çarptığından emindim. Teşekkür ederim. Şu veletlere bak.
3: Evet, ne çabuk büyüyorlar değil mi?
1: Hey küçük Maxim, nerelerdeydi?
3: İyi ki babasına benzemiyorum.
2: Hadi gidelim.
1: Emilian hala görevden dönmedi.
2: Olsun, bilgisayarla oyalanırlar.
4: Sistemize hoş geldiniz. Dilerseniz mesaj
2: baban bırakabilirsiniz. Baban oyunları nereye koyuyor biliyor musun? Aha işte, bunlar sizi oyalar. 5 dakika çıkıyorum. Bir telefon edeceğim. Uslu durun, tamam mı? Ha?
5: İki kişi oynayabiliyor mu?
6: Hayır, babama emniyetteki en dandik bilgisayarı verdiler. Posta bile gönderebiliyor mu? Bunu bile bilmiyorum.
5: Peki ya Jüber'inki?
6: Atom bombası gibi.
0: Bu saçmalık da neyin nesi? Ne oluyor anlamıyorum. Bu yeni modeller için de doktora yapmak gerek artık. Evet.
5: Bilgisayar oynamak istiyorduk.
0: Ama bilgisayar şimdi meşgul. Hadi başka bir oda bulun.
6: Ama bu son model bir bilgisayar. Bunun adı Core 2.
0: Siz bunu kullanmayı biliyor musunuz?
6: Çocuk oyuncağı.
2: Merhaba Marley.
7: Merhaba.
2: Boğaz kurulu için bir şeyin var mı acaba?
7: Hayır, sezon sonu pek bir şey kalmadı. Şu dolaba bir bak.
2: Gerçekten yokmuş. İki kişilik mi?
7: Evet, iyi olur, uyandırır beni. Al.
2: Evet, sağ ol. Görevdeyken asla içmem. Bu akşam evde içeceğim.
7: Komik bir durum. Bizde tam tersi. Burada içeriz ama evde asla.
8: Baylar, Jüber geldi.
9: Tanrım, arabaya bak.
10: Evet Alan. Hayvanı büyük ofise götürün şimdi.
2: Bu kafesten çıkar
10: mı? Tabii ki hayır. Çok tehlikeli olduğunu sürekli hatırlatmam mı gerekiyor size?
2: Şey, biliyorum ama kafes biraz fazla büyük.
10: Tartışmayın ve uygulayın şunu.
11: Bütün birimleri kurtarıldı.

0: Marley, gelin buraya gelin.
1: Buyurun.
0: Gelin. Yine mi iştiniz siz?
1: Hayır hayır hayır, yemin ederim.
0: Hayır hayır, bana masal anlatmayın. Benim burnum çok iyi koku alır, öyle değil mi Marley? Bak, geçen kış kar köpekleriyle 3 aylık staj yaptım. Emin olun çok iyi kar koklarım.
1: Hiç üpemiyorum.
0: Sonunda 1 kilometreden kokusunu alabiliyordum.
1: Vay canına.
0: Evet. Peki bu seferlik tamam ama bir daha olmayacak.
2: Giriş kodunu gireceksin.
1: Kod.
2: İşte. Fotoğrafını yükleyeceksin.
1: Fotoğrafı yükle.
2: Önce istemediğinin üzerine tıklayacaksın.
1: Önce istemediğime tıklıyorum.
2: Sonra da kovmasını istediğine tıkla.
1: Vay canına, teşekkür ederim çocuklar. Ha? Siz olmasanız yapamazdım, emin olun. Küçük bir hediyeyi hak ettiniz şimdi. Ha? Biraz haçlık. Alın. Bakın. Bunları da saklayın ha. Aramızda kalsın, tamam mı?
0: Burada ne yapıyorsunuz çocuklar ha? Size kaç kere bilgisayarıma dokunmayın demedim mi ben? Hadi bakayım. Siz ne yapıyorsunuz burada?
1: Ben
0: yeni bilgisayar uzmanısınız öyle mi?
1: Öyle.
0: Özür dilerim. Tamamen aklımdan çıkmış. Bu tür bilgisayarlar için uzman tutmak lüks sayılmaz biliyorsunuz. Ben aslında elektroniğe yatkınımdır ama itiraf edeyim, beni aşıyor. Evet, bugün kısa keselim çünkü çok zor bir gün geçirdim. Kafam sanki patlayacak gibi böyle.
1: Affedersiniz ama tütüyorsunuz.
0: Hayır, 3 hafta önce bıraktım. İradem kuvvetlidir ama bu sefer yardım aldım. Nikotin bandı taktım. Gördünüz mü?
1: Çok net. Ama ben başınızdan duman çıkıyor demek istedim.
0: Evet, gerçekten.
1: İzin verirseniz.
0: Bu da nereden gelmiş?
1: Kesin. Bu kesin fazla.
0: Hemen söndürün şunu, burası geçirmeyen bir oda.
1: Özür dilerim.
0: Evet, şu dersi yapalım bakalım. Başka işlerim.
1: Tabii. Son derste nerede kalmıştınız?
0: Sandalye ayar.
1: O zaman fareyi alalım. Bir gözünüz ekranda, diğeri klavyede olsun.
0: Bir göz ekranda, bir göz klavyede. Yani böyle. Bu pek kolay olmuyor.
3: Bunun 6 yaş için olduğundan emin misin?
2: Baba, bu çok yumuşak bir oyun. Aslında bunu oynamayı yıllar önce bıraktım.
3: Aha. Ah tanrım. Öyle bir belaya düştüm ki hayal edemezsin.
4: Edemem tabii, hayal gücüm sıfırdır zaten.
3: Çok büyük bir müşteri verdiler. Çok, çok büyük.
4: Ne türden?
3: Bütün Avrupa polisinin aradığı türden.
4: Ve size mi verdiler? İyi, dışarıdakilerle top oynar artık ha?
3: Oyuna zamanı yok. Yarın sabah 5'te uçağa biniyor. İstikamet Kongo.
4: Tabii o zamana kadar kaçmazsa alay etmek istemem ama bu polis merkezi değil. Tatil beldesi gibi.
3: Aynen öyle Danya. O yüzden Jiber bütün izinleri kaldırdı. Mesai yapmak zorundayım. Petra'ya ulaşmaya çalıştım ama imkanı yok. Hala o kahrolası çok gizli görevde. Ufaklıkla öylece kala kaldım ve...
4: Ve arkadaşından yerden onunla biraz daha ilgilenmesini istiyorsun.
3: Yalnızca 2-3 saat daha. Şu nöbet bitene kadar. Sonra gelip alacağım. Kahveri 2 şeker değil mi?
4: Evet. Peki ben ne zaman çalışacağım acaba? Sabahtan beri çocuk gezdiriyorum.
3: Ya Lili? O ilgilenmez mi biraz?
4: Lili Paris'te dekorasyon fuarında.
3: Öyle mi? Dekor mu yapacak?
4: Yalnızca garajın dekorasyonunu. Her şeyi yenilemeye karar verdi.
3: Başın dertte.
4: Hem de nasıl? Taksinin bile dışarıda yatmasını istiyor. Düşünsen.
3: Bak, bu zor işte.
4: Evet ya.
2: Seninki öyle. Evet.
4: Aslında dışarısı daha iyi olabilir. Lili her tarafa çiçek koyuyor. Polen karbüratör için acayip zararlı. Bütün hafta sonu kulak pamuğuyla temizliyorum. Düşünsene onu.
3: Evet, ne yapacaksın? Çift hayatı böyle özveri istiyor değil mi?
4: Petra'ya karşı özveride bulundun mu sen?
3: Binlerce.
4: Ne gibi?
3: Eşyaları mesela. Bekarken inanılmaz dağınıktı ben. Petra ne zaman yerde gömlek falan görse alıp pencereden atardı.
4: Ha, donları da mı?
3: Her şeyi diyorum.
4: Sen ne yaptın? Düzenli mi oldun?
3: Evet, bir de balık oltası aldım. Attıklarını almak için 3 kat inmiyorum artık.
4: Ufaklığı saat kaçta alırsın sence?
3: 2 saat sonra işim biter.
4: Peki, anlaştık o zaman.
3: Sen gerçek bir dostsun.
4: Evet, biliyorum. Baksana, madem bu akşam 4 erkek baş başa kaldık, garajda son bir kez televizyon seyredelim. Ne dersin ha?
3: Tamamdır. Baksana, 2 saat boyunca ne yapacaksınız?
4: Benim bir fikrim var.
5: Benim küçük yavrularım, sizi görmek ne kadar güzel. Hani pazar günü gelecektiniz?
4: Evet ama sinemaya giderken yolda evi görünce dedeyi istiyoruz diye tutturdular. Ben de getirdim işte.
2: Evet dede, seni çok özledik. Ben de Leo ile kalmak istiyorum.
5: Oo, kuzularım benim, ben buradayım işte. Dedeniz burada. Endişelenmenize gerek yok. O kadar duyarlılar ki.
4: Evet ya, anneleri burada değil şu sıra. Sert delikanlıya oynuyorlar ama aslında çok hassaslar.
5: Bir iki saat bende kalsalar. Hem biraz sakinleşinler. Ha?
4: En fazla iki saat generalim. Sonra eve devleri var.
5: İki saat. Şimdi başladı.
2: Evet. Evet, başardık.
6: Burada daha ne kadar bekleyeceğiz?
4: 5 dakika daha bekleyelim, sonra tamam.
6: Tamam.
1: Yukarı çekin, yukarı. Tamam. Şimdi de indirin, indirin.
6: Daha çabuk.
1: Evet. Yukarı. Evet, evet, hiç fena değil. Önemli olan aynı ritmi tutturmak.
6: Hadi şef. Aa, aferin sana Alen. Kaybettim işte sayenizde. Kaç yapmıştım toplam?
1: 8.
6: Aa, ilk deneme için hiç de fena değil. Peki rekor kaç?
1: Rekor mu şey... İzninizle.
6: Rica ederim.
1: Alo.
4: Ben Suk. Seni almaya gelelim
1: hayır,
4: mi?
1: Hayır, hiç gerek yok. İşim bitmek üzere. Hemen geliyorum.
4: Tamam peki.
6: Ne?
4: Tamammış.
1: Kusura bakmayın ama gitmem gerek.
6: Ya öyle mi?
1: Evet. Bir müşterim bekliyor.
6: Aa peki, o zaman gelecek ay aynı saatte.
1: Zevkle.
6: Alen, ne yaptınız böyle? Siz kafayı yemişsiniz.
5: Büyük odaya koyun dediniz. Ben de tartışmadım. Emir emirdir efendim.
6: Evet doğru. İyi yapmışsınız. Amin. Şimdi şu örtüyü kaldırın bakalım. Şımartılmak için gelmedi buraya.
5: Aman tanrım, şuna bak.
3: Gerçekten o kadar zahir.
6: Daha da kötü. Bu yaratıklar kulaklarıyla bile kuzu boğazlar. Korkmayın sevgili Emilien. 5 yıl Ekvator Guyanası'nda UNESCO için su aygırı sayıp kızarmış örümcek yedim. Bir Belçikalı'dan korkacak değilim. Peki kısa, rutin bir sorguyla başlayalım. O da sakinlesin. Alen, bana kağıtlarını ver. Hadi Alen, hadi. Atın ve soyadın.
4: İyi geçti mi?
1: Burası bir tımarhane. Korkunç. Hadi çalıştır.
6: Benimle oyun mu oynayacaksın ha? Alen, Bush Drone.
4: Ben mi yapayım efendim?
6: Evet, Bush Drone.
4: Peki şef.
6: Özel muamele.
5: Cevap verecek misin?
6: Herkes sakin olsun. Vay be, benden daha zeki olduğunu mu sanıyorsun ha? Pekala. Alen, çekmece. Tabancayı kap gel. Gör bakalım. İşte Guyana'dan getirtmiştim bunu. Komutan hediye etmişti bana. Şu oku görüyor musunuz ha? Bir fili 5 saniye içinde uyutur. Dikkat edin Alen, silah dolu. Gözünüzü ondan ayırmayın. Eğer kaçmaya kalkarsa vur.
4: Uyar atışı yapmadan mı?
6: Herhalde yani. Tek bir ok var. Uyar atışı yaparsa neyle uyutacaksın onu?
5: Çok özür dilerim.
6: Evet, baştan alıyoruz. Adın soyadın. Ne anlamadım. Bana bak, beni sinirlendirme. Sinirlenirsem çok kötü olur, tamam mı? Anladın mı beni?
3: Şef, ağzında top varken konuşmak zor olabilir değil mi?
6: Bunların hepsi birer mazeret. İsteseydi pekala cevap verebilirdi.
3: Bak şef, bir şey demeye çalışıyor sanki.
6: Desin, tek istediğimiz de bu zaten.
4: Şef, şu topu çıkarsak sırf görmek
6: için. Asla olmaz. Sen şunu verirsin, o bunu kapar.
3: Tabii ya, kara tahta bunun için var demek.
6: Kara tahta mı var?
3: Evet, bakın orada. Bir de tebeşir zincirlemişler. Demek böyle iletişim kuruyor.
6: Aman ne güzel, bize yazılı cevap versin. Hadi Emilian, yazın adını soyadını.
3: Şef konuşamıyor ama sanırım gayet iyi duyabiliyor değil mi?
6: Verin şu tebeşiri. Dikkat edin, bacağınızı kapmasın. Hadi. Yavaş. Aferin Emil. Ne yazdı oraya?
5: Çiş.
6: Çiş mi? Yani evet, anladım. Bu adı mı soyadı mıymış?
5: Bence sadece tuvalete gitmek istiyor şef.
6: Hayatta olmaz. Tuvalete gidiyorum deyip kaçma numarasını hayatta unutmam. 100 kere başıma geldi bu. Bu modası geçmiş numaralara kalacaksın ya. Yemezler canım.
3: Durun, kesin buna da çözüm düşünmüşlerdir. İşte şurada bakın.
0: Nereye bakayım? Emilian, bunun nasıl çalıştığını biliyor
3: musun? Evet, elbette. Çocuk oyuncağı. Bu boru sıvıyı atmak için. Bu da temizlik için. Çok basit. Geçen ay yeni malzemelerle ilgili eğitim filmi izlemiştik. Halen.
1: Ha? Ha?
3: Neyse, boş ver.
0: E peki, o zaman takın hadi. Siz ona bakar mısınız lütfen?
7: Vay canına. Şunun bir tadına bak dostum, inanılmaz bir şey. Biraz sert. Şimdiden dev kurtlar görüyorum.
3: Evet, bu suya bağlanıyor. Bu da tuvalete. Çok basit. Boruları taktım.
0: Şunu bana.
7: Özür dilerim, özür dilerim. Konsantre değilim.
0: Konsantre olun lütfen, tamam mı? Burada karakoldayız. Silahla öyle oyun oynanmaz. Panayırda değiliz. Oyuncak ayı vurmuyoruz burada. Hadi. Gerçek ayı vuruluyor böyle bir aletle. Odanın içinde bir numaralı kural. Kazaları önlemek için parmak emniyette durur. Kollar vücuda bitişik. İşte böyle. Aha. Ayağım.
8: Sandalye. Sandalye verin çabuk. Çabuk sandalye getir. Tamam.
7: O kadar ağır ki sen kaç kişi taşıyorum.
9: Sağolun bunu berbat.
8: Kafayı iyice bulmuş.
5: Hayır,
8: sanki
5: ayılar için olan bir ilaçtan aldı.
8: Ayılar için mi?
9: Ha. Sen mi verdin ona bunu?
7: Hayır, ben hiçbir şey vermedim.
3: Amma salaksınız. Bacağına ayıları uyutmak için kullanılan süper güçlü bir ok saplandı. Uyandırmalıyız yoksa 6 ay kış uykusunda yatar.
9: Belki 6 ay kafa dinleriz.
3: İzinleri kim imzalayacak?
8: Hadi kalkın. Komiserim kalkın.
10: Hadi kendinize gelin.
8: Uyanın, kendinize gelin. Hadi.
10: Komiserim kalkın.
3: Oh. Evet, nerede kalmıştık?
5: Adı ve soyadında.
3: Sen de Jiber gibi salaklaşacak değilsin umarım.
5: Özür dilerim, affedersin. Bütün gün onun yanında takılınca ne bileyim ulaşıyor herhalde.
3: Evet, Belçikalı ne haber? Çişini rahat yaptı mı? Hı? Borudan işemece iyi mi?
5: Borudan işemece.
3: Tamam, tamam.
5: Ha, şuna bak, bayağı işedi herhalde. Bacağına baksana, şişmiş.
3: Ama normal değil. Borudan çıkması gerekiyor.
5: Öyle mi? Su sanki yukarı gidiyor.
3: Olamaz ki. Su normalde aşağı akar.
5: Biliyorum tabii. Boruları mı karıştırdın?
3: Hayır. Sakarım, sakarım ama bu kadar da değil. Boruları doğru bağladım. Biri musluğa, biri tuvalete.
5: O zaman sorun başka. Bir sorun oldu. Kesin çünkü.
3: Ben de gidip bakacağım. Buna bir kadın. Yine çuvalladım işte. Salam, inanamıyorum. Suyu kestim, seviye düşmeye başladı.
5: Evet, düşüyor bak. Demin gözünden su fışkırıyordu. Şimdi sadece küçük bir sızıntı var.
3: Çıkarmamız lazım, boğuluyor adam.
5: Hey, bundan emin misin sen? Adam çok tehlikeli, bununla şaka olmaz ki.
3: Fransız karakolunda boğulan Belçikalı sence nasıl görünür?
5: Haklısın, haklısın, hiç hoş görünmez.
3: Bir yerde bir acil durum sistemi olmalı. Görmüyor musun bir şey? Bir düğme, bir kol.
5: Bir zincir.
3: Hayır, bir kol. Hadi çabuk ol, yakala. Hazır mısın?
5: Evet.
3: Hadi bir, iki.
5: Öyle mi?
3: Oh. Oh, hiç iyi görünmüyor ha. Hadi gel, maskesini çıkaralım. Hayır, sen çıkar. Ben... Hadi çabuk ol.
5: Evet. Bu şeyi çıkarmak çok zor. Tamam.
3: Çıkar. Tamam, yavaş ol, yavaş.
5: Çok ilginç. Hiç böyle birini beklemiyordum.
3: Nasıl birini bekliyordun?
5: Ne bileyim, yani daha şey bir yüz. Dişler, koca bir çene, biraz daha...
3: Canavar gibi.
5: Evet.
3: En büyük katiller hep sıradan olur. Böylece daha az şüphe çekerler. Hadi uyandır. Ne yapıyorsun?
5: Önlem alıyorum.
3: Hadi.
5: Bayım.
3: Hadi.
5: Bayım. Bayım.
3: İşte bak, düzeliyor.
5: Çok güzel. Çok memnun oldum.
11: Neredeyim ben?
3: Marsilya Merkez Karakolu'ndasınız.
11: Ve
10: mi siz polisiniz öyle mi?
3: Evet müfettiş, yakında baş müfettiş.
10: Müfettiş, yakında baş müfettiş.
4: Peki şimdi ne yapacağız?
3: Hayır, önce sinek.
10: Yeter, vurmayın yeter.
3: Yeter,
10: vurma.
3: yeter. Tamam.
10: Burada bir hata yapılıyor. Suç Fransız polisinin değil, benim ülkemin polisinin. Gerçekten, samimiyetle söylüyorum.
3: Bay Albert Van den Bosch, çok sayıda suç için Interpol tarafından 17 ülkede aranıyorsunuz. Hafızanız tazelenmiş.
10: Ama benim hafızam yerinde, sorun da bu zaten. Adım Van den Bosch, Albert değil. Fenimore Ojen Triboulet. Belçika elçiliğinde çalışıyorum ben, ateşeyim.
3: Bizi salak sanıyor. 1987 Paris Brüş trenine saldırı.
10: Ben hiç suç işlemedim. Ben ateşeyim diyorum size.
3: Ya ateşesin demek. Böyle numaralarla kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Alen şef için küçük bir rapor hazırlayalım. Eminim çok hoşuna gider.
11: Dosyayı hazırlayayım. Evet.
3: Yaz bakalım. Albert Van den Bosch.
10: Ojen Triblo diyorum. Van den Bosch'la karşılaştım ben. Dosyadaki resme bakın. Bana hiç benzemiyor. Bir hayvana benziyor o.
3: Tabii.
11: Emilian. Gelsene.
3: Bu da kim?
11: Albert Van den Bosch.
10: Ya gördünüz mü, söylemiştim size. Size kızgın değilim. Hata sizin değil ki. Çözün beni hadi. Şikayette bulunmayacağım.
3: Bu Van den Bosch'u nereden tanıyorsun?
10: Tanıdığını söylemek doğru olmaz. Brüj'de karakolda bir kez karşılaştım. Hepsi o kadar.
3: Brüj'de karakolda ne yapıyordunuz?
10: Soyulduğumu bildirmeye gelmiştim. Çünkü yol ortasında arabam karçak edilmişti.
11: Karne?
10: Karçak. Karçak ettiler. İki izbandut beni arabadan zorla çıkardı. Arabayı
11: alıp gittiler. He, anladım. Biz ona Marsilya'da Paris'te bekleriz.
10: Biz karçeklemek diyoruz buna.
3: Peki tamam, sonra?
10: Ben başkomiserin odasındaydım. Hoş bir adamdı kendisi. Sonra tuvalete gitmeye ihtiyacı duydum.
11: Hep bu kadar sık mı gidersiniz?
10: Geçen yıl prostat ameliyatı geçirdim.
11: Pardon.
3: Tamam, sonra?
10: Kabinlerden birine giriyordum. Baktım karşımda Van den Bosch. Bu kıyafeti üstünden çıkarıyordu. Korktum. 3 tane adam üstüme atlayıp zorla bu iğrenç kıyafeti bana giydirdiler. Kendimi korumaya çalıştım elbette. Topu tıkadılar hemen ağzıma. Sonra da hiçbir şey yapamadım. Böyle kıskıvrak bağlandım. Anlıyor musunuz beni?
3: Gerçekten çok iyisiniz. Ha? Ama şansınız yokmuş. Bugün daha iyisine çattınız.
11: Emelian?
3: Ah, ne var yine?
11: Bir bakabilir misin?
12: Belçika Büyükelçiliği.
11: Fenimore Ojen Tribüle. Belçika elçiliğinde 96'dan beri kültür ateşesi.
10: Tam tarih 17 Mayıs 1996. Hatta tayinimden ana haber bülteninde bile söz ettiler. İşte böyle.
11: Evet öyle.
3: Elçiliğin numarası var mı?
11: Evet.
3: Hadi ara. Ara hadi.
1: Arıyor. Buyurun, Belçika Büyükelçiliği, merhaba.
3: Merhaba, Bay Tribüle ile görüşecektim.
1: Maalesef Bay Tribüle 3 gündür yok.
3: Nerede olduğunu biliyor musunuz peki? Önemli bir konu da.
1: Bakın işin doğrusu 3 gündür kendisinden hiçbir haber alamıyorum. 3 gündür elçiliğe de gelmiyor. Biz de endişelenmeye başladık.
3: Kendisi kayıp mı yani?
1: Öyle de denebilir. Salı sabahı karakola gidip çekilen arabasını bildirdiğini biliyoruz. Ondan beri haber yok. Neden sordunuz? Siz yakını mısınız?
3: Hayır. Bu çok korkunç. Ben sizi tekrar ararım. İşte şimdi yandık.
7: Konuşacak mısın sen ha?
3: Hey hop, tamam, abartmayın isterseniz.
7: Merak etme, ben buradayım.
3: Sen de karakolu yakma, o bize yeter. Bana bir kıyafet ödünç verebilir misiniz? Tutukluyla ufak bir sorun oldu da.
9: Tabii, dolaptan al. Patronun her zaman bir yediği olur.
3: Haklısın. 10 dakikada bir değişebilir.
13: Ah Danielciğim, iyi ki geldiniz.
4: Bir sorun mu var?
13: Hayır, ama ateşkes imzalatırsanız minnettar kalırım.

0: Utançla teslim olmaktansa onurumla ölürüm daha iyi. Bu da ne böyle?
1: Barış, barış! Savaş bitti.
2: İyi misiniz general?
0: İyiyim. İyiyim. Bozguna uğradım ama savaşı da kaybetmiştim.
2: Ben şunu başka bir zaman yapsak. Çocukların ödevlerini yapmaları lazım da.
0: Tabii, tabii. Pazar günü yaparız. Pazar, tamam.
2: Tanrı'nın günü. Onun da hoşuna gider.
0: Hem de turtalı elma yeriz.
2: Tamam, çok güzel. Siz ikiniz doğru arabaya. Hey, hadi. Bak, plan 2 saat sakin durmaktı. Salonu mahvetmek değil, değil mi?
3: Ama o başladı. Biz de mi oynamak istiyorduk?
4: O da dedi ki dama şapşalların oyunudur.
2: Şapşal oyunu mu? Öyle mi dedi? Siz şapşal nedir biliyor musunuz?
3: Evet, sineklerin üzerine vurduğun alet.
4: Babam ofiste bir sürü şapşal var dedi.
5: Sinekler bu yaz neydi bilmiyorum ama at kadar olmuşlar.
6: Komiseriniz epeyce yapılı bir adam ha?
7: Evet, biraz iricedir ama olsun, yakıştı size.
6: Benim tarzım sayılmaz ama burun kıvırmayacağım. Dalgıç kıyafetinden iyidir, öyle değil mi?
7: Aa, evet, orası kesin.
5: Aman tanrım, şunun boyuna bak.
6: Ne oluyor?
8: Hey, hasta mısın? Nesin?
5: Pardon ama camın üzerinde bir sinek vardı. Dev gibi, dev gibi, kocaman. Şurada, şurada.
8: Evet, dev sinekler, kurtlar falan biliyorum. Sen en iyisi bir bitki çayı iç.
5: Ciddiyim ben. Nereye
6: gittin? Ofiste böyle sinek avcısı çok mu?
5: Hayır, hayır. Ben size açıklayayım. Bizim şef sinekli bal tutmayı çok sever. Doğum günü de yaklaşıyor. Bunlardan toplayıp ona sürpriz yapalım dedik. Pardon, affedersiniz.
7: Peki... Sizi bir yere bırakayım.
6: Teşekkür ederim. Taksiye binerim.
7: Pekala. Hoşçakalın. Tekrar özür dileriz ha.
9: Merhaba Daniel.
2: Emilian bitirdi mi?
9: Hayır, 1 saati daha var.
2: Söyle ona çocuklarla pizza almaya gidiyoruz. 1 saat sonra bana gelsin, oldu mu?
9: Tamam, ona söylerim. Hoşça kal.
2: Sağ ol.
6: Zamanında ben de bir araç arıyordum.
2: Sizin nereye götürebilirim peki?
6: 4 numara Mediterane Meydanı.
2: Güzel adres.
6: Bu arada bir ricam olabilir mi?
2: Müşteri her zaman haklı.
6: Biliyorum, güney bölgesinde güneş size uyku veriyor. Ağır bir tempoda hareket etmeye alışmışsınız ama... güneş battığına ve sıcaklık düştüğüne göre turistik yapmasak diyorum. Yani şu gaza bassanız lütfen. En hızlı şekilde limana varmak istiyorum. Becerebilirseniz tabii limana. Marsilya Limanı'na. Marsilya Limanı'na. Ne hoş değil mi?
3: Yapacağını kemerine taksan iyi olur.
6: Ne dedin?
3: Hayır, bu çok kötü, çok iğrenç.
6: Özür
3: dilerim. Leş gibi kokmaya başladı.
4: İğrenç.
2: Marsilya'da iyi vakit geçirin. Hoşça kalın.
10: Delta 1, Sardalya sahile vurdu. Top sizde Delta 3.
11: Delta 3, alındı. Yemeği
10: hadi bakalım.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
13: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
14: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Tatlı yiyelim.
3: Tatlı konuşalım.
4: Nesildi festi?
5: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
6: Sohbette lezzetlerin enfesti festi.
7: Bu salı binde ABC sık yıkananlar toz deterjan 399 lira. Bloom tuvalet kağıdı 249 lira.
8: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
2: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay, baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Hele.

0: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima,
1: gerçek konfor. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
3: Alperen topu yakaladı. Son saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz. Bu nasıl bir kafa?
4: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı.
5: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
6: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
5: Yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz. Obseso.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
12: Hava tam portakal. Hava tam portakal.

0: hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Hoşça kal.
3: Sağ ol.
4: Tam zamanında ben de bir araç arıyordum.
2: Sizin nereye götürebilirim peki?
4: 4 numara Mediterane Meydanı.
2: Güzel adres.
4: Aa, bu arada bir ricam olabilir mi?
2: Müşteri her zaman haklı.
4: Biliyorum, güney bölgesinde güneş size uyku veriyor. Ağır bir tempoda hareket etmeye alışmışsınız ama güneş battığına ve sıcaklık düştüğüne göre turistik yapmasak diyorum. Yani şu gaza bassanız lütfen, en hızlı şekilde limana varmak istiyorum. Becerebilirseniz tabii limana. Marsilya Limanı'na. Marsilya Limanı'na. Ne
5: o
4: hoş gibi.
5: Kapıcağına kemerine taksan iyi olur.
4: Ne dedin?
5: Hayır, bu çok kötü, çok iğrenç.
4: Özür dilerim.
5: Leş gibi kokmaya başladı.
6: İğrenç.
2: Marsilya'da iyi vakit geçir. Hoşça kalın.
7: Delta 1, Sardalya sahile vurdu. Top sizde Delta 3.
8: Delta 3, alındı. Yemi
7: hadi bakalım.
4: İşte, şey tamam. Şu Sardalya kokulu kıyafetten daha iyi sonuçta. Pekala, istediklerimin hepsini getirdin
9: her
4: mi?
9: Her şey tamam.
4: Uzman da bulabildin mi?
9: Bu şehirde kalifiye eleman bulmak kolay değil. O zaman ben de...
4: Şer, yok burada ne kadar başarılı olduğunu değil, uzman bulup bulmadığını soruyorum sadece.
9: En iyisini.
4: Bana izin ver, bir karar vereyim, olur değil mi?
9: Hı? Tabii, elbette. Seninle görüşmeye gelmesini söyledim. Bu olmalı.

0: Sizin için çalışmak bir onur.
1: İşleri mi biliyor musun?
0: İş mi? Ne kaba kelime. Eserleriniz demek. Aa, bu daha doğru.
2: Çok başarılı.
0: Pekala. Ne zaman başlıyoruz?
1: Bak, o kadar da değil. İltifattan hoşlanırım ama önce bir sınavdan geçmelisiniz. Bir çeşit alışkanlık. Evet. Gözlerimi kapatacağım, bana yapışacaksınız. Ve ben fark etmeden, yani fark etmeden üstümden bir şey çalmaya çalışacaksınız. Tam bir dakikanız var.
0: Düzeltmek için almıştım. 2 dakika geç kalıyordu.
2: Gerçekten çok başarılı.
3: Evet, hangi servisten aldınız?
4: Yapacak hiçbir şey yok. Tek tek bütün departmanlara baktık. Hiçbirini ilgilendirmiyor.
5: Peki, o zaman tek çözüm.
6: İşte, veteriner.
2: Ayı nerede? Burnu ısınmış.
5: Bu ayı değil, bu komiser. Ayılar için olan bir iğneden yedi. Uyandırmamız gerekiyor.
2: Ben de kendi kendime hiç böyle bir ayı görmemiştim diyordum. Bunun için panzehirim var. Bu fil dozajı aslında ama ayılar için de yeterli olur.
5: Bir saniye, emin misiniz?
2: Evet, daha önemli olan iyi nişan almak. Burnun hemen üstüne, iki gözün tam arası.
5: Buradayım şef, buradayım. Geçti mi? Nesi var?
2: Önemli değil, normal bir tepki. Biraz sepetinde kalıp dinlenmeli.
6: 5 dakika uyuyakalmışım.
3: Saat kaç oldu? 12:05. Demek bu yüzden böyle açım, bir eşeği yiyebilirim.
6: Bize ister misiniz şef?
3: Doğrusu hayır diyemem alemciğim. Emilian, çok saçma bir rüya gördüm. İçinde siz de vardınız.
5: Öyle mi?
3: Evet. Ben çıkalı sizi kandırıyordu. Siz de onu serbest bırakıyordunuz. Bazen ne acayip rüyalar görüyoruz değil mi? Emilian...

0: Daniel, başıma gelenlere inanmayacaksın.
1: Kovuldun mu?
0: Nereden biliyorsun?
1: Ayda bir kovuluyorsun, tahmin etmek zor değil ki.
0: Bu sefer ciddi Daniel. Şu bir numaralı halk düşmanı hatırladın değil mi? Marsilya'dan transfer olacak olan adam.
1: Evet.
0: İşte onu kaçırdım.
1: Hayır.
0: Evet, adam çıkıp gitti. Ben de engel olmadım. Salak olmak lazım.
1: Bu gerçekten biraz saflık artık.
0: Saflık maflık değil. Katıksız geri zekalıyım. Salaklık koleksiyonu yapıyorum adeta. Hayatım boyunca o kadar çok yaptım ki salaklık sözlüğü yazabilirim.
1: O kadar da abartma. İyi işler de çıkardın. Şu Noel çetesi mesela. Ya Çinli kadına?
0: Hepsi şans eseriydi. Hayır, bir zavallıyım Daniel. Jiber rozetimi almakta haklı. Zaten hak etmiyorum o rozet.
1: Merak etme, senin gibi çok polis var.
0: Hem ben bu mesleği babam yüzünden seçtim. Ölmeden son isteğiydi, hayır diyemedim.
1: Kolay değil. Ama en azından denedin, öyle değil mi?
0: Evet, haklısın, evet. Beyaz bir sayfa açıp başka bir iş yapacağım. Sevdiğim işi.
1: İşte bak, olumlu tavır budur. Ne yapmak istiyorsun peki? Salaklık dışında.
0: Sorun da bu zaten. İşimi çok seviyorum ben. Dünyadaki en iyi işlerden biri.
1: Eğer öyleyse işin içinden çıkmam gerçekten zor.
0: Şu Belçikalı'yı bir bulabilsem, o zaman eminim Jiber rozetimi geri verir.
1: Hangi Belçikalı?
0: Şu tutuklu adam işte.
1: Balıkçı kıyafeti giymiş Gustav bir Belçikalı.
0: Evet. Evet, işte tıpatıp o. Yoksa onu gördün.
1: Karakolun önünde arabama bindi.
0: Evet o. Çıkmadan önce taksiye bineceğim demişti.
1: Hadi ya, ne görkemli firar. Uğurlamak için orkestra da tuttunuz mu?
0: Uzatma Daniel. Nereye bıraktığını hatırlıyor musun?
1: Tabii ki hatırlıyorum.
0: Sen bir dahisin Daniel.
1: Emilien.
0: Efendim.
1: Çocukları ne yapacağız peki?
0: Eyvah çocuklar. Aklına bir şey gelmiyor mu?
2: Daniel'cim, pazar günü oldu.
1: Evet, bugün pazar. Onları bırakayım, elmalı turtayı da getiriyorum.
2: Ha, çok iyi. Ben de fırını ısıtayım.
0: Burası olduğundan emin misin?
1: Evet, 4 numara.
0: Tamam. Hala burada olduklarından emin olmalıyız.
1: Buradalar.
0: Nereden biliyorsun? Işık yanmıyor ki.
1: Işık yanmıyor çünkü uyuyorlar herkes gibi. 2 salak hariç. Araba evin önünde park etmiş.
0: Senden iyi bir polis olurmuş.
1: Ne şimdi, bu bir iltifat mı?
0: Evet öyle. Hiç istemedin mi? Ufakken hırsız polisle oynamadın mı?
1: Oynadım ama hep kaçan takımlandım ben. Şimdi eğer yarın seninkilerle uğraşacaksak biraz uyumak istiyorum. Olur mu?
0: Tamam, sen uyu. Ben onları gözetlerim.

0: Emilian.
1: Ay Allah, uyuyakalmışım.
0: Kahve var, hamburger, cheeseburger, tatlı, yoğurt, ne istersen. Yoğurt?
2: Bunlar arabada mı duruyor?
0: Hayır, gidip aldım.
2: Ne? Ev gözetimsiz mi kaldı yani?
0: Sana hatırlatırım ki ben uyuyacaktım, sen gözetleyecektin. Ama o kadar horluyorsun ki bir türlü uyuyamadım.
2: Belki de gittiler öyleyse.
0: Gitmemişler işte bak. Araba hala orada, görüyor musun? Hatta bir saat önce ikincisi de geldi. İçinde de iki adam var.
2: Niye beni uyandırmadın?
0: Sen uyuyunca ben de dinleniyorum biraz. Horlasam bile işte.
2: Hayır. Çıkıyorlar.
0: Al işte Belçikalı.
2: Hayır o değil. Ha? Benimki bıyıklı ve daha gençti.
0: Emilian kılık değiştirmiş. Baksana bıyığı düşüyor.
2: Aa tabii. Peki neden elinden çıkarken kılık değiştiriyor?
0: Polisler her yerde onu aradığı için olabilir mi?
2: Evet tabii.
0: Şu kızı sanki bir yerden gözüm ısırıyor.
2: İlk defa görüyorum.

0: işler böyle.
1: Tahmin et.
0: Her taraf banka kaynıyor. Onun için cennet sayılır.
1: Vergi cenneti diyorlar buraya.
0: Bilmez miyim? Bizim de açmak istediğimiz birkaç kasa var. Bazı davalar için.
1: Belçikalı'dan isteyelim, açsın senin için. Onun için yaptıklarından sonra sana borçlu.
0: Kes saçmalamayı.

0: Belçika Kraliyet Bankası.
1: Oo zavallıcık, gurbet acısı çekiyor.
0: Sence soyacaklar mı?
1: Top oynamaya gitmedikleri kesin.
0: Jiber'i arıyorum.
1: Biraz beklesek daha iyi değil mi? Elimizde kanıt manıt olur.
0: Boş versene, kanıtları daha sonra bulursun. Alo komiserim, ben Emilian. Belçikalı'yı yakaladım, yani yerini biliyorum. Evet, artık polis olmadığımı biliyorum ama sivil olarak gezerken çetesiyle bir bankaya girdiğini gördüm. Herhalde top oynamayacaklar. Pekala. Monaco'da BKB. Evet, uzak biliyorum. Tamam. Tamam, tutmaya çalışacağım. Geliyorlar.
1: Süper. Daltonları yakalamaya rintintinler geliyor.
2: Merhaba, yardımcı olabilir miyim?
3: Tabii, oğlum Edward'ı görmeye geldim.
2: Ha, Edward Tribble, babası mısınız?
3: Evet, evet.
2: Memnun oldum, çok sevinecek. Buyurun, ikinci kat, o da 110.
3: Sağ ol genç adam. Buradanmış. Ne kibarlar değil mi ha?
2: Girin. Baba.
4: Hayır salak, baban öleli 4 yıl oldu. Tabii adını ya. Değiştirdiğini duysa üzülürdü. Vandenbosch'tan utanıyor musun sen?
2: Fenimore. Sen hapiste değil miydin?
4: Hayır, bu hafta değil. Benim için hapis biraz yazlık gibi. Dinlenmek için gidiyorum. Evet. Göster şu başını. Hala aynı saç modeli. Kaç kere değiştir dedim sana. Kızlar demode saçları değil, erkekçe saçları severler. Bir çaresine bakarsın artık.
2: Evet, evet.

0: tabii. Yerimi sal. Anlaşıldı Delta 2.
1: Kız da onları. Bu kızı kesin bir yerde gördüm, eminim.
2: Bankaya geliyorum.
0: Anlaşıldı Delta 2. Gözümüz üzerinde.
1: İşler kızışıyor. Ben gidip bir baksam ya çaktırmadan.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır. Çaktırmamayı beceremezsin. Arabada oturup rintintini bekleyeceğiz. Anlaştık mı?
4: Hanımefendi.
2: Randevum var. Hesap açtırmak istiyorum.
4: Hemen arıyorum hanımefendi.
5: Hadi açsana. Ne bekliyorsun?
6: Alo.
1: Bir müşteri.
5: Sen ilgilen. Ben senin işlerine mani olmak istemem.
6: Evet evet. Dinliyorum hemen.
5: Hadi. Hadi bakalım. Kasanın anahtarlarını ver. Senin yerine ben gideceğim.
6: Ama bende boş kasaların anahtarı var. Ben sadece hesap açıyorum.
5: Ne tesadüf, ben de. Beklettiğim için özür dilerim Sayın Kontes. Buyurun bu taraftan. Hadi açın bakalım.
7: Peki Bay Tribüler.

0: Hadi başlayalım. Sıra sizde komutan. Hesap açmaya nereden başlamak istersiniz?
1: Şu duvardan.
0: O duvarda 82 numara var. Size uyar mı?
1: Mükemmel.

0: Nasıl? Oluyor mu?
1: Alarmların bağlantı noktasını arıyorum. Eğer devre dışı bırakmazsam kasayı açtığımız an merkezde alarm çalar.
0: Gerçekten yeteneklisiniz. Ha?
2: Orası kesin. Atıştıracak bir şey yok mu? Dünden beri bir şey yemedim.
3: Ben bir şeyler alayım şef.
4: Bu jiber ne yapıyor? Mars ile Monaco arası bir saat bir süre.
2: Seni kötü alıştırdım.
4: Evet doğru. Onlar ne yapıyor peki? Bir hesap açmakta bir saat sürmez.
2: Birkaç tane açtırıyorlar.
0: İşte açılması gerekenlerin listesi.
1: Benim işim daha uzun. Siz bir kahve için.
0: Kahve mi?

0: özgür Belçika. Bak bu çok klas.
1: Majestelerin hizmetinde. Tamam, ilk kasayı açtım.
2: Anlaşıldı Delta 2, devam edin.

0: Ne? Sabah 9'da takım elbiseli, güneş gözlüklü bir adamın kamyonete binmesi normal mi?
1: Gece kulübünden dönen Hollandalı bir turist olabilir.
0: Ya patates kızartması satmasına rağmen patates kızartması alması?
1: Diğeri daha lezzetli.
0: Her şeye bir cevabım var.
1: Üstelik polisim.
2: Beş tane kaldı. Bilgi lazım.
3: Tamam Delta 2. Bir saniye bekleyin. %7 numara. Kasano 107. 107.
2: Anlaşıldı. Siyah bir defter olur.
3: Olumlu.
2: Korkuttunuz beni.
4: Affedersiniz. Durum nedir?
2: Açılacak 5 tane kaldı.
4: Öyleyse acele edelim.
2: Tabii.
4: Benim. Orası ne durumda?
5: Deniyoruz ama başı sizinkinden daha küçük. O yüzden peruk biraz oynuyor.
4: Denemeyi kes ve çıkar onu. Aptal herif.
5: Bırak düzeltmeyi ve bıyığını tak. Sonra dışarı. Azar işittim. Evet.
1: Ne halt yiyor bu ya? Olacak iş değil. Yemek molası mı?
0: Yapar ben? Yapar. Şuraya bak.
1: İşte sana söyledim, kaçıracağız. Evet alo.
6: Jiber alo efendim.
1: Ama şef adam bankadan çık.
6: Yaşlı kızınızda.
7: Ya yolu şaşırdık. Şoför dışarıda yoldan geçenlere soruyor ama buralılar polis görünce kaçmaya başlıyor. Bir de üstüne üstlük GPS bozuldu yine. Mabucu gösteriyor.
8: Şimdi nereye gidiyoruz?
5: Şimdi plaja kadar gidiyoruz. Varınca denize bakarak 100.000'e kadar sahil.
8: Peki tamam.
5: Hadi defol.
1: Gidiyor işte tamam. Kaçıracaksınız. Sokağın sonuna vardı bile.
7: Öyle mi?

0: Ne yapıyoruz?
1: Hiç, bize ne? O yanlış adam.
2: Ben değilim, ben değilim.
0: Tabii ya, ben de ben değilim. Ederim, götürün ben çabuk
2: hata
0: şunu.
2: Hata yapıyorsunuz, ben değilim.
0: Emilien.
3: Evet şef.
4: Ofiste buluşalım, sizin için bir polis kartım var.
3: Sağ ol şef. Duydun değil mi? Harika bu. Senin sayende Daniel. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
5: Ters bir şey var burada.
3: Hayır, pişman oldu. Aslında iyi bir polis olduğumu biliyorum.
5: Ben sana ondan değil, Belçikalı'dan bahsediyorum. Bankaya iki arabayla çantalı altı kişi geliyor. İkisi çantasız yürüyerek çıkıyor. Bunu açıklayabilir misin peki bana?
3: Hayır. Pek kolay değil.
5: Fark ettin mi? İhtiyar çıkışta aynı şekilde toparlamıyordun.
3: Tabii tabii de fark ettim tabii. Herhalde merdivenden düşmüştür dedim. Yaşlar hep düşerler.

0: Bana kalırsa aynı kişi değildi.
1: Öyle mi? Peki. Belçikalı nerede o zaman?
0: İşte.
2: Şu işe bak.
3: Başka yoldan gideceğim, daha az dikkat çekeriz. Evde buluşuruz.
4: Olmaz. Anca beraber kanca beraber. Hem tam zengin ve bekarken beni bırakamazsın. Hı.
3: Yazık olur.
5: Lanet olsun. Bırakmadı kızı.
6: Ne yapalım, takip edelim?
5: Patates kamyonuyla.
1: Ne bekliyorsun? Takip etsene.
0: Biraz avans verelim. Daha eğlenceli olur ha.
1: Şimdi komik olmanın sırası değil. Bas hadi, bas.

0: Niye böyle sürüyorlar?
1: Arada bir yavaş gitmek de güzel. Manzarayı izleyebilirsin böylece.
0: Evet ama bu hızda bizi görebilirler.
1: Patates kızartması kamyonu kadar dikkat çekmeyiz.
0: Ne yapıyorlar?
1: Monaco'da midye ve patatesten ziyade havyar yedi. Belçika plakasını görünce hemen gaza basıp müşteri peşine düştü tabii.
0: Şakanın sırası değil şimdi. Boğazıma kadar belaya baktım zaten.
1: Niye ki? Polis kartını aldın, yetmiyor.
0: Öyle mi? Yanlış Belçikalıyı verdiğimi öğrenince kartımı verecek mi acaba?
2: Adam Edouard Philippe, Belçika Kraliyet Bankası'nda çalışıyor.
3: Evet, ben de Hercule Poirot. Malen, nerede kalmıştık?
4: 77 şef.
3: 77. Ah evet Sanemar, çok güzel bir bölgedir Sanemar. Göreceksin. Ha, hoşuna gitti mi? Hadi bir daha deneyelim. Adın, soyadın.
2: Adım Edouard. Edouard Triboulet.
4: Böyle bir yere varamayacağız şef. Fazla bölgede kalmadı. He?
3: Onun hiç önemi yok canım. Ansiklopediye geçeriz. Tam 22 cilt.
4: İyi ama madem beyefendi Belçikalı. Başka yönteme geçsek diyorum. Bilmem anlatabildim mi?
3: Çok iyi fikir Alen. Hepiniz çıkın.
2: Hayır. Lütfen. Beni bırakmayın. Hayır lütfen bırakmayın. Kalın.
3: Evet, demek beyefendi Belçika.
2: Evet, Brüksel'liyim.
3: Ya. Ya Brel, o da Belçikalıydı,
2: evet,
3: öyle değil mi?
2: Evet, büyük insan, bir kahraman.
3: Dinleyelim o kahramanı.
5: Ne me quitte pas. Il faut oublier tout.
2: Il faut oublier.
3: Güzel değil mi?
2: Evet.
3: Böyle daha iyi değil.
2: Hayır. Durun.
3: Yapmayın.
1: Fritözü kaybettik.
6: Eve gitmiyor muyuz?
7: Biz daha iyi yerlere layığız. Kolombiyalı'yı ara.
8: Belçikalı arıyor.
1: Hapisten çıktın mı?
7: Evet. Elimdekilere bakılırsa yerime sen girebilirsin.
1: Dinliyorum.
7: BKB. Belçika Kraliyet Bankası, biliyor musun?
1: Evet.
7: Kasadaki evraklar... Bende. Alo. Havuza mı düştün?
1: Ne istiyorsun?
7: Anlamışım. Teknene atlayıp ülkene dönmen için tam 10 dakikan var. İşte bu kadar. Bir bara kasatını aldım. Bayılacaksın.

Ah ne kadar güzel. Buraya bir keresinde bir iş için gelmiştim. Bu barakaya resmen aşık oldum. Şuna baksana. Güzel değil mi? Beni takip et. Nasıl? Cennet değil mi bu? Ha?

0: kaldırımda satılan unlar gibi değil. Kanka da beni çok heyecanlandırdın tüm o kasaları açarken.
1: Öjen, sence biraz hızlı davranmıyorum.
0: Kaybedecek zaman yok bebeğim. Bu meslekte hızlı olmak gerek. Hem de çok hızlı. Her saniyeden faydalanmak gerek.
1: Haklısın Öjen ama...
0: Bana Fenimor de.
1: Ah Fenimor, izin verir misin kendime bir bakayım? Senin için güzelleşeyim.
0: Ne güzel fikir. Ben de gidip üstümü değiştireyim. Terasta mum ışığında denize karşı yemek yiyelim.
1: Ha işte bu mükemmel. Görüşürüz Fenimor. Delta 1 gelip beni almanız gerekiyor. Burası kızışmaya başladı. Ne kadar zamanda gelebilirsiniz?
2: Bir saniye Delta 2. Pardon bayım. Ne kadar zamanda tamir olur?
0: Oho, en az 2-3 gün sürer.
2: Delta 2. Oraya takviye gönderiyorum.
3: Emilia ne yapıyorsun?
4: Destek çağırıyorum.
5: Ah Emilian, bitti. Belçikalı her şeyi itiraf etti.
4: Nasıl itiraf etti?
5: Her şeyi. Hatta durduramadık. Fırsattan istifade etti. Birkaç çözümlenmemiş dosyayı da ona yükledik. Zaten bir yıl yatacağından onun için fark etmeyecek.
4: Şef, yanlış Belçikalı o.
5: Nasıl yani yanlış?
4: O bir yemdi yalnızca, bir ikiz. Gerçeği bankadan sonradan çıktı.
5: Peki o zaman Belçikalı nerede o gerçek olan?
4: İşte onu takip ettim. Kanın sırtlarında Kolombiyalı'nın villasına geldi. Belçikalı ve Kolombiyalı beraber.
6: Olayın boyutunu düşünebiliyor musun?
5: Genel Anar!
0: Muhteşemsiniz hayatım.
1: Ya teşekkür ederim. Size de beyazlar çok yakışmış.
0: Ya öyle mi? Beyazı severim. Beyazı severim. Neyi tercih ederim?
4: Silah sesleri duydum.
2: Yalnızca bir el duydum.
4: Şimdilik ama benim deneyimime güven. Mutlaka devam edin.
2: Emilia ne yapıyorsun?
4: Jiber için ortamı hazırlıyorum. Bir kolaçan edeceğim.
2: Bence çıkmasan daha iyi edersin.
4: Yo endişelenme. Küçük bir topografya çalışması. Özel ekipler içeri daha kolay girebilsin. Ya tak şunu kulağına. Bununla beni uzaktan da izleyebilirsin.
2: Bu işin sonu kötü bitecek.
0: İkimize.

0: duvara tırmanıyorum. Hayret, içeri doğru uzanan bir dal var.
1: O dalı kesmeyi düşünmemeli.
0: Tuhaf doğrusu. Ahay, düşünmüştüm.
2: Evet, şimdi de Emilia'nın verdiği topografya dersini dinlediniz.
3: Dans ederim.

0: Ne müthiş bir çift olacağız. Ateşle buz. Benim şeytani zekam, senin profesyonelliğin. Zamanımızın en korkulan çift olacağız. Ben senin Clyde'in olurum, sen de benim Bonnie'im.
1: Dans mı, öpüşmek mi?
0: İkisini de yapalım. Yoksa ikili bir oyun oynadığını düşüneceğim. Girmeden önce kapıyı çalmayı öğretmediler mi sana?
2: Özür dilerim şef, ama bakın gökten arabamızın üstüne kim düştü?
0: Bak bak bak, Marsilyalı küçük polis.
3: O küçük polis bir müfettiş. Sayenizde de yakına terfi edeceğim. Hadi herkesin elleri havaya, tutuklusuna.
0: Ne kadar cesursun. Tek başına küçük tabancanla bir numaralı halk düşmanını durduracağını mı sanıyorsun? Flander katili, Benelux canavarı.
3: Sizi uyarıyorum.
4: Evinizin çevresi sarıldı.
0: Evet, takviye silahlı kuvvetler. Tepemizde dönüp duran helikopterleri duyar gibiyim sanki.
3: Birkaç dakikaya kadar burada olacak.
0: Peki, çok güzel. O zaman bekleyelim. Gelecekleri varsa görecekleri de olacak. Ama önce beni rahatsız etmenin bedelini ödeyeceksin.
1: Aa, bana bırak. Bir polis dövmeyi her zaman istemişim.
0: Kaptırmıştım. Ama tamam, bu benim sana nişan hediyem olsun. Pembe flamingo.
1: Hiçbir hediye beni bu kadar sevindiremezdi.
3: Hayır, dinleyin matmazel.
1: Madam.
3: Tamam madam, bir kadına hiç el kaldırmadım. Bilmenizi isterim, 8 yıl judo yaptım. Ha?
2: Japon uçuşu bu.
3: Pekala. Madem ısrar ediyorsunuz ama adil dövüş, tamam,
1: tamam
3: mı?
1: Ama gözlerinizi dört açın olur.
3: Tamam, benim için endişelenmeyin.
1: Ama ben endişeleniyorum.
3: Tanışıyor muyuz?
1: Ha, bir düşün bakalım.
0: Çok iyi, tam anlayamadım. Çok acıtıyor olmalı.
5: Takviye gelse iyi olur, yoksa topografdan iz kalmayacak.
0: Kız arkadaşımı beğendiniz mi?
3: Tipim değil.
1: Ya sarışın olsaydım daha mı çok beğenirdin?
3: Petra.
5: Tanıdığından emindim işte.
1: Çok şükür tanıdın.
5: İşte Jiber ve Büyük Orkestrası.
3: Şef, şef, şef. Bahçe kapısı açık mıdır acaba, bir bakayım mı?
6: Gidip zile de basın bari Alena. Şşt. Böyle operasyonlarda başarının anahtarı habersiz basmaktır. Bir daha yani yerli sistem sayesinde duvarın öbür tarafını atlayacağız.
2: Buna İsveç'tirmiş onu derler.
0: Hadi son hamle zamanı. Kır şunun boynunu, geber şunu.
1: Kol kalçanda bir bıçak var, beni rehin al.
3: Nasıl yani?
1: Beni çevir ve kollarınla sar.
3: Nasıl, böyle herkesin önünde mi?
1: Beni rehin al.
3: Tamam.
1: Bıçak dayadı.
0: Nereden çıktı bu bıçak?
2: Tepeden tırnağı aramıştım aslında.
3: Kimse kımıldamasın yoksa.
0: Kimse kımıldamasın. Telaşlanma tatlım, halledeceğim. Sakin ol. Ve sen küçük polis, çabuk ne istediğini söyle. Vereceğim.
3: Şef, sizce güvenli mi? Böyle ısınmadan falan.
6: Ben ısındım, kor ateş gibiyim. Üstelik trompolin deneyimim bile var. Hafif siklette 71 yılı Somir finalistiydim. Bilirim.
3: İyi ama 71 biraz eski.
6: Trompolin bisiklet gibidir ha. Unutulmaz. Gönder bakalım.

0: Ne teknoloji. Alen, kamyona gidip bir kontrol et.
1: Hemen şef. Sizin numara kaç şef?
0: Ne bileyim ben, sıranın sonundayım işte. Sigortalardan biri atmış olmalı. Kaç tane var ki orada zaten, bakın işte.
2: Tabii tabii, atar sigorta bu, niye atmasın.
1: Tamam tamam, buldum işte.
0: Öyle mi, iyi.

0: ziyaretçimiz var.
1: Ne yapıyoruz şef?
2: Savaşıyoruz!

0: edebiliyor musun? Sabrımı taşırmaya başladınız abi. Sıra bende diyor. Seni öyle bir temizleyecek ki şimdi. İşte geliyor.
1: Beni unutsaydı şaşardım zaten.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş.

parazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Leyslik.
1: Çizinin yeni tınaz beraberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira. Obseso. Yeah.
7: Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Bravo.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

Akbank'tan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Bu salı binde tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira. Pınar %0,5

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Oh, oh be, sarı daha güzelmiş.
1: Aşkım, seni tanımadığım aklıma gelince neredeyse sana vuracaktım bile.
2: Ha, merak etme, kendimi korurdum.
3: Bakın dinleyin, bu davranışından dolayı sizi kutlamıyorum.
4: Ben de öyle. Oh! Hem yalnız da değil.
3: Özür dilerim, aramızda bir yetkili var mı acaba?
4: Pardon, pardon.
3: Aa, evet işte. Rütbenizi öğrenebilir miyim lütfen?
4: Binbaşı.
3: Sadece binbaşı mı? Ben sizi en azından general sanıyordum. Bu normal değil ha? Herhalde üstlerinizin size bir garezi var. Tekerinize çomak sokuyorlar. Ben halledebilirim. Yüksek mevkilerde dostlarım var. Onlardan yıl boyu silah satın alıyorum. Karşılığında bana bir iki iyilik yaparlar değil mi ha?
4: Neden olmasın? Dilerseniz arabamda konuşalım.
3: Ah, zevkle. Şu mu?
4: Tutuklayın şunu.
5: Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Bırakın beni. Bırakın beni dedim. Çabuk bırakın.
4: Genç adam, bu işte örnek bir tavır sergiledin.
6: Sağ olun bayım. Ama her şeyi Emilian yaptı. Ben sadece taksiyi kullandım. Bu arada taksimetre hala açık duruyor da.
1: Şimdi ben tam anlayamadım. Banka soyacağını biliyor muydunuz?
2: Evet. Bizim yasal olarak açamadığımız yüzlerce kasa vardı. Biz de bıraktık bankaya girsin. O sırada bizim kasalar da açıldı.
1: Ay, zaten 200 yıl hapis yeri için fark etmiyor.
2: Aynen öyle.
1: Ama kaçacağını nereden biliyordunuz peki?
2: İşin içinde siz varsanız %90 kaçabilir.
1: Öyle mi? Bilmeden operasyonun başarısına katkı koydum.
2: Evet, kusursuzdun.
4: Ciber'den haber var mı?
7: Ciber mi? Bir kötü uyku hapı yutturduk, hala gülüyoruz.
8: Hadi hadi hadi hadi evlatlarım, onları mahvedeceğiz. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi. O evlat böyle canlarını okuyacağız. Hadi gösterin günlerini şunları, hadi hadi.
4: Bu hala formda ha?
1: Yormak için her şeyi denedik, bir türlü durmak bilmiyor. Maratona yazdık ama yine olmayacak bana kalırsa.
8: Aç oyunları, şut, gol. İşte bu kadar, evet. Kim topladı bu salakları başına? Baksana imparatorun yolculuğu gibi. Şut at, şut, şut at diyorum. Şutlara bak, şut at, şut. Aldım, evet. İskambil oynamıyoruz burada. Top adili bir demek lazım, bak. Gördün mü? İşte böyle vuracaksın. Tamam mı? Bak, bak, bak, bak. Sadece bir, ha, ha, işte. Ha. Gördün mü? Hop, hoppa. Bunu yapabilir misiniz ha? Bak ya, işte böyle. Ben eski topçuyum, biliyor musunuz? Buyurun, hop, hop, hop, hop.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Zıpla, hadi. Zıpla. Bir daha. Zıpla. Hadi, bir daha. Zıpla oğlum. Zıpla hadi.

0: Fandangi.
1: Ha ha ha ha.

0: Baba, gidip izleyebilir miyim? Bakabilir miyim baba?
1: Tamam, ben de park edip geliyorum. Uzaklaşma ama.
0: Tamam.

0: Değişik bir işim var. Giren bir daha çıkamaz. Bir tür cehennem azabı gibidir. Orada kalmaya ve ölmeye mahkumsunuzdur. Dökülen kan hiçbir zaman kurumaz.
1: Dökülen kan hiçbir zaman kurumaz evlat. Asla. Hep korku içinde yaşarsın. Kalkanın düşerse işin biter. Ölürsün. Hapis bu oyunun yalnızca devre arasıdır. Kısa süre rahat edebilirsen kendini şanslı saymalısın. Bir süre sonra her şeyi unutur, yine istediğini yaparsın.
2: Antik, gidelim.
1: Evlat, buraya dönmesen çok iyi edersin. Seni tanıdığıma sevindim Şari.

0: Kurşun yarası. Ventilasyon gerekli. Kardiyovasküler sistem çalışıyor. Kalp atışları yavaşlıyor. Adrenalin verelim.
1: Ne zaman aldınız?
0: 10 dakika önce.
1: Nabız ve tansiyon?
0: Nabız 70, tansiyon 90-60.
1: Ne verildi?
0: Adrenalin ve süfentanil.
2: Belediye başkanı seviyeyi düşürme dedi. Buna rağmen eyalet başkanı o dişi eşeğin azmış olduğunu nereden biliyorsun diye sordu. Başkan da bu sorun zeka içeren tartışmalara girmeyeceğini gösteriyor dedi. Filbert de sen de bilmediğin konuda ahkam kesme dedi. Başkan da ben zaten biliyorum dedi. Filbert de cevap vermiş.
3: Sigara mı içtin? Evimde sigara mı içtin? Alo.
2: Filbert de demiş ki, alo? Bu da senin bir eşekten daha aptal olduğunu gösteriyor.
3: Alo.
2: Başkan da sinirlenmiş. Bakmış ki başa çıkamayacak.
3: Ne?
2: Çek arabanı.
3: Duyamıyorum.
2: Defol git buradan.
3: Seni bürodan ararım.
2: Defol artık. Tabii Filbert'i göndermek kolay mı?
3: Evet. Öldü mü? Tamam. Beni bilgilendirin. Bay Martinelli, girmeden önce kapıyı vurun.
4: Bu çok önemli olduğu için vergi ödemenizle ilgili defterdarlık olumsuz yönde görüş bildirmiş.
3: Her zaman kapıyı çal diyorum. Sen laf anlamıyor musun ha? Sen sadece beceriksiz bir terbiyesizsin. Şimdi dışarı çık, kapıyı çal ve ben gir dersem girersin.
4: Girebilir miyim Bay Zakiye?

0: Thanks. Makas.
1: Marsilya'nın mafya babalarından 57 yaşındaki Shari Matai silahlı saldırıya uğradı. Doktorlar durumunun çok ciddi olduğunu söylüyor. Şimdilik sadece vücuduna...
2: Bana Goldman'ı bulun.
3: Matei, 3 yıl önce eğlence yerleri ve otellere ait hisselerini Tony Zakia isimli iş adamıyla bitirici lakaplı eğlence kralı Aurelio Rampoli'ye satmıştı. Her zaman şüpheli konumda olup suçluluğu hiçbir zaman ispatlanamayan Shari Matei, eşi ve iki çocuğuna zaman ayırabilmek için emekli olmayı seçmişti. Ve çok kısa bir süre sonra...
4: Hayır efendim, son derece profesyonelce. Araçlarda yıkılmış halde eski limanda bulundu. Araçlar çalıntınca izin verin lütfen. Bilmiyorum ama şu an burada çalışmak olanaksız efendim. Kimliği belirsiz bir kişi gazetelere telefon etmiş. Bakın, kimliği belirsiz derken bu ben değilim. Bilmiyorum efendim. Saldırgan gazeteciler arasında çalışmak kolay bir şey mi sanıyorsunuz? Gerekeni yapacağım. Bana güvenebilirsiniz efendim. Tamam.
5: Sana tam olarak ne demiştim ben? Çabuk ol, zamanım yok.
6: Ne dediğini biliyorum Aurelio. Öyle yapmamam gerekirdi ama...
5: Hayır Bertrand, sana tam olarak ne demiştim? Hangi kelimeleri kullanmıştım? Kelimeler önemlidir, biliyorsun.
6: Dedin ki Bertrand, bir dosta güvendiğim gibi sana güveniyorum.
5: Bir dostuma.
6: Bir dostuna.
5: Bir dostuma.
6: Bir dostuna.
5: Güvendiğim gibi.
6: Evet evet, tıpkı bir dosta güvendiğin gibi.
5: Hmm.
6: Bu yanlış olsa da ben bir dosta güvendiğim gibi sana güveneceğim.
5: Çünkü sahtekar olduğunu biliyorum Bertrand. Ailen de öyle zaten.
6: Ya.
5: Sahtekar.
6: Öyle mi? Bu gerçekten doğru mu yani?
5: Evet öyle. Sonra ne dedim?
6: Eğer bir gram bile çalarsam...
5: Tek bir gramdan bile azını. Aferin, hatırlıyorsun.
6: Kuralları çiğnemiş.
5: Bekle.
6: Olurum. O fahişenin malını satmadım ben. Cebimden çalmış olmalı, yemin ederim.
5: Evet, şimdi seni daha iyi duyuyorum. Tamam.
7: Hadi ver dursun.
8: Tamam,
7: hadi.
8: Tamam.
7: Tamam.
8: Evet, evet, iyisiniz.
7: Yakala şu topu.
9: Haydi ama. Kız gibi oynamayın. Hadi, hadi, hadi.
7: Lanet olsun.
8: Nasıl yedik?
9: Hey millet, çocuklar. Matei silahlı saldırıya uğramış.
8: Ölmüş mü?
9: Bilmiyorum.

0: yerine ilerlemeye devam edin.
1: Tamam, herkes anlaşıldı.
2: Makas. Pens.
3: Antika lakaplı Marsial Padovan mı? Vurularak öldürüldü. Polis bunun bir intikam saldırısı olduğuna inanıyor. 85 yaşındaki Padovano, yerel mafyanın en önemli simgelerinden biriydi.

0: Unutmayın. Hernandez'i öldürmek Papa ya da devlet başkanını öldürmek de aynıdır.
1: Ben de devlet başkanını öldürürüm. Ölene kadar arkadaşız.
2: Ölene kadar arkadaşız.
0: Ölene kadar arkadaşız.

0: Evet.
1: Mate ile hiç tanıştın mı?
2: 10 yıl önce ahlak masasında bir kere karşılaşmıştım. İkinci karısıyla ilgili sorunları vardı.
1: Peki ya İlki?
2: İlkiyle çok genç yaşta tanışmış. Ondan ev adında bir kızı var. Daha sonra avukatı Binard'la evlenmiş.
1: İkincisini tanıyor muyuz?
2: Eski bir fahişi, Kristel Kolaravi. Fıstık ağacı için çalışırdı. Mate'ye ona aşık olunca işi bıraktırdı, tedavi ettirdi. Ondan da bir oğlu oldu ama fıstık ağacı bundan hoşlanmadı.

0: Sokakta yürümek neredeyse imkansız. Her yer pislik içinde. Bu yalnız Marsilya'da olur. Millet haftada 10 saat çalışıp sonra da zam istiyor. Otursana. Sadece 14. Louis Marsilya'yı doğru anlamış. Ne yaptı bilir misin? Kent duvarlarını yıkıp yakındaki kalelerin toplarını kente doğru çevirdi. Mesaj da hemen alınmış tabii. 14. Louis'nin meşhur sözünü bilir misin?
1: Hayır efendim, bilmiyorum.
0: Zafer için acele edenin yenileceği garantidir. Ben bu konuda 14. Louis'ye ve temizlik işçilerine kesinlikle katılıyorum. Temizlemekte acele etmemeli. Birbirlerini öldüreceklerse öldürsünler. Bu da bizim için daha az iş demektir.
1: Ben işimizin soruşturmak olduğunu sanıyordum.
0: Boş versene Goldman. Bizim işimiz masum yurttaşları korumak. Suçlular arasında düzeni sağlamak değil. Bir suçluyu gömmek, bir dosyayı kapatmak demek.
1: Mate'yi öldü mü?
0: Hayır, ama komadan çıktı. Onu sorgula. Saldırganları tanımıyorsa unut gitsin. Sana bilgi verirse buna zaten şaşırırım. Bu mucize gibi bir şey olur. Goldman, bunu kişiselleştirme, tamam mı? Kocan çok fazla risk alan, sıra dışı bir memurdu. Tabutunun üzerine madalya konacak diye saçmalama.
1: Katili bulunsaydı saçmalık yapmaya gerek kalmazdı. Saldırganları tanıyor musunuz? Hiç tehdit aldınız mı? Bay Matei, bize yardımcı olmazsanız soruşturmada yol alamayız. Bu işi bitirmeye çalışacaklar. Kapıdaki polis onları durdurmaz. Sadece bir süre için geciktirir. Bu yüzden bizimle işbirliği yapın.
2: Hayır.
1: Hayır. Günaydın avukat.
2: Yüzbaşı, ziyaretinizi önceden bana bildirin lütfen.
1: Ben işimi yapıyorum. Siz de öyle yapın. Müvekkilinize söyleyin, bizimle işbirliği yapması onun lehine olur. İyi günler.
2: Bak, sana kimleri getirdim.
3: Anne.
1: Hı?
3: Ölünce her şey biter mi?
1: Evet tatlım, her şey biter.
3: Babam sonsuza kadar toprak altında mı kalacak?
1: Hayır tabii ki. Baban aslında çok güzel bir yerdi. Orada mutlu. Çünkü seni oradan görebiliyor. Seninle gurur duyuyor.
3: Beni görebiliyor mu?
1: Tabii ki görüyor.
3: Perdelere rağmen mi?
1: Evet. Perdelere rağmen.
3: Neden hiç telefon etmiyor anne?
1: Bulunduğu yerde telefon yok ama o seni görüyor ve duyuyor. Hadi bakalım şimdi biraz uyu. Seni seviyorum. Canım benim. Alo? Alo?

0: Şarj çıkana kadar bir şey yapmayın. Bu hata olur.
1: Ne yapalım istiyorsun? Oturup onların geri dönmesini bekleyemeyiz.
0: Onlar dediğin kim? Daha kimin yaptığını bilmiyorum.
1: Burada bekleyerek bulamayacağımız kesin.
0: Önerin nedir? Ordu kurup Marsilya'yı dağıtmak mı? Biz 3 kişiyiz. Başkası yok.
1: En azından yalnız kalmamalı.
0: Bana ulaşman gerekirse cepten arama.

0: ne oldu? Ha, tamam, tamam, tamam, sakin ol.
1: Sakin ol. Geçti,
0: tamam. Gitti. Tamam, sakin ol.
2: Tamam. Tamam, sakin ol.
3: Durumu iyi.
0: Durumu iyi ama sesi berbat.

0: Kalabalık yapmayalım.
1: Sana iyi bakıyorlar mı? Evet, iyisin. Kristal ve çocuklar için bir isteğin varsa söyle. Çiçekleri odaya almadılar. Hastane kokusu bozulsun istemiyorlar. Hey, kapıyı açın. Çiçek nerede? Çiçeğe gösterin. Bak.

0: görünüyorsun. 22 mermiye rağmen benden iyi durumdasın. 2 hafta sonra sörf bile yaparsın. Bundan eminim. Bir de bana bak. İşte her yerim sarkmış. Her sabah yeni şoklar yaşıyorum. Bu yüzden güneş gözlüğü takıyorum. Kiliseden bunu senin için aldım. Azize Pankras. En iyi şifacı dediler. Rahip ağrısı olduğunda arkasını öpsün dedi. Mikrofonlar, kameralar, ambulansta polisler var. Sen kardeşimsin. Söz bunu yapanı bulacağım.
1: Sağ ol.
0: Çikolatayı buraya bırakıyorum.
2: Ondan işbirliği beklemeyin. Anestezi olmayı da reddetti.
3: Neden?
2: Kol sinirleri hasar görmüş. Anestezi altında tedavi daha basit ama bize güvenmiyor. Baygınken birilerinin gelip işini bitirmesinden korkuyor. Akciğer filmine bakalım. Buna inanamayacaksınız.
3: Tabanca mı yutmuş?
2: Tabancasını belinden alamadık. Bu röntgen masasına yattığı yerde çekildi. Silah şimdi de yatağının altında.

0: Seni çocukla birlikte terk etmesine rağmen... onu hala seviyorsun. Seni suçlamıyorum. Onu herkes sever. Ben bile. Önceki lakabı deliydi. Şimdi ölümsüz oldu. Ben sensiz ölümsüz olmak istemezdim. Sana sarılmamı istedi. Bu gürültüde nasıl dinlenebilirsin?
1: Boş ver. Bunun için de kolay değil.

Sesi biraz kıs lütfen. Eva. Bilerek mi yapıyorsun? İçeride annen hasta yatıyor. Sana söylüyorum. Seninle konuşurken yüzüme bak benim. Hadi ağlama tatlım. Ağlama. Hadi.

0: Annem ölüyor. Babamsa artık bir bitki. Yüzümü güldürecek hiçbir şey yok. Bırakacağına söz vermişti. Anneme yemin etmişti. Bana söz vermişti. Onun hasta olduğunu biliyor. Biz onun umurunda değiliz. O bir yalancı. Bize aldırmıyor bile.
1: Hayır hayır, baban yalan söylemedi. Bırakmıştı, inan bana.
0: Öyleyse onu neden vurdular?
1: Bilmiyorum.
2: Elim bu haldeyken hiçbir şey hissetmiyorum. Ne sıcaklık, ne acı, ne de oğlumun saçlarını.
3: İzin verin bakayım.
4: Ah, durun.
2: Bana gerçeği söyle.
3: Sinirleriniz zarar görmüş. Bu da duyu kaybına neden olur. Artık parmaklarınızı kullanamayacaksınız. Baş parmağınızı ileride hareket ettirebilirsiniz. Bundan sonra sol elinizi kullanacaksınız. Onun çaresine şimdi bakabilirim.

0: Tanrı dualarımı kabul etti. Ama senin değişip yeni bir başlangıç yapmanı istiyor.
1: Ben değiştim.
0: Ben yaşarken bu asla olmamalı. Bir gün biri gelip bana... Bayan Matel... Oğlunuz... Bana söz ver, önce ben gideceğim.
1: Bunun için daha vaktimiz var.
2: Esrarengiz telefonu kayıtlardan bulduk. Çalıntı bir telefon ama yeri belli.
3: Neresi?
2: Marsilya'nın en ünlü yapısı.
4: Ziyaretime gelmeniz çok hoş. Vicdan azabı mı çektiniz?
3: Vicdan azabı mı?
4: Suçsuz birini hapse atmak.
3: Demek öyle. Kız boğazını tıraş olurken kesti öyle mi?
4: Bana neden fıstık ağacı dendiğini biliyor musun?
3: Beynin fıstık kadar olduğu için mi?
4: Cinsiyeti olduğu için. Dişi ve erkek. Bir erkek, bir dişi. Fıstık almak için her ikisi de gerek. Erkek fıstık ağacı o kadar üretkendir ki... bir tanesi 12 dişiyi dölleyebilir. Tek başına yüzbaşı. Ve rekabetten hiç hoşlanmaz.
3: Gece yarısı evimi telefonla arayan sen miydin?
4: Hapishaneden mi? Burada telefon olmadığını bilmiyor musun?
3: Hücreni arıyorlar, bir şey bulunmaması senin için çok iyi olur.
4: Saçma. Beni görmeyi istedin. Çünkü beni özledin.
3: Sen de Mate'yi mi özlemiştin?
4: Bunu bana mı yıkmak istiyorsun? Bildiğin tek adam ben miyim? Ben bir aydan beri buradayım, tamam mı?
3: Sen işlerini hep başkalarına yaptırırsın.
4: Bunu yaptıran ben olsaydım adam ölmüş olurdu.
3: Kim öyleyse?
4: Dur bakalım, beni Zakiye ile karıştırma. Ben muhbir değilim.
3: İyi düşün Bojemar. Sana burada rahat bir ortam sağlayabilirim. Belki de buradakiler erkek fıstık yemeyi seviyordu.
4: Fahişe!
3: Matei için aksi ispat edilene kadar listemin başındasın. Anladın mı?
5: Dün gece bir adamı götürdüler. Şarıyı vurduğu iddiasıyla onu tutukladılar.

0: affedersiniz.
1: Çek arabanı hemen.
0: Hadi ama
1: çek,
0: sakin
1: dedim
0: ol.
1: Sana.
0: Bak bu hiç hoş değil, tamam mı?
1: Lanet olsun.
0: Tamam.

0: Ona ilaç verdim. Şu an herkesi satmaya hazır. Annesini bile.
1: Hayır! Hayır! Hayır! Lütfen! Lütfen yalvarırım. Ben bir şey yapmadım. Sadece saçmaladım. Size yalvarıyorum. Lütfen, lütfen, lütfen efendim. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapmayın.
2: Sakin ol, sakin ol. Nefes al. Güzel. Öyle iyi. Adın ne senin?
1: Frederick.
2: Beni dinle Frederick. Eğer doğruyu söylersen sana hiçbir şey olmaz, tamam mı? Güzel. Merak etme. Bak, sana söz veriyorum. Bana güven. Şimdi bana her şeyi en baştan anlat.
1: Barlarından birinde Abby Chingay'nin yerine işe başladım. Oradaki adı Mafya Anne'ydi. Biz de K'ye Mafya Anne derdik ama tabii yüzüne değil. Cep telefonu taşıyacak birini istemişti. Kanser olmamak için.
2: Bana 1 Şubat'ta olanları anlat.
1: Ben o gün onlarla gitmedim. Onları hazırlanırken gördüm. Ama ben onlarla gitmedim. Çünkü hastaneden daha yeni çıkmıştım. Bağırsak ameliyatı olmuştum.
0: Doğru söylüyor, baktım.
2: Zack orada mıydı?
1: Igo ayrıldı 1 saat önce. Tila'yla şehirde yapacakları işler varmış. Direksiyonda Fantasora vardı. Silahların olduğu arabayı Rabo'a kullanıyordu. Poelina pompa tüfek taşıyordu. Mühimmattan o sorumluydu. Papalar da araçların tamamından sorumluydu. Patron için... Diğerleri için minibüs. Papalardo geniş alana ihtiyaç duyacağı için minibüsü aldılar. Göbeği yüzünden ayakkabısını bağlayamadığı için bağsız ayakkabı giyerdi o, biliyor musunuz? Bir de küçük Morveleus vardı. İşaret vermesi gereken oydu. Muhteşem yedili, öyle değil mi?
2: Neden beni öldürmek istedin?
1: Gücü için.
2: Hangi?
1: Söylerim ama bu duyacaklarınız hoşunuza gitmeyecek. Bütün Marsilya bunu bilir. Hisselerinizi Zakiye'ye devrettiğinizde tek şartınız bulaşmamasıydı efendim.
2: Sonra?
1: Ona göre gelecek işinde. Fıstık ağacıyla işbirliği yaptılar. Tek engel sizdiniz.
2: Ben mi?
1: Sizden korkuyor. Herkes gibi o da sizden korkar. Ben de sizden korkuyorum. Marsilya'da sizden korkmayan yoktur ki.
2: Korkmana hiç gerek yok.
3: Hayır, var.
1: Zakiye, o önce davranmak istedi.
4: Beni öldürmeyeceksiniz değil mi?
3: Ona ne yapacağız?
2: Hiç. Hiçbir şey.
3: Ne? Ondan kurtulmazsak Zakiye gibi bizi de ele verecektir. O bir profesyonel. Susturmak lazım.
2: Olmaz. Ona söz verdim.
3: Bu dediğini yapamayız. Bu imkansız. Olmaz. Shari Matiye'ye yakışmaz. Bu onur meselesi.
2: Öldükten sonra onurlu olsan ne olur? Ben bunu 40 yıldır yapıyorum.
0: İntikamını biz alabiliriz.
2: Olmaz. Öldürürsek savaş başlatmış oluruz.
3: Savaş zaten var. Zakiye boş mu oturacak? Sen Zakiye'yi herkesten iyi tanıyorsun. Onu en iyi sen biliyorsun.
2: O benim kardeşim gibiydi. Ben onun oğlunun vaftiz babasıydım. Onun için canımı verirdim. Adamı giydirip evine gönderin.

0: Arsenal'de İngiliz, Inter'de hiç İtalyan olmaması normal mi sence?
1: Materazzi var.
0: Materazzi. Tamam ama ilk 11'de bir tek o var. İstemiyorum anne, ben doydum.
2: Çok zayıfladın.
0: Zayıf
2: ama.
0: Zayıf mı?
2: Bir de spor yapıyorsun.
3: Baba, dil bilgisinden pek iyi aldım.
0: Aferin kızıma, sana bu yakışırdı.
1: Kopya mı çektin?
3: Hayır, ben dil bilgisinde iyiyimdir.
0: Sen ona bakma, kıskandığı için söylüyorum. Ben seninle gurur duyuyorum.
4: Esma, biz yüksek notlar bilmeyiz. Öğretmenler bizi sürekli okula çağırırdı. Karim disiplin nedir bilmezdi. Nordin de sınıfta uyurdu.
1: Hadi. İşte bile.
3: Bu çok normal. Geceleri partilere giderdi.
1: Evet.
2: Bu çok doğru.
4: Haksız mıyım? İkinizi de okutmak için çok uğraştık.
2: Ve hiç şikayet etmedik.
4: Geceye gündüz. Annenle ben her gün sizinle uğraştık. Ama kızlar çok akıllı.
3: Kız çocuklar sayesinde eğitim seviyemiz yükseliyor
4: artık. Sizler benim çocuklarımsınız. Şikayetim yok. Sizleri seviyorum. Aa, beni öpüyorlar. Gördün mü, psikolojileri iyi.

0: Frank tamam. Frank dedim. Frank dur artık. Çok fazla gürültü yapıyorsun. Gözünün camları buhar yapmış. Sağ ayağı sağlam değil mi? Karim seni biriyle tanıştırmak istiyorum.
1: Pislik.
0: Bu o mu? Emin misin?
1: Evet.
0: Onunla konuşmak ister misin?
1: Hayır gerek yok.
0: Hadi çekinme, ne gerek yok. Sen de bir penaltı at. Marsilya da oynayabilir. Bir tane daha.
1: Hayır bu bana yeter.
0: Yazık. Marsilya iyi bir oyuncu kaybetti. Ne oldu Bastian? Bir derdin mi var? Sorun nedir?
2: Ben iyiyim. Hiç sorun yok.
0: Hadi böyle neden hep saate bakıyorsun? Randevun mu var?
2: Hayır, hayır. Yok.
0: İyi o zaman. Kahrolası saatine bakıp durma. Kaç olduğundan sana ne ki? Bu neden o kadar önemli? Ver onu bana.
2: Pascal.
0: Sana ver dedim. Gerçekten güzel bir saat. İsviçrelileri kutlamak lazım. Al, şimdi bakmaya devam edebilirsin. Nerede kalmıştık? Patronumun patronuna vereceği bir mesaj var. İntikam almak gibi düşüncelere kapılmasın sakın. O artık Marsilya'da istenmeyen biri. Bitirin işini. Frank, git köpekleri getir. Biraz eğlensinler.
3: Hayır.
4: Günaydın Bay Matey. Günaydın Bayan Matey.
5: Günaydın.
4: Paketiniz var.
5: Teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
5: İyi günler.
6: Sherry. Sherry.

olmayacaklar.

0: Marsilya çok tehlikeli bir şehir oldu. Onlar artık sana emanet. Başka bir şehre götür onları.
1: Merak etmeyin.
2: Bakalım neymiş.
3: Bura mı içiyorsun?
4: Çok güzel.
2: Çok teşekkür ederim. İnanılmaz güzel bir şey. Çok teşekkür ederim Pascal. Çok teşekkür ederim.
3: Evet, Piro mu? Benim evimde Piro mu içiyorsun? Nikotininle çocuklarımı mı zehirliyorsun yani sen? Pasif içicilik diye bir şey duymadın mı sen?
5: Mükemmel taklit yapıyor.
3: Çocuklarımı mı öldürecek?
6: Pascal yeter.
3: Ne? Seni varoşlardan alıp büyütmemi karşılığı bu mu? Seni öldüreceğim.
7: Durma Zak, zımbala onu.
3: Ben de öyle yapacağım zaten. Korktun mu koca popo? Hadi, hadi yapma. Şaka yaptım.
0: Aptallık ederseniz hepimiz parçalanırız. Silahlar, kaseye koyun. Yavaş ve sakin. Frank, kaseye dedim. Hepiniz sırayla. Çok iyi. Manek. Güzel. Sen de Anj. Devam et. Akvaryuma boşalt.

0: Şimdi bizi yalnız bırak. Bastian, bana bak. Kim olduğumu biliyor musun? Adım ne benim?
1: Charlie Mattel.
0: Adım Charlie Mattel. Buraya seni öldürmeye geldim. Bu bir saygı meselesi. Seni kim, neden öldürecek? Bil istiyorum da ondan. Neden öleceksin biliyor musun Bastian?
1: Evet.
0: Bu işler maske takarak olmaz. Maske takarsan mesajı imzalamamış olursun. Bu bir cinayettir. Farkı anladın mı? Herkes anladı mı? Çünkü hepinizi öldüreceğim. Sırayla tabii. Ama hemen değil. Yaptıklarınızı düşünmeniz için size zaman veriyorum. Bunu gece gündüz düşünün. Ailelerinize neden ölmeniz gerektiğini anlatın. Bu hiç beklemediğiniz bir anda olacak. Zamanı asla bilemeyeceksiniz. Yarın, 6 ay, 1 sene, sonra ben orada olacağım. Ben yaşadıkça güvende olmayacaksınız. Zaka söyleyin, onun da sırası gelecek. Beni durdurmanın tek yolu öldürmenizdir. Bastian.
1: Şari, lütfen.
0: Saatine son bir defa bak. Doğum günün kutlu olsun.

0: Çekil yolumdan.
1: Eva sakin ol.
0: Çekil yolumdan dedim, eve
1: Eva,
0: gidiyorum.
1: Eva dinle beni.
0: Dokunma Eva, bana, çekil yolumdan dinle. Bir daha yoluma çıkma.
1: Baban güvenli bir yerde olmamızı istiyor.
0: Uzak dur benden. 6 aydır herkesi dinliyorum. Avignon'da ne işimiz var bizim?
1: Baban güvenli bir yerde olmamızı istiyor.
0: Onun ne istediği umurumda değil. Hepinizden bıktım. Rahat bırakın beni. Ben Marsilya'ya dönüyorum.
1: Biliyorum.
0: Ne diyorsun sen? Ne biliyorsun? Ha, ama tabii sen her şeyi çok iyi biliyorsun değil mi?
1: Haksızlık ediyorsun.
0: Annem ölüyor ve ben yanında olmak istiyorum. Beni nasıl durduracaksın? Bağlayacak mısın?
2: Kötüsünü de yapardım. Ama bu onların yapacağından daha kötü olamaz. Babana yapılanları unutma.
3: Küçüğüm. Biliyorum çok zor ama sakin ol. Gel. Gel. Gel bebeğim. Gel canım.
4: Sakin olmaya çalış.
3: Sakin ol canım.

0: sevgili oğlumuza. Bağışla evlat. Romanya kaçacak almaya gitmiştim. Gülleri harikadır. Ama hep kalabalık olur. Hatırla. Bir keresinde birlikte gitmiştik. Orada çalışan bir kıza aşık olmuştun. Neydi kızın adı ha?
1: Konuştuğunda sana cevap veriyor mu? Bana hiç kimse cevap vermiyor da.
0: Oğlum öldüğünden beri aklım başımda değil.
1: Karım öldüğünden beri ben de kendimi kötü hissediyorum.
0: Olanlar için gerçekten üzgünüm. Ben sadece bana söyleneni yaptım. Silahsızım.
1: Silahsız birine asla ateş etmezdim. Ama artık tarzımı değiştirdim.

0: Alçak sesle konuşun. Bayzakiya'nın migreni tuttu. Gelin ışığa duyarlıdır. Karanlıkta kalması lazım. Yoksa daha da kötüleşir. Ve kötüleştiği zaman onun yanında olmak istemezsiniz, inanın. Sadece biriniz girin.
1: Gelin. Gelin.

0: Goldman, Goldman. Onunla ilgili bir olay vardı ama maalesef hatırlayamıyorum.
1: Emniyet müdürüydü ve benim de kocamdı. Öldürüldü ama katilleri hala yakalanmadı. Bu konuda parlak fikirlerimiz var ama yargı bizden delil istiyor. İşlerin nasıl yürüdüğünü bilirsin.
0: Anlıyorum.
1: Biz Shari Matei'yi konuşalım. Yanlış anlamadıysan Papa Lardo'yu onun öldürdüğünü düşünüyorsun değil mi? Matei ile ortaktınız. Neden ondan şüpheleniyorsunuz? Bunun bir nedeni var mı?
0: Vurulduktan sonra paranoyak oldu. Zaten her zaman beni kıskanıp dururdu. Ortaktık evet ama şimdi ne yaptı bakın. Herkes onu sever ama bir de hasta olduğunu bilseler. Kendisine borcu olan bir adamı bulmak için Cezayir'e kadar uçağı kendi kullanmıştı. Adamı köyünden kaçırıp bir hafta aç bıraktı. Öldürmedi ama derisini domates gibi yüzdü.
1: Bunu polise bildirdiğini umarım.
0: Ne yararı olacaktı ki Papa Lardo'yu öldürdüğünü bildiğiniz halde ne yapıyorsunuz? Sadece gebermesini bekliyorsunuz.
1: Sinir migreninize iyi gelmez Bay Zakiya. Olumsuz etkiler.
0: Ben kolay sinirlenmem ancak bir şey yapmamaya devam ederseniz sinirlendiğimi görürsünüz.
1: Bu bir tehdit mi? Siz de ben de bu şehirde kimin ne yaptığını iyi biliriz.

0: polisler. Serserileri hemen yakalarız ama sıra büyüklere gelince iş zorlaşıyor. Eleman azlığı, bütçe yetersizliği, arama izni çıkartma zorluğu, ifade almak için ulaşılamama. Ne kadar garip değil mi?
1: Benden hoşlanmıyorsun.
0: İşime duygularımı asla karıştırmam.
1: Doğrusu ben gerçekten arkadaş olmamızı isterdim. Çocuklu genç bir dul kadın için hayat kolay değildir.
0: Çocuğum olduğunu nereden biliyorsun?
1: Sadece tahmin ettim. Herhangi bir yardımım olursa bilgim olsun, maddi destekle zorlukları aşmak daha kolaydır. Mate'yi delirdi, gözlem altına alınmalı derken bunu polise şikayet olarak değil de arkadaşlar arasında sohbet olarak kabul edin.
0: Kimseye muhtaç değilim, başımın çaresine bakabilirim. Ama önerilerinizi dikkate alacağım, kim bilir, belki de uygularız. Neden olmasın? Kendinize iyi bakın Bay Zakia.

Aç mısın? Ah. Ben zeytinyağlı yemekleri severim. Bana arkadaşlık etmen çok hoş. Nasıl olmuş? Biraz ihmal ettim ama bittiğinde mükemmel olacak. Göreceksin. Adı Korsan Gemisi olacak. Güzel isim değil mi? Oğlum Anatol de benim gibidir. O da denizi çok sever. Deniz huzur bulduğum tek yerdir. Fırtına tehlikesi vardır ama gelen geçen gemileri görüp rahatlarsın. Benim bir köpeğim vardı. Alkolikti. Bir kere tatsın diye verdim. Sonra her gece yine vereyim diye şaklabanlık yaptı. İçerdi ama alkol onu asabi yaptı. Yani olmaz. Sana veremem. Tamam mı?

0: Nasılsın?
1: Beni korkuttun. Takip edilmedim.
0: Buraya gelmemeliydin.
1: Seni görmem gerekiyordu. Her şeyi mahvettiler. Ahırları, evi, iş yerimi. Annenin evine bile gittiler.
0: Bizi ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Sen buraya geliyorsun.
1: Klotilde nereye gidebilirim? Saklanamam. Tedavi oluyor. Burada mutlaka çıkmak zorundasın.
0: Geldiler. İskelede bir zodyak var. Acele et.
1: Bu imkansız.
0: Tamam, sen hemen tekneye git.

0: Hadi!
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için.

0: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Festçiler geldi.
4: Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
3: Lezzeti de.
4: Ha?
5: Bravo! Bravo!
3: Italiano.
6: Festi.
5: En festi.
7: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.
9: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
3: Bu salı BİM'de Pril sıvı bulaşık deterjanı 239 lira. Molfix bebek bezi 529 lira.
4: BİM, BİM, BİM, kalbimde benim. BİM, BİM.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı. İçim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı. Güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla. Hayata dolu tarafından bak.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar. Yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Ton Bank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Ton Bank hemen...

0: Mobiler Özel Fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
2: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima,
3: gerçek konfor. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
9: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

0: Tamam, dikkatli
1: hanım,
0: ol.
1: İyi misin?
0: Yavaş ol.
1: Kıpırdatma.
0: Tamam. Yavaş. Bizi duyuyor musun? Duyuyor
1: tamam,
0: musun bizi?
1: Kıpırdatmayın.
0: Tamam, kıpırdatmayın. Yavaş ol,
1: tamam,
0: yavaş ol.
1: Sakin olun.
0: Tamam.
1: Dikkat et. Sarsmayın, yavaş.
2: Kahretsin. Olamaz, olamaz, olamaz.
0: Sarsma.
1: Tamam.
0: İyi misin? İşte oldu.
3: İyi misin, evet, dostum?
0: Gayet. Dikkatli ol.
1: Tamam.
0: Tamam, bir şey yok.
4: İyi misiniz?
0: Tamam, merak etme, iyileşeceksin.

0: Sharon'in nerede olduğunu öğrenirsen lütfen dostluğumuz adına bana söyle. Aksini düşmanlık kabul edeceğim. Clotilde benim için öp. Senden haber bekliyorum.
1: Hastaneyi mi yoksa hapishaneyi mi daha çok özledin?
2: İkisini de değil, seni özledim. Görmek istedim.
1: Papalardo ve Paul'in cinayetlerini konuşmak için geldin sanmıştım.
2: Cinayet mi? Ben intihar ettiklerini sanıyorum.
1: Bir kafaya bir kalbe iki kurşun, bu senin imzan öyle değil mi?
2: Ben yazamam bile. Hakkımda duyduğun her söylentiye inanmasın.
1: Söylentileri bilemem ama aileni sakladığını biliyorum. İntikam almaya devam edeceğine de adım gibi eminim.
2: Herkes intikam alır. Ailesi için, çocukları için, düşmanlarından. Senin hiç düşmanın yok mu?
1: Senin kadar olamaz.
2: Belki de ortak bir tane vardır. Ben şöhretimin kurbanıyım.
1: Bundan kesinlikle eminim.
2: Hayır hayır. Gerçek aslında çok daha kötü. Ben basit bir emekliyim.
1: Emeklisin. Nereden?
2: Değişik işler yaptım. Danışmanlık, sanat yönetmenliği, at yetiştiriciliği. Bunlar uzmanlık alanlarım.
1: Papalardo ve Paulini'ye olanlardan haberin yok öyle mi?
2: Tanrı onları yanına çağırdı.
1: Tanrı hep senin düşmanlarını çağırıyor. Madem biliyordun neden onları durdurmadın?
2: Elimizde bunu yapmaya yeter kanıt yoktu.
1: İlahi adalet doğrunun yanındadır.
2: Ama belli ki sen çok dindar birisin ha?
1: Bu bana hep iyi hissettirir.
2: Elbette.
1: Size ateş edenler arasında bir kişi sizi öldürmek istemiyordu. Sol üst yanınıza nişan alıp alta el ateş etmiş.
2: Beceriksizlik.
1: Hayır. Portakal büyüklüğünde bir daireye nişan almış. Bilerek o noktaya ateş etmiş. 5 saldırgandan bir tek o isabet ettirmemiş.
2: 5 mi?
1: Bence 8 kişiydiler. Bir gözcü, 2 sürücü, 5 saldırgan.
2: Halde düzgün saymamışım ama bir daha saldırıya uğrarsam söz veriyorum dikkat edeceğim.
1: Gidebilirsin.
3: Ben hardallı tavşan yemek istiyorum.
4: Daha yeni yemek yedik anne.
3: Öyle mi?
4: Öğlen yemeğini Kolomb'da yedik ya.
3: Yazık. Yine de hardallı tavşan yiyemez miydik?
4: Anne, parkta dolaşıyoruz. Hayır sen...
3: Ben... Hardallı tavşan yemek istiyorum.

0: Hoş geldiniz. İyi akşamlar Frank.
1: Benimle gel Aurelio. Sizi tanıştırayım. Bu Pierre. Pierre de Boy.
2: Memnun.
1: Kendisi İçişleri Bakanlığı müsteşarıdır. Bu senatör Charles.
2: Memnun oldum.
1: Bu da bölge meclisi başkan yardımcısı.
3: Merhaba.
1: Bay Eugene Carreda. Arkadaşım Aurelio Rampoli.
4: Ayağımı deldin aşağılık herif.
5: Şimdi seninle biraz sohbet edeceğiz.
4: Canın cehenneme, ben muhbir değilim.
5: Tamam. Arkadaşlarına bu kahramanlığından da söz ederim.
6: Bir şey kalmadı. Rabu nerede kaldı? Bul onu.
4: Yalvarıyorum, ambulans çağır.
5: Sende 5 litre kan var. Otoparktaki gün. O gün orada Bastian, Papalardo, Fantarosa, Malek, Morveleus ve Zak vardı. 8. kimdi?
6: Baba, en son depoya giderken görülmüş.
1: Kimse var mı?
6: Hayır, yok.
1: Git bak hemen.
6: Tamam, tamam.
4: Herkesin yüzü maskeliydi. Yemin ederim. Kim olduğunu bilmiyorum. Sana neden yalan söyleyeyim?
5: Tanımadığın biriyle adam vurmaya gidiyorsun ve kim olduğunu merak etmiyorsun. Font. Ona da sordum ama söylemedi.
4: Tek bildiğim bu. Ben başka bir şey bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Hayır, dur. Tamam, tamam. İstediğin sak mı? Peki. Onu sana verebilirim. Onun için ölmek istemiyorum. Aha.
1: Lütfen, teşekkür ederim. Sayın senatör, sayın müsteşar, Aurelio, dostlarım, sizi ağırlamak benim için büyük onur. Her şey tam anlamıyla hayal ettiğim gibi. Yani ayrıntıcı, mükemmelliyetçi, hatta manyak bile denilebilecek Tony Zakia, pire için yorgan yakar derler. Sen söyle, öyle değil mi Malek? Yalancı. Hakkımda söylenenleri biliyorum. Ve onlara kısmen ben de katılıyorum. Ben kimseyi incitmem. İncitsem de bu kazayla olur. Çünkü ben sevgiye inanırım. Benim için aile ve arkadaşlık kutsaldır. Arkadaşlık asla sıradan bir kelime değildir. Arkadaşlık görevdir. Saygıdır, sorumluluktur.

0: Buranın bilgisayar sistemini ben kurdum. Bütün sistemi biliyorum. Alabilir miyim? Ha? İzin var mı?
1: Acele et.
0: Ha?

İlgili bilgiler burada. Üreticiler, aracılar, satıcı hesapları, teslimat tarihleri ve miktar, anlaşmalar, verilen rüşvetler. Aurelio. Bundan haberi yok. Zack onu kazıklıyor. Bu bilgilerle onu bitirebilirsin. Hepsini kopyaladım. Her şey elinde.

0: Korveleos aradı, vurulmuş.
1: Gidelim.
0: Ya Melek?
1: Hayır, düğün gecesi olmaz.
2: Lütfen Şer, Tanrı aşkına yapma. 4 yaşında bir kızım var. Annesi kaçıp gitti. Benden başka kimsesi yok. Onu babasız bırakma.
3: Senin bir kızın mı var? Nerede?
2: Annemde kalıyor. Yarın sabah gidip alacağım. Lütfen onu bana bağışla. Lütfen onu bana bağışla. Bak, bak bu onun.

0: Hayır, hayır, hayır.
1: Kızım bununla mı?
0: Hayır.
1: Bu çocuk için tehlikeli.
0: Özür dilerim, bağışla beni. Affet beni, ne olur.
1: Seni bana yaptıkların için bağışlayabilirim. Ama köpeklerinin Karim'e yaptıklarını bağışlayamam.
0: Hayır.
2: Kaçmasına göz mü yumdun bir pislik? Gitmesine neden izin verdin? Neden? Bulun o pisliği. Onu bulun bana. Hepsini, bütün ailesini ortadan kaldırın. Biri daha elinden kaçıracak olursa... onu ben geberteceğim.
3: Araç kullanırken telefonla mı konuşacaksın? Araba kullanırken telefonla konuşmak yasaktır.
4: Arayan zak bana ver.
3: Aa, yatak odamıza da gelip bizi izlesin bari.
4: Yapma Yasmin.
3: Bu geceki haline dikkat ettin mi? Sanki biz değil o evleniyordu. Çevresi yağcılarla dolu bir mafya anne.
4: Eğer böyle konuştuğunu duyarsa...
3: Burada değil ama öyle değil mi?
4: Ne yapıyor bu sersem? Hey!
3: Tamam tatlım, sakin ol. Malik!
4: Evimin girişini kapatıyorsun. Hey! Hey! Sana söylüyorum, ne bakıyorsun?
5: Aa! Ha, Malik! Malik! Malik!
6: Ne oldu?
7: Silahın üzerinde parmak izi bulundu. Mükemmel durumda sağ baş parmak izi.
6: Kime ait olduğu belli mi?
7: Elbette ki. Şarimat değil.

0: dakika söylersin, tamam mı?
1: Sen delisin. Zakar yerde seni arıyor.
2: Burası aklına gelmez. Merak etmene gerek yok.
1: Neler oluyor?
2: Yapmadığım işleri bana yıkmaya çalışıyorlar.
1: Nedir o?
2: Zakia'nın vasiyeti. Bir göz at. Oldukça bilgilendirici. İyi sakla. Bir kopyasını da Aurelio'ya ver. Sen teslim et.
3: Dediğin kadar akıllı olsa suç işlemezdi. Zeki adamların mafya ile işi olmaz.
4: Ha, bakın efendim. Mate'yi bir profesyonel, üstünde parmak izi olan silahı Cesar'ın yanında bırakmaz. Bu bir tuzak olmalı.
3: Evet, pis bir tuzak.
4: Orada kanalizasyon gideri vardı. Silahı oraya atardı.
3: Bu da aptal olduğunu gösterir. Hakkında hemen uluslararası arama kararı çıkartın. Onu gizlendiği yerde bulun ve 20 yıllığına içeri tıkın. Böylece her şey düzelir. Hadi ne duruyorsun?

0: Alo?
1: Hayır, merak etme tatlım. Biraz daha işim var. Ama sonra eve geleceğim. Gelince seni öperim canım. Söz veriyorum, tamam mı? Kötü rüya mı gördün? Hayır, korkma bebeğim. Hırsız falan yok. İnan bana, yok. Dolores onları korkutmuş. Git yat artık. Geç oldu. Yarın okul var. Yarın okul var. Seni öpüyorum tatlım.

0: Alo.
1: Matay'ın 8 yaşında bir oğlu var. Bir yerlerde okula gidiyoruz. Sabah eğitim müdürlüğüne gidip Anatole Matay isimli bir öğrenci var mı araştır, tamam mı? Anatole Kolarov da olabilir, onu da araştır.
0: Biraz yavaş anlat lütfen, bir şey anlamadım.
1: Kolarov. K-O-L-A-R-O-V. Annesinin soyadı. Fransa genelinde bir araştırma yapsınlar. Oğlu sayesinde ona ulaşabiliriz.
2: Seni gördüm.
3: Yalancı. Kız arkadaşının adı ne?
2: Sandro.
3: Şirin kızmış.
2: Onu doğum günüme davet edebilir miyim?
3: Annene sorarız.
2: Tamam. Erkek arkadaşın var mı?
3: Hayır, şimdilik yok.
2: O zaman nasıl çocuk yapacaksın?
3: Ben çocuk yapmak için uygun biri değilim canım. Baban arkaya oturmanı istiyor. Serseri!
2: Serseri!
3: Anatoli, sen öyle söyleme.
2: Ama sen dedin.
3: Benim iznim var ama.
2: İznin olduğu zaman mı küfredebilirsin?
4: Aferin.
3: Bazıları için o izni almak zordur.
2: Benim de iznim olunca diyebilecek miyim?
3: Evet, seni alayım.

0: Şimdilik bir şey söylemek zor. Adres ve numara bırakırsanız size ulaşırız. Şu anda elimizden başka bir şey gelmiyor.
1: Eva'yı bulduk.
2: Ya Anatoli?
1: Gelin.

0: Hepsi geçecek tatlım, tamam mı? Sakin ol.
1: Onu bir akaryakıt istasyonunda bulduk.
2: Size ne yaptılar? Eva, sana ne yaptılar? Konuş benimle tatlım. Anatoli nerede?
3: Onlar... Babam teslim olmazsa onu öldüreceklerini söylediler.

0: Seçim senin. Beni tutuklarsan amirlerin seni tebrik eder. Kariyerinde sıçrama yaparsın ama Zakya oğlumu öldürür. Ne çocuğun ne polisin yaşamı onun için önemlidir. Senin eşini öldürttüğünü bildiğin gibi ben de oğlumu öldüreceğini biliyorum. Bu yüzden bir önerim var. Teslim olduğumu duyurun ama beni serbest bırakın. Zaki hapiste olduğuma inanırsa saklanmaz. Zak oğlumu kendi yerine saklayacak kadar aptal değil. Emirlerini de telefonla vermez. Benim etkisiz hale geldiğimi görünce oğlumu öldürmeyecektir. Bu tarz işlerini kime yaptırdığını biliyorum. Zakya hapse girdiğime emin olmazsa oğluma kavuşamam.
1: Buna katılmamı mı bekliyorsun?
0: Oğlum güvende olunca teslim olacağım.
1: Aranızdaki hesaplaşma beni ilgilendirmiyor. Yapmam gereken zor bir görevim var. Bir gangsterin saçmalıklarını dinleyerek işimi yapamam.
0: Sevdiğini yitirmenin ne demek olduğunu sen daha iyi bilirsin. Ben neysem oyum, ne kadar kötü olsam da oğlumun bununla ilgisi yok. Onu öldürecekler. Sana yalvarıyorum.
2: Marsilya'daki mafya savaşı ile ilgili bazı gelişmeler var. Bir son dakika haberine göre Shari Mati tutuklandı. Ölümsüz adıyla da bilinen Shari'nin hiç direnmeden polise teslim olduğu açıklandı. Bu yetkilileri çok şaşırttı. Gelişmeler haber merkezimize ulaştıkça size aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi ekonomi haberleri için...
3: Cesedi bulunmasın. Asla. Hiçbir zaman.
4: Çocuğun işlerle ilgisi yok.
3: Shari Malek'i öldürdü. O benim oğlum gibiydi. Ben de onun oğlunu öldüreceğim. Mezarına bile gidemesin. Evlat acısıyla yavaş yavaş gebersin.
5: Önceki gibi bir hatıra gönderelim mi?
3: Kulak ya da parmak olabilir. Karısına gönder. Sen de Aurelio'yu öldüreceksin. Bu gece.
4: Patron, işi halletmek için ekip kurmam gerekecek.
3: Ekibe gerek yok. Motosikletle halledersin. Karşılığında Gar'ın yanındaki oteli sen işletirsin. Hazır, kolay para. Git hadi.
6: Akıl alır gibi değil.
4: Goldman nerede?
6: Bodrum kattaki sorgu odasında. Sen buna anlam verebiliyor musun?
7: Hayır.

0: Aç çabuk. Nedir bu saçmalık?
1: Anlamadım.
0: Matei nerede?
1: Hala yakalanamadı. Ama yeni gelişmeler var.

0: Matei yakalandı.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Oğlunu halledeceğiz. Patron bir hatıra almamızı istiyor.
1: Yapamayız, o daha çocuk.
0: Senin çocuğun mu? Sana ne bundan? Kaldır kışını da kürekleri torbaları hazırla.

0: Sadece bir tane bulabildim.
1: Arabaya koy. Burada kesecek değiliz.
0: Yapamam.
1: Fikrini sordum. Yürü yoksa seni de gebertirim.

gidiyoruz.

Seni de arkadaşların gibi keseceğim pislik.

Benim. Benim baba. Geçti. Geçti. Geçti. Tamam. Geçti. Geçti oğlum.

0: Ben arayacağım, tamam mı?
1: Aurelio yaşayacak çelik yeleği varmış. Ama 5 ceset, bir de ağır yaralı var.
2: Ya silahlar?
1: Hayır, bulamadık. Biz gelmeden temizlenmiş.
2: Yani bir şey yok.
1: Ha, bir de bu var. Aurelio'nun cebinde bulduk.

0: Bana çok yardım oldu. Sadece şifacı etkisi yok. Hem inananlara ne zaman öleceklerini de söylüyor. 3 gün ömrü kalanların yataklarına 3 kere vuruyor. 3 gün önce sana vuramadı mı yoksa?
1: Söyle, aileme ne yaptın?
0: Ben kadınlara ve çocuklara asla dokunmam. Seni anlamak isterdim zaten.
1: Anlamak mı? Anlayacak ne var ki?
0: Bunu neden yaptın?
1: Benim işim bu.
0: Böyle iş olmaz. Ölene kadar arkadaştık, unuttun mu?
1: Aptalca bir laf işte. O yaşlarda böyle şeyler normal.
0: Birlikte büyüdük ama aynı şekilde olgunlaştık.
1: Sen sürtüğüne bir korkak gibi kaçmıştın. Emekli oldun, saklandın. Hep başkalarını yargıladın. Ben savaşmaya devam ettim.
0: Benim asla aşmayacağım sınırlarım var.
1: Uyuşturucu mu? Ahlak mı? Etik mi? Bunlar inandırıcı değil.
0: Ahlak sende asla olmaz zaten. Sana saçma gelir.
1: Sen farklı mısın Şari? Daha mı iyisin? Biz seninle aynıyız. Benden iyi değilsin. Her şeyi geride bıraktım demekle geçmiş silinmez. Sen de benim gibi eli kanlı birisin. Sen her zaman olduğun gibi kötü olarak kalacaksın. Bana ders vermeye kalkma sakın, tamam mı? Kaybettiğim için beni öldür ama bunu ahlaki değerler için yaptığını söyleme.
0: El sıkışarak bitirmeyi isterdim.
1: Ben de. Ama ahlaki değerlerin yüzünden seni yok etmem gerekiyordu. Haraç alırsın ama uyuşturucu işi yapmazsın. İntikam alırsın ama aileye dokunmazsın. Öldürürsün ama polisi değil. Bunların hepsi saçma şeyler Şari. Biz kötüyüz. Bunu kabul etmeliyiz. Beni öldürmek istiyorsun. Çünkü gerçekleri duymak hoşuna gitmedi.
0: Seni öldüreceğim çünkü bana ihanet ettin.
1: Ne duruyorsun? Yap o zaman. Fazla düşünme, yoksa yapamazsın.

0: haklısın, biz aynı şekilde olgunlaşmadık. Reflekslerim daha iyi. Dürüstlük seni paslandırmış ha? Ver onu bana. 3 gün demiştin ama benim daha yıllarım var. Sen de iyileştiğine pişman olacaksın. Yalvar bana Shari. Yalvar bana. Yalvar bana.
1: Zack.
0: Evet Shari.
1: Sen hayatımda tanıdığım en adi adamsın.
0: Hadi yalvar bana. Yalvar diyorum.
2: Orada kalkın, kımıldamayın. Geri at, geri at. Sakın geri at. Sakın kımıldama.
3: Kımıldama dedim sana.
2: Bırak silahı. Öyle kal. Tamam. Kelepçele şunu hadi. Tamam.
4: Gel buraya.
2: Ayağa kalk.
4: Hikayede.
2: İşte bu kadar. Hadi. Hadi yürü.
4: Yürüyün. Götürün şunu.
5: Tony Zakia, seni tutukluyorum. Konuşmama hakkına sahipsin. Dolandırıcılık ve kara para aklamakla itham edileceksin.
0: Hayır, o beni öldürmeye geldi. Hayır, ben bir şey yapmadım.
6: Tony Zakia'nın yakalanışı Marsilya için müjdeli haber. Bütün Rom bölgesi, hatta bütün Fransa için.

0: Kentimizde yeni bir dönem başlıyor ve bunda sizin katkınız büyüktür. Sizi tebrik etmeme izin verin. İçişleri Bakanı önümüzdeki hafta bizi kutlamaya gelecek. Biz de aramızdaki küçük anlaşmazlıkları unutup yeraltına karşı kazandığım bu zaferin gururunu birlikte paylaşalım, tamam mı?
1: Sizi tam anladığımdan emin değilim Sayın Müdür.
0: O halde açık konuşayım. Müfettişlerin yapacağı araştırmada kocanızın ölümünden sonra alkol bağımlısı olduğunuz ortaya çıkabilir. Ayrıca kumar oynadığınız da tabii. Bunlar Şarimati'yi başarısının yanında önemsiz kalır. Bunlar da yetmezse aracınızdaki dinleme cihazının kayıtları açıklanır. Bakan ziyarete geldiğinde günün kraliçesi siz olacaksınız. Sizden istediğim bu başarıyı bana borçlu olduğunuzu belirtmeniz sadece. Böylece her şey aramızda kalır. Ona bunu bu şekilde açıklayabilirsin.
1: Bittiyse sizin mafya ile olan savaşınızın cephesine dönmek istiyorum.
0: Müsaade sizin.
1: Son bir şey daha müdürüm.
0: Nedir?
1: Bu da aramızda kalacak.
2: Beni yapmadığım işlerle ilgili sorguluyorsunuz. Yapmış olduğum işlerde ise yalnızdım. Gangsterlere aptal derler ama siz de farklı değilsiniz.
3: O gece Marsilya'da da değildiniz yani?
2: Değildim.
3: O halde Malek Tela'yı da siz öldürmediniz değil mi?
2: Öldürmedim.
3: Kimin yaptığına dair bir fikriniz var mı?
2: Yok.
3: Bu silahı tanıyor musunuz?
2: Hayır. Tanımıyorum.
3: Üstündeki parmak izini nasıl açıklayacaksınız?
2: Bilmem. Belki bir silah dükkanında ellemişimdir.
3: Silah dükkanı mı? Silah ruhsatınız var mı peki?
2: Yok. Silah dükkanını gezmek için ruhsata gerek var mı?
3: Ya bugün elinizde bulunan silah?
2: Zakia'dan almıştım.
3: Tony Zakia evine zorla girip kendisini öldürmek istediğinizi söyledi.
2: Zorla mı? Kapıyı kendisi açtı. Biliyorsunuz biz eski arkadaşız.
3: Metni okuyup imzalayın lütfen.
1: Ruhsatsız silah taşımak ve meskene tecavüz suçlarından yargılanacaksın. Ama bunlar avukatınız için çocuk oyuncağı olacaktır.

0: Senin aksine arkadaşın Sakiye adalet karşısında büyük sıkıntılar yaşayacak. Ağır cezada ve çok ağır ithamlarla yargılanacak. Mesleki anlamda işimi yaptığım için mutluyum. Ancak kişisel anlamda bu kadar erken gelmiş olmama üzülüyorum.
1: Benim gibi birine sempati duymayacağını biliyorum ama ikimizin de ortak bir noktası var. Aile.
0: Umarım seninle burada bir daha karşılaşmayız. Zakiye'ye sordun mu? Seni ıskalayan kişinin adını verdi mi?
1: Hayır.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar.

0: Yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disc Milka ile aç kalbini yazan. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazan.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

bis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: karamel ve kakao arasında, çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Belki taşımak istersin dedim. Kristal ve çocuklar evde bekliyor. Karim'in ailesini de davet etti.
1: Önce seninle bir yere gitmek istiyorum.
0: Tabii. Nereye?
1: Yola çıkalım söyleyeceğim.

İlginç bir iş yapıyorum. İşi bıraksam bile bir gün birisi babasının, kardeşinin ya da amcasının intikamı için kapıyı çalacak. Bu iş bırakılmaz. Ölene kadar bırakılmaz. Dökülen kan hiçbir zaman kurumaz.

0: Sana burada mı saldırdılar?
1: O sıra sen ne yapıyordun Martin?
0: Zaki ofisime gelmişti. Delirmiş gibiydi. Bana büyük paraların söz konusu olduğunu söyledi. Kaçmaya çalıştım ama elime bir silah tutuşturdu. Bunun sana karşı yapılacağını bilmiyordum. Aranızda bir anlaşmazlık yoktu. Anladığımdaysa çok geçti.

0: Sana nişan almadım Şari. Yemin ederim hepsini ıskaladım.
1: Biliyorum.
2: Sana yalvarıyorum. Clotilde'yi düşün. Karımı düşün. O çok hasta. Bana ihtiyacı var. Ben olmazsam ona kim bakar? Hastanelik olur Şari. Bunu istemediğini biliyorum. Hem kızın... Kızını düşün. O benim de kızım sayılır. O benim de ailem. Bunu onlara yapamam. Onlara yapamam. Bunu yapamam. Seni asla affetmezler.

0: İşte şimdi ödeştik.
1: Evet tatlım.

Savaştan çıkmış gibiyim ama dimdik ayaktayım. Çocuklarımın büyümesini seyredeceğim. Ailemin yanında olacağım. Olabildiğim kadar. Sakince yaşlanacağım. Gizlenmeden. Arkamı kollamaya gerek kalmadı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Pekala, artık gidebilir miyiz?
2: Şüpheli otelde kıstırıldı ama endişelenmeyin Monsieur Martinez. Müşteriniz tehlikede değil. En iyi adamlarından biri işin başında.
3: Jiber'den Alev.
4: Polis imdat hattını aradınız. Lütfen ayrılmayın.
3: Şüpheli bulundu. Mesafe yaklaşık 15 metre. Yanıma gelin.
5: Geldim şef.
3: Konsantre olun biraz Alev. Şu hayvanı görüyor musunuz saat 11'deki? Hayır, saat 11 bir denizcilikleri midir? 10 yıldır Marsilya'dasınız. Kalıbımı basarım denizi görmediniz.
5: O kadar değil. Limanda devreye gezerken
3: tamam.
5: Gördüm.
3: Tamam. Şimdi tam karşısı saat 12. Yani saat 11 şurası. Azıcık sol tarafta.
5: Ya. Tabii ya, evet. Peki saat 11'dekinin şüpheli olduğuna emin misiniz? Daha çok o da zimetçesine
3: benziyor. Herhalde. Benziyorum. Siz bir terörist beline bombaları sarıp etrafta bağıra çağıra dolaşır mı sanıyorsunuz?
5: Hayır.
3: İşte böyle. Kılık değiştirirler. Servis arabasını iterek dolaşan bir oda hizmetçisinden daha sıradan ne olabilir?
5: Tabii. Özellikle otel koridorunda.
3: Alçak sesle söylediği için şarkıyı duyuyor musunuz? Kendi kendini yüreklendirmek için söylüyor.
5: Evet. Sanki İspanyolca gibi.
3: Bir devrim şarkısı işte bu evlat. Dikkat! Ben işaret verdiğim zaman etkisiz hale getirin.
5: Duydunuz mu?
3: 12! Görev tamamlanmıştır. Şarkıyla kendini ele verdi bu bülbül. Hadi götürün şunu.

0: Emilien Niyolacık. Koliyi teslim edebilirsiniz. Emilien! Emilien! Hemen cevap verin bana.
1: Hazırım şefim, neredeyse kapıdayım. Ne yaptın? Görevdeyken böyle üstüm atlanır mı hiç?
2: Aa, benim suçum değil ki. Böyle hareket halindeyken çok yakışıklısın. Sean Connery gibisin, tarihi konuyorum.
3: Sean Connery mi? Dalga geçme lütfen.
1: Benden daha güçlüsün diye beni kullandım.
2: Pekala, bir dahaki sefere sen beni bağlarsın.
1: Şşş, sessiz ol. Bütün otel dinliyor.
2: Emredersiniz müfettiş.
1: Ben konuyla ilgileneyim. Sen Şiber'i bulmaya çalışalım.
2: Seni seviyorum Emilia.
1: Bak, ben de seni anlaşımsız.
4: Amacım Afrika için 9 atlı derneğimle...
5: 20 dakika sonra orada olmak istiyorsak
4: amacım,
5: röportajı
4: Afrika
5: kesmeyiz.
4: Amacım Afrika için 9 atlı derneğimle... kimsesiz çocuklar için bir yetimhane açmak. Bu benim için gerçekten çok önemli.
5: Özür dilerim, kesiyorum ama ben polisim ve...
4: Adın ne senin?
5: Emilian. Evet ama... Hayır, onun için değil. Ben aslında
0: Emilian,
5: şey için...
0: Emilian, kartvizit değiş tokuş sırası değil şimdi, tamam mı? Söyle bakalım, nerede bu Jiribride, Brejde, Voldolaba? Ne biçim isim bu böyle? Yine yabancı
4: Jibril bir isim. Jibril diye okunuyor.
0: Efendim, bana bak, zıpırlığı kes, yoksa kağıtlarını verir, kendini uçakta bulursun. Hiç acımam. Emilian, bakın, pek benzemiyor bu. Burun, dişler.
5: Bu komiserim, eminim.
0: Acele
5: ben...
0: etmek iyi değildir Emilian'a. Böyle numaraları iyi bilirim. 2 yıl gümrükte çalıştım ben. Gözümün önünden dünyanın kaçakçısı geçti. 92'deki Koreli olayı mesela. Ben çözmüştüm o olayı.
5: Ama bu adam Koreli
0: nasıl
5: değil.
0: Nasıl emin
5: ki
0: olabiliyorsunuz?
5: Evraklarına baktım.
0: Ha, gözleri biraz çekik.
5: O yorgunluktan. Şey. Neyse hadi gidelim. Müdür bey sabırsızlanmaya başlayacak.
0: Evet. Hadi arabaya. Vay canına, ne yaptınız bilmiyorum ama buralarda epey popüler.
5: Merak etmeyin, futboldan hiç anlamaz.
1: Oltayla balık tutmaya meraklı.
0: Hakkımda ne konuşuyorsunuz?
5: Oltayla balık tutmaya düşkün olduğunuzu söylüyorum.
0: Aa, balık tutmak gerçek bir spordur. Sizin oltayla aranız...
4: Yok, ben pek oltaya gelmemeye çalışırım.
0: Ah tabii haklısınız, amatörlere göre bir spor değildir. Mesela bakın hani nehirde çıngırakla sazan avlarken bazen 8 saat bir şahin gibi kasılıp beklemek gerekir. Çıngırağı izlersiniz, sonra bir anda çın çın çın ve tak!
5: İyi misiniz? Kırık yok değil mi?
4: Hayır. İyiyim. İyiyim.
0: Sireninizi gerektiğinde çalamaz mısınız?
6: Evet ama bize Bay Sisse otelde dinleniyor dediler. Biz de uyandırmak istemedik.
0: Meğer dinlediği falan yok. Burada benim arabam da kendisi. Onun transferini yapıyoruz.
6: Cibril Sisse. Transfer mi oldu? Marsilya'da mı oynayacak artık?
7: Hay canım, bu Sisse.
2: Evet, gerçekten.
4: Bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa maçı kaçıracağız.
5: Merak etmeyin. Bizi kurtaracak birini tanıyorum.
8: Hayır, bu daha çok hava kuvvetlerine bağlı.
9: Marsilya Express hizmetinize.
5: Hadi şakanın sırası değil Daniel. 8 dakika içinde velodrom stadında olmalı.
9: Merhaba Cibril. Sizi görmek bir zevk. Artık Marsilya'da mı oynayacağız?
4: Bu gece bir hayır için buradayım. Ama geç kalıyoruz.
9: Madem hayır işi için...

0: Yolda giderken giyineyim bari. Zaman kazanırız.
1: Deneyebilirsin.
2: Arma, bu akşam kim maçta oynayacak tahmin?
1: Start bu tarafta değil ki.
3: Merkez kilit durumda çevrede.
4: Yemin ederim Cibri Siseido 9 numara Olimpik Marsilya'da.
3: İşte yol diye buna derler Kadife. Bakın motor bile duyulmuyor.
1: Bu hızla ancak rüzgarı duyabilirsin.
5: Şimdi gelen bir flash haberi sunuyoruz.
2: Olimpik Marsilya altın değerinde bir oyuncu aldı. Bu olağanüstü oyuncu Cibri Sise'nin ta kendisi bayanlar.
6: Bir taksiyon sınırını açtı. 2 dakikaya kalmadı.
7: Anlaşıldı. Bu yine bizim Daniel olmalı.
8: Papa olacak hali yok ya.
7: Şu Parisli'yi yollayalım mı?
8: Ha, acı ona, yazık
7: yani
8: değil mi?
7: Öğrenmesi lazım, stajyer değil mi?
8: Hey, baksana sarı kafa.
9: Efendim şef.
8: Şuraları bir kontrol etsene. Üstündeki düğmeyi ekstra duyarlı konumuna getir, tamam mı?
7: Dikkat et, hızlı tren geliyor, geri çekilin.

0: Sesiniz iyi basıyor.
1: Bir iki özel numaram var çünkü. Concord satışa çıktığında bir iki parça almıştım.
2: Öyle basa değil. Çıkışı kaçırmak istemiyorum.
3: Haber şimdi doğrulandı. Marsilya yılın bu olağanüstü transferini 60 milyona gerçekleştirmiş.
1: Her yer tıkalı.
2: Otoparka gir.
4: Burayı avucumun içi gibi.
1: Neden bilmiyorum ama bunu dediğinde hep korkuyorum.
5: Meşhur Cibril Sisse'nin Olimpik Marsilya transferine ilişkin akıl almaz rakamlar dolaşıyor ortalıkta. Daha fazla bilgi almak için şimdi Velodrom Stadı'na Arman Pecci'ye naklen bağlanıyoruz.
6: Evet, şu anda Marsilya Velodrom Stadı'nda canlı yayındayız. Burada Aslı Çocuklar Yaren'le bir dostluk maçı yapılacak. Ünlü futbolcunun da bu yüzden böyle astronomik bir rakam talep ettiği söyleniyor. Burada 200 milyon eurodan konuşuluyor.
7: Sisse olsun olmasın bir dakika içinde düdüğü çalıyor.
2: Tamam, sağ tarafı
1: deneyim. Emilia, zaten ikidir sağ tarafı deniyoruz. Avucunun içi gibi bilirsin ha, öyle değil mi?
2: Tabii ki. Papa'nın güvenlik timindeydim. Jiber'i bulmak için 6 gün boyunca taramıştık burayı.
1: Aman ne güzel. Ben otoparkı tanımıyorum ama içgüdülerim sesini dinleyeceğim.
0: Hadi başlayalım.
1: (Gülüyor) 7.32.
8: Yarış için sağ ol.
1: Maç için sağ ol.

0: Hey, el var.
1: Değnek var.
0: Kol var. Baksana. Hadi yaptın. Hadi.

0: hate on us. Dude need to ease on up. Hadi iyi ısının. Bacaklarınızı esnetin. Kimsenin sezon ortasında pili bitmeyecek.
1: Beğendin mi formayı?
2: Evet ama çok...
1: Annenin yıkamasını söyle. Çamaşır işinde ustadır. Bir iki kere de çekti mi boyuna uyar.
2: Ama o zaman imza silinir.
1: Hayır annene söylerim. İmzaya bir şey yapmaz. Bak dinle beni. Bugün oyunda 3 dakikadan fazla kalmanı istiyorum. Kırmızı kart yok tamam mı?
2: Tamam.
1: Hadi.
3: En önemlisi sakın ama sakın oynanırken topa dokunmaya çalışma tamam mı? Olur da biri sana pas atarsa hemen ileri gönder.
2: Hangi tarafı?
3: Önemli değil sen at onlar halleder. Sen kafanı yorma.
2: Ama ben de futbol oynayamaz mıyım biraz?
3: Maç bitsin söz. Baba seninle oynayacak. Hadi oğlum yürü bakalım. Yürü. Fazla hızlı da koşma ha?
1: Baksana üşütmez mi acaba bu havada?
3: Hayır merak etme özel fanile giydirdim. C vitaminini de dayadım.
1: O zaman bir şey olmaz tabii ne olacak? Keşke buz okeyine yazdırsaydım kıyafeti daha uygun olurdu.
3: Deli misin? Çok fazla tehlikeli. Annesi zaten karate diyordu. Kulübün patronunun dosyası var da Petra fark etmeden oğlumu reddettirdim.
1: Emilien hayatta bir sürü yumruk yiyecek. Şimdiden alışsa iyi olmaz mı?
3: Evet ama daha çok erken.
1: Ya yüzme denediniz
3: hayır,
1: mi?
3: Hayır. Ciğerleri zayıf, ırsi.
1: Peki sen küçükken bir yerini kırmadın mı hiç?
3: Tabii kolumu 3 kez.
1: Bak gördün mü?
3: İyi de bu ne beni daha akıllı yaptı ne de polis olmamı sağladı.
1: Bacağını kırsaydın olurdu belki.
3: Sakın dokunma.
4: Aferin oğlum, aferin sana.
1: Sence çocuklarımız ileride ne olacak?
3: Nasıl yani?
1: Yani mesela benimki şoför seninki polis mi olacak ha?
3: Neden?

0: Ben Emilien dinliyorum.
1: Emilien.
0: Ne demek acil durum? Ne? Jiber mi söyledi sana bunu? Ama bugün benim tatil günüm.
1: Emilien.
2: Maxim iyi misin?
0: Hayır, mümkün değil.
1: Emilien, sana
0: tamam,
1: söylüyorum. Baksana.
0: Tamam, hemen geliyorum. Daniel, acil durum var. Jiber herkesi çağırıyor. Maxim'i sana bırakabilir miyim? Petra gizli görevde. Annem de Lourdes'ta seminerde.
1: Lourdes'ta mı?
0: Evet, her yıl gider.
1: Müthiş adamsın oğlum sen.
0: Eşyaları sana bıraksam maçtan sonra emniyete getirebilir
1: misin? Sorun değil.
0: Bak, sakın bir sürü abur cubur yedirme oğlana.
1: Olur mu hiç? Sadece bayat ekmek ve su. Sonra doğru yatağa. Şaka yapıyoruz, tamam. Bakma öyle. Kendi oğlum gibi bakarım ona. Sen rahat ol.
0: Beni korkutan da bu zaten.
1: Emilien, oğlun her çarşamba bizde zaten. Hiç sorun oldu mu bugüne kadar ha? Suratı sivilce dolu döndü mü eve hiç?
0: Hayır.
1: Yürü o zaman, hadi görevine.
0: Peki, tamam.
1: Kart görmeden 4,5 dakika, rekor.
2: Ama ben bir şey yapmadım ki. Benim suçum yoktu. Sağ sola ilan dağıtır gibi kart dağıtıyor bu hakem.
1: Hadi git Max, al sizi limana götüreyim.
2: Hadi Max, limana gidiyoruz.
3: Yakalayın, hemen yakalayın şu topu derhal.
4: Tuttum şef, yakaladım.
3: Babal getir, hemen buraya getir. Artık canımız sıkmaz. Alın bakalım gençler, oynamaya devam edin. Evet baylar. Çalım voleye binmem ne zamanı geçmiştir. Artık top cambazlığı istemiyorum. Biraz önce Paris'te görüştüm, tamam mı? Bize kargoyla çok özel bir paket gönderiyorlar. Yılın en önemli transferiyle ilgili bir şey olduğunu söylediler.
5: Drogba.
6: Hayır ben biliyorum, Bakaleli.
7: Maradona.
8: Beckham.
3: Siz tam bir salaklar topluluğusunuz, tenisten söz etmiyorum. Suçlu transferinden söz ediyorum.
5: Tapi.
3: Tabii ki hayır. Çok daha ünlü biri. Benim notlarıma göre bir numaralı halk düşmanı. Adı Giuseppe Sassisi. Siyasi yani Sassisi.
0: Hayır şef.
3: Bu
0: transfer.
3: Öyle mi ya? Benim bugünkü notum nerede peki?
0: Kağıt tasarrufu yapın demiştin, hatırladınız mı?
3: Doğru tabii ya. Doğru, eşim yüzünden Amazon ormanları hakkında bir program izlemiş. Dünyada her gün kaç dönüm orman yok oluyor? Haberiniz var mı sizin ha?
5: Bilmem. Kaç... Kaç?
3: Evet. Bilseydiniz tüyleriniz diken diken olurdu.
5: Ne kadar?
3: Her gün ağaçtan yapılan ve yanıp kül olan kaç milyon kibrit varsa o kadar işte, tamam mı? Duyun. Her fırsatta söylüyorum bunu. Kağıtlara dikkat edin, işte o kadar. İsrafa son. Tasarruf.
0: Peki tamam şef. Şu bir numaralı halk düşmanı.
3: Evet. Bu bir Belçikalı. Adını söylemiyorum. Zira adı bile mide bulandırıyor. Bilinen 53 silahlı soygun, 122 adet cinayet ortaklığı, Al Capone'dan bu yana böylesi hiç görülmedi inanın. Kongo'ya gönderilecek ve orada bir düzine suçtan yargılanacak. Marsilya'dan transit, İdlib'de teslim alıp yarın sabah saat 5'e kadar burada gözetim altında tutacağız. Sonra da Kongo yetkililerin uçağına bindireceğiz. Şehir turu atmaya zamanı olmayacak. Anlayacağınız çok sıkı bir takip istiyorum. Her santimetre karede bir polis istiyorum. O kadar çok polis istiyorum ki denizi bile göremesin. Anlaşıldı mı arkadaşlar?
9: Anlaşıldı şef.
0: Kaçta geliyor bu canavar?
3: Güzel, evet, güzel bir soru bu Emilien. Saat de müşteri.
0: Ama saat 3'ü 5 geçiyor.
3: Ama benimki 12'yi 5 geçiyor. Araçlara!
1: Ne var Max? Bunu istememiş miydin? Neden yemiyorsun o zaman?
2: Babam krema yememek gerekiyor çünkü her tarafa bulaşırmış.
1: Babanı yalancı çıkartacağız. Sen şimdi tek bir dakika yapmadan yiyeceksin bunu.
10: Eyvah baban Leo,
3: hey,
10: çabuk sakla.
3: Hey, ne yapıyorsunuz yolun ortasında? Çabuk çekilin oradan polis.
11: Bayanın lastiği patlamış. Bu sıcakta böyle bırakamam ya.
1: Adam haklı şef, hiç olur mu? Yardım etmek gerekir değil mi?
12: Benim ilk yardım diplomam var. Gerekirse ben de öderim.
3: Oturun, kimse çabuklamasın.
0: Bazı ebeveynler hapse atılmayı...
3: Hadi kaç saat lazım size bir lastik değiştirmek için ha? 3 saat değil.
11: Biz burada işimizi itinayla yaparız.
2: Teşekkür ederim.
3: Öyle şükür gidiyor, tamam. Hadi gazla.
1: Lezzetli mi var?

0: Generalim.
1: Süper, şimdi anlaşıldı.
0: Geciktik, özür dileriz. Kestirmeden gelelim dedik ama lastik patladı.
1: Lastik bir saatte mi değişiyor?
0: Polisler bir haftada değiştirirse iyi artık. Eğitim giderek kötüleşiyor çünkü. İlk günden beri ateş etmeyi öğreniyorlar. Halbuki polislikte ateş etmekten daha sık lastik değiştiririz biz de. Peki orduda böyle bir problem var
1: yok,
0: mı?
1: Yok, bizdeki paletler...

0: Ne kadar komik. Afrika'daki tatillerimi hatırlattı bana. Orada da böyle kafesler vardı. Geceleri vahşi hayvanlardan korumak için içinde uyuduk.
1: Bu hayvanların en kötüsü Jiber. Eğer kaçarsa siz daha lastiğinizi değiştiremeden bütün şehri kana bulan.
0: Hiç merak etmeyin generalim. Biz bu tür uyanıklara alışıyoruz Marsilya'da. 2 saat içinde eğitiriz hemen. Yarın burnundan top sektiriyor olur. Hadi götürün şunu. İş bitti.
1: Jiber, bu kolyeye dikkat edin, kariyeriniz buna bağlı.
0: Gözünüz arkada kalmasın general, oldu bilin. Saatlerimizi ayarlayalım şimdi.
1: 16:20.
0: 12:05 mükemmel. 2 saatte bir konuşalım. İleri! Alo Jiber. Aa generalim. Ne çabuk.
1: Evet çok çabuk. 30 saniye geçmedi, bir salaklık yaptınız bile.
0: Nasıl yani?
1: Aynaya bir bakın bakalım.
0: Aa, etiket. Tabii ya, şimdi çok daha iyi oldu. Teşekkür ederim generalim.
1: Jiber, arabanın dışındaki aynadan söz ediyorum. Şimdi sağ tarafınıza bakın.
0: Aa, lanet olsun, arabayı durdur.
2: Hey, bak işte
3: evet,
2: gördüğüm
3: güzel
2: puanı
3: ateş.
2: Biz kazandık. Ama istersen
3: harika.
2: Bir daha oynayabilirsin.
0: Bu adresin doğruluğundan emin
3: evet,
0: misin?
3: Evet, %100 doğru.
0: Peki tamam, o zaman plan şu. Siz arabada kalın, tek başıma daha rahat olurum. Eğer ki ben 30 dakika içinde dönmezsem gelip beni alın, tamam mı?
4: Tamam, anlaştık. Ne?
0: Onu serbest bırakmadan beni ararsın değil mi? Daha güvenli olur.
3: Evet elbette.
5: Tamam atıyorum.
2: Ayaksı ıska geçti.

0: Hadi göster hünerini yakışıklı.
1: Oh Daniel.
2: Bunu bir kilometre geride buldum, sizin olmasın sakın.
1: Deme ya. Asfalta çarptığından emindim. Teşekkür ederim. Şu veletlere bak.
3: Evet, ne çabuk büyüyorlar değil mi?
1: Hey küçük Maxim, nerelerdeydi?
3: İyi ki babasına benzemiyorum.
2: Hadi gidelim.
1: Emilian hala görevden dönmedi.
2: Olsun, bilgisayarla oyalanırlar.
4: Sistemimize hoş geldiniz. Dilerseniz mesaj bırakabilirsiniz.
2: Baban oyunları nereye koyuyor biliyor musun? Aha işte bunlar sizi oyalar. 5 dakika çıkıyorum. Bir telefon edeceğim. Uslu durun, tamam mı? Ha?
5: İtlik işi oynayabiliyor
6: musun? Hayır, babama Emniyet'teki en dandik bilgisayarı verdiler. Posta bile gönderebiliyor mu? Bunu bile bilmiyorum.
5: Peki ya Jüber'inki?
6: Atom bombası gibi.
0: Bu saçmalık da neyin nesi? Ne oluyor anlamıyorum. Bu yeni modeller için de doktora yapmak gerek artık. Evet.
5: Bilgisayar oynamak istiyorduk.
0: Ama bilgisayar şimdi meşgul. Hadi başka bir oda bulun.
6: Ama bu son model bir bilgisayar. Bunun adı Core 2.
0: Siz bunu kullanmayı biliyor musunuz?
6: Çocuk oyuncağı.
2: Merhaba Marley.
7: Merhaba.
2: Boğaz kurulu için bir şeyin var mı acaba?
7: Hayır, sezon sonu pek bir şey kalmadı. Şu dolaba bir bak.
2: Gerçekten yokmuş. 2 kişilik mi? He?
7: Evet, iyi olur, uyandırır beni. Al.
2: Evet, sağ ol. Görevdeyken asla içmem. Bu akşam evde içeceğim.
7: Komik bir durum. Bizde tam tersi. Burada içeriz ama evde asla.
8: Baylar, Jüber geldi.
9: Tanrım, arabaya bak.
10: Evet Alan. Hayvanı büyük ofise götürün şimdi.
2: Kafesten çıkar
10: mı? Tabii ki hayır. Çok tehlikeli olduğunu sürekli hatırlatmam mı gerekiyor size?
2: Biliyorum ama kafes biraz
10: fazla. Tartışmayın ve uygulayın şunu.
11: Bütün birimleri kurtarıldı.

0: Marley gelin buraya gelin.
1: Buyurun gelin.
0: Yine mi içtiniz siz?
1: Hayır hayır hayır yemin ederim.
0: Hayır hayır bana masal anlatmayın. Benim burnum çok iyi koku alır öyle değil mi Marley? Bak geçen kış kar köpekleriyle 3 aylık staj yaptım. Emin olun çok iyi kar koklarım.
1: Hiç üpemiyorum.
0: Sonunda 1 kilometreden kokusunu alabiliyordum.
1: Vay canına.
0: Evet. Peki bu seferlik tamam ama bir daha olmayacak.
2: Giriş kodunu gireceksin.
1: Kod.
2: İşte. Fotoğrafını yükleyeceksin.
1: Fotoğrafı yükle.
2: Önce istemediğinin üzerine tıklayacaksın.
1: Önce istemediğime tıklıyorum.
2: Sonra da kovmasını istediğine tıkla.
1: Vay canına teşekkür ederim çocuklar. Ha? Siz olmasanız yapamazdım emin olun. Küçük bir hediyeyi hak ettiniz şimdi. Ha? Biraz haçlık alın. Bakın bunları da saklayın ha. Aramızda kalsın tamam mı?
0: Burada ne yapıyorsunuz çocuklar ha? Size kaç kere bilgisayarıma dokunmayın demedim mi ben? Hadi bakayım. Siz ne yapıyorsunuz burada?
1: Ben
0: yeni bilgisayar uzmanısınız öyle mi?
1: Öyle.
0: Özür dilerim. Tamamen aklımdan çıkmış. Bu tür bilgisayarlar için uzman tutmak lüks sayılmaz biliyorsunuz. Ben aslında elektroniğe yatkınımdır ama itiraf edeyim beni aşıyor. Evet bugün kısa keselim çünkü çok zor bir gün geçirdim. Kafam sanki patlayacak gibi böyle.
1: Affedersiniz ama tütüyorsunuz.
0: Hayır. 3 hafta önce bıraktım. İradem kuvvetlidir ama bu sefer yardım aldım. Nikotin bandı taktım. Gördünüz mü?
1: Çok net. Ama ben başınızdan duman çıkıyor demek istedim.
0: Evet gerçekten.
1: İzin verirseniz.
0: Bu da nereden gelmiş?
1: Kesin. Bu kesin fazla.
0: Hemen söndürün şunu burası geçirmeyen bir oda.
1: Özür dilerim.
0: Evet şu dersi yapalım bakalım. Başka işlerim.
1: Tabii işlerine. Son derste nerede kalmıştınız?
0: Sandalye ayar.
1: O zaman fareyi alalım. Bir evet. Gözünüz ekranda, diğeri klavyede olsun.
0: Bir göz ekranda, bir göz klavyede. Yani böyle bu bu pek kolay olmaz.
3: Bunun 6 yaş için olduğundan emin misin?
2: Baba bu çok yumuşak bir oyun. Aslında bunu oynamayı yıllar önce bıraktım.
3: Aha. Ah tanrım. Öyle bir belaya düştüm ki hayal edemezsin.
4: Edemem tabii. Hayal gücüm sıfırdır zaten.
3: Çok büyük bir müşteri verdiler. Çok, çok büyük.
4: Ne türden?
3: Bütün Avrupa polisinin aradığı türden.
4: Ve size mi verdiler? İyi dışarıdakilerle top oynar artık ha?
3: Oyna zamanı yok. Yarın sabah 5'te uçağa biniyor. İstikamet Kongo.
4: Tabii o zamana kadar kaçmazsa alay etmek istemem ama bu polis merkezi değil. Tatil beldesi gibi.
3: Aynen öyle Danyal. O yüzden Jiber bütün izinleri kaldırdı. Mesai yapmak zorundayım. Petra'ya ulaşmaya çalıştım ama imkanı yok. Hala o kahrolası çok gizli görevde. Ufaklıkla öylece kala kaldım ve...
4: Ve arkadaşından yerden onunla biraz daha ilgilenmesini istiyorsun.
3: Yalnızca 2-3 saat daha. Şu nöbet bitene kadar. Sonra gelip alacağım. Kahveli 2 şeker değil mi?
4: Evet. Peki ben ne zaman çalışacağım acaba? Sabahtan beri çocuk gezdiriyorum
3: ya. Ya Lili, o ilgilenmez mi biraz?
4: Lili Paris'te dekorasyon fuarında.
3: Öyle mi? Dekor mu yapacak?
4: Yalnızca garajın dekorasyonunu. Her şeyi yenilemeye karar verdi.
3: Başın dertte.
4: Hem de nasıl? Taksinin bile dışarıda yatmasını istiyor. Düşünsene.
3: Bak bu zor işte.
4: Evet ya.
2: Seninki öyle. Evet.
4: Aslında dışarısı daha iyi olabilir. Lili her tarafa çiçek koyuyor. Polen karbüratör için acayip zararlı. Bütün hafta sonu kulak pamuğuyla temizliyorum. Düşünsene onu.
3: Evet ne yapacaksın? Çift hayatı böyle özveri istiyor değil mi?
4: Petra'ya karşı özveride bulundun mu sen?
3: Binlerce.
4: Ne gibi?
3: Eşyaları mesela. Bekarken inanılmaz dağınıktı ben. Petra ne zaman yerde gömlek falan görse alıp pencereden atardı.
4: Ha, donları da mı?
3: Her şeyi diyorum.
4: Sen ne yaptın? Düzenli mi oldun?
3: Evet bir de balık oltası aldım. Attıklarını almak için 3 kat inmiyorum artık.
4: Ufaklığı saat kaçta alırsın sence?
3: 2 saat sonra işim biter.
4: Peki anlaştık o zaman.
3: Sen gerçek bir dostsun.
4: Evet biliyorum.

0: Baksana. Madem bu akşam dört erkek baş başa kaldık, garajda son bir kez televizyon seyredelim. Ne dersin ha?
1: Tamamdır. Baksana, iki saat boyunca ne yapacaksınız?
0: Benim bir fikrim var.
2: Benim küçük yavrularım, sizi görmek ne kadar güzel. Hani pazar günü gelecektiniz?
0: Evet ama sinemaya giderken yolda evi görünce dedeyi istiyoruz diye tutturdular. Ben de getirdim işte.
3: Evet dede, seni çok özledik.
4: Ben de Leo'yla kalmak istiyorum.
2: Oo, kuzularım benim, ben buradayım işte. Dedeniz burada. Endişelenmenize gerek yok. O kadar duyarlılar ki.
0: Evet ya, anneleri burada değil şu sıra. Sert delikanlıyı oynuyorlar ama aslında çok hassaslar.
2: Bir iki saat bende kalsalar. Hem biraz sakinleşinler. Ha?
0: En fazla iki saat yener ödüm. Sonra ev ödevleri var.
2: İki saat. Şimdi başladık.
3: Evet.
4: Evet, başardık.
5: Burada daha ne kadar bekleyeceğiz?
6: 5 dakika daha bekleyelim, sonra tamam.
5: Tamam.
7: Yukarı çekin, yukarı. Tamam. Şimdi de indirin, indirin.
5: Daha çabuk.
7: Evet. Yukarı. Evet, evet, hiç fena değil. Önemli olan aynı ritmi tutturma.
5: Hadi şef. Aa, aferin sana Alen. Kaybettim işte sayenizde. Kaç yapmıştım toplam?
7: 8.
5: Aa, ilk deneme için hiç de fena değil. Peki rekor kaç?
7: Rekor mu şey? İzninizle.
5: Rica ederim.
7: Alo.
6: Ben Suk. Seni almaya gelelim mi?
7: Hayır, hiç gerek yok. İşim bitmek üzere. Hemen geliyorum.
6: Tamam peki.
5: Ne?
6: Tamammış.
7: Kusura bakmayın ama gitmem gerek.
5: Ya öyle mi?
7: Evet. Bir müşterim bekliyor.
5: Aa, peki o zaman gelecek ay aynı saat.
7: Zevkle.
5: Alen, ne yaptınız böyle? Siz kafayı yemişsiniz.
8: Büyük odaya koyun dediniz. Ben de tartışmadım. Emir emirdir efendim.
5: Evet doğru. İyi yapmışsınız. Şimdi şu örtüyü kaldırın bakalım. Şımartılmak için gelmedi buraya.
8: Aman tanrım, şuna bak.
1: Gerçekten o kadar zahir.
5: Daha da kötü. Bu yaratıklar kulaklarıyla bile kuzu boğazlar. Korkmayın sevgili Emilien. 5 yıl Ekvator Guyanası'nda UNESCO için su aygırı sayıp kızarmış örümcek yedim. Bir Belçikalı'dan korkacak değilim. Peki kısa, rutin bir sorguyla başlayalım, o da sakinlesin. Alen, bana kağıtlarını ver. Hadi Alen, hadi. Adın ve soyadın.
6: İyi geçti mi?
7: Burası bir tımarhane. Korkunç. Hadi çalıştır.
5: Benimle oyun mu oynayacaksın ha? Alen, Bush Drone.
6: Ben mi yapayım efendim?
5: Evet, Bush Drone.
6: Peki şef.
5: Özel muamele.
8: Cevap verecek misin?
5: Herkes sakin olsun. Vay be, benden daha zeki olduğunu mu sanıyorsun ha? Pekala. Alen, çekmece. Tabancayı kap gel. Gör bakalım. İşte Guyana'dan getirtmiştim bunu. Komutan hediye etmişti bana. Şu oku görüyor musunuz ha? Bir fili 5 saniye içinde uyutur. Dikkat edin Alen, silah dolu. Gözünüzü ondan ayırmayın. Eğer kaçmaya kalkarsa vurur.
6: Uyar atışı yapmadan mı?
5: Herhalde yani. Tek bir ok var. Uyar atışı yaparsa neyle uyutacaksın onu?
8: Çok özür dilerim.
5: Evet, baştan alıyoruz. Adın soyadın. Ne anlamadım. Bana bak, beni sinirlendirme. Sinirlenirsem çok kötü olur, tamam mı? Anladın mı beni?
1: Şef, ağzında toplarken konuşmak zor olabilir değil mi?
5: Bunların hepsi birer mazeret. İsteseydi pekala cevap verebilirdi.
1: Bak şef, bir şey demeye çalışıyor sanki.
5: Desin, tek istediğimiz de bu zaten.
6: Şef, şu topu çıkarsak sırf görmek
5: için. Asla olmaz. Sen şunu verirsin, o bunu kapar.
1: Tabii ya, kara tahta bunun için var demek.
5: Kara tahta mı var?
1: Evet, bakın orada. Bir de tebeşir zincirlemişler. Demek böyle iletişim kuruyor.
5: Aman ne güzel, bize yazılı cevap versin. Hadi Emilian, yazın adını soyadını.
1: Şef konuşamıyor ama sanırım gayet iyi duyabiliyor değil mi?
5: Verin şu tebeşiri. Dikkat edin, bacağınızı kapmasın. Hadi. Yavaş. Aferin Emilian.

0: Ne yazdı oraya?
1: Çiş.
0: Çiş mi? Yani evet anladım. Bu adı mı soyadı mıymış?
1: Bence sadece tuvalete gitmek istiyor şefim.
0: Hayatta olmaz. Tuvalete gidiyorum deyip kaçma numarasını hayatta unutmam. 100 kere başıma geldi bu. Bu madası geçmiş numaralara kalacağız sonra. Yemezler canım.
2: Durun, kesin buna da çözüm düşünmüşlerdir. İşte şurada bakın.
0: Nereye bakayım? Emilyen bunun nasıl çalıştığını biliyor
2: musun? Evet elbette. Çocuk oyuncağı. Bu boru sıvıyı atmak için. Bu da temizlik için. Çok basit. Geçen ay yeni malzemelerle ilgili eğitim filmi izlemiştik halen.
0: Ha?
2: Neyse boşver.
0: Peki o zaman takın hadi. Siz ona bakar mısınız lütfen?
1: Vay canına. Şunun bir tadına bak dostum. İnanılmaz bir şey. Biraz sert. Şimdiden dev kurtlar görüyorum.
2: Evet, bu suya bağlanıyor. Da tuvalete. Çok basit. Boruları taktım tam.
0: Şunu bana.
1: Özür dilerim. Konsantre değilim.
0: Konsantre olun lütfen, tamam mı? Burada karakoldayız. Silahla öyle oyun oynanmaz. Fan ayında değiliz. Oyuncak ayı vurmuyoruz burada. Hadi. Gerçek ayı vuruluyor böyle bir aletle. Odanın içinde bir numaralı kural. Kazaları önlemek için parmak emniyette durur. Kollar vücuda bitişik. İşte böyle. Ayağım.
3: Sandalye. Sandalye verin çabuk. Çabuk sandalye getir. Tamam.
1: O kadar ağır ki. Kaç kişi taşıyorum.
4: Sandalyenin berbat.
3: Kafayı iyice bulmuş.
1: Hayır,
3: sanki
1: ayılar için olan bir ilaçtan aldı.
3: Ayılar için mi?
4: Ha. Sen mi verdin ona bunu?
1: Hayır, ben hiçbir şey vermedim.
2: Amma salaksınız. Bacağına ayıları uyutmak için kullanılan süper güçlü bir ok saplandı. Uyandırmalıyız yoksa 6 ay kış uykusunda yatar.
4: Gerçi 6 ay kafa dinleriz.
2: İzinleri kim imzalayacak?
3: Hadi hey, kalkın. Komiserim
5: kalkın. Kalkın. Hadi kendinize gelin.
3: Uyanın, kendinize gelin. Hadi.
5: Komiserim kalkın.
2: Oh. Evet, nerede kalmıştık?
1: Adı ve soyadında.
2: Sen de Jibel gibi salaklaşacak değilsin umarım.
1: Özür dilerim, affedersin. Bütün gün onun yanında takılınca ne bileyim bulaşıyor herhalde.
2: Evet, Belçikalı ne haber? Çişini rahat yaptı mı? Hı? Borudan işemece iyi mi?
1: Borudan işemece.
2: Tamam.
1: Ha şuna bak, bayağı işedi herhalde. Bacağına baksana, şişmiş.
2: Ama normal değil. Borudan çıkması gerekiyor.
1: Öyle mi? Su sanki yukarı gidiyor.
2: Olamaz ki. Su normalde aşağı akar.
1: Biliyorum tabii. Boruları mı karıştırdın?
2: Hayır. Sakarım ama bu kadar da değil. Boruları doğru bağladım. Biri musluğa, biri tuvalete.
1: O zaman sorun başka. Bir sorun oldu. Kesin çünkü.
2: Ben bir gidip bakacağım. Buna dikkat edin. Niye çuvalladın işte? Salam, inanamıyorum. Suyu kestim, seviye düşmeye başladı.
1: Evet düşüyor bak, demin gözünden su fışkırıyordu. Şimdi sadece küçük bir sızıntı var.
2: Çıkarmamız lazım, boğuluyor adam.
1: Hey, bundan emin misin sen? Adam çok tehlikeli, bununla şaka olmaz ki.
2: Fransız karakolunda boğulan Belçikalı sence nasıl görünür?
1: Haklısın, hiç hoş görünmez.
2: Bir yerde bir acil durum sistemi olmalı. Görmüyor musun bir şey? Bir düğme, bir kol.
1: Bir zincir.
2: Hayır, bir kol. Hadi çabuk ol, yakala. Hazır mısın?
1: Evet.
2: Hadi bir, iki, dört.
1: Öyle mi?
2: Hiç iyi görünmüyor ha.
1: Hadi
2: gel,
1: ben
2: maskesini çıkaralım. Hayır, sen çıkar.
1: Ben.
2: Hadi çabuk ol.
1: Evet. Bu şeyi çıkarmak çok zor. Tamam.
2: Çıkar. Tamam, yavaş ol, yavaş.
1: Çok ilginç. Hiç böyle birini beklemiyordum.
2: Nasıl birini bekliyordun?
1: Ne bileyim, yani daha şey bir yüz. Dişler, koca bir çene, biraz daha.
2: Canavar gibi.
1: Evet.
2: En büyük katiller hep sıradan olur. Böylece daha az şüphe çekerler. Hadi uyandır. Ne yapıyorsun?
1: Önlem alıyorum.

0: Hadi. Bayım. Bayım. Hadi. Bayım. Bayım. İşte bak düzeliyor.
1: Çok güzel. Çok memnun oldum.
2: Neredeyim ben?
0: Marsilya Merkez Karakolu'ndasınız.
2: Ve siz polissiniz öyle mi?
0: Evet, müfettiş. Yakında baş müfettiş.
2: Müfettiş, yakında baş müfettiş.
1: Peki şimdi ne yapacağız?
0: Hayır, önce sinek.
2: Yeter, vurmayın yeter.
0: Yeter,
2: vurma.
0: yeter. Tamam.
2: Burada bir hata yapılıyor. Suç Fransız polisinin değil, benim ülkemin polisinin. Gerçekten, samimiyetle söylüyorum.
0: Bay Albert Van Den Bosch, çok sayıda suç için Interpol tarafından 17 ülkede aranıyorsunuz. Hafızanız tazelendi.
2: Ama benim hafızam yerinde, sorun da bu zaten. Adım Van Den Bosch, Albert değil. Fenimore Ojen Triboulet. Belçika elçiliğinde çalışıyorum ben, ateşeyim.
0: Bizi salak sanıyor. 1987 Paris Brüş trenine saldırı.
2: Ben hiç suç işlemedim. Ben ateşeyim diyorum size.
0: Ya ateşesin demek. Böyle numaralarla kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Alen şef için küçük bir rapor hazırlayalım. Eminim çok hoşuna gider.
1: Dosyayı hazırlayayım.
0: Evet. Yaz bakalım. Albert Van Den Bosch.
2: Ojen Triboulet diyorum. Van Den Bosch'la karşılaştım ben. Dosyadaki resme bakın. Bana hiç benzemiyor. Bir hayvana benziyor o.
0: Tabii.
1: Emilian. Gelsene.
0: Bu da kim?
1: Albert Van Den Bosch.
2: Ya gördünüz mü, söylemiştim size. Size kızgın değilim. Hata sizin değil ki. Çözün beni hadi. Şikayette bulunmayacağım.
0: Bu Van Den Bosch'u nereden tanıyorsun?
2: Tanıdığımı söylemek doğru olmaz. Brüj'de karakolda bir kez karşılaştım. Hepsi o kadar.
0: Brüj'de karakolda ne yapıyordunuz?
2: Soyulduğumu bildirmeye gelmiştim. Çünkü yol ortasında arabam kar çek edilmişti.
1: Kar ne?
2: Kar çek. Kar çek ettiler. İki izbandut beni arabadan zorla çıkardı. Arabayı
1: alıp gittiler. Anladım. Biz ona Marsilya'da Paris demek deriz.
2: Biz kar çeklemek diyoruz buna.
0: Peki kar tamam çeklemek. Sonra?
2: Ben başkomiserin odasındaydım. Hoş bir adamdı kendisi. Sonra tuvalete gitme ihtiyacı duydum.
1: Hep bu kadar sık mı gidersiniz?
2: Geçen yıl prostat ameliyatı geçirdim.
1: Pardon.
0: Tamam sonra?
2: Kabinlerden birine giriyordum. Baktım karşımda Van Den Bosch. Bu kıyafeti üstünden çıkarıyordu. Korktum. 3 tane adam üstüme atlayıp zorla bu iğrenç kıyafeti bana giydirdiler. Kendimi korumaya çalıştım elbette. Topu tıkadılar hemen ağzıma. Sonra da hiçbir şey yapamadım. Böyle kıskıvrak bağlandım. Anlıyor musunuz beni?
0: Gerçekten çok iyisiniz. Ha? Ama şansınız yokmuş, bugün daha iyisine çattınız.
1: Emilian?
0: Ah, ne var yine?
1: Bir bakabilir misin?
3: Belçika Büyükelçiliği.
1: Fenimore Ojen Triboulet. Belçika elçiliğinde 96'dan beri kültür ateşi.
2: Tam tarih 17 Mayıs 1996. Hatta tayinimden ana haber bülteninde bile söz ettiler. İşte böyle.
1: Evet öyle.
0: Elçiliğin numarası var mı?
1: Evet.
0: Hadi ara. Ara hadi.
4: Arıyor. Buyurun Belçika Büyükelçiliği, merhaba.
0: Merhaba, Bay Triboulet ile görüşecektim.
4: Maalesef Bay Triboulet 3 gündür yok.
0: Nerede olduğunu biliyor musunuz peki? Önemli bir konu da.
4: Bakın işin doğrusu 3 gündür kendisinden hiçbir haber alamıyorum. 3 gündür elçiliğe de gelmiyor. Biz de endişelenmeye başladık.
0: Kendisi kayıp mı yani?
4: Öyle de denebilir. Salı sabahı karakola gidip çekilen arabasını bildirdiğini biliyoruz. Ondan beri haber yok. Neden sordunuz? Siz yakını mısınız?
0: Hayır. Bu çok korkunç. Ben sizi tekrar ararım. İşte şimdi yandık.
5: Konuşacak mısın sen ha?
0: Hey hop, tamam abartmayın isterseniz.
5: Merak etme, ben buradayım.
0: Sen de karakolu yakma, o bize yeter. Bana bir kıyafet ödünç verebilir misiniz? Tutukluyla ufak bir sorun oldu da.
6: Tabii, dolaptan al. Patronun her zaman bir yedeği olur.
0: Haklısın. 10 dakikada bir değişebilir.
7: Danielciğim, iyi ki geldiniz.
8: Bir sorun mu var?
7: Hayır, ama ateşkes imzalatırsanız minnettar kalırım.
9: Utançla teslim olmaktansa onurumla ölürüm daha iyi.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer.

0: olayla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Gün boyu çamaşırını koru.
4: Günlük pedin olayı bu.
5: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
9: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
10: Bingo jet jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik benlik renklerden biriyle.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.

0: yaşanacak.
1: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disc Milka ile aç kalbini yazar.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Bu da ne böyle?
10: Barış, barış! Savaş bitti.
11: İyi misiniz general?
12: İyiyim. İyiyim. Bozguna uğradım ama savaşı da kaybetmiştim.
11: Öğren şunu başka bir zaman yapsak. Çocukların ödevlerini yapmaları lazım da.
12: Tabii, tabii. Pazar günü yaparız. Pazar, tamam.
11: Tanrı'nın günü. Onun da hoşuna gider.
12: Hem de turtalı elma yeriz.
11: Tamam, çok güzel. Siz ikiniz doğru arabaya. Hey, hadi. Bak, plan 2 saat sakin durmaktı. Salonu mahvetmek değil, değil mi?
13: Ama o başkadı. Biz de mi oynamak istiyorduk?
14: O da dedi ki dama şapşalların oyunudur.
11: Şapşal oyunu mu? Öyle mi dedi? Siz şapşal nedir biliyor musunuz?
13: Evet, sineklerin üzerine vurduğun alet.
14: Babam ofiste bir sürü şapşal var dedi.
15: Sinekler bu yaz neydi bilmiyorum ama at kadar olmuşlar.
16: Komiseriniz epeyce yapılı bir adam ha?
17: Evet, biraz iricedir ama olsun, yakıştı size.
16: Benim tarzım sayılmaz ama burun kıvırmayacağım. Dalgıç kıyafetinden iyidir, öyle değil mi?
17: Aa, evet, orası kesin.
15: Aman tanrım, şunun boyuna bak.
16: Ne oluyor?
18: Hey, hasta mısın? Nesin?
15: Pardon ama camın üzerinde bir sinek vardı. Dev gibi, dev gibi, kocaman. Şurada, şurada.
18: Evet, dev sinekler, kurtlar falan biliyorum. Sen en iyisi bir bitki çayı iç.
15: Ciddiyim ben. Nereye
16: gittin? Ofiste böyle sinek avcısı çok mu?
15: Hayır, hayır. Ben size açıklayayım. Bizim şef sinekli balık tutmayı çok sever. Doğum günü de yaklaşıyor. Bunlardan toplayıp ona sürpriz yapalım dedik. Pardon, affedersiniz.
17: Peki, sizi bir yere bırakayım.
16: Teşekkür ederim, taksiye binerim.
17: Pekala. Hoşçakalın. Tekrar özür dileriz ha.
19: Merhaba Danya.
11: Emilian bitirdi mi?
19: Hayır, bir saati daha var.
11: Söyle ona çocuklarla pizza almaya gidiyoruz. Bir saat sonra bana gelsin, oldu mu?
19: Tamam, ona söylerim. Hoşça kal.
11: Sağ ol.
16: Ah. tam zamanında. Ben de bir araç arıyordum.
11: Sizin nereye götürebilirim peki?
16: 4 numara Mediterane Meydanı.
11: Güzel adres.
16: Ha, bu arada bir ricam olabilir mi?
11: Müşteri her zaman haklı.
16: Biliyorum, güney bölgesinde güneş size uyku veriyor. Ağır bir tempoda hareket etmeye alışmışsınız ama güneş battığına ve sıcaklık düştüğüne göre turistik yapmasak diyorum. Yani şu gaza bassanız lütfen. En hızlı şekilde limana varmak istiyorum. Becerebilirseniz tabii limana. Marsilya Limanı'na. Marsilya Limanı'na.
13: Ne hoş kime. Koydan yapacağını kemerine taksan iyi olur.
16: Ne dedin?
13: Hayır, bu çok kötü, çok iğrenç.
16: Özür
13: dilerim. Leş gibi kokmaya başladı.
14: İğrenç.
11: Marsilya'da iyi vakit geçirin. Hoşça kalın.
20: Delta 1, Sardalya sahile vurdu. Top sizde Delta 3.
21: Delta 3, alındı. Yemeği
20: hadi bakalım.
16: İşte, şu sardalya kokulu kıyafetten daha iyi sonuçta. Pekala, istediklerimin hepsini getirdin
22: her
16: mi?
22: Her şey tamam.
16: Uzman da bulabildin mi?
22: Bu şehirde kalifiye eleman bulmak kolay değil. O zaman ben de...
16: Şer, yok burada ne kadar başarılı olduğunu değil, uzman bulup bulmadığını soruyorum sadece.
22: En iyisini.
16: Bana izin ver, bir karar vereyim, olur değil mi?
22: Tabii, elbette. Seninle görüşmeye gelmesini söyledim. Bu olmalı.

0: İşleri mi biliyor musun?
1: İş mi? Ne kaba kelime. Eserleriniz demek. Aa, bu daha doğru.
2: Çok başarılı.
1: Pekala, ne zaman başlıyoruz?
0: O kadar da değil. İltifattan hoşlanırım ama önce bir sınavdan geçmelisiniz. Bir çeşit alışkanlık. Evet. Gözlerimi kapatacağım, bana yapışacaksınız. Ve ben fark etmeden, yani fark etmeden üstümden bir şey çalmaya çalışacaksınız. Tam bir dakikanız var.
1: Düzeltmek için almıştım. 2 dakika geç kalıyordu.
2: Gerçekten çok başarılı.
3: Evet, hangi servisten aldınız?
4: Yapacak hiçbir şey yok. Tek tek bütün departmanlara baktık. Hiçbirini ilgilendirmiyor.
5: Peki, o zaman tek çözüm.
6: İşte, veteriner.
2: Ayı nerede? Burnu ısınmış.
5: Bu ayı değil, bu komiser. Ayılar için olan bir inedaniyeydi. Uyandırmamız gerekiyor.
2: Ben de kendi kendime hiç böyle bir ayı görmemiştim diyordum. Bunun için panzehirim var. Bu fil dozajı aslında ama ayılar için de yeterli olur.
5: Bir saniye, emin misiniz?
2: Evet, daha önemli olan iyi nişan almak. Burnun hemen üstüne, iki gözün tam arası.
5: Buradayım şef, buradayım. Geçti mi? Nesi var?
2: Önemli değil, normal bir tepki. Biraz sepetinde kalıp dinlenmeli.
6: 5 dakika uyuyakalmışım. Saat kaç oldu? 12:05. Demek bu yüzden böyle açım, bir eşeği yiyebilirim.
7: Bize ister misiniz şef?
6: Doğrusu hayır diyemem Alemciğim. Emilian, çok saçma bir rüya gördüm. İçinde siz de vardınız.
5: Öyle mi?
6: Evet. Ve çıkalı sizi kandırıyordu. Siz de onu serbest bırakıyordunuz. Bazen ne acayip rüyalar görüyoruz değil mi? Emilian.

0: Daniel. Başıma gelenlere inanmayacaksın.
1: Kovuldun mu?
0: Nereden biliyorsun?
1: Ayda bir kovuluyorsun. Tahmin etmek zor değil ki.
0: Bu sefer ciddi Daniel. Şu bir numaralı halk düşmanı hatırladın değil mi? Marsilya'dan transfer olacak olan adam.
1: Evet.
0: İşte onu kaçırdım.
1: Hayır.
0: Evet, adam çıkıp gitti. Ben de engel olmadım. Salak olmak lazım.
1: Bu gerçekten biraz saflık artık.
0: Saflık mafluk değil. Katıksız gerizekalıyım. Salaklık koleksiyonu yapıyorum adeta. Hayatım boyunca o kadar çok yaptım ki salaklık sözlüğü yazabilirim.
1: O kadar da abartma. İyi işler de çıkardın. Şu Noel çetesi mesela. Ya Çinli kadına?
0: Hepsi şans eseriydi. Hayır, bir zavallıyım Daniel. Jiber rozetimi almakta haklı. Zaten hak etmiyorum o rozet.
1: Merak etme, senin gibi çok polis var.
0: Hem ben bu mesleği babam yüzünden seçtim. Ölmeden son isteğiydi, hayır diyemedim.
1: Kolay değil. Ama en azından denedin, öyle değil mi?
0: Evet, haklısın, evet. Beyaz bir sayfa açıp başka bir iş yapacağım. Sevdiğim işi.
1: İşte bak, olumlu tavır budur. Ne yapmak istiyorsun peki, salaklık dışında?
0: Sorun da bu zaten. İşimi çok seviyorum ben. Dünyadaki en iyi işlerden biri.
1: Eğer öyleyse işin içinden çıkmam gerçekten zor.
0: Şu Belçikalıyı bir bulabilsem, o zaman eminim Jiber rozetimi geri verir.
1: Hangi Belçikalı?
0: Şu tutuklu adam işte.
1: Balıkçı kıyafeti giymiş küstah bir Belçikalı.
0: Evet. Evet, işte tıpatıp o. Yoksa onu gördün.
1: Karakolun önünde arabama bindi.
0: Evet o. Çıkmadan önce taksiye bineceğim demişti.
1: Hadi ya, ne görkemli firar. Uğurlamak için orkestra da tuttunuz mu?
0: Uzatma Daniel. Nereye bıraktığını hatırlıyor musun?
1: Tabii ki hatırlıyorum.
0: Sen bir dahisin Daniel.
1: Emilien.
0: Efendim.
1: Çocukları ne yapacağız peki?
0: Eyvah çocuklar. Aklına bir şey gelmiyor mu?
2: Daniel'cim, pazar günü oldu mu?
1: Evet, bugün pazar. Onları bırakayım, elmalı turtayı da getiriyorum.
2: Ha, çok iyi. Ben de fırını ısıtayım.
0: Burası olduğundan emin misin?
1: Evet, 4 numara.
0: Tamam. Hala burada olduklarından emin olmalıyız.
1: Buradalar.
0: Nereden biliyorsun? Işık yanmıyor ki.
1: Işık yanmıyor çünkü uyuyorlar herkes gibi. 2 salak hariç. Araba evin önünde park etmiş.
0: Senden iyi bir polis olurmuş.
1: Ne şimdi, bu bir iltifat mı?
0: Evet öyle. Hiç istemedin mi? Ufakken hırsız polisle oynamadın mı?
1: Oynadım ama hep kaçan takımlandım ben. Şimdi eğer yarın seninkilerle uğraşacaksak biraz uyumak istiyorum. Olur mu?
0: Tamam, sen uyu. Ben onları gözetlerim.

0: Emilian.
1: Hay Allah, uyuyakalmışım.
0: Kahve var, hamburger, cheeseburger, tatlı, yoğurt, ne istersen. Yoğurt?
2: Bunlar arabada mı duruyor?
0: Hayır, gidip aldım.
2: Ne? Ev gözetimsiz mi kaldı yani?
0: Sana hatırlatırım ki ben uyuyacaktım, sen gözetleyecektin. Ama o kadar horluyorsun ki bir türlü uyuyamadım.
2: Belki de gittiler öyleyse.
0: Gitmemişler işte bak. Araba hala orada, görüyor musun? Hatta bir saat önce ikincisi de geldi. İçinde de iki adam var.
2: Niye beni uyandırmadın?
0: Sen uyuyunca ben de dinleniyorum biraz. Horlasam bile işte.
2: Gel. Çıkıyorlar.
0: Al işte Belçikalı.
2: Hayır, o değil. Ha? Benimki bıyıklı ve daha gençti.
0: Emilian kılık değiştirmiş. Baksana bıyığı düşüyor.
2: Aa tabii. Peki neden elinden çıkarken kılık değiştiriyor?
0: Polisler her yerde onu aradığı için olabilir mi?
2: Evet tabii.
0: Şu kızı sanki bir yerden gözüm ısırıyor.
3: İlk defa görüyorum.

0: işler böyle.
1: Tahmin et.
0: Her taraf halka kaynıyor. Onun için cennet sayılır.
1: Vergi cenneti diyorlar buraya.
0: Bilmez miyim? Bizim de açmak istediğimiz birkaç kasa var. Bazı davalar için.
1: Belçikalı'dan isteyelim, açsın senin için. Onun için yaptıklarından sonra sana borçlu.
0: Kes saçmalamayı.

0: Belçika Kraliyet Bankası.
1: Oo zavallıcı, gurbet acısı çekiyor.
0: Sence soyacaklar mı?
1: Top oynamaya gitmedikleri kesin.
0: Jiber'i arıyorum.
1: Biraz beklesek daha iyi değil mi? Elimizde kanıt manıt olurdu.
0: Boş versene, kanıtları daha sonra bulursun. Alo komiserim, ben Emilian, Belçikalı'yı yakaladım. Yani yerini biliyorum. Evet, artık polis olmadığımı biliyorum ama sivil olarak gezerken çetesiyle bir bankaya girdiğini gördüm. Herhalde top oynamayacaklar. Pekala. Monaco'da BKB. Evet, uzak biliyorum. Tamam. Tamam, tutmaya çalışacağım. Geliyorlar.
1: Süper. Daltonları yakalamaya Rintintinler geliyor.
2: Merhaba, yardımcı olabilir miyim?
3: Tabii, oğlum Edward'ı görmeye geldim.
2: Ha, Edward Trubule, babası mısınız?
3: Evet, evet.
2: Memnun oldum, çok sevinecek. Buyurun, ikinci kat, o da 110.
3: Sağ ol genç adam. Buradanmış. Ne kibarlar değil mi ha?
2: Girin. Baba.
4: Hayır salak, baban öleli 4 yıl oldu. Tabii adını ya. Değiştirdiğini duysa üzülürdü. Van den Bosch'tan utanıyor musun sen?
2: Fenimore. Sen hapiste değil miydin?
4: Hayır, bu hafta değil. Benim için hapis biraz yazdık gibi. Dinlenmek için gidiyorum. Evet. Göster şu başını. Hala aynı saç modeli. Kaç kere değiştir dedim sana. Kızlar demode saçları değil, erkekli saçları severler. Bir çaresine bakarsın artık.
2: Evet, evet.

0: Delta 1, yerimizi aldık. Anlaşıldı Delta 2.
1: Kız da onları tutuyor. Bu kızı kesin bir yerde gördüm, eminim.
2: Bankaya geliyorum.
0: Anlaşıldı Delta 2, gözümüz üzerinde.
1: İşler kızışıyor. Ben gidip baksam ya, çaktırmadan.
3: Hayır. Çaktırmamayı beceremezsin. Arabada oturup rintintini bekleyeceğiz, anlaştık mı?
4: Hanımefendi.
2: Randevum var, hesap açtırmak istiyorum.
4: Hemen arıyorum hanımefendi.
5: Hadi açsana, ne bekliyorsun?
6: Alo. Bir müşteri.
5: Sen ilgilen, ben senin işlerine mani olmak istemem.
6: Evet, iniyorum hemen.
5: Hadi. Hadi bakalım, kasanın anahtarlarını ver. Senin yerine ben gideceğim.
6: Ama bende boş kasaların anahtarı var. Ben sadece hesap açıyorum.
5: Ne tesadüf, ben de. Beklettiğim için özür dilerim Sayın Kontes. Buyurun, bu taraftan. Hadi açın bakalım.
7: Peki Bay Tribule.
5: Sayın Kontes, önden buyursalar.

0: Hadi başlayalım. Sıra sizde komutan. Hesap açmayı nereden başlamak istersiniz?
1: Şu duvarda.
0: O duvarda 82 numara var. Size uyar mı?
1: Mükemmel.

0: Nasıl? Oluyor mu?
1: Alarmların bağlantı noktasını arıyorum. Eğer devre dışı bırakmazsam kasayı açtığımız an merkezde alarm çalar.
0: Gerçekten yeteneklisiniz. Ha?
2: Orası kesin. Atıştıracak bir şey yok mu? Dünden beri bir şey yemedim.
3: Ben bir şeyler alayım şef.
4: Bu jiber ne yapıyor? Mars ile Monaco arası bir saat mi sürer?
2: Seni kötü alıştırdım.
4: Evet doğru. Onlar ne yapıyor peki? Bir hesap açmakta bir saat sürmez.
2: Birkaç tane açtırıyorlar.
0: İşte açılması gerekenlerin listesi.
1: Benim işim daha uzun. Siz bir kahve için.
0: Kahve mi?

0: özgür Belçika. Bak bu çok klas.
1: Majestelerin hizmetinde. Tamam, ilk kasayı açtım.
2: Anlaşıldı Delta 2, devam edin.

0: Ne? Sabah 9'da takım elbiseli, güneş gözlüklü bir adamın kamyonete binmesi normal mi?
1: Gece kulübünden dönen Hollandalı bir turist olabilir.
0: Ya patates kızartması satmasına rağmen patates kızartması alması?
1: Diğeri daha lezzetli.
0: Her şeye bir cevabım var.
1: Üstel polisim de.
2: Beş tane kaldı. Bilgi lazım.
3: Tamam Delta 2. Bir saniye bekleyin. %7 numara. Kasano 107. 107.

0: Korkuttunuz beni.
1: Affedersiniz. Durum nedir?
0: Açılacak 5 tane kaldı.
1: Öyleyse acele ederim.
0: Tabii.
1: Benim. Orası ne durumda?
2: Deniyoruz ama başı sizinkinden daha küçük. O yüzden peruk biraz oynuyor.
1: Denemeyi kes ve çıkar onu. Aptal herif.
2: Bırak düzeltmeyi ve bıyığını tak. Sonra dışarı. Azar işittim. Evet.
3: Ne halt yiyor bu ya? Olacak iş değil. Yemek molası mı
4: ver? Yapar. Şuraya bak.
3: İşte sana söyledim, kaçıracağız. Evet, alo.
5: Jiber, alo efendim.
3: Ama şef, adam bankadan çık...
5: Yaşlı kadın da. Tam olarak nerede?
6: Ya yolu şaşırdık. Şoför dışarıda, yoldan geçenlere soruyor ama buralılar polis görünce kaçmaya başlıyor. Bir de üstüne GPS bozuldu yine. Mabucu gösteriyor.
7: Şimdi nereye gidiyoruz?
2: Şimdi plaja kadar gidiyoruz. Varınca denize bakarak 100.000'e kadar sahil.
7: Peki, tamam.
2: Hadi defol.
3: Gidiyor işte, tamam. Kaçıracaksınız. Sokağın sonuna vardı bile.
6: Öyle mi? Söyle.

0: Ne yapıyoruz?
1: Hiç, bize ne? O yanlış adam.
2: Ben değilim, ben değilim.
0: Tabii ya, ben de ben değilim. Götürün çabuk şunu.
2: Hata yapıyorsunuz, ben değilim.
0: Emilyen.
3: Evet şef.
4: Ofiste buluşalım, sizin için bir polis kartım var.
3: Sağ ol şef. Duydun değil mi? Harika bu. Senin sayende Daniel. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
5: Ters bir şey var burada.
3: Hayır, pişman oldum. Aslında iyi bir polis olduğumu biliyorum.
5: Ben sana ondan değil, Belçikalı'dan bahsediyorum. Bankaya iki arabayla çantalı altı kişi geliyor. İkisi çantasız yürüyerek çıkıyor. Bunu açıklayabilir misin peki bana?
3: Hayır. Pek kolay değil.
5: Fark ettin mi? İhtiyar çıkışta aynı şekilde toparlamıyordun.
3: Tabii tabii de fark ettim tabii. Herhalde merdivenden düşmüştür dedim. Yaşlar hep düşerler.
5: Bana kalırsa aynı kişi değildi.
3: Öyle mi? Peki, Belçikalı nerede o zaman?
5: İşte.
3: Şu işe bak.
6: Başka yoldan gideceğim, daha az dikkat çekeriz. Evde buluşuruz.
7: Olmaz. Anca beraber kanca beraber. Hem tam zengin de bekarken beni bırakamazsın. Hı.
6: Yazık olur.
2: Lanet olsun, bırakmadı kızı.
0: Ne yapalım, takip edelim.
2: Patates kamyonuyla.
3: Ne bekliyorsun? Takip etsene.
5: Biraz avans verelim. Daha eğlenceli olur ha.
3: Şimdi komik olmanın sırası değil. Bas hadi, bas.

0: Niye böyle sürüyorlar?
1: Arada bir yavaş gitmek de güzel. Manzarayı izleyebilirsin böylece.
0: Evet ama bu hızda bizi görebilirler.
1: Patates kızartması kamyonu kadar dikkat çekmeyiz.
0: Ne yapıyor bu?
1: Monaco'da midye ve patatesten ziyade havyar yedi. Belçika plakasını görünce hemen gaza basıp müşteri peşine düştü tabii.
0: Şakanın sırası değil şimdi. Boğazıma kadar belaya baktım zaten.
1: Niye ki? Polis kartını aldın, yetmiyor.
0: Öyle mi? Yanlış Belçikalıyı verdiğimi öğrenince kartımı verecek mi acaba?
2: Adam Edouard Philippe, Belçika Kraliyet Bankası'nda çalışıyor.
3: Evet, ben de Hercule Poirot. Alen, nerede kalmıştık?
4: 77 şef.
3: 77. Aa evet Sanemar. Çok güzel bir bölgedir Sanemar. Göreceksin. Ha, hoşuna gitti mi? Hadi bir daha deneyelim. Adın soyadın.
2: Adım Edouard Triboulet.
4: Böyle bir yere varamayacağız şef. Fazla bölgede kalmadı. He?
3: Onun hiç önemi yok canım. Ansiklopediye geçeriz. Tam 22 cilt.
4: İyi ama madem beyefendi Belçikalı. Başka yönteme geçsek diyorum. Ha? Bilmem anlatabildim mi?
3: Çok iyi fikir Alen. Hepiniz çıkın.
2: Hayır. Lütfen. Beni bırakmayın. Hayır lütfen bırakmayın. Kalın.
3: Evet. Demek beyefendi Belçika.
2: Evet, Brüksel'liyim.
3: Ya. Ya Brel, o da Belçikalıydı,
2: evet,
3: öyle değil
2: mi? Evet, büyük insan, bir kahraman.
3: Dinleyelim o kahraman.
5: Ne me quitte pas. Il faut oublier tout.
2: Il faut oublier.
3: Güzel değil mi?
2: Evet.
3: Böyle daha iyi değil.
2: Hayır. Acil. Hayır. Durun. Yapmayın. Hayır.
3: Dur.

0: Adın soyadın.
1: İmdat, yardım et. Ele yardım et.
2: Rehberi özleyecek ha.
3: Kahretsin lastik.
4: Ah, fritözü kaybettik.
5: Eve gitmiyor muyuz?
6: Biz daha iyi yerlere layığız. Kolombiyalı'yı ara.
7: Belçikalı arıyor.
4: Hapisten çıktın mı?
6: Evet. Elimdekilere bakılırsa yerime sen girebilirsin.
4: Dinliyorum.
6: BKB, Belçika Kraliyet Bankası, biliyor musun?
4: Evet.
6: Kasadaki evraklar artık bende. Alo. Havuza mı düştün?
4: Ne istiyorsun?
6: Vallahi tekneni atlayıp ülkene dönmen için tam 10 dakikan var. İşte bu kadar. Bir bara kasatını aldım. Bayılacaksın.

Aa, ne kadar güzel. Buraya bir keresinde bir iş için gelmiştim. Bu barakaya resmen aşık oldum. Şuna baksana. Güzel değil mi? Beni takip et. Nasıl? Cennet değil mi bu? Hı?

0: İşte bu gördüğün doğal mal. Kaldırımda satılan unlar gibi değil. Banka da beni çok heyecanlandırdın tüm o kasaları açarken.
1: Öjen, sence biraz hızlı davranmıyor.
0: Kaybedecek zaman yok bebeğim. Bu meslekte hızlı olmak gerek. Hem de çok hızlı. Her saniyeden faydalanmak gerek.
1: Haklısın Öjen ama...
0: Bana Fenimor de.
1: Fenimor, izin verir misin kendime bir bakayım? Senin için güzelleşeyim.
0: Ne güzel fikir. Ben de gidip yüzümü değiştireyim. Terasta mum ışığında denize karşı yemek yerim.
1: Ha işte bu mükemmel. Görüşürüz Fenimor. Delta 1 gelip beni almanız gerekiyor. Burası kızışmaya başladı. Ne kadar zamanda gelebilirsiniz?
2: Bir saniye Delta 2. Pardon bayım. Ne kadar zamanda tamir olur?
0: Oho, en az 2-3 gün sürer.
2: Delta 2. Oraya takviye gönderiyorum.
3: Emilian ne yapıyorsun?
4: Destek çağırıyorum.
5: Ah Emilian, bitti. Belçikalı her şeyi itiraf etti.
4: Nasıl itiraf etti?
5: Her şeyi, hatta durduramadık fırsattan istifade etmeye. Birkaç çözümlenmemiş dosyayı da ona yükledik. Zaten bir yıl yatacağından onun için fark etmeyecek.
4: Şef, yanlış Belçikalı o.
5: Nasıl yani yanlış?
4: O bir yemdi yalnızca, bir ikiz. Gerçeği bankadan sonradan çıktı.
5: Peki o zaman Belçikalı nerede o gerçek olan?
4: İşte onu takip ettim. Kanın sırtlarında Kolombiyalı'nın villasına geldi. Belçikalı ve Kolombiyalı beraber.
6: Olayın boyutunu düşünebiliyor musun?
5: Genel alarm!
0: Muhteşemsiniz hayatım.
1: Ya teşekkür ederim. Size de beyazlar çok yakışmış.
0: Ya öyle mi? Beyazı severim. Beyazı severim. Neyi tercih ederim?
4: Silah sesleri duydum.
2: Yalnızca bir el duydum.
4: Şimdilik ama benim deneyimime güven. Mutlaka devam edeceğim.
2: Emilia ne yapıyorsun?
4: Jiber için ortamı hazırlıyorum. Bir kolaçan edeceğim.
2: Bence çıkmasan daha iyi edersin.
4: Yo, endişelenme. Küçük bir topografya çalışması. Özel ekipler içeri daha kolay girebilsin. Ya tak şunu kulağına. Bununla beni uzaktan da izleyebilirsin.
2: Bu işin sonu kötü bitecek.
0: İkimize.

0: tırmanıyorum. Aha, evet, içeri doğru uzanan bir dal var.
1: O dalı kesmeyi düşünmemeli.
0: Tuhaf doğrusu. Aha, düşünmüştüm.
2: Evet, şimdi de Emilia'nın verdiği topografya dersini dinlediniz.
3: Dans ederim.

0: Ne müthiş bir çift olacağız. Ateşle buz. Benim şeytani zekam, senin profesyonelliğin. Zamanımızın en korkulan çift olacağız. Ben senin Clyde'in olurum, sen de benim Bonnie'im.
1: Dans mı, öpüşmek mi?
0: İkisini de yapalım. Yoksa ikili bir oyun oynandığını düşüneceğim. Girmeden önce kapıyı çalmayı öğretmediler mi sana?
2: Özür dilerim şef, ama bakın gökten arabamızın üstüne kimmiş.
0: Bak bak bak, Marsilyalı küçük polis.
3: O küçük polis bir müfetti. Sayenizde de yakında terfi edeceğim. Hadi herkesin elleri havaya, tutuklusunuz.
0: Ne kadar cesursun. Tek başına küçük tabancanla bir numaralı halk düşmanını durduracağını mı sanıyorsun? Flander katili, Benelux canavarı.
3: Sizi uyarıyorum.
4: Evinizin çevresi sarıldı.
0: Evet, takviye silahlı kuvvetler. Tepemizde dönüp duran helikopterleri duyar gibiyim sanki.
3: Birkaç dakikaya kadar burada olacak.
0: Peki, çok güzel. O zaman bekleyelim. Gelecekleri varsa görecekleri de olacak. Ama önce beni rahatsız etmenin bedelini ödeyeceksin.
1: Aa, bana bırak. Bir polis dövmeyi her zaman istemişim.
0: Kıl kaptırmışlar. Ama tamam, bu benim sana nişan hediyem olsun. Pembe flamingo.
1: Hiçbir hediye beni bu kadar sevindiremezdi.
3: Hayır, dinleyin matmazel.
1: Madam.
3: Tamam madam, bir kadına hiç el kaldırmadım. Bilmenizi isterim, 8 yıl judo yaptım. Ha?
2: Japon uçuşu bu.
3: Pekala. Madem ısrar ediyorsunuz ama adil dövüş, tamam?
1: Tamam, ama gözlerinizi dört açın olur.
3: Tamam, benim için endişelenmeyin.
1: Ama ben endişeleniyorum.
3: Tanışıyor muyuz?
1: Ha, bir düşün bakalım.
0: O kriyi tam anlayamadım. Çok acıtıyor olmalı.
5: Takviye gelse iyi olur, yoksa topograftan iz kalmayacak.
0: Kız arkadaşımı beğendiniz mi?
3: Tipim değil.
1: Ya sarışın olsaydım daha mı çok beğenirdin?
3: Petra.
5: Tanıdığından emindim işte.
1: Çok şükür tanıdın.
5: İşte Jiber ve Büyük Orkestrası.
6: Şef, şef, şef. Bahçe kapısı açamadır acaba, bir bakayım mı?
7: Gidip zile de basın bari Alena. Şşt. Böyle operasyonlarda başarının anahtarı habersiz basmaktır. Bir daha yani iade sistem sayesinde duvarın öbür tarafına atlayacağız.
2: Buna İsveç dilmiş onu derler.
0: Hadi son hamle zamanı. Kır şunun boynunu, geber şunu.
1: Kol kalçamda bir bıçak var, beni rehin al.
3: Nasıl yani?
1: Beni çevir ve kollarınla sar.
3: Nasıl, böyle herkesin önünde mi?
1: Beni rehin al.
3: Tamam.
1: Boynuma bıçak dayadı.
0: Nereden çıktı bu bıçak?
2: Tepeden tırnağı aramıştım aslında.
3: Kimse kımıldamasın yoksa...
0: Kimse kımıldamasın. Telaşlanma tatlım, halledeceğim. Sakin ol. Ve sen gücü polis, çabuk ne istediğini söyle. Vereceğim.
6: Şef, sizce güvenli mi? Böyle ısınmadan falan.
7: Ben ısındım, kor ateş gibiyim. Üstelik trompolin deneyimim bile var. Hafif siklette 71 yılı Somir finalistiydim. Bilirim.
6: İyi ama 71 biraz eski.
7: Trompolin bisiklet gibidir ha. Unutulmaz. Gönder bakalım.

0: Nah teknoloji. Alen kamyona gidip bir kontrol et.
1: Hemen şef. Sizin numara kaç şef?
0: Ne bileyim ben, sıranın sonundayım işte. Sigortalardan biri atmış olmalı. Kaç tane var ki orada zaten, bakın işte.
2: Tabii tabii, atar sigorta bu, niye atmasın.
1: Tamam tamam, buldum işte.
0: Öyle mi, iyi.

0: ziyaretçimiz var.
1: Ne yapıyoruz şef?
2: Savaşıyoruz!

0: dikkat edebiliyor musun? Sabrımı taşırmaya başladınız artık. Sıra bende diyor. Seni öyle bir temizleyecek ki şimdi. İşte geliyor. İşte geliyorum.
1: Daniel, Daniel yetiş.
2: Beni unutsaydı şaşardım zaten.

0: Oh, oh be, sarı daha güzelmiş.
1: Aşkım, seni tanımadığım aklıma gelince neredeyse sana vuracaktım bile.
2: Ha, merak etme, kendimi korurdum.
3: Bakın dinleyin, bu davranışından dolayı sizi kutlamıyorum.
4: Ben de öyle. Oh! Hem yalnız da değil.
3: Özür dilerim, aramızda bir yetkili var mı acaba?
4: Pardon, pardon.
3: Aa, evet işte. Rütbenizi öğrenebilir miyim lütfen?
4: Binbaşı.
3: Sadece binbaşı mı? Ben sizi en azından general sanıyordum. Bu normal değil ha? Herhalde üstlerinizin size bir garezi var. Tekerinize çomak sokuyorlar. Ben halledebilirim. Yüksek mevkilerde dostlarım var. Onlardan yıl boyu silah satın alıyorum. Karşılığında bana bir iki iyilik yaparlar değil mi ha?
4: Neden olmasın? Dilerseniz arabamda konuşalım.
3: Ah, zevkle. Şu mu?
4: Tutuklayın şunu.
5: Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Bırakın beni. Bırakın beni dedim. Çabuk bırakın.
4: Genç adam, bu işte örnek bir tavır sergiledin.
6: Sağ olun bayım. Ama her şey Emilian yaptı. Ben sadece taksiyi kullandım. Bu arada taksimetre hala açık duruyor da.
1: Şimdi ben tam anlayamadım. Banka soyacağını biliyor muydunuz?
2: Evet. Bizim yasal olarak açamadığımız yüzlerce kasa vardı. Biz de bıraktık bankaya girsin. O sırada bizim kasalar da açıldı.
1: Ay, zaten 200 yıl hapis yediği için fark etmiyor.
2: Aynen öyle.
1: Ama kaçacağını nereden biliyordunuz peki?
2: İşin içinde siz varsanız %90 kaçabilir.
1: Öyle mi? Bilmeden operasyonun başarısına katkı koydum.
2: Evet, kusursuzdun.
4: Jiber'den haber var mı?
7: Jiber mi? Bir kutu uyku hapı yutturduk, hala gülüyoruz.
8: Hadi hadi hadi hadi evlatlarım, onları mahvedeceğiz. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Hayret, böyle canlarını okuyacağız. Hadi gösterin günlerini şunlara, hadi hadi.
4: Kutu hala formda ha.
1: Yormak için her şeyi denedik, bir türlü durmak bilmiyor. Maratona yazdık ama yine olmayacak bana kalırsa.
8: Aç oyunları, şut, gol. İşte bu kadar, evet. Kim topladı bu salakları başına? Baksana imparatorun yolculuğu gibi. Şut at, şut, şut at diyorum. Şutlara bak, şut at, şut. Aldım, evet. İskambil oynamıyoruz burada. Top adini bir demek lazım, bak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Zıpla, hadi. Zıpla. Bir daha. Zıpla. Hadi, bir daha. Zıpla oğlum.

0: Baba, gidip izleyebilir miyim? Bakabilir miyim baba?
1: Tamam, ben de park edip geliyorum. Uzaklaşma ama.
0: Tamam.

je l'aperçois. Alors je sens.

0: Değişik bir işim var. Giren bir daha çıkamaz. Bir tür cehennem azabı gibidir. Orada kalmaya ve ölmeye mahkumsunuzdur. Dökülen kan hiçbir zaman kurumaz.
1: Dökülen kan hiçbir zaman kurumaz evlat. Asla. Hep korku içinde yaşarsın. Kalkanın düşerse işin biter. Ölürsün. Hapis bu oyunun yalnızca devre arasıdır. Kısa süre rahat edebilirsen kendini şanslı saymalısın. Bir süre sonra her şeyi unutur, yine istediğini yaparsın.
2: Antik, gidelim.
1: Evlat, buraya dönmesen çok iyi edersin. Seni tanıdığıma sevindim Şari.

Kurşun yarası. Ventilasyon gerekli. Kardiyovasküler sistem çalışıyor. Kalp atışları yavaşlıyor. Adrenalin verelim. Hey.

0: Ne zaman aldınız?
1: 10 dakika önce.
0: Nabız ve tansiyon?
1: Nabız 70, tansiyon 90-60.
0: Ne verildi?
1: Adrenalin ve süfentanil.
2: Belediye başkanı seviyeyi düşürme dedi. Buna rağmen eyalet başkanı o dişi eşeğin azmış olduğunu nereden biliyorsun diye sordu. Başkan da bu sorun zeka içeren tartışmalara girmeyeceğini gösteriyor dedi. Filbert de sen de bilmediğin konuda ahkam kesme dedi. Başkan da ben zaten biliyorum dedi. Filbert de cevap vermiş.
3: Sigara mı içtin? Evimde sigara mı içtin? Alo.
2: Filbert de demiş ki, alo? Bu da senin bir eşekten daha aptal olduğunu gösteriyor.
3: Alo.
2: Başkan da sinirlenmiş. Bakmış ki başa çıkamayacak.
3: Ne?
2: Çek arabanı demiş.
3: Duyamıyorum.
2: Defol git buradan.
3: Seni bürodan ararım.
2: Defol artık. Tabii Filbert'i göndermek kolay mı?
3: Evet. Öldü mü? Tamam, beni bilgilendirin. Bay Martinelli. Girmeden önce kapıyı vurun.
4: Bu çok önemli olduğu için vergi ödemenizle ilgili defterdarlık olumsuz yönde görüş bildirmiş.
3: Her zaman kapıyı çal diyorum. Sen laf anlamıyor musun ha? Sen sadece beceriksiz bir terbiyesizsin. Şimdi dışarı çık, kapıyı çal ve ben gir dersem girersin.
4: Girebilir miyim Bay Zakiye?

0: Thanks. Makas.
1: Marsilya'nın mafya babalarından 57 yaşındaki Charlie Matei silahlı saldırıya uğradı. Doktorlar durumunun çok ciddi olduğunu söylüyor. Şimdilik sadece vücuduna...
2: Bana Goldman'ı bulun.
3: Matei, 3 yıl önce eğlence yerleri ve otellere ait hisselerini Tony Zakia isimli iş adamıyla bitirici lakaplı eğlence kralı Aurelio Rampoli'ye satmıştı. Her zaman şüpheli konumda olup suçluluğu hiçbir zaman ispatlanamayan Charlie Matei, eşi ve iki çocuğuna zaman ayırabilmek için emekli olmayı seçmişti. Ve çok kısa bir süre sonra...
4: Hayır efendim, son derece profesyonelce. Araçlar da yıkılmış halde eski limanda bulundu. Araçlar çalıntınca izin verin lütfen. Aa, bilmiyorum ama şu an burada çalışmak olanaksız efendim. Kimliği belirsiz bir kişi gazetelere telefon etmiş. Bakın, kimliği belirsiz derken bu ben değilim. Bilmiyorum efendim. Saldırgan gazeteciler arasında çalışmak kolay bir şey mi sanıyorsunuz? Gerekeni yapacağım. Bana güvenebilirsiniz efendim. Tamam.
5: Sana tam olarak ne demiştim ben? Çabuk ol, zamanım yok.
6: Ne dediğini biliyorum Aurelio. Öyle yapmamam gerekirdi ama...
5: Hayır Bertrand, sana tam olarak ne demiştim? Hangi kelimeleri kullanmıştım? Kelimeler önemlidir, biliyorsun.
6: Dedin ki Bertrand, bir dosta güvendiğim gibi sana güveniyorum.
5: Bir dostuna. Güvendiğim gibi.
6: Evet evet, tıpkı bir dosta güvendiğin gibi.
5: Hmm.
6: Bu yanlış olsa da ben bir dosta güvendiğim gibi sana güveneceğim.
5: Çünkü sahtekar olduğunu biliyorum Bertrand. Ailen de öyle zaten.
6: Ya.
5: Sahtekar.
6: Öyle mi? Bu gerçekten doğru mu yani?
5: Evet öyle. Sonra ne dedim?
6: Eğer bir gram bile çalarsam...
5: Tek bir gramdan bile azını. Aferin, hatırlıyorsun.
6: O kuralları çiğnemiş.
5: Bekle.
6: Olurum. O fahişenin malını satmadım ben. Cebimden çalmış olmalı, yemin ederim.
5: Evet, şimdi seni daha iyi duyuyorum. Tamam.
7: Hadi ver kızı.
8: Tamam.
7: Tamam.
8: Evet, evet, iyisiniz.
7: Hey, yakala şu topu.
8: Hadi ama. Tamam. Kız gibi oynamayın. Hadi, hadi, hadi.
7: Lanet olsun. Evet.
9: Ne sayı yedik.
8: Hey millet, çocuklar. Matei silahlı saldırıya uğramış.
9: Ölmüş mü?
8: Ne? Bilmiyorum.
1: Olay yerine ilerlemeye devam edin.
3: Tamam, herkes anlaşıldı.
0: Makas. Pens.
1: Antika lakaplı Marcial Padovano vurularak öldürüldü. Polis bunun bir intikam saldırısı olduğuna inanıyor. 85 yaşındaki Padovano, yerel mafyanın en önemli simgelerinden biriydi.

0: Unutmayın. Hernandez'i öldürmek Papa ya da devlet başkanını öldürmek de aynıdır.
1: Ben de devlet başkanını öldürürüm. Ölene kadar arkadaşız.
2: Ölene kadar arkadaşız.
0: Ölene kadar arkadaşız.

0: Mate ile hiç tanıştın mı?
1: 10 yıl önce ahlak masasında bir kere karşılaşmıştım. İkinci karısıyla ilgili sorunları vardı.
0: Peki ya ilki?
1: İlkiyle çok genç yaşta tanışmış. Ondan ev adında bir kızı var. Daha sonra avukatı Binard'la evlenmiş.
0: İkincisini tanıyor muyuz?
1: Eski bir fahişi, Kristel Kolaravi. Fıstık ağacı için çalışırdı. Mate'ye ona aşık olunca işi bıraktırdı, tedavi ettirdi. Ondan da bir oğlu oldu ama fıstık ağacı bundan hoşlanmadı.

0: Sokakta yürümek neredeyse imkansız. Her yer pislik içinde. Bu yalnız Marsilya'da olur. Millet haftada 10 saat çalışıp sonra da zam istiyor. Otursana. Sadece 14. Louis Marsilya'yı doğru anlamış. Ne yaptı bilir misin? Kent duvarlarını yıkıp yakındaki kalelerin toplarını kente doğru çevirdi. Mesaj da hemen alınmış tabii. 14. Louis'nin meşhur sözünü bilir misin?
1: Hayır efendim, bilmiyorum.
0: Zafer için acele edenin yenileceği garantidir. Ben bu konuda 14. Louis'ye ve temizlik işçilerine kesinlikle katılıyorum. Temizlemekte acele etmemeli. Birbirlerini öldüreceklerse öldürsünler. Bu da bizim için daha az iş demektir.
1: Ben işimizin soruşturmak olduğunu sanıyordum.
0: Boş versene Goldman. Bizim işimiz masum yurttaşları korumak. Suçlular arasında düzeni sağlamak değil. Bir suçluyu gömmek, bir dosyayı kapatmak demek.
1: Mate'yi öldü mü?
0: Hayır, ama komadan çıktı. Onu sorgula. Saldırganları tanımıyorsa unut gitsin. Sana bilgi verirse buna zaten şaşırırım. Bu mucize gibi bir şey olur. Goldman, bunu kişiselleştirme, tamam mı? Kocan çok fazla risk alan, sıra dışı bir memurdu. Tabutunun üzerine madalya konacak diye saçmalama.
1: Katili bulunsaydı saçmalık yapmaya gerek kalmazdı. Saldırganları tanıyor musunuz? Hiç tehdit aldınız mı? Bay Matey, bize yardımcı olmazsanız soruşturmada yol alamayız. Bu işi bitirmeye çalışacaklar. Kapıdaki polis onları durdurmaz. Sadece bir süre için geciktirir. Bu yüzden bizimle işbirliği yapın.
2: Hayır.
1: Hayır. Günaydın avukat.
2: Yüzbaşı, ziyaretinizi önceden bana bildirin lütfen.
1: Ben işimi yapıyorum. Siz de öyle yapın. Müvekkilinize söyleyin, bizimle işbirliği yapması onun lehine olur. İyi günler.
2: Bak sana kimleri getirdim.
3: Anne.
1: Hı?
3: Ölünce her şey biter mi?
1: Evet tatlım, her şey biter.
3: Babam sonsuza kadar toprak altında mı kalacak?

0: Hayır tabii ki. Baban aslında çok güzel bir yerdi. Orada mutlu. Çünkü seni oradan görebiliyor. Seninle gurur duyuyor.
1: Beni görebiliyor mu?
0: Tabii ki görüyor.
1: Perdelere rağmen mi?
0: Ha, evet. Perdelere rağmen.
1: Neden hiç telefon etmiyor anne?
0: Bulunduğu yerde telefon yok ama o seni görüyor ve duyuyor. Hadi bakalım şimdi biraz uyu. Seni seviyorum. Canım benim. Alo? Alo?

0: Dışarı çıkana kadar bir şey yapmayın. Bu hata olur.
1: Ne yapalım istiyorsun? Oturup onların geri dönmesini bekleyemeyiz.
0: Onlar dediğin kim? Daha kimin yaptığını bilmiyoruz.
1: Burada bekleyerek bulamayacağımız kesin.
0: Önerin nedir? Ordu kurup Marsilya'yı dağıtmak mı? Biz 3 kişiyiz. Başkası yok.
1: En azından yalnız kalmamalı.
0: Bana ulaşman gerekirse cepten arama.

0: Ayşe ne oldu? Tamam, sakin ol.
1: Geçti,
0: tamam.
1: Gitti.
0: Tamam, sakin ol.
2: Tamam. Tamam, sakin ol.
3: Durumu iyi.
0: Durumu iyi ama sesi berbat.

0: Hastanenin her yeri dinleniyor. Dikkatli ol. Açık vermeyin.
1: Ben sigara molası vereyim. Kalabalık yapmayalım.
0: Sana iyi bakıyorlar mı? Evet, iyisin. Kristal ve çocuklar için bir isteğin varsa söyle. Çiçekleri odaya almadılar. Hastane kokusu bozulsun istemiyorlar. Hey, kapıyı açın. Çiçek nerede? Çiçeğe gösterin. Bak. Nasıl? Ne kadar da güzel değil mi? Tamam, kapıyı kapatın.

0: Neyse, iyi görünüyorsun. İyisin. Yorgun demişlerdi ama mükemmel görünüyorsun. 22 mermiye rağmen benden iyi durumdasın. 2 hafta sonra sörf bile yaparsın. Bundan eminim. Bir de bana bak. İşte her yerim sarkmış. Her sabah yeni şoklar yaşıyorum. Bu yüzden güneş gözlüğü takıyorum. Kiliseden bunu senin için aldım. Azize Pankras. En iyi şifacı dediler. Rahip ağrısı olduğunda arkasını öpsün dedi. Mikrofonlar, kameralar, ambulansta polisler var. Sen kardeşimsin. Söz bunu yapanı bulacağım.
1: Sağ ol.
0: Çikolatayı buraya bırakıyorum.
2: Ondan işbirliği beklemeyin. Anestezi olmayı da reddetti.
3: Neden?
2: Kol sinirleri hasar görmüş. Anestezi altında tedavi daha basit ama bize güvenmiyor. Baygınken birilerinin gelip işini bitirmesinden korkuyor. Akciğer filmine bakalım. Buna inanamayacaksınız.
3: Tabanca mı yutmuş?
2: Tabancasını belinden alamadık. Bu röntgen masasına yattığı yerde çekildi. Silah şimdi de yatağının altında.

0: Seni çocukla birlikte terk etmesine rağmen onu hala seviyorsun. Seni suçlamıyorum. Onu herkes sever. Ben bile. Önceki lakabı deliydi. Şimdi ölümsüz oldu. Ben sensiz ölümsüz olmak istemezdim. Sana sarılmamı istedi. Bu gürültüde nasıl dinlenebilirsin?
1: Boş ver. Bu onun için de kolay değil.

0: Sesi biraz kıs lütfen. Eva. Bilerek mi yapıyorsun? İçeride annen hasta yatıyor. Sana söylüyorum. Seninle konuşurken yüzüme bak benim. Hadi ağlama tatlım. Ağlama. Hadi.
1: Annem ölüyor. Babamsa artık bir bitki. Yüzümü güldürecek hiçbir şey yok. Bırakacağına söz vermişti. Anneme yemin etmişti. Bana söz vermişti. Onun hasta olduğunu biliyor. Biz onun umurunda değiliz. O bir yalancı. Bize aldırmıyor bile.
0: Hayır hayır, baban yalan söylemedi. Bırakmıştı, inan bana.
1: Öyleyse onu neden vurdular?
0: Bilmiyorum.
2: Elim bu haldeyken hiçbir şey hissetmiyorum. Ne sıcaklık, ne acı, ne de oğlumun saçlarını.
3: İzin verin bakayım.
4: Ah, durun.
2: Bana gerçeği söyle.
3: Sinirleriniz zarar görmüş. Bu da duyu kaybına neden olur. Artık parmaklarınızı kullanamayacaksınız. Baş parmağınızı ileride hareket ettirebilirsiniz. Bundan sonra sol elinizi kullanacaksınız. Onun çaresine şimdi bakabilirim.
4: Tanrı dualarımı kabul etti. Ama senin değişip yeni bir başlangıç yapmanı istiyor.
2: Ben değiştim.
4: Ben yaşarken bu asla olmamalı. Bir gün biri gelip bana... Bayan Matel... Oğlunuz... Bana söz ver, önce ben gideceğim.
2: Bunun için daha vaktimiz var.
5: Esrarengiz telefonu kayıtlardan bulduk. Çalıntı bir telefon ama yeri belli.
6: Neresi?
5: Marsilya'nın en ünlü yapısı.
7: Ziyaretime gelmeniz çok hoş. Vicdan azabı mı çektiniz?
6: Vicdan azabı mı?
7: Suçsuz birini hapse attım.
6: Demek öyle. Kız boğazını tıraş olurken kesti, öyle mi?
7: Bana neden fıstık ağacı dendiğini biliyor musun?
6: Beynin fıstık kadar olduğu için mi?
7: Cinsiyeti olduğu için. Dişi ve erkek. Bir erkek, bir dişi. Fıstık almak için her ikisi de gerek. Erkek fıstık ağacı o kadar üretkendir ki... bir tanesi 12 dişiyi dölleyebilir. Tek başına yüzbaşı. Ve rekabetten hiç hoşlanmaz.
6: Gece yarısı evimi telefonla arayan sen miydin?
7: Hapishaneden mi? Burada telefon olmadığını bilmiyor musun?
6: Hücreni arıyorlar, bir şey bulunmaması senin için çok iyi olur.
7: Saçma. Beni görmeyi istedin. Çünkü beni özledin.
6: Sen de Mate'yi mi özlemiştin?
7: Bunu bana mı yıkmak istiyorsun? Bildiğin tek adam ben miyim? Ben bir aydan beri buradayım, tamam mı?
6: Sen işlerini hep başkalarına yaptırırsın.
7: Bunu yaptıran ben olsaydım adam ölmüş olurdu.
6: Kim öyleyse?
7: Dur bakalım, beni Zakiye ile karıştırma. Ben muhbir değilim.
6: İyi düşün Bojemar. Sana burada rahat bir ortam sağlayabilirim. Belki de buradakiler erkek fıstık yemeyi seviyordu.
7: Fahişe!
6: Matei için aksi ispat edilene kadar listemin başındasın. Anladın mı?
8: Dün gece bir adamı götürdüler. Şarı'yı vurduğu iddiasıyla onu tutukladılar.

0: misiniz?
1: Çek arabanı hemen.
0: Hadi ama
1: çek
0: sakin
1: dedim
0: ol.
1: Sana.
0: Bak bu hiç hoş değil, tamam mı?
1: Lanet olsun.
0: Tamam.

0: Ona ilaç verdim. Şu an herkesi satmaya hazır. Annesini bile.
1: Hayır! Hayır! Hayır! Lütfen! Lütfen yalvarırım. Ben bir şey yapmadım. Sadece saçmaladım. Size yalvarıyorum. Lütfen, lütfen, lütfen efendim. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapmayın.
2: Sakin ol, sakin ol. Nefes al. Güzel, böyle iyi. Adın ne senin?
1: Frederick.
2: Beni dinle Frederick. Eğer doğruyu söylersen sana hiçbir şey olmaz, tamam mı? Güzel. Merak etme. Bak, sana söz veriyorum. Bana güven. Şimdi bana her şeyi en baştan anlat.
1: Barlarından birinde Abby Chingay'nin yerine işe başladım. Oradaki adı Mafya Anne'ydi. Biz Zakiye'ye Mafya Anne derdik ama tabii yüzüne değil. Cep telefonu taşıyacak birini istemişti. Kanseri olmamak için.
2: Bana 1 Şubat'ta olanları anlat.
1: Ben o gün onlarla gitmedim. Onları hazırlanırken gördüm. Ama ben onlarla gitmedim. Çünkü hastaneden daha yeni çıkmıştım. Basur ameliyatı olmuştum.
0: Doğru söylüyor, baktım.
2: Zak orada mıydı?
1: İlk o ayrıldı, 1 saat önce. Tila'yla şehirde yapacakları işler varmış. Direksiyonda Fantasora vardı. Silahların olduğu arabayı Raboa kullanıyordu. Poelina pompalı tüfek taşıyordu. Mühimmattan o sorumluydu. Papalar da araçların tamamından sorumluydu. Patron için... Diğerleri için minibüs. Papalar da geniş alana ihtiyaç duyacağı için minibüsü aldılar. Göbeği yüzünden ayakkabısını bağlayamadığı için bağsız ayakkabı giyerdi o, biliyor musunuz? Bir de küçük Morveleus vardı. İşaret vermesi gereken oydu. Muhteşem yedili, öyle değil mi?
2: Neden beni öldürmek istedin?
1: Ucu için.
2: Hangi?
1: Söylerim ama bu duyacaklarınız hoşunuza gitmeyecek. Bütün Marsilya bunu bilir. Hisselerinizi Zakiye'ye devrettiğinizde tek şartınız bulaşmamasıydı efendim.
2: Sonra?
1: Ona göre gelecek işinde. Fıstık ağacıyla işbirliği yaptılar. Tek engel sizdiniz.
2: Ben mi?
1: Sizden korkuyor. Herkes gibi o da sizden korkar. Ben de sizden korkuyorum. Marsilya'da sizden korkmayan yoktur ki.
2: Korkmana hiç gerek yok.
3: Hayır, var.
1: Zakiye, o önce davranmak istedi.
4: Beni öldürmeyeceksiniz değil mi?
3: Ona ne yapacağız?
2: Hiç. Hiçbir şey.
3: Ne? Ondan kurtulmazsak Zakiye gibi bizi de ele verecektir. O bir profesyonel. Susturmak lazım.
2: Olmaz. Ona söz verdim.
3: Bu dediğini yapamayız. Bu imkansız. Olmaz. Şari Matiye'ye yakışmaz. Bu onur meselesi.
2: Öldükten sonra onurlu olsan ne olur? Ben bunu 40 yıldır yapıyorum.
0: İntikamını biz alabiliriz.
2: Olmaz. Öldürürsek savaş başlatmış oluruz.
3: Savaş zaten var. Zakiye boş mu oturacak? Sen Zakiye'yi herkesten iyi tanıyorsun. Onu en iyi sen biliyorsun.
2: O benim kardeşim gibiydi. Ben onun oğlunun vaftiz babasıydım. Onun için canımı verirdim. Adamı giydirip evine gönderin.

0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Sana alkış yok, anca finger snap.

Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Arsenal'de İngiliz, Inter'de hiç İtalyan olmaması normal mi sence?
2: Materazzi var.
1: Materazzi. Tamam ama ilk 11'de bir tek o var. İstemiyorum anne, ben doydum.
3: Çok zayıfladın.
1: Zayıf
3: ama.
1: Zayıf mı?
3: Bir de spor yapıyorsun.
4: Baba, baba. Dil bilgisinden pek iyi aldım.
1: Aferin kızıma. Sana bu yakışırdı.
2: Kopya mı çektin?
4: Hayır, ben dil bilgisinde iyiyimdir.
1: Sen ona bakma. Kıskandığı için söylüyor. Ben seninle gurur duyuyorum.
5: Esma, biz yüksek notlar bilmeyiz. Öğretmenler bizi sürekli okula çağırırdı. Karim disiplin nedir bilmezdi. Nordin de sınıfta uyurdu.
2: Hadi. Hiç de bile.
4: Bu çok normal. Geceleri partilere giderdi.
2: Evet.
3: Bu çok doğru.
5: Haksız mıyım? İkinizi de okutmak için çok uğraştık.
3: Ve hiç şikayet etmedik.
5: Geceye gündüz. Annenle ben her gün sizinle uğraştık. Ama kızlar çok akıllı.
4: Kız çocuklar sayesinde eğitim seviyemiz yükseliyor
5: artık. Sizler benim çocuklarımsınız. Şikayetim yok. Sizleri seviyorum. Aa, beni öpüyorlar. Gördün mü, psikolojileri iyi.

0: Frank tamam. Frank dedim. Frank dur artık. Çok fazla gürültü yapıyorsun. Gözünün camları buhar yapmış. Sağ ayağı sağlam değil mi? Karim seni biriyle tanıştırmak istiyorum.
1: Pislik.
0: Bu o mu? Emin misin?
2: Evet.
0: Onunla konuşmak ister misin?
2: Hayır gerek yok.
0: Hadi çekinme, ne gerek yok. Sen de bir penaltı at. Marzilla da oynayabilir. Bir tane daha.
2: Hayır bu bana yeter.
0: Yazık. Marsilya iyi bir oyuncu kaybetti. Ne oldu Bastian? Bir derdin mi var? Sorun nedir?
3: Ben iyiyim. Hiç sorun yok.
0: Hadi böyle neden hep saate bakıyorsun? Randevun mu var?
3: Hayır, hayır yok.
0: İyi o zaman. Kahrolası saatine bakıp durma. Kaç olduğundan sana ne ki? Bu neden o kadar önemli? Ver onu bana.
3: Pascal.
0: Sana ver dedim. Gerçekten güzel bir saat. İsviçre'lileri kutlamak lazım. Al, şimdi bakmaya devam edebilirsin. Nerede kalmıştık? Patronumun patronuna vereceği bir mesaj var. İntikam almak gibi düşüncelere kapılmasın sakın. O artık Marsilya'da istenmeyen biri. Bitirin işini. Frank, git köpekleri getir. Biraz eğlensinler.
4: Günaydın Bay Matei. Günaydın Bayan Matei.
5: Günaydın.
4: Paketiniz var.
5: Teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
5: İyi günler.
6: Sherry! Sherry!

0: Marsilya çok tehlikeli bir şehir oldu. Onlar artık sana emanet. Başka bir şehre götür onları.
1: Merak etmeyin.
2: Bakalım neymiş.
3: Dura mı içiyoruz?
4: Çok güzel.
2: Çok teşekkür ederim. İnanılmaz güzel. Çok teşekkür ederim Pascal. Çok teşekkür ederim.
3: Evet, Dura mu? Benim evimde piro mu içiyorsun? Nikotininle çocuklarımı mı zehirliyorsun yani sen ha? Pasif içicilik diye bir şey duymadın mı sen?
5: Mükemmel taklit yapıyor.
3: Çocuklarımı mı öldürecek?
6: Pascal yeter.
3: Ne? Seni varoşlardan alıp büyütmemi karşılığı bu mu? Seni öldüreceğim.
7: Durmazak zımbala onu.
3: Ben de öyle yapacağım zaten. Korktun mu koca bobo? Hadi, hadi yapma. Şaka yaptım.
0: Aptallık ederseniz hepimiz parçalanırız. Silahlar kaseye koyun. Yavaş ve sakin. Frank, kaseye dedim. Hepiniz sırayla. Çok iyi. Manek. Güzel. Sen de Anj. Devam et. Akvaryuma boşalt.

0: Şimdi bizi yalnız bırak. Bastian, bana bak. Kim olduğumu biliyor musun? Adım ne benim?
1: Shari Matel.
0: Adım Shari Matel. Buraya seni öldürmeye geldim. Bu bir saygı meselesi. Seni kim, neden öldürecek? Bil istiyorum da ondan. Neden öleceksin biliyor musun Bastian?
1: Evet.
0: Bu işler maske takarak olmaz. Maske takarsan mesajı imzalamamış olursun. Bu bir cinayettir. Farkı anladın mı? Herkes anladı mı? Çünkü hepinizi öldüreceğim. Sırayla tabii. Ama hemen değil. Yaptıklarınızı düşünmeniz için size zaman veriyorum. Bunu gece gündüz düşünün. Ailelerinize neden ölmeniz gerektiğini anlatın. Bu hiç beklemediğiniz bir anda olacak. Zamanı asla bilemeyeceksiniz. Yarın, 6 ay, 1 sene, sonra ben orada olacağım. Ben yaşadıkça güvende olmayacaksınız. Zaka söyleyin, onun da sırası gelecek. Beni durdurmanın tek yolu öldürmenizdir. Bastian.
1: Shari, lütfen.
0: Saatine son bir defa bak. Doğum günün kutlu olsun.

0: Çekil yolumdan.
1: Eva sakin ol.
0: Çekil yolumdan dedim, eve
1: Eva,
0: gidiyorum.
1: Eva dinle beni.
0: Dokunma Eva, bana. Lütfen çekil yolumdan dinle. Bir daha yoluma çıkma.
1: Baban güvenli bir yerde olmamızı istiyor.
0: Uzak dur benden. 6 aydır herkesi dinliyorum. Avignon'da ne işimiz var bizim?
1: Baban güvenli bir yerde olmamızı istiyor.
0: Onun ne istediği umurumda değil. Hepinizden bıktım. Rahat bırakın beni. Ben Marsilya'ya dönüyorum.
1: Biliyorum.
0: Ne diyorsun sen? Ne biliyorsun? Ha, ama tabii sen her şeyi çok iyi biliyorsun değil mi?
1: Haksızlık ediyorsun.
0: Annem ölüyor ve ben yanında olmak istiyorum. Beni nasıl durduracaksın? Bağlayacak mısın?
2: Kötüsünü de yapardım. Ama bu onların yapacağından daha kötü olamaz. Babana yapılanları unutma.
3: Küçüğüm. Biliyorum çok zor ama sakin ol. Gel. Gel. Gel bebeğim. Gel canım.
4: Sakin olmaya çalış.
3: Sakin ol canım.

0: sevgili oğlumuza. Bağışla evlat, Romanya'ya çiçek almaya gitmiştim. Gülleri harikadır ama hep kalabalık olur. Hatırla, bir keresinde birlikte gitmiştik. Orada çalışan bir kıza aşık olmuştun. Neydi kızın adı ha?
1: Konuştuğunda sana cevap veriyor mu? Bana hiç kimse cevap vermiyor da.
0: Oğlum öldüğünden beri aklım başımda değil.
1: Karım öldüğünden beri ben de kendimi kötü hissediyorum.
0: Olanlar için gerçekten üzgünüm. Ben sadece bana söyleneni yaptım. Silahsızım.
1: Silahsız birine asla ateş etmezdim. Ama artık tarzımı değiştirdim.

0: alçak sesle konuşun. Bay Zakiya'nın migreni tuttu. Gelin ışığa duyarlıdır. Karanlıkta kalması lazım. Yoksa daha da kötüleşir. Ve kötüleştiği zaman onun yanında olmak istemezseniz inanın. Sadece biriniz girin.
1: Gelin. Gelin.

0: Goldman, Goldman. Onunla ilgili bir olay vardı ama maalesef hatırlayamıyorum.
1: Emniyet müdürüydü ve benim de kocamdı. Öldürüldü ama katilleri hala yakalanmadı. Bu konuda parlak fikirlerimiz var ama yargı bizden delil istiyor. İşlerin nasıl yürüdüğünü bilirsin.
0: Anlıyorum.
1: Biz Shari Matei'yi konuşalım. Yanlış anlamadıysan Papa Lardo'yu onun öldürdüğünü düşünüyorsun değil mi? Matei ile ortaktınız. Neden ondan şüpheleniyorsunuz? Bunun bir nedeni var mı?
0: Vurulduktan sonra paranoyak oldu. Zaten her zaman beni kıskanıp dururdu. Ortaktık evet ama şimdi ne yaptı bakın. Herkes onu sever ama bir de hasta olduğunu bilseler. Kendisine borcu olan bir adamı bulmak için Cezayir'e kadar uçağı kendi kullanmıştı. Adamı köyünden kaçırıp bir hafta aç bıraktı. Öldürmedi ama derisini domates gibi yüzdü.
1: Bunu polise bildirdiğini umarım.
0: Ne yararı olacaktı ki Papa Lardo'yu öldürdüğünü bildiğiniz halde ne yapıyorsunuz? Sadece gebermesini bekliyorsunuz.
1: Sinir migreninize iyi gelmez Bay Zakiya. Olumsuz etkiler.
0: Ben kolay sinirlenmem ancak bir şey yapmamaya devam ederseniz sinirlendiğimi görürsünüz.
1: Bu bir tehdit mi? Siz de ben de bu şehirde kimin ne yaptığını iyi biliriz. Biz polisler serserileri hemen yakalarız ama sıra büyüklere gelince iş zorlaşıyor. Eleman azlığı, bütçe yetersizliği, arama izni çıkartma zorluğu, ifade almak için ulaşılamama. Ne kadar garip değil mi?
0: Benden hoşlanmıyorsun.
1: İşime duygularımı asla karıştırmam.
0: Doğrusu... Ben gerçekten arkadaş olmamızı isterdim. Çocuklu genç bir dul kadın için hayat kolay değildir.
1: Çocuğum olduğunu nereden biliyorsun?
0: Sadece tahmin ettim. Herhangi bir yardımım olursa bilgim olsun, maddi destekle zorlukları aşmak daha kolaydır. Matei delirdi, gözlem altına alınmalı derken... bunu polise şikayet olarak değil de... arkadaşlar arasında sohbet olarak kabul edin.
1: Kimseye muhtaç değilim. Başımın çaresine bakabilirim. Ama önerilerinizi dikkate alacağım. Kim bilir? Belki de uygularız. Neden olmasın? Kendinize iyi bakın Bay Zakiya.

Aç mısın? Ah. Ben zeytinyağlı yemekleri severim. Bana arkadaşlık etmen çok hoş. Nasıl olmuş? Biraz ihmal ettim ama bittiğinde mükemmel olacak. Göreceksin. Adı Korsan Gemisi olacak. Güzel isim değil mi? Oğlum Anatol de benim gibidir. O da denizi çok sever. Deniz huzur bulduğum tek yerdir. Fırtına tehlikesi vardır ama gelen geçen gemileri görüp rahatlarsın. Benim bir köpeğim vardı. Alkolikti. Bir kere tatsın diye verdim. Sonra her gece yine vereyim diye şaklabanlık yaptı. İçerdi ama alkol onu asabi yaptı. Yani olmaz. Sana veremem. Tamam mı?

Şari! Şari! Şari!

0: Nasılsın?
1: Beni korkuttun. Takip edilmedim.
0: Buraya gelmemeliydin.
1: Seni görmem gerekiyordu. Her şeyi mahvettiler. Ahırları, evi, iş yerimi. Annenin evine bile gittiler.
0: Bizi ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Sen buraya geliyorsun.
1: Clotilde nereye gidebilirim? Saklanamam. Tedavi oluyor. Burada mutlaka çıkmak zorundasın.
0: Geldiler. İskelede bir zodyak var. Acele et.
1: Bu imkansız.
0: Tamam, sen hemen tekneye git.

0: Tamam, dikkatli
1: canım,
0: ol.
1: İyi misin?
0: Yavaş ol.
1: Kıpırdatma.
0: Tamam. Yavaş.
1: Bizi duyuyor musun?
0: Duyuyor tamam, musun bizi?
1: Kıpırdatmayın.
0: Tamam, kıpırdatmayın. Yavaş ol,
1: tamam,
0: yavaş ol.
1: Sakin olun.
0: Tamam.
1: Dikkat et.
0: Sarsmayın, yavaş.
2: Kahretsin. Olamaz, olamaz, olamaz.
0: Sarsma.
1: Tamam.
0: İyi misin?
1: İşte oldu.
0: İyi misin, evet, dostum?
1: Gayet.
0: Dikkatli ol.
1: Tamam.
0: Tamam, bir şey yok.
3: İyi misiniz?
0: Tamam, merak etme, iyileşeceksin.

0: Sharon'in nerede olduğunu öğrenirsen lütfen dostluğumuz adına bana söyle. Aksini düşmanlık kabul edeceğim. Clotilde benim için öp. Senden haber bekliyorum.
1: Hastaneyi mi yoksa hapishaneyi mi daha çok özledin?
2: İkisini de değil, seni özledim. Görmek istedim.
1: Papalardo ve Pauline cinayetlerini konuşmak için geldin sanmıştım.
2: Cinayet mi? Ben intihar ettiklerini sanıyorum.
1: Bir kafaya bir kalbe iki kurşun, bu senin imzan öyle değil mi?
2: Ben yazamam bile. Hakkımda duyduğun her söylentiye inanmasın.
1: Söylentileri bilemem ama aileni sakladığını biliyorum. İntikam almaya devam edeceğine de adım gibi eminim.
2: Herkes intikam alır. Ailesi için, çocukları için, düşmanlarından. Senin hiç düşmanın yok mu?
1: Senin kadar olamaz.
2: Belki de ortak bir tane vardır. Ben şöhretimin kurbanıyım.
1: Bundan kesinlikle eminim.
2: Hayır hayır. Gerçek aslında çok daha kötü. Ben basit bir emekliyim.
1: Emeklisin. Nereden?
2: Değişik işler yaptım. Danışmanlık, sanat yönetmenliği, at yetiştiriciliği. Bunlar uzmanlık alanlarım.
1: Papalardo ve Paulini'ye olanlardan haberin yok öyle mi?
2: Tanrı onları yanına çağırdı.
1: Tanrı hep senin düşmanlarını çağırıyor. Madem biliyordun neden onları durdurmadın?
2: Elimizde bunu yapmaya yeter kanıt yoktu.
1: İlahi adalet doğrunun yanındadır.
2: Ama belli ki sen çok dindar birisin ha?
1: Bu bana hep iyi hissettirir.
2: Elbette.
1: Size ateş edenler arasında bir kişi sizi öldürmek istemiyordu. Sol üst yanınıza nişan alıp altı el ateş etmiş.
2: Beceriksizlik.
1: Hayır. Portakal büyüklüğünde bir daireye nişan almış. Bilerek o noktaya ateş etmiş. Beş saldırgandan bir tek o isabet ettirmemiş.
2: Beş mi?
1: Bence sekiz kişiydiler. Bir gözcü, iki sürücü, beş saldırgan.
2: Halde düzgün saymamışım ama bir daha saldırıya uğrarsam söz veriyorum dikkat edeceğim.
1: Gidebilirsin.
3: Ben hardallı tavşan yemek istiyorum.
4: Daha yeni yemek yedik anne.
3: Öyle mi?
4: Öğlen yemeğini Colomb'da yedik ya.
3: Yazık. Yine de hardallı tavşan yiyemez miydik?
4: Anne, parkta dolaşıyoruz. Hayır sen...
3: Ben... Hardallı tavşan yemek istiyorum.

0: hoş geldiniz. İyi akşamlar Frank. Benimle gel Aurelio. Sizi tanıştırayım. Bu Pierre. Pierre de Boy.
1: Memnun.
0: Kendisi İçişleri Bakanlığı müsteşarıdır. Bu senatör Charles.
1: Memnun oldum.
0: Bu da bölge meclisi başkan yardımcısı. Merhaba. Bay Eugene Carreda. Arkadaşım Aurelio Rampoli.
2: Ayağımı deldin aşağılık herif.
3: Şimdi seninle biraz sohbet edeceğiz.
2: Canın cehenneme, ben muhbir değilim.
3: Tamam. Arkadaşlarına bu kahramanlığından da söz ederim.
4: Bir şey kalmadı. Rabu nerede kaldı? Bul onu.
2: Yalvarıyorum, ambulans çağır.
3: Sende 5 litre kan var. Otoparktaki gün. O gün orada Bastian, Papalardo, Fantarosa, Malek, Morveleus ve Zak vardı. 8. kimdi?
4: Baba, en son depoya giderken görüyorum.
0: Kimse var mı?
4: Hayır, yok.
0: Git bak hemen.
4: Tamam.
2: Herkesin yüzü maskeliydi. Yemin ederim. Kim olduğunu bilmiyorum. Sana neden yalan söyleyeyim?
3: Tanımadığın biriyle adam vurmaya gidiyorsun ve kim olduğunu merak etmiyorsun. Font. Ona da sordum ama söylemedi.
2: Tek bildiğim bu. Ben başka bir şey bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Hayır, dur. Tamam. Tamam. İstediğin sak mı? Peki. Onu sana verebilirim. Onun için ölmek istemiyorum.
0: Lütfen. Teşekkür ederim. Sayın senatör, sayın müsteşar, Aurelio, dostlarım, sizi ağırlamak benim için büyük onur. Her şey tam anlamıyla hayal ettiğim gibi. Yani ayrıntıcı, mükemmelliyetçi, hatta manyak bile denilebilecek Tony Zakia, pire için yorgan yakar derler. Sen söyle, öyle değil mi Malek? Yalancı. Hakkımda söylenenleri biliyorum. Ve onlara kısmen ben de katılıyorum. Ben kimseyi incitmem. İncitsem de bu kazayla olur. Çünkü ben sevgiye inanırım. Benim için aile ve arkadaşlık kutsaldır. Arkadaşlık asla sıradan bir kelime değildir. Arkadaşlık görevdir, saygıdır, sorumluluktur.

0: Buranın bilgisayar sistemini ben kurdum. Bütün sistemi biliyorum. Alabilir miyim? Ha? İzin var mı?
1: Acele et.
0: Ha?

İlgili bilgiler burada. Üreticiler, aracılar, satıcı hesapları, teslimat tarihleri ve miktar, anlaşmalar, verilen rüşvetler. Aurelio. Bundan haberi yok. Zack onu kazıklıyor. Bu bilgilerle onu bitirebilirsin. Hepsini kopyaladım. Her şey elinde.

0: Zeus aradı, vurulmuş.
1: Gidelim.
0: Ya melek?
1: Hayır, düğün gecesi olmaz.
2: Lütfen Sir, Tanrı aşkına yapma. 4 yaşında bir kızım var. Annesi kaçıp gitti. Benden başka kimsesi yok. Onu babasız bırakma.
3: Senin bir kızın mı var? Nerede?
2: Annemde kalıyor. Yarın sabah gidip alacağım. Lütfen onu bana bağışla. Lütfen onu bana bağışla. Bak, bak bu onun.

0: Hayır, hayır, hayır.
1: Kızım bununla mı?
0: Hayır.
1: Bu çocuk için tehlikeli.
0: Özür dilerim, bağışla beni. Affet beni, ne olur.
1: Seni bana yaptıkların için bağışlayabilirim. Ama köpeklerinin Karim'e yaptıklarını bağışlayamam.
0: Hayır.
2: Kaçmasına göz mü yumdun, bir pislik? Gitmesine neden izin verdin? Neden? Bulun o pisliği. Onu bul.

0: Hepsini, bütün ailesini ortadan kaldırın. Biri daha elinden kaçıracak olursa... onu ben geberteceğim.
1: Araç kullanırken telefonla mı konuşacaksın? Araba kullanırken telefonla konuşmak yasaktır.
2: Arayan Zakman'a ver.
1: Aa, yatak odamıza da gelip bizi izlesin bari.
2: Yapma Yasmin.
1: Bu geceki haline dikkat ettin mi? Sanki bizdeyle o evleniyordu. Çevresi yağcılarla dolu bir mafya anne.
2: Eğer böyle konuştuğunu duyarsa...
1: Burada değil ama, öyle değil mi?
2: Ne yapıyor bu sersem?
3: Hey!
1: Tamam tatlım, sakin ol. Malik!
3: Evimin girişini kapatıyorsun. Hey! Hey! Sana söylüyorum, ne bakıyorsun?
1: Aa! Malik!
4: Ne oldu?
5: Silahın üzerinde parmak izi bulundu. Mükemmel durumda sağ baş parmak izi.
4: Kime ait olduğu belli mi?
5: Elbette ki. Şarima değil.

0: makas oynarsın, tamam mı?
1: Sen delisin. Zak her yerde seni arıyor.
2: Burası aklına gelmez. Merak etmene gerek yok.
1: Neler oluyor?
2: Yapmadığım işleri bana yıkmaya çalışıyorlar.
1: Nedir o?
2: Zakia'nın vasiyeti. Bir göz at. Oldukça bilgilendirici. İyi sakla. Bir kopyasını da Aurelio'ya ver. Sen teslim et.
3: Dediğin kadar akıllı olsa suç işlemezdi. Zeki adamların mafya ile işi olmaz.
4: Ha, bakın efendim. Mate'yi bir profesyonel, üstünde parmak izi olan silahı Reser'in yanında bırakmaz. Bu bir tuzak olmalı.
3: Evet, pis bir tuzak.
4: Orada kanalizasyon gideri vardı. Silahı oraya atardı.
3: Bu da aptal olduğunu gösterir. Hakkında hemen uluslararası arama kararı çıkartın. Onu gizlendiği yerde bulun ve 20 yıllığına içeri tıkın. Böylece her şey düzelir. Hadi ne duruyorsun?

0: Alo?
1: Hayır, merak etme tatlım. Biraz daha işim var. Ama sonra eve geleceğim. Gelince seni öperim canım. Söz veriyorum, tamam mı? Kötü rüya mı gördün? Hayır, korkma bebeğim. Hırsız falan yok. İnan bana, yok. Dolores onları korkutmuş. Git yat artık. Geç oldu. Yarın okul var. Yarın okul var. Seni öpüyorum tatlım.

0: Alo.
1: Matay'ın 8 yaşında bir oğlu var. Bir yerlerde okula gidiyoruz. Sabah eğitim müdürlüğüne gidip Anatole Matay isimli bir öğrenci var mı araştır, tamam mı? Anatole Kolarov da olabilir, onu da araştır.
0: Biraz yavaş anlat lütfen, bir şey anlamadım.
1: Kolarov. K-O-L-A-R-O-V. Annesinin soyadı. Fransa genelinde bir araştırma yapsınlar. Oğlu sayesinde ona ulaşabiliriz.
2: Seni gördüm.
3: Yalancı. Kız arkadaşının adı ne?
2: Sandro.
3: Şirin kızmış.
2: Onu doğum günüme davet edebilir miyim?
3: Annene sorarız.
2: Tamam. Erkek arkadaşın var mı?
3: Hayır, şimdilik yok.
2: O zaman nasıl çocuk yapacaksın?
3: Ben çocuk yapmak için uygun biri değilim canım. Baban arkaya oturmanı istiyor. Serseri!
2: Serseri!
3: Anatoli, sen öyle söyleme.
2: Ama sen dedin.
3: Benim iznim var ama.
2: İznin olduğu zaman mı küfredebilirsin?
4: Aferin.
3: Bazıları için o izni almak zordur.
2: Benim de iznim olunca diyebilecek miyim?
3: Evet, seni arayacağım.

0: Şimdilik bir şey söylemek zor. Adres ve numara bırakırsanız size ulaşırız. Şu anda elimizden başka bir şey gelmiyor.
1: Eva'yı bulduk.
2: Ya Anatoli?
1: Gelin.

0: Hepsi geçecek tatlım, tamam mı? Sakin ol.
1: Onu bir akaryakıt istasyonunda bulduk.
2: Size ne yaptılar? Eva, sana ne yaptılar? Konuş benimle tatlım. Anatoli nerede?
3: Onlar... Babam teslim olmazsa... onu öldüreceklerini söylediler.

0: Seçim senin. Beni tutuklarsan amirlerin seni tebrik eder. Kariyerinde sıçrama yaparsın ama Zakya oğlumu öldürür. Ne çocuğun ne polisin yaşamı onun için önemlidir. Senin eşini öldürttüğünü bildiğin gibi ben de oğlumu öldüreceğini biliyorum. Bu yüzden bir önerim var. Teslim olduğumu duyurun ama beni serbest bırakın. Zakya hapiste olduğuma inanırsa saklanmaz. Zak oğlumu kendi yerine saklayacak kadar aptal değil. Emirlerini de telefonla vermez. Benim etkisiz hale geldiğimi görünce oğlumu öldürmeyecektir. Bu tarz işlerini kime yaptırdığını biliyorum. Zakya hapse girdiğime emin olmazsa oğluma kavuşamam.
1: Buna katılmamı mı bekliyorsun?
0: Oğlum güvende olunca teslim olacağım.
1: Aranızdaki hesaplaşma beni ilgilendirmiyor. Yapmam gereken zor bir görevim var. Bir gangsterin saçmalıklarını dinleyerek işimi yapamam.
0: Sevdiğini yitirmenin ne demek olduğunu sen daha iyi bilirsin. Ben neysem oyum, ne kadar kötü olsam da oğlumun bununla ilgisi yok. Onu öldürecekler. Sana yalvarıyorum.
2: Marsilya'daki mafya savaşı ile ilgili bazı gelişmeler var. Bir son dakika haberine göre Shari Mati tutuklandı. Ölümsüz adıyla da bilinen Shari'nin hiç direnmeden polise teslim olduğu açıklandı. Bu yetkilileri çok şaşırttı. Gelişmeler haber merkezimize ulaştıkça size aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi ekonomi haberleri için...
3: Cesedi bulunmasın. Asla. Hiçbir zaman.
4: Çocuğun işlerle ilgisi yok.
3: Shari Malek'i öldürdü. O benim oğlum gibiydi. Ben de onun oğlunu öldüreceğim. Mezarına bile gidemesin. Evlat acısıyla yavaş yavaş gebersin.
5: Önceki gibi bir hatıra gönderelim mi?
3: Kulak ya da parmak olabilir. Karısına gönderin. Sen de Aurelio'yu öldüreceksin. Bu gece.
4: Patron... İşi halletmek için ekip kurmam gerekecek.
3: Ekibe gerek yok. Motosikletle halledersin. Karşılığında garın yanındaki oteli sen işletirsin. Hazır kolay para. Git hadi.
6: Akıl alır gibi değil.
4: Goldman nerede?
6: Bodrum kattaki sorgu odasında. Sen buna anlam verebiliyor musun?
7: Hayır.

0: Aç çabuk. Nedir bu saçmalık?
1: Anlamadım.
0: Matei nerede?
1: Hala yakalanamadı. Ama yeni gelişmeler var.

0: Matei yakalandı.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Oğlunu halledeceğiz. Patron bir hatıra almamızı istiyor.
1: Yapamayız, o daha çocuk.
0: Senin çocuğun mu? Sana ne bundan? Kaldır kışını da kürekleri torbaları hazırla.
1: Sadece bir tane bulabildim.
0: Arabaya koy. Burada kesecek değiliz.
1: Yapamam.
0: Fikrini sordum. Yürü yoksa seni de gebertirim.

Benim. Benim baba. Geçti. Geçti. Geçti. Tamam. Geçti. Geçti oğlum, bitti.

0: Shari.
1: Teslim olacağım. Artık kaçmayacaksınız. Bu size haksızlık olur. Yeniden normal yaşamınıza döneceksiniz.
0: Ben seninle kalacağım.

0: Ben seni arayacağım, tamam mı?
1: Aurelio yaşayacak çelik yeleği varmış. Ama 5 ceset, bir de ağır yaralı var.
2: Ya silahlar?
1: Hayır, bulamadık. Biz gelmeden temizlenmiş.
2: Yani bir şey yok.
1: Ha, bir de bu var. Aurelio'nun cebinde bulduk.

0: Bana çok yardım oldu. Sadece şifacı etkisi yok. Hem inananlara ne zaman öleceklerini de söylüyor. 3 gün ömrü kalanların yataklarını 3 kere vuruyor. 3 gün önce sana vuramadı mı yoksa?
1: Söyle, aileme ne yaptın?
0: Ben kadınlara ve çocuklara asla dokunmam. Seni anlamak isterdim zaten.
1: Anlamak mı? Anlayacak ne var ki?
0: Bunu neden yaptın?
1: Benim işim bu.
0: Böyle iş olmaz. Ölene kadar arkadaştık, unuttun mu?
1: Aptalca bir laf işte. O yaşlarda böyle şeyler normal.
0: Birlikte büyüdük ama aynı şekilde olgunlaştık.
1: Sen sürtüğünle bir korkak gibi kaçmıştın. Emekli oldun, saklandın. Hep başkalarını yargıladın. Ben savaşmaya devam ettim.
0: Benim asla aşmayacağım sınırlarım var.
1: Uyuşturucu mu? Ahlak mı? Etik mi? Bunlar inandırıcı değil.
0: Ahlak sende asla olmaz zaten. Sana saçma gelir.
1: Sen farklı mısın Şari? Daha mı iyisin? Biz seninle aynıyız. Benden iyi değilsin. Her şeyi geride bıraktım demekle geçmiş silinmez. Sen de benim gibi eli kanlı birisin. Sen her zaman olduğun gibi kötü olarak kalacaksın. Bana ders vermeye kalkma sakın, tamam mı? Kaybettiğim için beni öldür ama bunu ahlaki değerler için yaptığını söyleme.
0: El sıkışarak bitirmeyi isterdim.
1: Ben de. Ama ahlaki değerlerin yüzünden seni yok etmem gerekiyordu. Haraç alırsın ama uyuşturucu işi yapmazsın. İntikam alırsın ama aileye dokunmazsın. Öldürürsün ama polisi değil. Bunların hepsi saçma şeyler Şari. Biz kötüyüz. Bunu kabul etmeliyiz. Beni öldürmek istiyorsun. Çünkü gerçekleri duymak hoşuna gitmedi.
0: Seni öldüreceğim çünkü bana ihanet ettin.
1: Ne duruyorsun? Yap o zaman. Fazla düşünme, yoksa yapamazsın.

0: Haklısın, biz aynı şekilde olgunlaşmadık. Reflekslerim daha iyi. Dürüstlük seni paslandırmış ha? Ver onu bana. 3 gün demiştin ama benim daha yıllarım var. Sen de iyileştiğine pişman olacaksın. Yalvar bana Shari. Yalvar bana. Yalvar bana.
1: Zack.
0: Evet Shari.
1: Sen hayatımda tanıdığım en adi adamsın.
0: Hadi yalvar bana. Yalvar diyorum.
2: Orada kal, sakın kımıldamayın. Yere yat, yere yat. Sakın kımıldama. Sakın kımıldama.
3: Kımıldama dedim sana.
2: Böyle kal, böyle kal. Tamam. Kelepçeli şunu hadi. Tamam.
4: Gel buraya.
2: Ayağa kalk.
4: Hikaye. İşte bu kadar. Hadi.
2: Hadi yürü.
4: Yürüyün. Götürün şunu.
5: Tony Zakia, seni tutukluyorum. Konuşmama hakkına sahipsin. Dolandırıcılık ve kara para aklamakla itham edileceksin.
0: Hayır, o beni öldürmeye geldi. Hayır, ben bir şey yapmadım.
6: Tony Zakia'nın yakalanışı Marsilya için müjdeli haber. Bütün Rom bölgesi, hatta bütün Fransa için. Kentimizde yeni bir dönem başlıyor ve bunda sizin katkınız büyüktür. Sizi tebrik etmeme izin verin. İçişleri Bakanı önümüzdeki hafta bizi kutlamaya gelecek. Biz de aramızdaki küçük anlaşmazlıkları unutup yer altına karşı kazandığım bu zaferin gururunu birlikte paylaşalım, tamam mı?
5: Sizi tam anladığımdan emin değilim Sayın Müdür.
6: O halde açık konuşayım. Müfettişlerin yapacağı araştırmada kocanızın ölümünden sonra alkol bağımlısı olduğunuz ortaya çıkabilir. Ayrıca kumar oynadığınız da tabii. Bunlar Shari Mati'yi başarısının yanında önemsiz kalır. Bunlar da yetmezse aracınızdaki dinleme cihazının kayıtları açıklanır. Bakan ziyarete geldiğinde günün kraliçesi siz olacaksınız. Sizden istediğim bu başarıyı bana borçlu olduğunuzu belirtmeniz sadece. Böylece her şey aramızda kalır. Ona bunu bu şekilde açıklayabilirsin.
5: Bittiyse sizin mafya ile olan savaşınızın cephesine dönmek istiyorum.
6: Müsaade sizin.
5: Son bir şey daha müdürüm.
6: Nedir?
5: Bu da aramızda kalacak.
1: Beni yapmadığım işlerle ilgili sorguluyorsunuz. Yapmış olduğum işlerde ise yalnızdım. Gangsterlere aptal derler ama siz de farklı değilsiniz.
7: O gece Marsilya'da değildiniz yani?
1: Değildim.
7: O halde Malek Tela'yı da siz öldürmediniz değil mi?
1: Öldürmedim.
7: Kimin yaptığına dair bir fikriniz var mı?
1: Yok.
7: Bu silahı tanıyor musunuz?
1: Hayır. Tanımıyorum.
7: Üstündeki parmak izini nasıl açıklayacaksınız?
1: Bilmem. Belki bir silah dükkanında ellemişimdir.
7: Silah dükkanı mı? Silah ruhsatınız var mı peki?
1: Yok. Silah dükkanını gezmek için ruhsata gerek var mı?
7: Ya bugün elinizde bulunan silah?
1: Zakia'dan almıştım.
7: Tony Zakia evine zorla girip kendisini öldürmek istediğinizi söyledi.
1: Zorla mı? Kapıyı kendisi açtı. Biliyorsunuz biz eski arkadaşız.
7: Metni okuyup imzalayın lütfen.
5: Ruhsatsız silah taşımak ve meskene tecavüz suçlarından yargılanacaksın. Ama bunlar avukatınız için çocuk oyuncağı olacaktır.

0: Senin aksine arkadaşın Sakiye adalet karşısında büyük sıkıntılar yaşayacak. Ağır cezada ve çok ağır ithamlarla yargılanacak. Mesleki anlamda işimi yaptığım için mutluyum. Ancak kişisel anlamda bu kadar erken gelmiş olmama üzülüyorum.
1: Benim gibi birine sempati duymayacağını biliyorum ama ikimizin de ortak bir noktası var. Aile.
0: Umarım seninle burada bir daha karşılaşmayız. Zakiye'ye sordun mu? Seni ıskalayan kişinin adını verdi mi?